0: Harika, tamam böyle.
1: Ne?
0: Alo.
2: Japonya'ya hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben Takanawa. Bu isim size bir şey ifade etmiyordur tabii.
0: Evet, hiçbir şey.
2: Bana biraz zaman ayırabilirsiniz. Sizinle tanışmak istiyorum çünkü.
1: Değil
0: mi? Memnuniyetle.
2: Golf oynadığınızı duydum. Doğru mu acaba?
0: Evet, öyle beni rahatlatıyor.
2: Beraber oynayalım. Arabam aşağıda, sizi bekliyor. Lütfen gelin.
0: Olur.
1: Dedik.
0: Harika.
1: Neler oluyor?
0: Golf oynamaya gidiyorum.
1: Anlamadım. Golf mü? Böyle bir zamanda
0: düşünmemi sağlıyor. Hem bu oyunda topu şeye sokmak.
1: Ah! Lik.
0: Boş ver.
1: Ah.
0: Odayı temizleyebilir misiniz?
3: Tabii efendim. Hübert! Hübert! Sağır mısın be? İstediklerini toparladım.
0: Bir sorunumuz var kapının önünde.
3: Tamam. Miko'nun dosyası ve laboratuvar sonuçları burada.
0: Al, sakın kaybetme. Peşimizden gel ve her şeye hazırlıklı ol.

0: Senin duruşun yanlış ahbap. Böyle durulmaz. Dizlerini kırmalısın. Ama sen ördek değilsin ki. Kollar daha yukarı olacaktı. Bence önce takılsan.
1: İyi olduğunu duydum.
0: En azından topa iyi vuruyorum.
1: Mizah yönü kuvvetli insanları çok severim.
0: Abartmayalım.
1: Şimdi bize bunu kanıtla, olur mu? Bu arada onca yıldan sonra neden Japonya'ya geldin? Yeterince kötü anın yok muydu burada?
0: Zaman her şeyi güzelleştiriyor dostum.
1: Senin geri dönme nedenin paraydı, öyle değil mi?
0: Anlamadım. Ne parası?
1: Kızının hesabına yatırılan 200 milyondan söz ediyorum.
2: Baba mı? Alçak herif, senden nefret
0: Yumi.
2: Ediyorum.
0: Yumi, sakin ol.
2: Sen pis bir yalancısın.
0: Sakin ol. Ben sana söylemek istedim ama sen çok kızgındın. Nefret ediyorum.
2: Annemle beni terk ettin, gittin.
0: Hayır, sizi terk etmedim. Hayır, bu doğru değil. Asla. Senin gibi bir kızım olduğunu bilseydim, ikiniz için gelirdim. Senin var olduğunu ben daha dün öğrendim. Eğer bütün bunları bilseydim daha önce gelmez miydim sanıyorsun? Ha? Gelmez miydim?
2: Baba!
0: Canım kızım.
1: Çok dokunaklı. Ama birbirinizi tanımanıza izin vermeden önce ben paramı istiyorum sizlerden.
0: Paraya Yumi bile dokunamaz dostum. Reşit oluncaya kadar hesap.

0: donduruldu.
1: Yani 9 saat beklememiz gerekiyor. Saat 10'da banka açılacak ve kızın 20 yaşında olacak. Tebrik ederim. Götürün onu. Şimdi benim gitmem gerekiyor. Siz de keyfinize bakın.
0: Pekala. Zorlu bir atış ama olursa da bir vuruşta İki deliğe sokacağım.

0: Kıpırdamayın! Fransız istihbaratı! Lanet olsun! Lanet olsun Hüber, iyi misin? İyi misin?
1: Boş ver, taarruz geçti. 20 saniye geç kaldın.
0: Aa, lanet olsun.
1: Ne oldu?
0: El bombası.
1: Ne olmuş ona peki?
0: Pimi çekili.
1: Ah, iyi bir bombaymış. Evet.
0: Bagajda tam bir çanta dolusu vardı.
1: Ne buldun?
0: Miko 19 yıl önce doğum izninden ayrılmış ve bir daha geri dönmemiş. Üstelik dosyası da yok olmuş. Ama Savunma Bakanlığı onun adına çok gizli damgalı bir dosya açmış. Birkaç fotoğraftan başka da hiçbir şeye ulaşamadım. Ama işte onlar burada.
1: İyi de bunlar düğün fotoğrafları. Başka bir şey yok.
0: Bak şimdi bu damat. Bir Yakuza patronu. Ve işte bu da Takanawa. Lakabı Zebra. Çizgili.
1: Yüzündeki izler yüzünden.
0: Tanıyor musun?
1: Golf partnerim. Başka?
0: Soldan beşinciye bak.
1: Miko!
0: Bir mafya düğününde.
1: Buna inanamıyorum. Olmaz, imkansız.
0: Üstelik hepsi de bu değil. Bak şimdi, Miko mafyaya katılıyor. Ama geçen ay düzenlenen bir törende bakanlık ona Japonya'nın en büyük onur ödülünü veriyor.
1: Demek çift taraflı bir ajan.
0: Çift taraflı.
1: Gizli görevli Yakuza'ya sızıp onu yok etmek için görevliydi. Geçmişinden bir şekilde kurtulmalıydı. Ülkesine hizmet etmek için beni terk etti. Şimdi daha iyi anlıyorum.
0: Sen de aynını yapardın.
1: Büyük olasılıkla. Gerisi gayet basit. Birkaç işten sonra kim olduğunu öğrendiler. Zebra'nın banka hesabını boşaltarak iyi yetiştirmek için bana yeterince ipucu bıraktı.
0: O çok acıdır da.
1: Yine de bulmacanın bir parçası eksik bence.
0: Hangisi?
1: Bilmiyorum ki. Neden Yumi'yi benden sakladı?
0: Ben nereden bileyim? Hani belki de senin karışmanı istememiştir. Onu daha fazla koruyamayacağını anladığında da seni buraya çağırmıştır.
1: Öyle mi? Sadece bunun için mi? Kızını kendinden korumak için mi? Çocuğun 200 milyon doları çarçur edeceğini biliyordu. Güzelmiş. Adı ne bunun?
0: Wasabi.
1: Harika bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Bunu neden yapıyorlar wasabi yani?
0: Tırnağının arasında.
1: Kiyoto. Tabii ya.

0: aşkımızı ilan ettiğimiz yer. Şimdi anladım. Başladığı yerde bitecek değil mi? Hadi gidelim.
1: Kyoto'da.
0: Çabuk. Onda bankada olmalıyız. Hadi.

Sevgilim Hüber, hayatımı ülkeme adadım ve buna pişmanım. Sensiz geçen o kocaman yıllar boyunca beni asla gerçekten terk etmediğini biliyorum. Çocuğumuza iyi bak, harika bir kız ama çok savurgan. Bu da harcamalarını dizginleyecek şifre. Güvende ve mutlu olmanız için yeterince paranız olmalı. Belki fazla değil ama Yumi'nin kötü hatıraları unutmasını sağlar. O hiçbir zaman mutlu olamadı, şimdi babasına kavuştu. Onu mutlu edeceğini biliyorum sevgilim. Zaten zaman hepsini güzelleştirmez mi? Sevgili ve sadık Mikon.

0: Ekip hala burada mı?
1: Sağ kalanlar evet, buradalar.
0: Hepsini çağır.
2: Kusudur yoksa canını fena yakarım.
3: Bırak beni! Bırak! Bırak!
0: Bir ihbarda bulunacağım.
4: Günaydın. Para çekecek misiniz, yatıracak mısınız?
0: Çekeceğiz.
4: Nakit mi, havale mi?
0: Havale.
4: Ha, çok kolay. Şimdi sola para çekiciniz hesap numarasını, sağa da havale yapmak istediğiniz hesap numarasını yazın. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Evet. Hadi hesap numarasını yaz.
4: Aa, Lozan. Lozan İsviçre'de miydi?
0: Evet, İsviçre'de.
4: Harika.
0: Hadi çabuk olun, acelemiz var bizim.
4: Tabii efendim, tabii.

0: Evet. Ne kadar transfer etmemizi istersin?
1: Hepsini.
0: İki hesabı da mı?
1: Evet, ikisini de hemen.
0: Etrafından kadınlar eksik olmaz artık.
1: Nasıl?
0: İyi harcamalar dedim efendim. 200 milyon dolar iyi para. Evet, hiç sorun değil. Buyurun. Siz Reşit misiniz?
1: Bu sabahtan beri Reşit.
0: Mükemmel. İmzalayabilir. İmza. İmzala. Bu kadar. Nice yıllara.
1: Yeter. Şimdi makbuzu ver.
0: Bir saniye.
2: Makbuzu ben keserim.
0: Makbuzu o kesiyor. Ben olsam yapmazdım.
1: Ya bu işi bitiririz ya da buradan sağ çıkamazsınız. Hiçbiriniz hem de. Kız dahil. Burada olan herkes.
2: Bu durumda sen de sağ çıkamazsın.

0: İyi oyun Bay Fiorenti. Kaybettim. Kazanmak için yenilmeyi bilmek gerekir. Şimdi bana fiyatını söyle.
1: Paran yetmez. 200 milyon dolar artık benim hesabımda.
2: 200 milyon uçtu gitti.
1: Yumi, gel buraya.

0: Beni golf oynarken gördün değil mi? 45'likle iyi ateş ederim. Silahlarını indirmelerini söyle.
1: Seni geberteceğim!

0: İçeridekiler, beni dinleyin. Etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Size verdiğimiz süre doldu. Size zor kullanmak istemiyoruz.
1: Her şey bitti canım.
0: Hemen dışarı çıkıp teslim olursanız canınız yanmayacak. Aksi takdirde içeri girmek zorunda kalacağız.
1: Gel bakalım.
0: Canınızı yakmak istemiyoruz. Hemen dışarı çıkın ve teslim olun. Size son kez söylüyorum. Hemen dışarı çıkın ve teslim olun.
2: Beni bekleyin.
0: Dışarı çıkın ve...
3: Buna inanamıyorum.
1: Zebra Takanova'yı tanıyor musun sen?
3: Elbette tanıyorum.
1: Şimdi içeride. O ve adamları bankayı soymaya çalıştı. Onları caydırmak zorundaydım. O yüzden elimden geleni yaptım.
3: Japonya'da uzun süre kalacak mısınız yoksa etrafı toplamaya başlayabilir miyiz?
4: İçerisi çok dağınık. Dikkatli toplayın ha.
5: Evet. Affedersiniz.
6: Bay Fiorentin'in hesabı artıya geçti.
5: Zamanı gelmişti. 200 milyon euro.
7: Paris uçağı alana girmiştir. Yolcularımızın C çıkış kapısına yönelmeleri rica olunur. İyi yolculuklar. 282 sefer sayılı Paris uçağı alana girmiştir.
1: Neden buradasınız? Benim korumaya ihtiyacım yok ki.
3: Biliyorum. Zaten sizi korumuyorum. İnsanları sizden koruyorum.
4: Dostum seni görmek gerçekten çok güzeldi.
1: Bir dahaki sefer Paris'te görüşelim.
4: Bir dahaki sefere. Neyse al.
1: Nedir bu?
4: Wasabi. Çok beğenmiştin. Kahvaltıda falan yersin artık.
1: Çok incesin. Kızıma iyi bak olur mu?
4: Bana güvenebilirsin.

0: Neden seni bulduğum anda gitmek zorundasın? Anlamıyorum bunu.
1: İyi ama iki gün önce beni öldürmek istiyordun.
0: Gençler böyledir işte. Bir türlü karar veremezler. Ve bir hiç uğruna ağlarlar.
1: Sana bir hediyem var. Alışveriş için vaktim yoktu. Bu annenindi. Tam 20 yıl boyunca sakladım onu. Ama artık senin. Bir ay kızım. Kısacık bir ay. Ben Paris'te odanı hazırlarken sen liseden mezun olacaksın.
0: Hayatımın en uzun bir ayı olacak.
1: Benim için de öyle.

0: Geçebilirsiniz, iyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.
2: Gazete, şampanya?
1: Hayır, teşekkür ederim. Paris'e varıncaya kadar rahatsız edilmek istemiyorum.
2: Tabii efendim.
3: Bu valizler kimin? Bu valizler kimin diyorum?

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey, ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tüm Amiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu.
2: Kontrol, Karayıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
3: Karayıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
2: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
3: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
2: Gülen, burası Karayıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Karayıldız, taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
2: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
2: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
2: Kule, burası Karayıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Karayıldız, biz de gökler de senindir.
6: Tüm Amiral Chester Kane.
4: Maverick.
3: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum.
2: Karayıldız kalkışa hazır.
3: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Karayıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: Ankara Yıldızı 6.00 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6.00 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral.
3: Tam vaktinde geldiniz.
4: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Scramjet'e geçiyorum.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4
0: Mach. Tersinizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi Mach'ta. 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor. Veri olumlu.
6: Isı yükseliyor. Motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

Parmak 92. Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: Ben cam çok ısındı.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Acil.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde North Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: North Island mı efendim?

0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Mevrek. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değilim.

0: Albay Pete Maverick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tümamiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz. Yaptırımları denen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim. Normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Brad Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose efendim.
0: Trajik bir olaydı.
2: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
0: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
1: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
0: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
1: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü. Oraya ait değil.

0: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
1: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bir soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'a asla karşılaşmayacağıma emindim.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama! Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
4: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
3: Hangman.
4: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
3: Şımartma.
4: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
5: Soğuk savaş.
6: Savaş farklı. 100 yıl aynı.
5: Bu 100 yıldan değil.
2: Arkadaşların kim?
6: Peabek. Fanboy.
4: Selam Coyote.
7: Selam.
4: O da kim?
2: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
8: Ben baştan beri buradaydım.
3: Hayalet uçak pilotu gibi.
7: Kesinlikle.
8: Aslında silah sistemleri subayı.
3: Şakadan da anlamıyor.
4: Sana ne diyorlar?
8: Bab.
6: Hayır, kod adın ne?
8: Bab.
4: Bab Floyd. Arkama sen mi geçeceksin?

0: oradan mısın?
1: Öyle galiba, evet.
0: 9 top up. Üçgeni al.
1: Olur.
2: Beni hayatım.
0: Evet.
2: İhtiyara 4 tane daha yaz.

0: döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
1: Evet, sana sürpriz yapayım dedim.
0: Bu da sana sürpriz oldu.
1: Seni görmek güzel.
0: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
2: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
3: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
2: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.
1: Hangman, seni çok iyi gördüm.
2: Zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
3: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
2: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneği kim sahip?
1: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
2: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
0: Şey hiç değişmemiş.
1: Hayır, hem de hiç.
4: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
3: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
4: Bu nasıl görev böyle?
0: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakiye.
3: Mümkün değil.
0: Hey çocuklar, gelin.
3: Hepsini al.
0: O para yetmez.
3: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
0: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.

0: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tümamiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Top Gun mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Top Gun mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
1: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
2: Aynen öyle.
3: Kesinlikle.
4: Evet, biliyoruz.
1: Düşmanınız da bilir.
2: İşte başlıyoruz.
1: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandınız. O şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
5: Rooster. Bradley. Payman Bradshaw.
6: Emredin efendim.
1: Böyle yapmayalım.
6: Beni eleyecek misiniz?
1: O sana bağlı, bana değil.
6: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız. Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz it talaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı 5000 fit altına inmeyeceğiz. Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
1: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım. Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
2: Arkadaşa tevazu öğretelim.
3: Hiç merak etme.
1: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
1: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
4: Çocuklar,
0: biraz fazla olmadı mı?
5: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
0: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.

0: açık. Arkada bir yerde olmalı.
1: İlk günümüze kovulmayalım.
2: Düşman, düşman, düşman! Mev geliyor, sola kır!
3: Sola kırıyorum!
4: Beybey, kanat pilotun nerede?
5: Rooster, neredesin?
6: Seni korurum, geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz!
5: Çabuk ol dostum, çabuk!
6: Beybey, sağa kır!
5: Sağa kırıyorum!
7: Rooster hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
6: Bu sefer olmaz ihtiyar!
7: Duruşa gelme Mevlik.
5: Rooster çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
8: Çarpacağım. Çarpacağım.
5: Daha olamaz.
7: Gördüm seni.
3: Aşağı. 109. Alçal. 110.
9: Şınavı biz çekmeliydik.
10: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
11: Hey, biz dönene kadar piste göz kulak ol, tamam mı?
3: Abi
11: hey,
3: çok güzel. Çocuğu bekletmeyin.
7: Vurdum seni. Uçurdum.
6: Olamaz.
3: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
12: Baksana Felix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
13: Robert dışında yani.
14: Sazan olma bab. Ona niye Hikmen diyoruz biliyor musun?
12: Dur bir şey buldum. Bebek arka bagajda.
15: Lanet olsun.
16: Merhaba havacılar. İç savaşı.
17: Tamam Felix, şu herifi atla.
9: Arkanı kolla Felix.
5: Sakın.
14: Sakınıyorum.
5: Nereye gidiyor?
14: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
7: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
5: Sana adam dedi Felix. Bu lafı yiyecek misin?
14: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mermit nerede?
5: Tanrım uçağı çevirip geldi bile.
14: Koru beni Hikmen.
6: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
7: Pekala Hikmen. Sana bir ders verelim. Vuruldun Felix.
14: Kahrolasıca.
7: İşte bu kadar.
5: Hadi bakalım. Göster kendini.
7: Gel kendin gör.
5: Elbe daha kötülük. Hikmen geliyor.
7: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
5: Yanet olsun.
7: Felix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Felix.
14: Geberdin yağlık.
3: Ahirette görüşürüz, Bekmen.
7: Nerede bu ya? Nerede bu? Vurdum gitti.
3: 79. 1. 80. 1.
7: Hadi bakalım 81. Sıradaki.
9: Tamam vuruldum.
3: 51. 52.
7: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
6: Nasılsa soracaksın.
7: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
6: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
7: Ben hep buradaydım. Yok artık be. Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
6: İt dalışı.
7: Bunların olayı ne be?
6: Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
5: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
6: Ne kadar alçalmak istersin?
5: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
6: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
5: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
7: Alt irtifa 5 Mevlik çocuklar. Sınıra geldiniz.
14: Çarpacağız.
6: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
14: Çarpacağız.
6: İşte şimdi oldu. Düşünme, yap.
5: Hadi Rooster, adamın ucunda. Alçal indir.
6: Ama çok alçak.
7: Çok geç, fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Dalışı bırak.
6: Lanet olsun.
7: Anca bu kadar Rooster.
16: Ondaya git, şınav çektirsin.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne
2: Bak,
3: kadar...
2: Bak 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
4: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
5: Hey Coyote. Şuna bir baksana.
6: Adam efsane ya. İşte orada.
5: Hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
6: Bakın kim var.
5: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
3: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
7: Selam be.
3: Emilia?
7: Biliyorum, biraz büyüdüm.
3: Evet.
7: Bar 5'te açılıyor.
3: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
7: Anne!
3: Baban nasıl?
7: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mehmet sana borcu varmış.
8: Yok, hiç sorun değil.
3: Israr ediyorum.
8: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
7: Albay mı? Hala mı?
3: Bol madalyalı bir albay.
8: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
7: Ben gidemem.
8: Gidemem de ne demek şimdi?
7: Yarın sınav var, çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
8: Onu tek başıma yüzdüremem.
7: Motoru kullanırsın.
8: Tersaneyi onun için götürüyoruz.
7: Motoru tamir ettirmeye.
3: Yardım edebilir miyim?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

0: Anne sen mi geldin?
1: Evet canım benim. Yemek hazırlayacağım.
0: Tamam.
2: Zaman, en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama, vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. Semler, ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Altlarındaki kanyonu değil.
3: Düşman kimsenin altlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
2: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 knot olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip hedefi vurup o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın semp füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
4: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 knot açık.
5: Hızlanmalıyız Koyote.
6: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
5: Lanet olsun.
2: Neden öldüler?
7: 300 fit sınırını ihlal ettik. Semlere hedef olduk.
2: Hayır. Onlar neden öldü?
8: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
2: Neden takımınla iletişim kurmadın?
8: Hedefe odaklanmıştım.
2: Acılı aileye verecek nedenin var mı?
8: Yok efendim.
2: Neden vadi dönüşünü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesini anlatırsın.
9: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
10: Reddedildi Payback. Hızını artır.
9: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
10: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
9: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum. Duvara çarpacaksın. Dikkat dikkat dikkat.
2: Neler oldu?
3: Şey, olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi. Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
2: Bana yetişselerdi.
11: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
12: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
11: 500 knot'a çıkıyoruz.
12: Reddedildi Yale. Bu hızla devam.
11: Rooster, geç kalıyoruz.
12: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
11: Başaramayacağız.
12: Sen bana güven. Bu hızla devam. Başaracağız.
2: Neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
7: Efendim, hedefe ulaşabilen tek...

0: pilot.
1: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
2: Nereden biliyorsun?
3: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
2: Ama hedefe ulaştık.
1: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
2: İt dalaşına gireriz o zaman.
1: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
2: Tabii, bir şansımız var.
1: F-18'de mi?
2: Önemli olan uçak değildir efendim. Pilottur.
1: Kesinlikle.
2: Başka taktikle de başarılır.
3: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
4: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
3: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
1: Teğmen.
3: Çatışmaya gidiyoruz oğul. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
2: Bu da ne demek şimdi?
1: Rusır.
3: Mevlik'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
1: Teğmen,
3: değil mi?
1: Teğmen, bu kadar yeter.
3: Mevlik'le uçarken bunun babası...
5: Teğmen, sana yeter dedi.
3: Sorun yok, sorun yok.
1: Uzatmayın.
3: O bu göreve uygun değil.
1: Uzatmayın.
3: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
1: Dağılabilirsiniz.

0: Nüksette ha?
1: Henüz bilmiyoruz. Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile onun için çok zor.
0: Sera, çok üzgünüm.

Oramiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Ice, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme. Lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Ayz. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanıyor?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl
1: yakınız.
0: İdare ediyorsun?
1: Şey, hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi. Öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?
0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne, ben geldim.
1: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
1: Gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
1: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Dur, oradan çıkma. Ha, bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
1: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
1: Belli olmaz.
0: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
1: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. 1 hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için 1 hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az 2 mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis 2 dağ arasında. Son etapta

0: Hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
1: Iskaladık.
0: Görev başarısız olur.
2: Lanet olsun.
0: Çıkışta dağa çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
3: O hızda dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
0: 9 en az.
4: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
0: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
5: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
0: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
6: Konuş benimle bağlı.
7: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim, çabuk.
8: Tamam, arkamdan ayrılmayın.
7: Nasıl Budak'cığım?
9: Mavi takım, radara girdiniz.
7: Lanet olsun Mevlik bu.
6: Bunun burada ne işi var?
9: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Mavi takım, ne yapacaksınız?
7: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanma hızı 700 knot.
8: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
6: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
7: Kuzeye doğru yöneldi. Sert tırmanışa hazır.
6: Lazerlemeye hazır olman.
7: Tamam, o iş bende.
9: Mavi takım, düşman hala yaklaşıyor.
7: Tırmanıyorum. Konuş benimle bak. Mevlik nerede? 5 mil ötemizde hızla yaklaşıyor.
6: Hedef göründü.
9: Lazerim nerede bak?
7: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
9: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum.
8: Kahretsin, vuramadım.
9: Kilitlendim.
7: Mevlik füzesini bize kilitledi.
6: Yapma, işimiz bitti.
9: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
10: Coyote cevap ver.
9: Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun, G kilidine girdi.
10: Coyote.
6: Yere çakılacak.
9: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen. Kendine gel artık.
7: Coyote.
9: Hadi Coyote, toparlan. Coyote, hadi çabuk, lanet olsun Coyote. Coyote, sen iyi misin?
11: İyiyim.
9: Güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
6: Direkten döndü.
9: Tam köşeden.
7: Koş sürüşün. Felix, bizim sol motor yanıyor.
6: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Sol motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.
7: Sağ motor iptal.
6: Ama hala dönüyor. Tekrar başlatacağım.
9: Felix, uçağın yanıyor. Çalıştırma.
6: Hissiyorum.
9: Olamaz.

Atlayın!

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
0: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
1: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick,

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevini onlara hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: Duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ayse artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika.

0: Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
1: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
0: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Daha çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
2: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
0: Bu da kim böyle?
3: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
4: Mevrik, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
3: Ama yine de gideceğim.
5: Güzel.
3: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
6: 2.15 mi? İmkansız.
3: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: Vay canına be, tam isabet. Evet.
1: Vay.

0: Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
1: Efendim?
2: Bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Çalış benimle kız.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix ve Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz. Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına konuşlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dönün.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de. Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
1: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.

0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
1: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: 7'de hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komandacı Hançer 1, beklemede bilgi geç.
2: Komandacı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Varışı 60 saniye. Komançi, hançer 1, rapor.
0: Komançi, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
1: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.

0: alarm rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Sanlar geliyor. Saat 3 yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
4: Tamam. Rooster'ın birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
5: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
6: Hunter, komandçı konuşuyor. İki düşman gördüm. Tek grup, iki uçak.
7: Bunlar da nereden çıktı? Uzun menzilli devriye mi?
1: Komandçı, bunlar nereye gidiyor?
6: Bize göre 09.050 güneybatı.
3: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipteyiz Mevlüt. Beni bekleme.
8: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
5: Tomahawk teması. 3, 2...

0: temas. Düşman pisti imha edildi.
1: Geldiğimizi duyurduk.
2: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
3: Rooster, nerelerdesin?
4: Hadi be Rooster, düşmanlar ensemizde. Topuk bir alım. Hadi dal ve indir.
3: Dikkat et Felix.
5: Komutanım, düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
6: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
4: Çocuklar, çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım.
7: Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız.
3: Konuş benimle baba. Takat evlat, başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
7: Abartma Rooster, o kadar da demedik.
3: Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
4: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
5: Komutanım, hançer 2 arayı kapatıyor.
1: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
3: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
8: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1-6-8-8. Lazer hazır.
3: Kafayı kollar.
4: Lanet olsun, bu da ne?
3: Beybek, orada mısın?
6: Tam arkandayım.
3: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
9: Hançer 3, ben hazırım.
3: Tırmanıyoruz. 3, 2, 3.

0: hedefi gösterme artık.
1: Ön çel 3. Biraz bekleme.
0: Hadi bak, hadi çabuk.
1: Biraz bekle. Tamamdır, kilitlendim.
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Hançer 2, neredesin?
3: Geliyorum ben, az kaldı. Femboy, lazerim nerede kaldı?
4: Rooster, bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar, vaktimiz yok.
5: Çalıştır şunu, uğraş şunu. Çabuk ol Femboy.
4: Az kaldı, çok az kaldı.
6: Hadi Femboy, çalıştır.

0: ikinci mucize. Tabut köşesindeler.
1: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı bize yaklaşıyor. Phoenix sağa kır.
2: Ağırlık kaçmalıyız. Hançer bir savunmada.
3: Bir tane daha geliyor.
1: Hançer bir savunmada. Russell rapor ver. Aman tanrım.
3: Bize yaklaşıyor, bize yaklaşıyor.
4: Sağa kırıyorum.
3: Olamaz, geliyorlar.
4: Alt yönünde sen var Rusler.
3: Karşı müdahale geliyor. Hançer vurulmadı.
1: Hançer bir savunmada.
2: Konuş benimle bak.
4: Sağa kır Phoenix, sağa kır. Dokuz yönünde, dokuz yönünde.
1: Rusler, alt yönünde iki tane daha.
3: Hançer iki savunmada.

0: düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelin.
1: Karşılaşmaya bir dakika.
2: Onları hemen gemiye getirin.
0: Hançerler giriş kontrol noktasına.
1: Düşmanlar yaklaşıyor.
3: Maverick ne olacak?
2: Maverick için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamaz.
4: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
0: Onaylanmadı yedek.
5: Arama kurtarma yolu.
2: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
6: Ama efendim Maverick hala orada.
2: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz. Onları geri getirin.
7: Hançer çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
8: Çatışmaya girme.
9: Rooster, düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
10: Rooster, o gitti. Maverick öldü.

0: gelir. Hançer 2 vuruldu. Hançer 2 vuruldu.
1: Hançer 2 cevap ver. Hançer 2 duyuyor musun?

0: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
0: Ben Hafize'yi sen buraya inesin diye mi yedim? Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
0: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

Evet. Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel. Plan nedir peki? Ciddi olamazsın.

0: F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Pekala. Orada adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e gelinceye kadar tut, motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Harika. Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

0: şey çok eskiymiş.
1: Geçerim.

0: Önceki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır olamaz.
1: Tamam hadi hadi hadi. İbreyi gidiyor hadi.
0: Ne?
1: İşte bu hadi hadi. Tamam.
0: Mev.
1: İşte gidiyoruz.
0: Sıçtık.

0: komutanım. Rooster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu denet.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
4: İşaret neydi? Ne dedi bize?
3: Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
4: Peki bu neydi? Bir fikrin var mı?
3: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum.
1: Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor.
3: Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstünde.

0: üzerindeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
1: Ve bunları atlatabilir miyiz?
2: Silah, cüceyi atlatamayız.
1: O zaman it dalış.
0: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
1: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
0: Ama sen buradasın.
1: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

0: revolver. Füze geliyor, füze geliyor.
1: Sıkı tutun.
0: Evet be, birinci cinko, birinci cinko. Bir tane daha geliyor.
1: Rosa, fişekler, hemen at, hemen. Mantiyeli ayırıyorum. Arkasına geçiyorum.
0: Kilitle beni, kilitle. Kucağında be, kucağında.
1: Peki, atıyorum. Bu nedir ya?
0: Lanet olsun, o şey de neydi?
1: Sıkı tutun. Çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak.
0: İşte geliyor.

0: sakat atan. Şansımı deniyorum. Vay senin! Güzeller bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi! Halledersin Mev!
1: Dur, daha bitmedi.
0: Son bir şans. Başarabilirsin! Hadi Mevrik!
2: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
0: Tamamdır.
2: Hayır olamaz.
0: Bu herif nerede?
2: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti.
0: Füze geliyor. Rusun fişekler. Direkten döndük. Fişek bitti mi?
2: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
0: Ne?
2: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
0: Mev, bekle.
2: Rooster, başka yolu yok. Fırlat. Rooster, kolu çek ve koltuğu fırlat.
0: Ama çalış.

0: Lütfen kenarları bağlayınız. Koltukları değil ki masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
1: Merhaba Hengmen. İyi görünüyorsun.
2: İyiyim zaten dostlar. Çok çok iyiyim.
0: Güvertede görüşürüz.

0: Mavic rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş. Barikatı yükseltin.
2: Çekin.

0: Selam mı ev?
1: Jimmy. Şey ya. Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

0: Tuz pazarında Hanlar bölgesindeyiz.
1: Evet.
0: Şu anda size sunacağımız yemeklerimiz arasında pideli köfte, spesiyel olarak kebabımız, normal ki düz kebabımız, süt helvamız, pideli köftemiz, patlıcan erse ve yanında yancılarımız var efendim.
1: Efendim şimdi tereyağımız gelecek. Ustalarımız evet. Tereyağımızı böyle köpük köpük getirecekler masamıza ve lezzetlerimizin üzerine böyle cos diye köpüren doğal tereyağımızı dökeceğiz. Ancak ustam şunu sormak istiyorum. Şimdi efendim babadan aslında gelen bir lezzet var.
0: Evet.
1: Şimdi çok büyük bir deneyim ama şimdi ustamın olayı et. Tabii pideli köfteyi işte Bursa kebabını yapmak için etin kaliteli, lezzetli olması lazım ve ustamızın, mekan sahibimizin etten anlaması lazım. Aslında etin içine doğmuş. Babası, Adnan ustamızın babası kasapmış. Yani etten çok iyi anlarmış.
0: Anlayan, evet.
1: Ve Adnan ustamıza da
0: el verdiği için biz de bu şekilde aynen tekrarını, devamını getirdik. Biz de bunu kebapçılık olarak müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz kebabımızı.
1: Vallahi ustam çok iyisin. Gelin efendim, buraları ziyaret edin. Sonra mutlaka ustamı ziyaret edin. Ve bu efsane Bursa döner kebabının ve pideli köftenin tadına bakın. Ben böyle korkuyorum tereyağı geldiğinde üzerimize sıçrayacak diye, ama olsun, değer. Bursa'nın kebabı için, pideli köftesi için değer. Ve burası bir aile işletmesi. Şimdi Adnan ustamızın oğlu 23 yaşında ama o kadar başarılı ki, hem ustalık konusunda hem de işletmecilik konusunda. Aynı zamanda kızı Haleciğim de burada. Şu anda video alıyor, çekimi yapıyor. Ve gerçekten ailenin sıcaklığı, sevgisi lezzetlere yansımış durumda. Evet efendim, genç veliaht, başarılı veliaht Talha. Talha merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burası çok güzel. Lezzetler şahane.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz mekanımıza. Yine Bursa kebabımızı anlattıkları gibi ustalarımızın sunuyoruz. Eti bol kebabımız var. Özellikle üzerinde şiş köfte, ızgara bonfile oluyor. Yanında pideli köftemiz var.
1: Evet.
2: Közlenmiş patlıcan ersemiz var. Yanında eşlik ediyor. Kebaba çok güzel uyumlu oluyor. Tatlı olarak çeşidimizde süt helvamız var. Yine Bursa'nın lezzetlerinden devam ediyoruz. Bir de kebabın içeceği olan kara üzüm şırasından yaptığımız, yine özel el yapımı, günlük taze olarak yaptığımız üzüm şıramız var.
1: Evet, şıra. Bursa kebabının, pideli köftenin ve diğer lezzetlerin olmazsa olmazı. Evet, yani öyle içecek. Asitli içecek, sağlıksız içecek evet. Asla yok. İşte efendim doğal lezzetler, Bursa'ya özgü lezzetler ve şıra, onlarla bütünleşince inanılmaz güzel oluyor. Tabii ki efendim bu kadar lezzetli kebapların üzerine bir de tatlı yemek lazım. Ne yiyeceğiz? Tabii, burası
2: süt
1: Bursa. Süt helvası.
2: Yani süt helvası yiyeceksiniz.
1: Kendiniz mi yapıyorsunuz?
2: Tabii, kendi imalatımız hepsi.
1: Yani süt helvası çok sevilen bir tatlı ve Bursa'ya geldiğinizde vallahi bunları mutlaka yemelisiniz. Yoksa Adnan Usta'm Bursa'ya geldik demesinler, değil mi?
0: Evet efendim, Bursa'ya geldiğinizde süt helvasını muhakkak ki tatınız.
1: Evet Talha, ne söylemek istersin? Şu anda Beyaz TV'ye ekranları başında herkes bizi izliyor.
2: Bursa'ya geldiği zaman bu güzel lezzetleri tatmaları için tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Yıllardır ustalarımın, Cihan Usta'nın, Nuri Usta'nın, Recep Usta'nın sürdürdüğü

Gibi başta Adnan Usta'nın bize öğrettiği gibi bu lezzeti, geleneksel lezzetleri geçmişten bugüne yine hala günümüzde de biz bunları devam ettiriyoruz. Aynı nostaljiyi yaşamak için, bu tarihi çarşıda, bu nostaljik tadı, ruhu yaşayabilmek için, aynı zamanda bu kebabın orijinal lezzetini yakalayabilmek için mekanımızı herkese bekliyoruz.

Değerli izleyenler, programımız Bursa'da, Yeşil Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, tarihsel anlamda, inanç noktası anlamında Bursa'da gezilmeye, görülmeye değer çok fazla yer var. Bir kere Bursa'ya geldiğinizde Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi gezi rotanızda mutlaka olmalı. Tabii bunun dışında da görülmeye değer, ziyaret edilmeye değer türbeler var, inanç noktaları var, camiler var, tarihi yapılar var. Kısacası tarihsel anlamda ve inanç noktası anlamda Bursa, buraya gelen turistlere son derece zengin bir rota çiziyor. Değerli izleyenler, işte o rotanın çok ama çok önemli bir parçasındayız. Bulunduğumuz yer Muradiye Külliyesi. Efendim, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat Han adına inşa ettirilmiş bir külliye. 2. Murad'ın türbesi, sandukası da şu anda bulunduğumuz Muradiye Külliyesi'nde yer alıyor. Hemen arkamda gördüğünüz türbe 2. Murad'a ait olan türbe. Evet değerli izleyenler, burası bir külliye. Külliyenin içerisinde cami var, medrese var, imaret var ve 12 adet türbe var. Efendim, tarihten bildiğiniz isimlere ait türbeler, sandukalar, Osmanlı hanedanına mensup 40 ismin, 40 kişinin sandukası şu anda bulunduğumuz Muradiye Külliyesi'nde bulunuyor ve burası ziyaretçi akınına uğruyor. Gerçekten Bursa'da en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri. İnanılmaz değişik bir ambiyansı var. Her yerde asırlık ağaçlar, anıt ağaçlar bulunuyor. Bakın hemen sol tarafımızda yine asırlık, yüzlerce yıllık manolya ağacı var. Evet, tüm heybetiyle, tüm güzelliğiyle Muradiye Külliyesi'nde bulunuyor ve bu manolya ağacının dışında da külliyenin içerisinde çok fazla anıt ağaç var, asırlık ağaçlar var. Evet değerli izleyenler, tarihten bildiğiniz çok önemli isimlerin türbeleri, sandukaları burada. Muradiye Külliyesi'ne zaten bu yüzden de çok sayıda ziyaretçi çekiyor. İkinci Murat'ın türbesinden biraz bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'in babası, külliyenin dışı son derece ihtişamlı, gösterişli. Mimarisine, işçiliğine hayran kalmamak mümkün değil. Ama efendim, dışarısı ne kadar gösterişliyse İkinci Murat'a ait olan türbenin içi de o kadar sade. Yani dünyada ne kadar şatafatlı, ne kadar gösterişli bir hayat sürerseniz sürün, işte öbür dünyadaki sadeliği sembolize eden bir türbe. Ve İkinci Murat o kadar mütevazıymış ki, benim türbemin üzeri, sandukamın üzeri kesinlikle açık olacak, gökyüzü görülecek ve yağmur suyu benim sandukamın üzerine akacak demiş İkinci Murat. Ve İkinci Murat'ın sandukasını diğer sandukalardan ayıran en belirgin özellik aslında bu. Dışı son derece gösterişli, içi son derece sade ve sandukanın üzeri, yani türbenin üzeri delik, açık ve yağmur suyu sandukanın üzerine akıyor. Efendim, ikinci Murad'a ait olan işte türbenin işçiliğine bakar mısınız? Özellikle tavan kısmı, mimarisi, kalem işçiliği gerçekten mükemmel ve ikinci Murat'ın ne kadar sade, ne kadar gösterişsiz, ne kadar mütevazı bir hayat yaşadığının da göstergesi. Evet değerli izleyenler, Muradiye Külliyesi'ni sizler için gezmeye devam ediyoruz. Efendim, arkamda gördüğünüz türbe önemli bir türbe. Hepinizin tarihten çok iyi bildiği bir isme ait olan türbe. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesi. Değerli izleyenler, Şehzade Mustafa'nın sandukası ve annesi Mahidevran Sultan'ın sandukası işte arkamda gördüğünüz türbede bulunuyor. Değerli izleyenler, aslında Şehzade Mustafa'nın naaşı başka bir yere defnedilmiş. 20 yıl sonra işte arkamda gördüğünüz türbe Şehzade Mustafa'nın adına inşa ettirilmiş ve naaşı buraya nakledilmiş.

Evet, annesi Mahidevran Sultan'la birlikte arkamda gördüğünüz türbede çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Evet, gerçekten inanç noktası anlamında, tarihsel anlamda Bursa çok ama çok önemli bir şehir. Efendim Şehzade Mustafa Konya Ereğli'de vefat etti. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu, hepinizin bildiği gibi kardeşi 3. Selim tarafından 1573 yılında arkamda gördüğünüz türbe inşa ettirildi. Şimdi türbenin hem içi hem de dışı son derece ihtişamlı. Türbenin içerisinde Bursa, İznik'in ünlü çinileri var. 16. yüzyıl mimarisini yansıtan mükemmel İznik çinileri Şehzade Mustafa'nın türbesini daha da güzelleştirmiş. Efendim Şehzade Mustafa'nın türbesinin kapısında bir kitabe var ve o kitabede sultan ifadesi kullanılıyor. Şimdi Şehzade Mustafa çok genç yaşta hayata veda etti. Konya Ereğli'de hayata gözlerini yumdu ve hiçbir zaman tahta çıkamadı, sultan olamadı. Ama sultan olamadığı halde sultan ifadesi kullanılan ve sultan diye bahsedilen tek şehzade işte Şehzade Mustafa. Efendim türbenin içindeki çiniler, kalem işçiliği, mimarisi, ustalığı gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aslında Muradiye Külliyesi'nde bulunan bütün türbeler inanılmaz etkileyici ve Osmanlı Hanedanı'na mensup 40 kişinin sandukası burada yer alıyor. Ve hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Hepsi tarihe mal olmuş çok önemli isimler. Ancak hepsini tek tek süremiz yetmeyeceği için sizlere anlatamıyorum. II. Murat'ın sandukasını, türbesini sizlere gösterdik. Şehzade Mustafa'nın türbesini sizlere gösterdik. Daha tarihe damgasını vuran ve hepinizin çok iyi bildiği Osmanlı Hanedanı'na mensup isimlerin türbeleri burada yer alıyor. Aslında türbelerin dışı birbirine benziyor ama türbelerin içi birazcık değişkenlik gösteriyor. Evet, buranın inanılmaz bir ambiyansı var. Adeta tarihle, inançla, asırlık ağaçlar, anıt ağaçlar buluşmuş durumda ve burada olmak inanılmaz etkileyici.

0: Değerli izleyenler, Bursa tarihsel anlamda çok önemli bir şehir. Efendim, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin önündeyiz. Ve yıllardır ama yıllardır burada sürdürülen bir geleneği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Efendim, her saat başı alplerimiz, askerlerimiz nöbet değişimi yapıyorlar. Ve nöbet değişimi sırasında burası inanılmaz ilgi görüyor. Ve turistler nöbet değişiminde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Efendim, hemen arkamızda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin sandukası var. Efendim, Osman Gazi'ye olan saygıdan askerlerimiz burada sürekli nöbet tutuyor ve saat başında nöbet sonlandırılıyor ve diğer askerlerimiz akşam 5'e kadar nöbet tutmaya devam ediyor. Efendim, şimdi nöbet değişimini sizlere göstermek istedik. Buyurun.
1: Tavşan! Yoruyun!
2: Nöbet değişimi büyük ilgi görüyor.
1: Alper, al bayrakım, nöbet devam.
3: Atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, bu satıp gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir arınış?
1: Nöbetiniz tuttu ve şerefe var.
3: Amin.

0: Efendim şu anda Bursa'da ne tanıtıyoruz? Tatlı mı tatlı bir bölümdeyiz. Bursa'nın coğrafi işareti almış lezzeti dillere destan, o hepinizin çok sevdiği kestane şekerini tanıtıyoruz. Nerede tanıtıyoruz? Efendim Bursa'da kestane şekerinin sektöründe öncü firması, dev firması ve onun kurucusu, sahibi. Evet. Kestaneye adanmış bir ömür. Evet, Mümin Bey'in misafiriyiz. Bursa'ya her geldiğimizde mutlaka onun misafiri oluruz. Çayını içeriz, kestane şekerini yeriz, çekimimizi yaparız. Efendim Bursa'nın kestane şekerini tanıtmak için şu anda en doğru yerdeyiz. Evet, çok tatlı bir bölümdeyiz. Evet. Mümin Bey merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler?
0: Bizler de iyiyiz. Valla şimdi nasıl iyi olmayalım? Bu kadar kestane şekerinin içerisinde iyi olmamak mümkün değil. Ortamımız şahane. Efendim Bursa'nın Nilüfer'deyiz. Şu anda Mümin Bey'in kurduğu markanın evet. üretim tesisindeyiz. Evet, evet. Evet, burası çok güzel. Şu anda görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Efendim gayet hijyenik koşullarda Bursa'nın kestane şekerini Mümin Bey 30 yıldır üretiyor. Bu nasıl bir şey? Evet. 30 yıldır evet. bir marka olmak.
1: Evet. Evveliyatı da var. Kendim olarak, Mümin Akın olarak 38 yıldan beri bu gıdanın içindeyim.
0: Maşallah.
1: Evet, kendi firmamda 30 yıl oldu. 30 yıldan beri kendi markamızda üretim yapıyoruz. Yani, Bursa Ticari Sanayi Odası olarak biz 27. Gıda Komitesi, ben kendim de başkan yardımcısıyım orada. Türkiye'de Bursa Kestane Şekeri'nin coğrafi işaretini aldık. Bununla yetinmedik.
0: Hayırlı olsun.
1: Bununla yetinmedik. Avrupa'ya başvurduk.
0: Şahane.
1: Uzun uğraşlardan sonra Avrupa'da da Bursa Kestane Şekeri coğrafi işaretini aldık. Yakın zamanda ürünlerimize, ambalajlarımıza bu amblemi koyarak Bursa'nın tanıtımına katkı koymaya çalışacağız, devam edeceğiz. Aynı zamanda biz 35 ülkeye ihracatımız var. Güney Marmara'da 25 mağazamız
0: Maşallah.
1: Var. İnternet satışıyla beraber 26 mağazamız var. Güney Marmara'daki kestane şekerli severlere hizmet ediyoruz.
0: Efendim şimdi diğer tarafımda benim çok sevdiğim Ebru'cum var. Gıda teknikeri, aynı zamanda kalite Ar-Ge sorumlusu ve bu işe, kestane şekerine 19 yılını vermiş. Ebru'cum merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Yine sizlerle görüşmek evet. harika, her yıl olduğu gibi.
0: Evet.
2: Hoş geldiniz Bursa'mıza.
0: Hoş bulduk.
2: Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Deniziyle, doğasıyla, iklim koşullarıyla, tarım şehri Bursa. Çok güzel ürünler yetişiyor. Bunlardan en güzeli de tabii ki kestane şekeri. Tatlı bir iş yapıyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. O yüzden mesleğimizi çok seviyoruz. Ben 19 yıldır kalite Ar-Ge yöneticisi olarak görev yapıyorum. Burada Mümin Bey'den çok şey öğrendik. Kestane şekeri sektörü çok başka bir sektör. Hani bilinen sektörlerin dışında gelişmeye müsait ve sektörü öncülük eden bir firmada da yıllardır çalışmak ayrı bir gurur.
0: Evet.
2: Çünkü biz kaliteye ayrı bir boyut, kestane şekerine çeşitlilik, kaliteyi de bu serüvene gıda güvenliği ve güvenilirliği şeklinde devam ediyoruz. Yıllardır bu uğurda çalıştık. Güzel şeyler yaptık. Önce coğrafi işaretimizi aldık. Sonrasında Avrupa'da işaretimizi.
0: Alındı, Avrupa'da
2: evet.
0: alındı.
2: Tabii
0: evet.
2: bunlar kolay olmuyor. 8-9 yıllık bir çalışmanın neticesinde oldu. Kestane şekerinde tadı, lezzeti kendine has dokudan çıkartıp Avrupa'daki işaretimizde kestane şekerin tadını, lezzetini, kokusunu somutlaştırdık. Aslında ulusal pazarda da kestane şekerini ayrı bir boyut kazandırdı. Çünkü Türk tipi kestane şekeri Avrupa standartlarına, normlarına da girmiş oldu bu neticede. Sektörümüzün de önünü açtı. Ürünün tanınırlığını da arttırdı aslında. Hem yerel üreticiyi de destekledi. Çünkü kestane şekeri üretimini bu arttıracak. Talep çok fazla olacak bu anlamda da.
0: Evet.
2: Yani biz aslında çok tatlı bir iş yapıyoruz. Ya,
0: güzel
2: kesinlikle
0: bir iş. Çok tatlı bir iş evet. yapıyorsunuz. Efendim 19 yılını kestane şekerine vermiş. Evet.

0: Şöyle masamızda neler var onları tanıtalım. En çok talep hangisine, hangisi sevildi?
1: Burada 65 çeşit ürünümüz var ama şu anda
0: 65 çeşit evet, kestane şekeri mi var?
1: Kestane şekeri var. 65 çeşit ürünümüz
0: var. Ben diyorum ki künefeler, katmerler 30-40 çeşit, 50 çeşit falan yapıldı. Ben bilmiyordum bakın. İnanın ben şöyle herhalde dedim 8-10 çeşit kestane şekeri. Nedir? Nasıl olabilir?
1: İşte görünürde bir kısım var. Bunların haricinde
0: hepsi sığmaz zaten.
1: Tabii tabii. Antep fıstıklısı, Hindistan cevizi, cevizlisi, sadesi, iri boyu, daha orta boyları, daha küçük boyları boy olarak ayrılıyor. Evet. Antep fıstıklısı. Değişik değişik.
0: Hepsi şahane.
1: Bizim köyler kestanenin kozaklı haline kirpi diyorlar. Biz de kirpiyi özleştirdik.
0: Ya evet bunlar nedir bunlar? Ebru.
2: Bunlar böyle kirpiye benzer şekilde olduğu için bunlar bir aile. Evet. Bay kirpi, kirpoş, kirpi. Yavruları bu. İşte babası ve annesi var. Bu
0: anne
2: bir,
0: nerede?
2: Anne şu an gelmemiş buraya. Ama tabii bunlar bir aile şeklinde karikatür de yayınlanıyor.
0: Ay çok sevimli.
2: Evet çok, çok güzel. Sevimli. Ve günün anlam ve önemine göre karakterize bu. Yılbaşında böyle şapkası ve ağacı oluyor. Sevgililer gününde gülü ve kalbi oluyor. Ramazan önümüzde şimdi Ramazan'ımız var.
0: Evet.
2: Orada da fesli ve davulu olacak. Böyle karakterize ediyoruz
0: Allah'ım
2: aslında.
0: Allah'ım kestaneye bakar mısınız? O kadar tatlı ki. Yalnız babamız bol bol kestane şekeri yemiş. Bayağı bir kilolu. Bayağı bir tohumlu ama çok sevimli. Özellikle buraya gelen çocuklara işte bu eşantiyon ürünler hediye ediliyor. Şimdi kestane şekerini yiyorlar. Zaten bayılıyorlar. Ve de böyle bu maskotlardan alınca efendim mutlu mesut bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Vallahi şahane olmuş. Çok güzel fikir.
1: Yakın zamanda da bu bir müjde olarak vereyim. Biz Paris'te şirketimizi kurduk. İnşallah oraya yakın zamanda oraya da
0: satış mağazası mı?
1: Satış mağazası olarak.
0: Üretim teslimi.
1: Satış mağazası olarak açacağız. Vallahi Paris'te açacağız.
0: Bursa'nın kestane şekeri artık Fransa'da. Şimdi efendim kargoyla satışlar tabii ki yoğun bir şekilde yapılıyor internet üzerinden. İşte gelenler zaten özellikle sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde tabii Bursa'ya gelenler, Bursa'dan gidenler, buradan geçenler mutlaka kestane şekeri alıyorlar. Şimdi önümüzde bayram, Ramazan, tabii ki sizin de işlerinizin en fazla olduğu dönem. Aslında her zaman çok talep var ama özellikle böyle bayramlarda, özel günlerde tabii ki sipariş çok fazla oluyor.
1: Hediye olarak
0: Ediyor. Vallahi bana kestane şekeri hediye yollasanız ben bayılırım. Yani kim bayılmaz ki? Hepsi çok güzel. Şimdi efendim her sene geliyoruz, çekim yapıyoruz. Mümin Bey'in misafiri oluyoruz. Böyle dekor her zaman şahane oluyor. Böyle bir yandan konuşuyorum, bir yandan bakıyorum. Gerçekten masamız tatlı, sohbetimiz çok tatlı, inanılmaz güzel. Ramazan ayına dair vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Bu Ramazan'da tabii daha ziyade bizim bayramlık şekerimiz.
0: Evet.
1: Yani Bursa'nın şekeri, kestane şekeri olsun diye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Yani çikolata tabii o da bizim kültürümüzün ama ithalata dayalı.
0: Evet.
1: Daha çok sade kestane şekeri olarak.
0: Valla bayramın değil yani her ayın kestane şekeri
1: olsun.
0: Yazın yiyin, kışın yiyin, bayramda, seyranda yiyin, Ramazan'da yiyin. Evet. Kestane şekeri candır ve gerçekten Mümin Bey de kestaneye ömrünü adamış, sektöründe dev bir isim. Yani göğsümüzü kabartan hem Türkiye'de hem de yurt dışında bakın Fransalara taşımış. Artık orada satış mağazası açıyor inşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hediyeniz için çok teşekkür ediyorum Mümin Bey. Kesinize bereket. Bursa'nın plakası kadar 16 izleyicimize geliyor kestane şekeri. Efendim hemen yorum yapmaya başlayın lütfen. Programı bir yandan izlemeyi de ihmal etmeyin. Ebru'cum çok teşekkürler. Bu sevimli maskotlarımızla birlikte bu bölüme veda edelim. Tatlı tatlı.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Seneye görüşmek üzere diyelim.
0: İnşallah. Vallahi alıştık artık. Alışkanlık oldu. Aslında gelmeyince özlüyoruz. Kestane şekeri yemek istiyoruz. Hani burada yemek farklı. Şimdi tabii kargoyla sipariş verdiğinizde de çok lezzetli. Ama buraya gelince şimdi hepsini bir arada görüyoruz ya. Kendimizi cennette gibi hissediyoruz. Evet Mümin Bey, Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
1: Selamlarımız.
0: Hepinize olsun. Bol şans diliyoruz efendim. Şöyle el sallayarak veda edelim. Ve ne diyoruz? Bursa'yı keşfetmeye, gezmeye devam diyoruz.

0: Değerli izleyenler, programımız Cumalı Kızık Köyü'nde tüm hızıyla keyifli keyifli sohbet dolu, lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Cumalı Kızık'a gelen Cumalı Kızık Köyü bir turizm köyü. Çok güzel bir köy, dünyaca ünlü bir köy ve Cumalı Kızık Köyü'ne gelmek için çok fazla neden var. Efendim, tarihi dokusu inanılmaz etkileyici ve aradığınız her türlü yöresel ürünü burada, çarşıda, tezgahlarda bulma imkanına sahipsiniz. Ancak adettendir efendim, Cumalı Kızık Köyü'ne gelenler enfes bir yöresel kahvaltı yapmadan buradan asla gitmezler. Cumalı Kızık'a gelin. Zaten dünyanın her tarafından, Türkiye'nin her tarafından, özellikle İstanbul'dan buraya hafta sonları inanın akın akın turist geliyor. Ancak Cumalı Kızık Köyü'nü gezmeye başlamadan önce, alışveriş yapmaya başlamadan önce oturun, tarihi evlerde, tarihi konaklarda keyifli bir yöresel kahvaltı yapın. Efendim, şu anda tam da o noktadayız. Atiye Hanım'ın misafiriyiz. Bundan 4 yıl önce yine burada aynı yerde çekim yapmıştık. Kendisini yine ziyaret etmek istedik. Ve tabii ki onun efsane yöresel kahvaltısını yine tatmak istedik. Atiye Hanım, merhabalar.
1: Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Özlemişiz.
1: Evet. Ben de sizi.
0: Efendim, bu köyün yerlisi Atiye Hanım. Evet. Köyün doğal kadını. Hani çayımız olmadı mı?
1: Çayasız.
0: Bu arada çayın çok güzel. Neden?
1: Suyumuz güzel.
0: Havanız güzel.
1: Aynen. Suyumuzu dağlardan kendimiz getirdik.

0: Bu Hüber isimli bir adamın hikayesi. Hüber Fiorenti. 47 yaşında. 90 kilo. 1.90 boyunda. Bir sineği bile incitemeyecek bir adam. Sorun şu ki bu kadın bir sinek değil.
1: Bu biraz sert oldu.
2: Baksana, bu yaptığın bence doğru değil.
3: Sizi duyamıyorum. Hadi bakalım, konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Yürü.

0: Başkomiser beni görmek istiyor. Onu bir güzel ıslatın.
1: Merhaba Über.
2: Merhaba Über.
3: Merhaba Über.
1: Nasılsın Über?
0: Evet.
4: Bay Fiorenti, ben Van Eyck.
0: Merhaba Bay Van Eyck.
4: Gece gündüz görevdesiniz, biliyorum. Size mesaj bıraktım ama yanıt alamadım. Sizi bulabilmek çok zor oluyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Zaten şu anda da görevdeyim. O yüzden hemen Sadı'da gelin.
4: Kredi limitinizi aşmışsınız. Bu üçüncü kez oluyor. Bunu halletmek için gece yarısına kadar vaktiniz var. Yoksa kartınızı bloke edeceğim. Yeterince açık mı?
0: Geliyorum.
5: Hayır!
0: Beni mi çağırttınız?
5: Hüber, Hüber. Nen var senin? Canın mı sıkkın?
0: Hayır efendim. Her zamankinden fazla değil. Aslında her şey yolunda.

0: Hüber, insanları bu şekilde dövemezsin.
1: Kulüpteki kızdan söz ediyorsanız o aslında bir erkek efendim.
0: Dönmeden bahsetmiyorum, o beni ilgilendirmiyor. Ötekilerden söz ediyorum.
1: Ötekilerden mi? Kimlerden?
0: Hüber, hatırlamaya çalış lütfen.
1: İşimi yapmama engel olan o genci hatırlıyorum.
0: Güzel. Biraz daha düşün.
1: Evet, hatırlamaya başladım. Onunla biraz takıştık.
0: Ne takışma ama?
1: Bir çocuk bana bağırdı ama çok fazla gürültülüydü. Ne söylediğini duyamadım.
0: Dediğim?
2: Emniyet müdürü, ne oluyor?
1: Bilmiyordum.
0: Bilmeliydin. Çocuktan bizzat özür dilemen gerekiyor.
1: Ne diyeceğim peki?
0: Ne dersen de, onu önemli bir çete elemanı sandığını söyle, boşuna gidecektir.
1: Ben dönmeyle ilgileniyorum efendim.
0: Hüber.
1: Peki nerede bulacağım onu?
0: Nerede olabilir sence?
1: Merhaba benim. Beni hatırladın mı? Dün konuşamadık. Korkma, seni tutuklamayacağım. Yani ben buraya aslında senden özür dilemeye geldim. Seni tanıyamamışım. Yani senin emniyet müdürünün oğlu olduğunu. Yani seni önemli bir çete elemanıyla karıştırdım. O da aynı ceketi giyerdi. Gerçekten çok özür dilerim. Yani görüşürüz. Alo.
3: İyi bir zaman değil galiba. Seni rahatsız ediyor muyum?
1: Merhaba Sofya. Affedersin ama şu anda görevdeyim.
3: Biliyorum. Ne zaman görevde değilsin ki?
4: Pazar günleri.
3: O zaman da golf oynuyoruz.
1: Rahatlamam gerekti değil mi?
3: Ben de bu yüzden aradım. Seni yemeğe çıkartmak istiyorum.
1: Çok hoşsun Sofya ama şu an pek iştahım yok. Sonra konuşuruz.
3: İştahı yokmuş. En azından güzel bir bahane.
5: Dilini çözemiyoruz.
6: Her yolu denedik ama herifi konuşturamadık.
1: İyi, bir de ben değilim.
5: Keyfine bak, dene.
6: Boşa zaman harcıyorsun.
1: Var mı?
7: Bir hanımefendiye nasıl davranacağını biliyorsun.
1: Elbette. Hanımefendilerle beyefendiler iyi anlaşır. Pekala, arkadaşların nerede?
7: Wow, kalem harika.
1: Hediye, özel durumlarda kullanırım. Evet, dinliyorum.
7: Bir hanımefendinin hediyesi mi?
1: Hayatımın aşkıydı. Bir gün ortadan kayboldu. Geriye bir bu kaldı. Hadi bana sırada hangi bankanın olduğunu söyle.
7: Etüel Bankası. Bütün ekip orada olacak. Bu son işim olacak.
1: Hangi gün?
7: Bugün.
1: Saat kaçta?
7: Yarım saat geciktiniz komiserim.
0: Bütün birimlere haber verin.
8: Onlar hala içeride mi? Her şey kontrol edildi, öyle değil mi?
0: Çekilin, dikkat edin.
8: Lanet olsun.
9: Olamaz, bak sorun yok. Kimse buradan ayrılmıyor. Etrafları sarıldı ve sürekli içeridekilerle temas halindeyim.
1: Ben içeri giriyorum.
10: Ne, geliyor mu? Ama ben kimseyi çağırmadım ki.
1: Evet, ne iş kızlar? Bankamatik kullanmıyor musunuz yoksa? Tamam, herkes dışarı. Hadi. Hadi.
10: Hey, burada emirleri ben veririm. Tamam mı?
0: Dur.
10: Yoksa kafanı uçururum senin.
1: Hayır. Kimseyi öldürmeyeceksin. Bunu sadece ben yaparım, tamam mı? Bak, bu arkadaşlar...

0: Arkadaşından geriye kalan. Sen de kahramanlık yapmak istiyorsan vazgeçmeni tavsiye ederim.
1: Midem bulanıyor be herif. Canımızı yakacak.
2: O bize zarar veremez aptal. Bizim dinamit ve silahlarımız var. Anladın mı tatlım?
0: Sen ona silah mı diyorsun be? Onunla ancak kulak filan delersin.
2: Kapa çeneni. Neyin varmış görelim bakalım.
3: Wow, alete
4: çok
3: bak.
4: Çok büyük.
1: Çok acıtacak.
2: Ver onu.
0: Ah, avucunu yalarsın. Seni gebertmeyi yeğlerim.
2: Hemen ver onu. Yere bırak ve bana doğru it, tamam mı?
0: Seni uyardım.
2: Hey kızlar, gördünüz mü?
0: Pekala pekala, oyun bitti. Ona kadar sayacağım ama merak etmeyin, yavaş yavaş sayacağım.
2: Onda ne yapacaksın merak ediyorum aptal.
0: Bir, iki.
2: Şaka yapmıyoruz, tamam mı?
0: Üç. Hop. On dakika rahat yok insana, şuna bak.
5: Hibe, hibe.
0: Bugün pazar.
5: Olabilir ama polislerin hafta sonu tatilleri yoktur. Emniyet müdürü aradı. Çocuktan özür dilemeni istedim. Onu korkutmanı değil, anladın mı?
0: Ne? Ona bir şey yapmadım ki. Ona çiçek götürdüm.
5: Çocukla ne zaman karşılaşsan onu yoğun bakımlık yapıyorsun. Babası senin metotlarından endişe duyuyor.
0: Ne olduğunu anlamış değilim.
5: Çocuk 2 ay hastanede kalacak. Müdür senin de 2 ay işten uzaklaştırılmanı istedi. Hmm.

0: anlaşıldı.
1: Hübe, herkes aldığın sonuçlardan memnun ama yöntemlerin...
0: Yöntemlerin mi?
1: Yöntemlerin yasal değil Hübe. Vahşi Batı'yı unut. Burası Fransa. Bir polis olarak kanunlara uyman gerek. 2 yılda 8 ortak kaybettin.
0: Bak, bu benim hatam değil. Üstelik her hafta onlara da çiçek götürüyorum.
1: Ölülerle yaşayamazsın. Gerçeklere dön. Ne arkadaşların var, ne karın, ne de çocukların. Köklerin yok senin. Bir hayatın olmalı Hüber. Bir aile kur. Biraz yüzün gülsün. Çaba göster Hüber. Yoksa kadınlardan hoşlanmıyor musun?
0: Elbette hoşlanıyorum.
1: Özel biri yok mu, sevgilin falan?
0: Uzun zaman önce vardı.
1: Onu hepimiz biliyoruz. Japonya'ya tayin oldun, aşık oldun, kız kaçtı. Herkes bu hikayeyi biliyor. Ama bu 15 yıl evveldi.
0: 19.
1: Tamam, 19, harika. Bu bir suç değil. Bana bir iyilik yap. Bu 2 ayı rahatlamak için kullan. Alışverişe çık.
0: Alışverişten nefret
1: ederim. Sevmeye çalış. Giyecek bir şeyler al ve biraz eğlen. Senin gibi biri Armani bir gömlek ve parfümle ne kızlar tavlar ha?
0: Beni askıya mı alıyorsun?
1: Hayır.
0: Yani?
1: Seni cesaretlendiriyorum. Polisliği bırakıp bir erkek olabileceğini kendine kanıtla.
0: Girmiyor musun?
2: Tabii. Çok şaşırdım. Seni hiç gömlekle görmemiştim.
0: Bütün tişörtlerim kirli, o yüzden böyle.
2: Hah, şimdi anlıyorum. Ne oldu?
0: Pardesünü alayım dedim.
2: Affedersin. Harika kokuyor.
0: Karamelli domuz eti.
2: Hayır, bu başka bir şey. Parfüm mü sürdün?
0: Dolapta eski bir şişe vardı, süreyim dedim.
2: Bunu sana ben hediye etmiştim.
0: Yapma ya. Öyle mi?
2: Evet, öyle.

0: Artık iştahın açıldı mı?
1: Parmaklarını yiyeceksin. Yok ama mükemmel bir sosum var. Olur mu?
0: Tamam.

0: İşlerin nasıl peki? Nedir komik olan?
1: Çalışmıyorum Hüber. Ben dul kaldığımdan beri çalışmıyorum. 5 yıl oldu.
0: Sebzeli börek ister misin?
1: Evet, çok isterim. Teşekkür ederim. Yemek mükemmeldi. Harikaydı.
0: Yok canım, basit bir yemekti sadece.
1: 2 yılda ilk defa yemek yaptım.
0: Sahi mi? Zaman çok çabuk geçiyor.
1: Yemek yapmayı eski karın mı öğretti?
0: Evet.
1: Sadece 8 ayda mı?
0: 8 ayda çok şey öğrenebilirsin. İnan bana.
1: Sana inanıyorum. Taksi çağırabilir misin?
0: Hemen mi?
1: Daha iyi bir fikrin var mı?
0: Ben düşündüm ki yani... Artık birbirimizi tanıdığımıza göre belki biraz kalmak istersin.
1: Sanırım canım biraz yürümek istiyor. Dışarısı çok sıcak. Harika bir akşam olacak.
0: Hiçbir şey anlamadım.
1: Bundan etkilendim. Çok çabalıyorsun. Ama kadınlara güvenmiyorsun.
0: Haklısın. Evet ama hep terk edildim. Biliyorsun bunu.
1: Seni ne terk etmek ne de incitmek istiyorum. Sadece seninle olmak istiyorum. Aşk budur. 20 yıl gözyaşı dökmek değil.
0: 19.
1: 19. Nasıl istersen, seni sevseydi yanında olurdu. Harika bebekleriniz olurdu. Onun yerine sana birkaç anı ve yemek tarifi bıraktı. Kalbin boşalınca mutlaka ara beni. Yemek yapamam belki ama seni çok seviyorum. Harika bebeklerimiz olur. Birlikte mutlu olabiliriz. Gerçekten de çok yorgun görünüyoruz. Bir tatile çık.

0: Evet.
1: Paris Emniyetinden Komiser Fiorenti ile mi görüşüyorum acaba?
0: Evet benim.
1: Miko Kobayashi'yi tanıyor musunuz?
0: Evet tanıyorum. Bir dakika. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Evet. Morg'da.
2: Dün Tokyo'da öldü. Kötü haberi verdiğim için gerçekten üzgünüm.
1: Adım Hishibashi. Avukatıyım. Yarın onun vasiyetini okuyacağım.
2: Tek varisi sizsiniz. Burada olmanız gerekiyor lütfen.
0: Bir dakika, vasiyetinde miyim?
2: Her sayfasında. Japonya'dan
1: ayrıldığınız için sizi bulmak kolay olmadı. Yarın 3'te
2: lütfen.
0: Yarın mı? Ben Paris'teyim ama.
1: 5'te kalkan bir uçak var.
2: 8.30'da kalkan bir tane daha var. İkisine de yer ayırttım. Bilet
1: danışmada. Oradan alabilirsiniz bayım.
0: Bakın öyle hemen gelemem. Müdürümle konuşmalıyım.
1: Ben konuştum bile. Bay Squall değil mi?
0: Evet.
2: Gelmenizi kabul etti.
1: Ve tabii istediğiniz kadar kalmanızı da.
0: Biraz düşünmeliyim.
1: Acele etmelisiniz Bay Fiorenti.
0: Yangın mı var? Bu ne acele?
2: Sorun da bu
1: zaten. Yarın yakılacak. Onu yakılmadan
2: önce son bir kez görmek istersiniz diye düşündüm.
0: Tamam, geleceğim.

0: Buraya iş için mi yoksa turistik amaçla mı geldiniz?
1: C hiçbiri.
2: Affedersiniz. Nereden geliyorsunuz?
1: Çok uzaktan.
2: Fransızsınız. Espri anlayışınız sizi ele veriyor.
1: Anlayamadım.
2: Hangi uçaktan geldiğinizi bilmek istiyorum.
1: Bakın, panoda sadece bir geliş gözüküyor, değil mi? Bakın oraya, CDG yazıyor. Yani Charles de Gaulle, Paris Havaalanı'nın kısaltılmışı. Kısaca gördüğünüz gibi espriliyim ama aynı zamanda da iyi bir gözlemciyim. Anlaştık mı?
2: Bakın bayım, ben de iyi bir gözlemciyimdir. Çok da dikkatliyimdir. Lütfen çantanızı açar mısınız?
1: Çabuk olun, acelem var.
2: Ha, öyle mi? Ne aceleniz var?
1: Nerede o?
3: 17. oda.
1: Ona dokunmadınız umarım.
3: Biz haydut değiliz.
1: Ben onu tam 15 yıldır görmedim. O benim için çok değerli bir dosttur.
4: Cenevre yolcularının dikkatine.
3: İşte geldik.
4: Kontrolü için son çağrı.
1: Bekle. Çok heyecanlıyım. O benim ustamdı. Nasıl görünüyorum? Sert miyim?
5: Bu adam delirmiş. Aklını kaçırmış.
6: Tamam,
5: bu adamı
6: sakin
5: dava
6: ol,
5: etmeliyiz.
6: Sakin ol.
5: Hatta,
6: tamam, sakin
5: hatta
6: ol dedim. Tamam,
5: sınır dışı etmeliyiz.
6: Sakin ol, tamam.
1: Momo?
5: Beni tanıdın mı? Hüber! Ah, muhteşem! Hüber! Ah, Hüber! Dur sana bir bakayım. Hiç değişmemişsin. Uçaktan inip hemen pisliğe bulaştın.
1: Bak, sakıncası yoksa bu konuyu sonraya bırakalım, olur mu?
5: Hadi gidelim. Ha, tamam, sorun yok. O bizden. O komiserdi, ben de çömeziydim. Japonya'da özel birimde Rusları gözetliyorduk. Müthiş zamanlardı. Olağanüstü günlerdi.
1: Bana bak, canımı sıkma ve tek kelime daha söyleme, tamam mı? Affedersin ama memurun çok saygısız biri. Ona biraz terbiyesizlik ettim. Tabii aceleden oldu. Özür dilerim. Başka zaman yapma.
3: Şöhretin sen gelmeden geldi zaten. Tokyo'ya niye geldin? Görev için mi?
1: Hayır hayır. Kısa bir tatili. Değişiklik
5: kesin
1: olsun diye.
5: Kesin gizli bir amacı vardır.
1: Kapa çeneni.
5: Peki, kapattım. Sustum. İnanamıyorum. Yine beraberiz.

0: Hala aynı araba.
1: Ne demişler? Kazanan takımını değiştirmez. Babam öyle derdi.
0: O işleri bıraktım ben. Özel timde değilim. Artık bir polisim. Sakin bir hayatım var. Sadece iş ve uyku başka
1: tabii,
0: bir şey.
1: Tabii hiç değişmemişsin. Peki izin günlerinde ne yapıyorsun?
0: Ne mi yapıyorum? Golf oynuyorum. Beni rahatlatıyor bu oyun.
1: Hadi gerçekleri konuşalım ha. İş nedir? Gemi batırma mı? Elektrik santrali sabotajı mı? Kazayla havaya uçurduğumuz santrali hatırlıyor musun ama ne karmaşaydı.
0: Bu özel bir ziyaret Momo.
1: O kızı tekrar gördün mü? Adı neydi onun?
0: Miko.
1: Miko. Ona delicesine aşıktı. Tam bir kucak köpeği.
0: O dün öldü. Yakılma töreni için geldim.
1: Üzgünüm, bilmiyordum.
0: Ama burada olduğunu biliyordun değil mi?
1: Hala istihbarattayım. Nereye gideceğiz?
0: Al, adres bu.
1: Shinjuku, kırmızı bölge. Buna inanamıyorum. Neyse. Şu işe bak. 15 yıl sonra seninle aynı arabadayız. Eski günler geri geldi.

0: taraftan, bu taraftan.
1: Şiva Şisan.
2: Buyurun.
3: Girin. Sanırım Bay Fiorenti, değil mi?
1: İyi bildiniz.
3: Bayan Kobayashi'nin çektiği fotoğraflardan farklı değilsiniz. 20 yıl olmuştu. Aslında 19 yıl
1: 19.
3: Değil mi? 19. Aha evet, lütfen oturun, zaman kaybetmeyelim. Buyurun şöyle geçin. Geçin.
1: Teşekkür ederim.
3: Bayan Kobayashi sizi tek varisi olarak atadı. Tüm varlığını size bıraktı. Burada, işte bu kutuda. Alındı belgesini ve... Vasiyetin kabul belgesini lütfen imzalayın. Şuraya lütfen.

0: O zamanlar büyük bir aşk yaşamışsınız. Bunu görebiliyorum Bay Fiorenti.
1: Başladığı yerde bitecek. Seni hep sevdim.
2: Yerine getirmemi istediği son bir dileği var mıydı?
0: Evet, bir tane. Kızı 19'unda 20'sine basacak.
3: Ne, kızı mı?
0: Evet.
3: Yani onun annesi.
0: Ah, şaşırmanıza gerek yok. O...
3: Ben çok şaşırdım tabii. Yani onun annesi oluyorsa bu durumda... adı ne? Yani adının adı var değil mi?
0: Adını mı sordunuz?
3: Evet.
0: Adı Yumi. Gerçekten çok sevimli bir çocuk.
3: Dur. Ne yapıyorsunuz?
0: Sizi tanıştırayım. Ha?
3: Yani o bu...
0: Yan tarafta. Bugün hapisten çıktı.
3: Hapisten mi çıktı?
0: Ciddi bir şey değil, merak etmeyin. Annesinin öldüğünü öğrenince sarhoş olup birkaç polise vurmuş. Hepsi bu. Bundan dolayı tutuklandı.
3: Birkaç polise mi vurmuş?
0: Size kendi anlatsın.
3: Durun. Bakın, hapisten yeni çıkan 19 yaşında bir kızım mı var yani benim? Buna alışabilirim. Ama bunu düşünmem için biraz zaman verin. Gerçekten benim kızım mı?
0: Elimizdeki belgeye göre, yani doğum belgesinde, baba bölümünde sizin adınız var. Eşinizin vasiyetine göre tanıdığı tek erkek sizmişsiniz.
3: Beni neden terk etmiş?
0: İnanın öyle bir açıklama yok.
3: Peki ona bir şey söylediniz mi? Benden bahsettiniz
0: mi? Hayır, kendiniz söylemek istersiniz diye düşündüm.
3: Tabii, 19 yıl sonra geri dönüp ona merhaba baban geldi mi diyeceğim.
0: Annesini kaybettikten sonra sizinle tanışma hoşuna gidecektir çocuğun, değil mi?
3: İyi ama annesi benden sonra bir adamla tanıştıysa ne olacak? Bunu kim bilebilir? Yani her an her şey olmuştur, değil mi?
0: Bakın, emin olmak için DNA testi isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız ama gördüğüm kadarıyla o sizin kızınız.
3: Yan tarafta mıydı?
0: Evet, orada.
3: Babası olduğun konusunda hiçbir şey söylemeyin, olur mu?
0: Siz nasıl istersiniz?
3: Onu daha fazla üzmek istemiyorum. On dokuz kırılgan bir yaştır.
0: Elbette.
3: Önce onu tanımak istiyorum.
0: Haklısınız. Neden kapıyı açmıyorsunuz?

0: Ne diyor?
1: Sizin kim olduğunuzu soruyor.
0: Annesini tanıdığımı söyleyin, bir arkadaşıyım, öyle söyleyin.
2: Bir adım var mı ahbap?
0: Adımın Hubert olduğunu söyleyin.
1: Bay Fiorenti galiba Fransızca biliyor.
0: Evet. Merhaba, ben Hubert.
3: Yumi, uslu dur, yoksa seni tekrar polise veririm.
2: Boş versene, polisler beni korkutmuyor, onlardan nefret ediyorum.
0: Bir saki alabilir miyim acaba?
1: Saki?
0: Olur. Teşekkür ederim. İyi geldi.
2: Annemin arkadaşıysanız neden annem sizden hiç söz etmedi?
0: Annenin birçok Fransız dostu vardı.
2: Annem Fransız elçiliğinde çalışıyordu.
0: Ben de öyle. Orada tanışmıştık.
2: Neden buradasın?
1: Annen onu tek varisi olarak seçti. Sen reşit olana dek seninle o ilgilenecek. Bunu aklına sok ve sakın unutma.
2: 2 gün sonra reşit olacağım. Dolayısıyla burada çok kalmayacaksın.
1: Yumi, çok çirkin davranıyorsun. Lütfen daha saygılı ol. Annenin son isteği seni Bay Huber'e emanet etmekti. Belki sana ondan hiç söz etmedi ama bu ona ne kadar güvendiğini gösteriyor. Yani eğer annen ona güveniyorsa sen de ona güvenebilirsin. Hayatında sen de onu bir dost olarak kabul edebilirsin.
0: Çok az bir zaman için. 2 gün.
2: Hadi. Gidip annemi görelim. Yürüyelim. Uzak değil.
0: Taksiye ne dersin?
2: Bak, sınırdayım. Benimle tartışma, olur mu?
0: Peki. Tamam.
4: Kesin bir anacı var.
0: Rahatsız olmasan bir soru sorabilir miyim?
2: Önümüzdeki 2 gün boyunca soruları yalnız ben sorarım.
0: Tamam. Peki, tamam.
2: Ah, merhaba. Aa, bugün olmaz. Aa, tamam. Harika.
4: Kızından hiçbir şey kaybetmemişsin. 5 dakikada kız da alıyorsun.
0: O Miko'nun kızı. Tabii benim de kızım.
5: Gerçekten çok ateşli.
4: Bu kadar ateşli bir çocuğun olduğunu bilmiyordum doğrusu.
0: Ben de. Ondan uzak dur ve çeneni kapa.
4: Hı. İşler yine sarpa sardı.
2: Anneciğim, buradayım. Sana bir arkadaşını getirdim.

0: Merhaba Miko. Seni görmek çok güzel. Yüzündeki o eşsiz gülümseme hala duruyor. Sen de onun gibi gülüyorsun.
1: Annemi en son ne zaman görmüştün?
0: 19 yıl önce.
1: Seni yalnız bırakayım. Bunca yıldan sonra ona söyleyecek çok şeyin olmalı.
0: Neden bana söylemedin? Neden? Senin için ona bakacağım. Senden geriye kalan tek şey o.
2: Durun bir dakika.

0: Ne yapıyorsun?
1: Hiç, mesleki bir alışkanlık.
0: Doktor musun?
1: Evet, doktorum. Neden ölmüş biliyor musun?
0: Evet, kanser.
1: Peki dosyası nerede? Sende mi yoksa?
0: Evet, evde. Uzmanlığın ne?
1: Ben cerrah. Estetik.
0: Ah, harika. Burnuma estetik gerekli. Bak, kocaman bir burnum var. Benim yaşımda insanın kocaman bir burnu olması hiç de hoş değil, öyle değil mi? Bak, bana bir burun yapabilirsin.
1: Burnum gayet iyi.
0: Korkunç. Alçak babamın burnu böyle olmalı.
1: Alçak mı? Babanı tanıyor musun? Gördün mü onu?
0: Hayır. Şanslı bir adammış. Onu tanısaydım öldürürdüm.
1: Neden bu kadar nefret ediyorsun peki?
0: Annemi baştan çıkarmış. Sonra da ona tecavüz etmiş.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Olamaz.
0: Olur. Yarın reşit olacağım. Artık bana kimse karışamaz ve Yakuza'yı onun üstüne salacağım.
1: Kendimi iyi hissetmiyorum. Oturmalıyım.
0: Biraz sakin ister misin?
1: Hayır. Şimdi daha iyiyim.

0: Bu Momo, eski bir dostum. Tokyo'da yaşıyor.
1: Ona çok benziyoruz.
0: Momo?
1: Anneni.
2: Onu tanıyor musun?
1: Hiç görmedim.
0: Yürü, işimiz var.
2: Alo. Merhaba. Ne haber?
1: Ona polis olduğunu söyledin mi?
0: Delirdin mi sen? Çılgına döner. Annesini kaybettin. Onu da kaybetmek istemem.
1: Üstesinden gelebilir. Onun babasısın. Değil misin? Bu her şeyden önemli. Babasına ihtiyacı var.
0: Bak, o bunu bilmiyor. Nefret ediyor. Beni öldürür.
1: Ama bu saçmalık.
2: Olabilir. Ah, harika tabii.
1: Peki Miko'nun annesi olduğunu biliyor mu?
0: Momo, bu kadar salak olmak için her gün ne yiyorsun sen? Elbette biliyor.
2: Tamam, yani ben seni ararım.
1: Bilmiyorum. Bu benim anlayamayacağım kadar karışık bir iş. Aklım ermedi.
2: Büyük anne, ben geldim.
3: Yemi, daha çabuk.
2: Büyük anne Matsuko, annemin arkadaşları.
1: Merhaba.
3: Nanda kanıştı, mani yaptı kutun harcına.
0: Ne diyor?
2: Seni bir yerden hatırladığını söylüyor ama bir türlü çıkaramıyormuş.
0: Güzel. Yani ne kadar kötü. Şu dosyaya gelelim.
2: Evet, şurada. Geliyorum büyük anne. Bekle. Tamam.
0: Dışarıda bekle sen, hadi.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Tuvaletim var.
0: Dışarı.
1: Altıma edeceğim. Hay.
0: Çok güzel bir oda.
2: Duvar kağıtlarını değiştirmek istiyorum. Ne dersin? Nasıl olur?
0: Neden olmasın? Ormanda geyikler, birkaç tavşan.
2: Geyikler ve tavşan mı? Hayır. Hayır, hayır. Ben daha çok insanların kocaman bir nükleer mantar bulutu içinde tekno müzik eşliğinde dans ederkenki resmini istiyorum. Tuttu. Harika olmaz mı? Tut tut tut tut.
0: O da iyi olur tabii. Annenin odası nerede?
2: Annem şehirde yaşardı. Hafta sonları buraya gelirdi. Müzikten hoşlanır mısın?
0: Bayılırım.

0: bastırdı.
1: Ha, öyle mi?
0: Ne bulmaya çalışıyorsun?
1: Hiçbir şey. Öylesine bakıyorum.
0: Önümüzdeki 2 gün boyunca eğer benimle iyi geçinmek istiyorsan bana aptalmışım gibi davranmaktan vazgeç. Tırnaklarından ve burnundan örnekler aldığını gördüm. Ne yapmak istiyorsun?
1: Bak, dosyasında bir tuhaflık var. Biz doktorlar için ipucu varsa kanıt da vardır. Tamam mı?
0: Tıpkı polisler gibi.
1: Evet, tıpkı polisler gibi. Şimdi bazı tahliller yapacağım ve bundan ilk senin haberin olacak. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Çok akıllısın.
1: Olmaya çalışıyorum.
0: Babamın izini bulmama yardım edecek misin?
1: Tabii. Ama babanı öldürmeden önce annenin yasını tut.
0: Kilometrelerce uzakta yaşıyordur herhalde.
1: Annenin tecavüze uğradığını kim söyledi sana?
0: Annem.
1: Olamaz, hayır. Yani aman tanrım. Annen güçlü bir kadındı. Ona karşı koyamaz mıydı?
0: Neden yalan söylesin ki?
1: Seni korumak için. Ya da belki onu korumak için.
0: Onun gibi birini neden korusun peki?
1: Belki öyle biri değildir.

0: Yeni bir duvar kağıdı demiştin değil mi? Tamam, ben sana alırım.
1: Harika. Biz çıkıyoruz. Görüşürüz.
2: Nereye gidiyorsun?
0: Şu dosyaları al ve incelemeye götür.
3: Nedir bu?
0: Bunu ben de bilmek istiyorum.
3: Yarın olur mu peki?
0: Bir saatim var.
3: Döndüğüne çok sevindim.
0: Sana biraz para vermeliyim, tamam mı?
1: Zengin misin?
0: Bankam beni sever. Sana her hafta harçlık göndereceğim.
1: Çok garip. Annem de aynını yapardı.
0: Evet, garip.
1: Evet, her cuma bana 1000 frank verirdi. Ama pazartesiye bitmiş olurdu.
0: Umarım kutuda daha fazlası vardır.
4: Hoş geldiniz efendim.
0: Ne kadar olduğunu ve Fransa'da nasıl gönderildiğini sor ona. Hadi.
4: Fransızca biliyorum efendim.
0: Harika. Nedir o?
1: Elektronik imza. Merhaba. Ne haber, nasıl gidiyor?
4: Bayım.
0: Teşekkür ederim. Yen ne kadar?
4: Bu dolar hesabı efendim.
0: Emin misiniz, bir hata olmalı?
4: Şaşırmanızı anlıyorum. Bu ana para. Faizi farklı bir hesaba gidiyor. İsterseniz bilgisayardan çıkartabiliriz efendim.
0: Tabii, neden olmasın? Bu dolar olarak mı?
4: Evet, dolar. Toplam ister misiniz efendim?
0: Önemli değil. Hayır, şimdilik lazım değil.
1: Bir iki gün meşgulüm.
0: Önemli değil yani.
1: Tabii. Hoşça kal. Görüşürüz. İşte geldim. Yeterince var mı?
0: Geçindirecek kadar var burada. İyi. Fena sayılmaz.
4: Virman nereye olacak efendim? Bayım.
0: Havale 2000.
4: Dolar mı?
0: Frank.
4: Frank.
0: Frank.
1: Teşekkür ederim. Bu yaptığını asla unutmayacağım.
0: Abartma, dur.
1: Bu harika bir şey. Bir babam varmış gibi hissediyorum.
0: Eminim gerçek baban da aynını yapardı. Ama şimdi burada değil. Her neyse.
1: İnan bana, seninle çok eğleneceğiz. Sen harika birisin.
4: İmzalar mısınız?
0: Ha?
1: Şimdi alışverişe gidelim.
0: Tamam, yavaş yavaş ol.
1: Sahip olduğumdan fazlasını hiç harcamamıştım.
0: Övgüye değer bir davranış mı?

0: Harika. Ay evet.
1: 200 milyon dolar.
0: Hoşuna gitti mi?
1: Elbette.
0: Bu nasıl?
1: Telefonu kullanabilir miyim? Momo, tahliller ne oldu?
2: Kristallerin sonuçları tamam. Açıklıyorum, hazırım.
3: Demirli civa potasyum, yani bilinen adıyla...
1: Siyanür. Kanser için yeni bir tedavide mi kullanılıyor?
2: Sanmıyorum ama doktor sensin.
1: Sen de polissin, söylesene. Sağlık dosyasında siyanür parçacıkları değiştirilmiş mi? Tırnakların arasındaki toprak parçacıkları. Ne oldu yani, sonucu ne?
2: Biri ölmesine yardımcı olmuş ve senin bu olaya bakacağını bilmiyormuş. Sonuç bu işte.
1: Bu kırmızı alarm.
2: Evet.
1: Bir saat sonra Emperyal'de buluşalım seninle.
2: Araç gereç ne?
1: Bulabildiğin her şey.
2: Bugün Noel olmalı.
0: Hoşuna gitti mi? Ne oldu?
1: Harika kokuyorsun. Bu arada neden gerek kadar kazak denemiyorsun?

0: Fiorenti adına bir suit ayırtmıştım.
1: Evet efendim. Otelimize hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunu sorduğum için çok özür dilerim. Ama bu genç bayan Reşit mi?
0: O kızım.
2: Baba.
1: Kabalık etmek istemedim efendim.
0: Yatak odasına koyar mısınız?
2: Vay canına. Burası harika.
0: Teşekkürler.
2: Kızın fikri çok iyiydi.
0: Başka seçeneğim yoktu.

0: Bir şey içmek ister misin?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Sonra belki.
1: Bak, aldıklarını denemek istemez misin?
0: Bir defile ister misin?
1: Evet, isterim tabii.
2: Merhaba, ben geldim.
3: Bunlara bayılacaksın. Hep senin sevdiklerinden.
4: Isıya duyarlı roket atar. Her biri 400 gram ağırlığında ve üstelik de...
2: Tam iki tane var.
4: Sıkıştırılmış hava füzeleri 45 metreden bir ağacı parçalar.
3: O biçim etkili yani.

0: O senin kızın mı?
1: Ne demek bu?
0: Sana hiç benzemiyor.
1: Momo.
0: Yani belki burnu. Evet. Sıradaki minyatür bazuka. 90 metreden tank durdurur.
1: Momo, daha dikkat çekmeyecek bir şey yok
0: mu? Şehir tarzı mı? Evet, öyle bir şeyim de var. Hafif ama klasik. 357 Magnum. Son model Uzi. Saniyede 50 mermi atıyor. Ve Rusya'dan hardal gazı atan bir silah.

0: Domo.
1: Arjantin'den plastik mermiler ve birkaç tane de el bombası aldım.
0: Amaç ihtiyatlı olmak.
1: Biliyordum. Birkaç el bombasına ne dersin?
0: Yok yok, onlara ihtiyacımız olmaz. Hayır. Önemli olan tedbir.
1: Neler dönüyor?
0: Hiçbir fikrim yok. Önce sevdiğim kadın ortadan kayboluyor. 19 yıl sonra bir çocuk ve 200 milyon dolar bırakıyor.
1: 200 milyon mu?
0: Yumi'nin banka hesabında. Tabii şimdilik harcamasına bakarsan 3 günde bitebilir o kadar para.
1: Öyle olsa bile 200 milyon.
0: Ve ayrıca bizi izleyen adamlar var. Öyle sanıyorum paranın peşindeler.
1: Herhalde mi? 200 milyon dolar bu be.
0: Evet, 200 milyon dolar. Niko bu yüzden beni seçti. Bağlantı kurmaya çalıştı. Hepsi bu kadar. Şu anda elde başka bir şey yok. Merak ediyorum ben de.
1: Ve 200 milyon dolar.
0: Bana bak, para senin değil. Unut gitsin, tamam mı? Her neyse, Miko'nun güvenlik dosyasını görebilir miyiz?
1: Japon istihbaratından bir dostumu ararım.
0: Bu gizemin cevabı Miko'nun geçmişinde yatıyor bence.
2: İşte hazırım.
0: Neye?
2: Dışarı çıkıyorum.
0: Böyle mi? Yani dışarısı epey soğuk. Yani şey, ne dersin? Bir kaza.
1: Ya da yağmurlu.
2: Balığa değil, dansa gidiyorum beyler. Neyse, ben her zaman çok sıcağımdır. Tıpkı annem gibi.
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Korkmuyor musun peki? Yani sokaklar o kadar güvenli değil.
1: Evet, tecavüzcülerle dolu.
0: Ne?
1: Yani her zaman değil tabii.
2: Ölmem gerekiyorsa bari eğlenirken öleyim. O kadar endişeleniyorsan sen de benimle gel. Böylece sorumluluk sahibi babayı oynamış olursun. Bundan çok hoşlanacağına eminim. Hoşuna gitmez miydi?
0: Bombaları yanına al.
1: El bombaları.
0: Burası gece kulübü mü yani?
2: Ah, hadi gelsenize. Ah, merhaba arkadaşlar. Ah, nasılsın? Bakın, bu Biber amca, bu da Morris amca. İkisi de çok tatlıdır.
3: Hey, merhaba.

0: Benim arkadaşım. Elşuş. Taşa. Bu da Togo.
1: Merhaba dostum. Nasılsın?
0: Tamam. Hadi. Hey, ne oluyor? Hadi dans edelim. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi dans.

0: bacaklarını çapraz yap.
1: Harikaymış bu şey sonra. İlk deneme için gayet iyiydi. Seninle gurur duyuyorum. Hadi baba, sıra sende.
2: Aa, yok, benim bacaklarım çok ağır. Ben yapamam.
3: Hey dostum, hoşuna gidebilecek bir şey biliyorum.
4: Ne diyor?
1: Diyor ki sana meydan okuyorum. Erkek erkeğe kapışabileceğiniz bir oyun istiyor.
4: Nerede?
1: Orada.
4: Gidelim.
0: Lanet olsun. Neredeyse kazanıyordum. Ne oldu?
4: Sonra açıklarım sana.
3: Önce sen başla, hadi bakalım.
4: Yok yok, önce sen başla ki ben izleyebileyim.
1: Aa, denemen gerekli.
3: Peki.
5: Başarılıydın.
6: Evet.
5: Sen de yapabilir misin?
6: Tabii ki. Çok daha iyisin.
5: Hadi dene bakalım.

0: Sakin olun. Paniğe gerek yok. Herkes sakin olsun.
1: Bunu başka bir zaman ertelesek diyorum. Dışarı nasıl çıkacağız peki?
0: Şu taraftan. Geri döndü.
1: Geceni mahvettiğim için özür dilerim.
2: Kimsin sen?
1: Şey, doktor değilim.
2: Teşekkür edin. Bunu fark ettim zaten. Kimsin sen? Oradaki herkesi öldürdün. Kimdi onlar? Neden onlarda silahlıydı? Bundan hiçbir şey...

0: Anladın mı?
1: Hayır. Sakin ol canım. Her şeyi açıklayacağım sana. Dur. Al şunu. Sil gözlerini.
0: Ona o kadar benziyor ki.
1: Miko'nun dosyasını bul. Sonuçlar için laboratuvarı ara. Her şeyi toparladıktan sonra bir saat içinde otelde buluşalım seninle, tamam mı?
0: Ben çok yorgunum ama.
1: Momo.
0: Tamam.

0: Gelmemi Miko istedi. O kadar zamandan sonra bile benim dışında kimseye güvenemedi. Bana bir şey söylemek istedi, bir sır. Ama bunu söyleyemeden biri onu öldürdü. Onlar da peşimize düştüler. Bu arada galiba senin de peşindeler.
1: Benim mi? Neden? Neden benim peşimde olsunlar ki?
0: İşte ben de bunu bilmek istiyorum. Şehirde bir ev vardı, değil mi?
1: Oraya sadece bir kere 2 sene önce gitmiştim. Evde önemli bir şey unutmuştum. Eve döndük ama içeri girmeme izin vermedi. Kapının dışında durdum. Nerede yaşadığını görmek istediğimi söylediğim zaman da bana bir tokat attı. Bana ilk kez o zaman vurmuştu.
0: Adresi hatırlıyor musun?

0: Annen her zaman böyle miydi?
1: Her zaman tertipliydi. Ama bu kadar değil.
0: Biri buraya bizden önce gelmiş.
1: Neden mobilyaları almışlar?
0: Aramak için. Ama Miko'yu tanımıyorlarmış. Asla bir şeyi yeri değiştirilebilecek bir şeyin içine koyma.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın.
1: Hala anlamıyorum. Buraya bırakıldığını nereden anladığını anlamıyorum.
0: Çünkü aynı eğitimi almıştık. Ne yazıyor? Burada ne yazıyor?
1: İsimler ve numaralar.
0: Evet, bunlarla bir yere varabiliriz.
1: Sen varabilirsin belki. Ama ben değil. Annem insanları vuran ve duvarda delikler açan bir arkadaşını çağırmış.
0: Bak, güven bana, tamam mı? Bu kabus, inan bana, yakında sona erecek. Gel, gidelim buradan.
1: Bu sefer eşyaları bırakmışlar. Neyin peşindeler?
0: Hiçbir şeyin. Bizi korkutmaya çalışıyorlar sadece. Yakında temas kurarlar.
1: Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz?
0: Hayır. Oturup bekliyoruz.
1: En azından delik açmıyorlar.
0: Ne?
1: Delik.
0: Delik.
1: Delik?
0: Delik. Bak, D-E-L-I-K.
1: D.
0: D.
1: Lık.
0: Lik, lik, lik.
1: De, lik.
0: Lik.
1: De.
0: Lik. İyi de söyleyeceksin, tamam mı? Deli.
1: De. De.
0: Evet. Delik. İşte böyle.
1: Lik.
0: Harika, tamam böyle.
1: De.
0: Alo.
2: Japonya'ya hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben Takan.

0: isim size bir şey ifade etmiyordur tabii.
1: Evet, hiçbir şey.
0: Bana biraz zaman ayırabilirsiniz. Sizinle tanışmak istiyorum çünkü.
2: İyi mi?
1: Memnuniyetle.
0: Golf oynadığınızı duydum. Doğru mu acaba?
1: Evet, öyle beni rahatlatıyor.
0: Beraber oynayalım. Arabam aşağıda, sizi bekliyor. Lütfen gelin.
1: Olur.
2: Dedik.
1: Harika.
2: Neler oluyor?
1: Golf oynamaya gidiyorum.
2: Anlamadım. Golf mü? Böyle bir zamanda
1: düşünmemi sağlıyor. Hem bu oyunda topu şeye sokmak.
2: Ah! Lik!
1: Boş ver.
2: Ah!
1: Odayı temizleyebilir misiniz?
3: Tabii efendim. Hübert! Hübert! Sağır mısın be? İstediklerini toparladım.
1: Bir sorunumuz var kapının önünde.
3: Tamam. Miko'nun dosyası ve laboratuvar sonuçları burada.
1: Al, sakın kaybetme. Peşimizden gel ve her şeye hazırlıklı ol.

Yapma bunu. Ömer.

0: Senin duruşun yanlış ahbap. Böyle durulmaz. Dizlerini kırmalısın. Ama sen ördek değilsin ki. Kollar daha yukarı olacaktı. Bence önce takılsan.
1: İyi olduğunu duydum.
0: En azından topa iyi vuruyorum.
1: Mizah yönü kuvvetli insanları çok severim.
0: Abartmayalım.
1: Şimdi bize bunu kanıtla, olur mu? Bu arada onca yıldan sonra neden Japonya'ya geldin? Yeterince kötü anın yok muydu burada?
0: Zaman her şeyi güzelleştiriyor dostum.
1: Senin geri dönme nedenin paraydı, öyle değil mi?
0: Anlamadım. Ne parası?
1: Kızının hesabına yatırılan 200 milyondan söz ediyorum.
2: Baba mı? Alçak herif, senden nefret
0: Yumi.
2: Ediyorum.
0: Yumi, sakin ol.
2: Sen pis bir yalancısın.
0: Sakin ol. Ben sana söylemek istedim ama sen çok kızgındın. Nefret ediyorum.
2: Annemle beni terk ettin, gittin.
0: Hayır, sizi terk etmedim. Hayır, bu doğru değil. Asla. Senin gibi bir kızım olduğunu bilseydim, ikiniz için gelirdim. Senin var olduğunu ben daha dün öğrendim. Eğer bütün bunları bilseydim daha önce gelmez miydim sanıyorsun? Ha? Gelmez miydim?
2: Baba!
0: Canım kızım.
1: Çok dokunaklı. Ama birbirinizi tanımanıza izin vermeden önce ben paramı İstiyorum sizlerden.
0: Paraya Yumi bile dokunamaz dostum. Reşit oluncaya kadar hesap donduruldu.
1: Yani 9 saat beklememiz gerekiyor. Saat 10'da banka açılacak ve kızın 20 yaşında

0: olacak. Tebrik ederim. Götürün onu.
1: Enfer! Bırakın beni! Ah, sizden korkmuyorum baba! Baba! Baba!
0: Şimdi benim gitmem gerekiyor. Siz de keyfinize bakın. Pekala. Zorlu bir atış ama olursa da bir vuruşta iki deliğe sokacağım.

0: Kıpırdamayın! Fransız istihbaratı! Lanet olsun! Lanet olsun Hüber, iyi misin? İyi misin?
1: Boş ver, taarruz geçti. 20 saniye geç kaldın.
0: Aa, lanet olsun.
1: Ne oldu?
0: El bombası.
1: Ne olmuş ona peki?
0: Pimi çekilin.
1: Ah, iyi bir bombaymış. Evet.
0: Bagajda tam bir çanta dolusu vardı.
1: Ne buldun?
0: Miko 19 yıl önce doğum iznine ayrılmış ve bir daha geri dönmemiş. Üstelik dosyası da yok olmuş. Ama Savunma Bakanlığı onun adına çok gizli damgalı bir dosya açmış. Birkaç fotoğraftan başka da hiçbir şeye ulaşamadım. Ama işte onlar burada.
1: İyi de bunlar düğün fotoğrafları. Başka bir şey yok.
0: Bak şimdi bu damat. Bir Yakuza patronu. Ve işte bu da Takanawa. Lakabı Zebra. Çizgili.
1: Yüzündeki izler yüzünden.
0: Tanıyor musun?
1: Golf partnerim. Başka?
0: Soldan beşinciye bak.
1: Miko.
0: Miko! Bir mafya düğününde.
1: Buna inanamıyorum. Olmaz, imkansız.
0: Üstelik hepsi de bu değil. Bak şimdi, Miko mafyaya katılıyor. Ama geçen ay düzenlenen bir törende bakanlık ona Japonya'nın en büyük onur ödülünü veriyor.
1: Demek çift taraflı bir ajan.
0: Çift taraflı.
1: Gizli görevli Yakuza'ya sızıp onu yok etmek için görevliydi. Geçmişinden bir şekilde kurtulmalıydı. Ülkesine hizmet etmek için beni terk etti. Şimdi daha iyi anlıyorum.
0: Sen de aynını yapardın.
1: Büyük olasılıkla. Gerisi gayet basit. Birkaç işten sonra kim olduğunu öğrendiler. Zebra'nın banka hesabını boşaltarak iyi yetiştirmek için bana yeterince ipucu bıraktı.
0: O çok acıdır da.
1: Yine de bulmacanın bir parçası eksik bence.
0: Hangisi?
1: Bilmiyorum ki. Neden Yumi'yi benden sakladı?
0: Ben nereden bileyim? Yani belki de senin karışmanı istememiştir. Onu daha fazla koruyamayacağını anladığında da seni buraya çağırmıştır.
1: Öyle mi? Sadece bunun için mi? Kızını kendinden korumak için mi? Çocuğun 200 milyon doları çarçur edeceğini biliyor. Güzelmiş. Adı ne bunun?
0: Wasabi.
1: Harika bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Bunu neden yapıyorlar, wasabi yani?
0: Tırnağın arasında
1: Kyoto. Tabii ya, aşkımızı ilan ettiğimiz yer. Şimdi anladım, başladığı yerde bitecek değil mi? Hadi gidelim.

0: ご乗車ありがとうございました。
1: çabuk, onda bankada olmalıyız. Hadi.

Sevgilim Hüber, hayatımı ülkeme adadım ve buna pişmanım. Sensiz geçen o kocaman yıllar boyunca beni asla gerçekten terk etmediğini biliyorum. Çocuğumuza iyi bak, harika bir kız ama çok savurgan. Bu da harcamalarını dizginleyecek şifre. Güvende ve mutlu olmanız için yeterince paranız olmalı. Belki fazla değil ama Yumi'nin kötü hatıraları unutmasını sağlar. O hiçbir zaman mutlu olamadı. Şimdi babasına kavuştu. Onu mutlu edeceğini biliyorum sevgilim. Zaten zaman hepsini güzelleştirmez mi? Sevgili ve sadık Mikon.

0: ekip hala burada mı?
1: Sağ kalanlar evet, buradalar.
0: Hepsini çağır.
2: Kusudur yoksa canını fena yakarım.
3: Bırak beni! Bırak! Bırak!
0: Bir ihbarda bulunacağım.
4: Günaydın. Para çekecek misiniz, yatıracak mısınız?
0: Çekeceğiz.
4: Nakit mi, havale mi?
0: Havale.
4: Ha, çok kolay. Şimdi sola para çekiciniz hesap numarasını, sağa da havale yapmak istediğiniz hesap numarasını yazın. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Evet. Hadi hesap numarasını yaz.
4: Aa, Lozan. Lozan İsviçre'de miydi?
0: Evet, İsviçre'de.
4: Harika.
0: Hadi çabuk olun, acelemiz var bizim.
4: Tabii efendim, tabii.

0: Evet. Ne kadar transfer etmemizi istersin?
1: Hepsini.
0: İki hesabı da mı?
1: Evet, ikisini de hemen.
0: Etrafından kadınlar eksik olmaz artık.
1: Nasıl?
0: İyi harcamalar dedim efendim. 200 milyon dolar iyi para. Evet, hiç sorun değil. Buyurun. Siz Reşit misiniz?
1: Bu sabahtan beri Reşit.
0: Mükemmel. İmzalayabilir. İmza. İmzala. Bu kadar. Nice yıllara.
1: Yeter. Şimdi makbuzu ver.
0: Bir saniye.
2: Makbuzu ben keserim.
0: Makbuzu o kesiyor. Ben olsam yapmazdım.
1: Ya bu işi bitiririz ya da buradan sağ çıkamazsınız. Hiçbiriniz hem de. Kız dahil. Burada olan herkes.
2: Bu durumda sen de sağ çıkamazsın.
1: İyi oyun Bay Fiorentin. Kaybettim. Kazanmak için yenilmeyi bilmek gerekir.

0: Şimdi bana fiyatını söyle.
1: Paran yetmez. 200 milyon dolar artık benim hesabımda.
2: 200 milyon uçtu gitti.
1: Yumi, gel buraya.

0: Beni golf oynarken gördün değil mi? 45'likle iyi ateş ederim. Silahlarını indirmelerini söyle.
1: Seni geberteceğim!
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşları...

0: kurumlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Lavaş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İçeridekiler, beni dinleyin. Etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Size verdiğimiz süre doldu. Size zor kullanmak istemiyoruz.
1: Her şey bitti canım.
0: Hemen dışarı çıkıp teslim olursanız canınız yanmayacak. Aksi takdirde içeri girmek zorunda kalacağız.
1: Gel bakalım.
0: Canınızı yakmak istemiyoruz. Hemen dışarı çıkın ve teslim olun. Size son kez söylüyorum. Hemen dışarı çıkın ve teslim olun.
2: Beni bekleyin.
0: Dışarı çıkın ve...
3: Buna inanamıyorum.
1: Zebra Takanova'yı tanıyor musun sen?
3: Elbette tanıyorum.
1: Şimdi içeride. O ve adamları bankayı soymaya çalıştı. Onları caydırmak zorundaydım. O yüzden elimden geleni yaptım.
3: Japonya'da uzun süre kalacak mısınız yoksa etrafı toplamaya başlayabilir miyiz?
4: İçerisi çok dağınık. Dikkatli toplayın ha.
5: Evet. Affedersiniz.
6: Bay Fiorentin'in hesabı artıya geçti.
5: Zamanı gelmişti. 200 milyon euro.
7: Sefer sayılı Paris uçağı alana girmiştir. Yolcularımızın C çıkış kapısına yönelmeleri rica olunur. İyi yolculuklar. 282 sefer sayılı Paris uçağı alana girmiştir.
1: Neden buradasınız? Benim korunmaya ihtiyacım yok ki.
3: Biliyorum. Zaten sizi korumuyorum. İnsanları sizden koruyorum.
4: Dostum seni görmek gerçekten çok güzeldi.
1: Bir dahaki sefer Paris'te görüşelim.
4: Bir dahaki sefere. Neyse al.
1: Nedir bu?
4: Wasabi. Çok beğenmiştin. Kahvaltıda falan yersin artık.
1: Çok incesin. Kızıma iyi bak olur mu?
4: Bana güvenebilirsin.

0: Neden seni bulduğum anda gitmek zorundasın? Anlamıyorum bunu.
1: İyi ama iki gün önce beni öldürmek istiyordu.
0: Gençler böyledir işte. Bir türlü karar veremezler. Ve bir hiç uğruna ağlarlar.
1: Sana bir hediyem var. Alışveriş için vaktim yoktu. Bu annenindi. Tam 20 yıl boyunca sakladım onu. Ama artık senin. Bir ay kızım. Kısacık bir ay. Ben Paris'te odanı hazırlarken sen liseden mezun olacaksın.
0: Hayatımın en uzun bir ayı olacak.
1: Benim için de öyle.

0: Geçebilirsiniz, iyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.
2: Gazete, şampanya?
1: Hayır, teşekkür ederim. Paris'e varıncaya kadar rahatsız edilmek istemiyorum.
2: Tabii efendim.
3: Bu valizler kimin? Bu valizler kimin diyorum?

0: Efendim günaydın. Sabah kahveniz başladı. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir yayın hazırladık sizler için. Selengi de kahve hazırlamış. Selengi'nin kahvesi. Ay senin ismin anlamı neydi ya?
1: Çinsetliyle
0: nehir değil mi? Ay çok teşekkür ediyorum. Güzel.
1: Kadir kadar olamasam da neyse.
0: Ben dedim Selengi Kadir'i kıskanacak dedim. Neyse burayı da alıp paylaşacağım. Efendim bu kahve sizin için. Bu yaşananların hepsi sizin için. Bu kavgalar dönüşler sizler için. Sizler Instagram'ı açıp sabahkahvesi.tv'yi takip ettiğinizde muazzam içeriklerimize ulaşacaksınız. Şimdi yine harika bir yayın sizleri bekliyor. Buyurun gelin efendim bekliyorum. Efendim sabah kahvemiz başladı. Çok kıymetli bir konum var. Kendisi Amerikalardan geldi. Tutçi kurucu başkanı iş insanı Dinçer Ocak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi size çok merak ettiğim, hatta içeriğini zaman zaman da tartıştığımız ve anlamak istediğimiz soruları soracağım. Hazırsanız başlıyorum.
2: Tabii.
0: Tutçi ve USA'nin kuruluş amacı nedir? Neden ihtiyaç duyuldu?
2: Türkiye'den Amerika'ya gelip orada iş yapmak isteyen insanlar çok sıkıntı yaşıyor. Çünkü oranın kültürüne çok yabancılar. Oradaki insanları tanımıyorlar. Türkiye'deki gibi iş yapıldığını düşünüyorlar. Geldiklerinde şöyle bir sudan çıkmış balık hesabı bir sallanıyorlar. İşte biz onu engel olmak için oradayız. Amacımız Türkiye'den gelen herkese elimizden geldiğince mentorluk yapıp onları eğitmek. Mesela çoğu insan diyor ki ben Amerika'ya gidiyorum orada bir şirket kurdum. Aslında onunla iş bitmiyor. Bunun hukuki kısmı var. Bunun bir pazar araştırması var. İşte tam orada biz devreye giriyoruz. Ne yapıyoruz? Doğru kişilerle mesela muhasebeci lazım. Bizim tavsiye ettiğimiz o muhasebeci o insanı alıyor. Hem hukuki kısmına da yardımcı oluyor. Hem de kimlerle iş yapması gerektiğini ona yardımcı oluyor. Mesela bir pazar araştırması yapacak. Bizim bir WhatsApp grubumuz var ya da Instagram hesabımız var. Orada bize yazıyorlar. Diyorlar ki ben şu sektörde yatırım yapmayı düşünüyorum. Nasıl yardımcı olabilirsiniz?
0: Gelmeden önce mi yazıyorlar mesela başkanım?
2: Gelenlerde gelmeden önce dedi. Ama genellikle geldiklerinde daha fazla ilgileniyoruz ki hata yapmasınlar.
0: Çünkü hukuki açıdan yapılan hataların belki dönüşü çok da kolay olmayabilir.
2: Tabii mesela bir yerde bir anlaşma yapıyorsunuz. Mesela bir yeri kiralıyorsunuz. Herkes diyor ki tamam imza.

0: Hayatık kiraladık orayı. Aslında öyle bir şey
1: Öyle
0: değil.
1: bitmiyor.
0: Yok,
1: Ya da
0: Amerika
1: belki
0: çok
1: de hiç öyle
0: farklı.
1: bir şey olmadı, değil mi?
0: Her şey olabilir.
1: Her
0: Yani
1: şey olabilir.
0: Amerika'da her şeyi çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Ekstradan da dikkat etmek lazım. Çünkü orada hatırla iş yürümüyor. Orada kağıt işleriyle iş yürüyor. Yani hukuki tarafı her zaman için çok önemli.
1: Bir kere çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz.

0: Türkiye'deki gibi sanan oranın yaşam şartlarını ya da iş hayatını insanlara bir kere büyük bir ışık tutarak gerçeği gösteriyorsunuz ve yanlışa düşmemeleri için, teknik açıdan yanlıştan bahsediyorum, düşmemesi için elinden geleni yapıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Kaç kişi oldu ekip?
1: Yaklaşık 500 kişi varız şu anda. Ve bu birçok New York'ta yokuz. Hemen hemen Amerika'nın bütün şehirlerinde varız. Hatta Atlanta'da, Miami'de, Orlando'da, Houston'da, New Jersey ve New York'ta temsilciliklerimiz var. Ve çok yakında inşallah bir aksilik çıkmazsa Aralık ayında da Türkiye'de olacağız. Türkiye'de gelmemizin en büyük nedeni şu: insanlar hep bize şunu soruyor. Teşvik nasıl alabiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl
0: Oraya
1: ticaret?
0: giderken.
1: Buradaki ki olan şirketler Amerika'ya gelmeden önce bizden bilgi soruyorlar ve biz bunun araştırmasını yaptık şu anda. Birkaç danışmanlık şirketiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Böyle bir soruyla karşılaştığımız da biz onları o danışmanlık şirketlerine yönlendiriyoruz ve onlar anlaşmalarını yapıyor. Biz sadece
0: Aracı.
1: tavsiye ediyoruz.
0: Yani daha
1: Tavsiyeci
0: doğrusu
1: diye aracı.
0: tavsiyeci diyelim. Aracı demeyelim. Hatta köprü.
1: Köprü.
0: Tam da onu soracağım.
1: Kesinlikle
0: Köprü
1: köprüyü.
0: doğru kelime.
1: Çok doğru.
0: Türk ve Amerikan iş dünyasında nasıl bir köprü oluşturuyorsunuz diyecektim. Tam aslında güzel de cevap oldu.
1: Biz Türk ve Amerika arasında diyebilirim ki şu anki organik olan ilk Amerikan base'li bu kadar hızlı büyüyüp bu kadar hızlı etkinlik yapabilen insanları bu kadar bir araya getirebilen örnek bir kuruluş olduk. Adımız da Tucci, Turkish American Unity for Commerce and Industry. Ben aslında bunu Türk-Amerikan hareketi olarak görüyorum. Çünkü biz gerçekten bir farklılık yarattığımıza inanıyoruz. Bizim etkinliklere her etkinlikte 150-200 kişi çok rahat gelip birbirleriyle tanışıp iş görüşmeleri yapıp arkasında da devam ediyorlar. Bir sadece bir etkinlik yapalım da insanlar gelsin, tanışsın,
0: Değil.
1: daha sonra kartlarını değişsinler olarak olaya
0: Bakmıyor.
1: bakmıyoruz. Biz her gün telefonlar alıyoruz ve gerçekten insanları yönlendiriyoruz. Bugüne kadar bize yazıp ya da arayan herkes kesinlikle bir şekilde cevabını almıştır.
0: Ya çok güzel.
1: Elimizden geleni yapıyoruz.
0: Peki Tucci USA için hangi sektörlerin daha fazla rol oynadığını sorsam?
1: Aslında Türklerin olduğu her sektörde varız. Çünkü biz zaten Türk-Amerikan hareketi olduğumuz için mesela şöyle bir örnek vereyim. Bunda bir ürün üretiyorsunuz. Biz o ürünü kapınızdan alıp onu Amerika'ya ulaştırıp depolayıp daha sonra internet üzerinden onun satışını organize edip onu gönderip parasının da hesabınıza yatacağı şekilde her şeyi
0: Aa.
1: birkaç telefonla halledebiliyoruz.
0: Ay bravo ya. Biz bunu şehirler arasında bile yapamıyoruz gerçekten.
1: İşte bizim bunu çok kolay yapmamızdaki en büyük imkan şu: herkes gönüllülükle yapıyor bu işi. Mesela bizim Miami temsilcimiz var. Hanımefendi depo işletmecisi. Mesela bizim Texas temsilcimiz var. Hanımefendi danışman. Mesela bizim New Jersey'de birkaç temsilcimiz var. Onlar da gümrükleme işinde falan.

0: öyle bir şey oluştu ki kendiliğine organik bir şekilde
1: canlı başla.
0: Yani kendiliğinden oluşan bir olay bu aslında.
1: Çok güzel.
0: Daha sonra baktık ki biz neden bunu Türkiye'de de kurup Türkiye'deki insanları da Amerika'ya getirip hem Türkiye ekonomisine dolar girişi olsun hem de Amerika'da Türklerin hem ürünleri tanıtılsın hem daha bir bilirinlik olsun.
1: Peki Türkiye'den gelenler Amerika pazarında en çok hangi teknik sorunlarla karşılaşacaklar?
0: Türkiye'den Amerika'ya gelenler her türlü. Ne yazık ki çünkü çok farklı bir
1: sistem.
0: Dünya ve sistem. Mesela bir yeri kiralarken bile bir yanlış imzayla yani bütün o emeğiniz çöpe gidebilir.
1: Ya.
0: Ya da yanlış bir yatırımla bütün emeğiniz çöpe gidebilir. İşte biz onu yapıyoruz. Bizde pazar araştırması var. Mesela bir ürünüz vardır ya da bir işe gireceksiniz. Grubumuza yazıyorsunuz. O işi mutlaka zaten yapan birisi bizde vardır.
1: Vardır değil mi?
0: Ve bizdeki en güzel özellik şu. Biz bir şey için tavsiye verirken para talep etmiyoruz. Yani bizde birisinden yardım etmek için para talep edecek kişi yok çok.
1: Yok.
0: Yani herkes gerçekten bu işi gönüllülükle yapıyor.
1: Peki ilk adım nasıl başlamalı girişimciler için?
0: İlk adım orası Türkiye
1: değil.
0: Bunu bir anlamanız lazım.
1: Yani
0: İnsanların gerçekten bunu anlaması. Türkiye'de mesela bisiklet satabilirsin her yerde. Orada yani insanlara onu tanıtman lazım, anlatman lazım. Birkaç tane yatırım oldu orada. Bu simit üzerine özellikle veriyorum. Hı hı. Yani çok güzel yerler açıldı ama yani simit yerine onu bagel dediğim şey hemen hemen aynı simit gibi zaten.
1: Hı hı.
0: Bagel olarak açsalardı çok başarılı olurdu. İsim bile önemli.
1: Ya. Gerçekten Türk yatırımcılar için hala Amerika fırsatlar ülkesi
0: değil. Her zaman için.
1: Ha, öyle mi?
0: Her zaman için. Ama Amerika çok korkunç bir pazar. Oranın güzelliği şu, en kötü ekonomide bile çok güzel işler yapabilirsiniz.
1: Sebebi ne olabilir?
0: Çünkü kötü ekonomide çok risk almadığı için insanlar yatırım yaparken çekiliyorlar. O da marketi aşağıya indiriyor. Alacağınız her şeyi daha ucuza alabiliyorsunuz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başkanım sizi ağırlamak, Türkiye'de ağırlamak çok keyifliydi. Zaten Aralık itibariyle burada bir ofis düşünüyorsunuz.
0: İnşallah.
1: Sık sık gelirsiniz. Umarım biz de sizi ağırlarız sabah
0: çok
1: kahvesinde.
0: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bu güzel davetiniz için hem size hem de kanalınıza çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Duyarlı olmanız gerçekten yani çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Bizim davetimizi kırmadığınız için. Siz hiç rahatsız olmayın. Ben kıymetli başkanımızı uğurlarken sabah kahvemize devam ediyorum efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Güzeller güzeli yatırım uzmanı Ebru Kuşak. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Emlak yatırım uzmanı diye düzelteyim de. Çünkü artık her şeyin yatırımı var ya.
2: Evet evet çok fazla. Çeşit çok fazla.
1: Doğrusunu söyleyelim. Ya sizin işte de gerçekten şöyle bir durum var. Güven çok önemli biliyor musunuz?
2: Tabii ki.
1: Ya ben size güvenmesem söylediğiniz her şey benim için taçta.
2: Tabii ki. Yani şöyle aslında özetlemek isterim. Şöyle düşünün. İnsanlar bütün ömürleri boyunca çalıştıkları bütün variyetlerini
1: ya.
2: Sizin rehberliğiniz altında yönlendiriyorlar.
1: Bravo.
2: Ve bu çok çok önemli. Güven bizim işimizin
1: olmazsa olmazı. Ve tabii ki sorumluluk da böylelikle size çok yükleniyor. Peki neden son yıllarda herkes Dubai'yi konuşuyor?
2: Neden son yıllarda herkes Dubai'yi konuşuyor? Çok fazla avantajı var ama bunlardan en büyüğü vergi avantajı. Ve global anlamda çok fazla bir ilerleme kat etti. Çok küçük bir tarih içerisinde çok fazla.

0: fazla yol aldı. Dolayısıyla da insanlar bunu görerek kendilerini oradan hem yatırım hem de yaşamak için bir yer edinmek istediler.
1: Vergiler çok büyük bir etken.
0: Çok büyük bir etken.
1: Peki Dubai'yi diğer dünya şehirlerinden ayıran en büyük fark sizce ne?
0: En büyük fark şöyle bir şey. Global anlamda tüm dünya ülkelerine baktığımızda yatırım açısından değerlendirdiğimizde bu ülkelerde doymuşluk oranı çok yüksek. Yani gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Ama Dubai hem çok genç bir ülke. Yani
1: Gelişecek.
0: aslına bakarsanız Birleşik Arap Emirlikleri olarak geçiyor. 7 emirlikten oluşuyor. Dubai sadece bunlardan bir
1: Bir
0: tanesi
1: tanesi.
0: ve bir şehir aslında. Burası daha tam olarak gelişmedi. Bizim mesleğimizde de bizim ilgi alanımızda da gelişime açık olan yerlerde çok fazla bir yatırım fırsatı doğar.
1: Aslında bu her yerde öyle değil midir? Yani bir bakarsın gelişeceğini anladığın yer sana zaten bir sinyal verir. Değil mi? Burada bir şeyler olacak. Bak buraya yönel. İşte Dubai'de tam öyle bir şehir yani.
0: Tabii ki mesela ülkemizde de yani bir yere AVM açılacağında o bölgede daha fazla konut
1: Çok doğru.
0: inşaatı başlar.
1: Doğru.
0: Okul, AVM, yol bunlar hep gelişime açık şeyler. Yatırıma da etken şeyler.
1: Doğru.
0: Ama Dubai'deki olay biraz daha farklı. Çünkü Dubai'nin gelişimi sadece binalardan ibaret değil
1: Değil.
0: aslında. Çok farklı bir ön yargı var Dubai'ye karşı.
1: Nasıl?
0: Bina, bina, bina, bina, bina diye gidiyor.
1: Bayılırım ben.
0: Ya aslında doğallık da bir yerde aranılan bir şey.
1: Yok
0: Orası
1: hiç.
0: yapay bir şehir. Evet, bunu
1: Evet.
0: kabul ediyorum. Ama sadece binalardan oluşmuyor. Dubai'nin şu anda en büyük büyüme etkeni altyapısı, teknolojiye vermiş olduğu, yapmış olduğu yatırımlar, turizm, birçok alanda Dubai çok gelişti. Bu gelişimler zaten zincirleme olarak gayrimenkulde yatırımı avantajlı kılıyor.
1: Peki ya bana göre de hani diyoruz ya en büyük fark ne diye bence muazzam iklimi. Ben çok sıcak ülke sevdiğim için
0: Ya
1: sıcak.
0: ben de kesinlikle
1: Evet
0: yengeç
1: evet.
0: burcuyum.
1: Evet.
0: Acayip derecede yaz
1: Tamam
0: aylarını
1: benim de
0: seviyorum.
1: yükselim yengeç ondan mı sıcak seviyorum acaba?
0: Tabii.
1: Soğuksa insanlarla görüşmüyorum bile.
0: Çünkü yengeç burcu hani yazın doğum tarihi olduğu için ben ona inanıyorum. Kışın
1: Ha.
0: doğanlar kışı seviyor, yazın doğanlar yazı seviyor
1: Çünkü
0: bence.
1: ben 4 Ocak doğumluyum ama yükselim yengeç.
0: Burcunuz?
1: Oğlak.
0: Oğlak.
1: Hayır yok ben soğuğu hiç sevmem.
0: Ya ben de
1: Ama
0: sevmiyorum.
1: ne yalan söyleyeyim mevsim olarak yani sıcaklık olarak güzel.
0: Şöyle Dubai'de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kesinlikle tavsiye
1: Tabii tabii
0: etmem. Yani
1: biliyorum.
0: dışarıda nefes alamıyorsunuz. Zaten her yer klimalı
1: Kış
0: alan.
1: falan yok zaten.
0: Ya aslında şöyle Mart ayında böyle bir 15-20 günlük yoğun
1: Yağış
0: yağışlara
1: oluyor.
0: maruz kalıyor. Ama ondan sonra hep böyle bahar ayları, denize girilebilecek aylar.
1: Evet.
0: Ben çok seviyorum. Orada yaşamaktan da çok
1: Çok
0: mutluyum.
1: mutlusunuz.
0: Çok
1: Peki
0: mutluyum.
1: Dubai sadece bir şehir mi yoksa gerçekten bize geleceğimizi gösteren bir model mi?
0: İşte onu anlatayım. Biraz önce söyledim. Dubai sadece gayrimenkule, inşaata yatırım yapmıyor. Dubai geleceğe çok büyük bir yatırım yapıyor. Yani ben orada yaşadığımdan beri
1: Ne kadar oldu?
0: yani 3 yıldır gidip geliyorum ama son 8-9 aydır orada yerleşik
1: Yaşadınız
0: olarak
1: artık yaşadınız.
0: yaşıyorum. Ben oraya gittiğimden beri bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. 82'liyim ben. Bizim jenerasyonumuzda Geleceğe Dönüş filmi vardı bilir misiniz?
1: Tabii biliyorum.
0: Uçan kaykaylar vardı.
1: Jetgilleri falan hatırlıyorum.
0: Jetgiller de
1: Evet,
0: vardı
1: evet.
0: uçan kaykaylar falan. Mesela uçan taksiler zannediyorum 1,5-2 aya kadar kullanıma
1: Ne
0: açılacak.
1: diyorsun?
0: Tabii.
1: Bak uçağın taksiniz olsa bayağı kıskanırım
0: Ya ama ben diyorum
1: ha.
0: yani ilk ben denemek istiyorum diyor.
1: Gerçekten mi? Ay
0: Gerçekten
1: çok da
0: öyle.
1: yazar taksimetre ya. Düşünsene uçuyor zaten.
0: İnanın.
1: Yerde gidene yetişemiyoruz. Bir de uçana nasıl
0: İnanın
1: yetişeceğiz?
0: orada taksiyi kullanan çok fazla yok. Hep turistler kullanıyor. O yüzden çok taksimetreyi önemseyeceklerini zannetmiyorum.
1: Önemsemeyeceklerdir. Peki geleceği aslında bir modeli gibi görünüyor.
0: Kesinlikle net. Çünkü her şey dijital.
1: Bir de biz her şeyi önceden görüyoruz orada.
0: Evet, yani bir 20-30 yıl öncesine gitmiş gibiyiz. Özellikle şöyle söyleyeyim. Bu Orta Doğu'daki krizden sonra da oradaki güncel verilere dayanarak da biz tabii ki de yorumluyoruz bazı şeyleri. Oraya yatırım yapan büyük dünya devlerinin vatandaş

0: yaşları hala yatırım yapmaya devam ediyorlar. Yani şimdi ortada bir algı vardı. İşte Orta Doğu'da kriz çıktı, Dubai bolondu, söndü. Ama biz bunları gerçekten güncel verilerle takip ediyoruz. Şu anda satış rakamları yani satış hacmi yılbaşından yani bu krizden öncesine oranla %30 düştü. Aslında 27, ben %30'u tamamlıyorum. Fakat hala devam ediyor. Yani %70'lik bir satış hacmi hala var. Peki kimler alıyor? Hindistan birinci sırada, ikinci sırada İngilizler. Üçüncü sırada Almanlar,
1: Fransızların
0: Pakistanlılar.
1: Talep ettiğini duymuştum. Bir de bence bütün bu ülkeleri saymadan önce krizi fırsata çevirenler
0: tabii
1: diyebiliriz.
0: Ki, tabii ki. Ya şöyle bir şey. Oradaki piyasayı ve oradaki konumlanmayı, Dubai'nin vizyonunu bilen yatırımcı çok tedirgin olmadan hareket ediyor. Biz de bunu verilerle kanıtlıyoruz içinde açıkçası.
1: %70 çok büyük bir hacim zaten.
0: Şu anda hala da evet.
1: Peki orada yaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yatırım için değil de yaşamak için de çok ideal geliyor. Neden? Gözleri parlıyor.
0: Gözlerim parladı. Neden?
1: Siz nerelisiniz?
0: Ben aslen İstanbulluyum ama 25-30 yıl Antalya'da yaşadım.
1: Dubai'de şey olarak o da sıcak bir yer ya
0: sıcak,
1: acaba?
0: Sıcak.
1: Allah Allah.
0: Sıcak ama şöyle bakın. Ben ilk oraya tatil amaçlı gitmiştim. Tabii ki mesleğim icabı da her gittiğim ülkede ya da farklı şehirlerde araştırırım
1: tabii.
0: Emlak piyasasını. Orası bana gerçekten avantajlı geldi. Ben de çok uzun yıllar bu sektörde olduğum için daha çok yatırımcı odaklı çalışıyorum. Ve yatırımcıya çok hitap eden, çok fazla avantajı olan, vergiyle hem avantajlı hem de dolar bazında kira getirisi var. Yani çift taraftan bir kazanç elde ediyor yatırımcı orada. Ama bunları bir tarafa bırakın. Hı hı. Neden orada yaşıyorum? Orada insanlar mutlu. Yani matematiğe vurduğumuzda refah seviyesi yüksek olan ülkede eşittir zaten mutluluk vardır.
1: Refah seviyesinin yüksekliği insanların hayatına yansıyor.
0: Peki, çok.
1: Dubai'nin güven veren şehir algısı nasıl oluştu?
0: Nasıl oluştu? Ben kendi sektörümle ilgili söyleyeyim. Orada iki çeşitli yatırım kanalı var gayrimenkulde. Bir hazır bitmiş daireler. Hı hı. İkincisi off plan satılan daireler. Off plan satıldığında yatırımcı oradan taksitle ev alabiliyor. Şimdi bizim alıştığımız sistemde değil. İşte orada da yine teknolojik altyapısı devreye giriyor. Hem dijital tapu sistemleri, hem de Escur Vacant devlet güvenceli sistemleriyle tüm dünyada biliniyor. Yani yatırımcı bir projeden mülk aldığında taksitlerini o mülkün müteahhitine yatırmıyor. Devletle müteahhit firmanın ortak bir banka hesabı var, kilitli hesap dediğimiz, oraya yatırıyor. Ve devlet şöyle bir güzel tarafı var, müteahhit firma taahhüdünü yerine getirdikçe ödeme yapıyor. Dolayısıyla güzel. İnsanlar bunun bilincinde olduğu için hani ben paramı boşuna yatırmıyorum. Müteahhit kaçacak mı, gidecek mi, yarın mı bırakacak korkusu yok.
1: Yok.
0: Artı yedekte bekleyen farklı müteahhit firmaları da barındırıyor devlet.
1: Peki şehir planlaması insan psikolojisini gerçekten etkiler.
0: Çok. Çok etkiler. Çünkü yeşil alanlara ayrılan bölgeler, inşaatların, gökdelenlerin yoğun olduğu bölgeler, daha kısa villaların, townhouse'ların olduğu bölgeler. Bunlar hep insanların hani zevkler ve renkler tartışılmaz deriz ya, insanların yaşam koşullarına göre şekillenen şeyler. Dubai'de herkese göre, her bölgede farklı yaşam koşullarına uygun alternatifler var.
1: Var. Şöyle bir algı var ya, yanlış mı? Dubai'de yaşamak için çok zengin olmak, çok paranın olması
0: asla,
1: lazım. Değil.
0: Asla.
1: Bu yanlış bir algı.
0: Asla. Çok yanlış bir algı. Evet, orada gerçekten lüks, para, şaşa çok hani her zaman görebileceğiniz bir şey. Hı hı. Ama hani dediniz ya gözleriniz parladı. Ben orada şunu da görüyorum. İnsanlar orada çok güzel kariyer sahibi olabiliyorlar. Çünkü fırsatlar ülkesi, yani fırsatlar şehri. İşte turizmde, teknolojide, her şeyde.
1: Neden bu kadar hızlı yükseldi?

0: geldi, bu kadar fırsatlar oldu?
1: Neden? Aslında bakarsanız zannediyorum birçok farklı ülkenin yatırım yaptığı bir pilot bölge seçildi. Yani Çinliler mesela oraya çok yatırım
0: Laboratuvar
1: yapıyor.
0: gibi.
1: Laboratuvar gibi. Şimdi orada bir iş kanadı açıldıysa bu ne demek? İstihdam demek. Aslında çok doğru bir mantık.
0: Tabii.
1: İstihdam ne demek? Gayrimenkul demek.
0: Ya aslında yeni bir hastane açıldığını düşünelim. Dubai hastaneye benzetelim. O hastane 1.000 tane personel arıyor olsun. Eski hastane de yan tarafta 2-3 tane personele ihtiyaç oluyor olsun. Şimdi tabii ki herkes yeni hastanedeki hem istihdamdan hem de oradaki iş gücünden faydalanıyor. İşte yepyeni bir şehir kuruldu.
1: Yepyeni bir şehir
0: Ve
1: kuruldu.
0: sıfırdan her şeye ihtiyaç var. İnsan gücüne ihtiyaç var, nüfusa ihtiyaç var, yatırıma ihtiyaç var. Tabii ki o yüzden fırsatların bu kadar hızlı yayılıyor olması ihtiyaçtan da mütevellit yani
1: Tabii
0: bence.
1: hem ihtiyaçtan mütevellit hem de çok şeffaf ilerleyen bir politikası var. Nasıl? Şöyle ki 2040 yılına kadar bir master planları var. Bölgede nereye hastane yapılacak, nereye AVM yapılacak,
0: Belli.
1: nereden belli.
0: Mükemmel. Çok severim düzenli işi.
1: Belli. Ya zaten biz de yatırımcımıza bu akslara göre yatırım yaptırıyoruz.
0: İbrahim çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: kıymetli
1: çok
0: sohbetiniz
1: teşekkür
0: için.
1: ediyorum.
0: Biz sizi yine alalım ama. Çünkü
1: Tamam,
0: benim daha
1: inşallah.
0: soracaklarım bitmedi. Çünkü
1: İnşallah.
0: bir yerde fırsat varsa her şeyini öğrenmek isteriz.
1: Tabii ki. Hatta bir sonraki sefer verilerle gelmek isterim.
0: Verilerle. Tamam,
1: Tamam.
0: bayılırız verilere. Peki o zaman siz hiç rahatsız olmayın. Ben sizleri uğurluyorum. Ama biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Şimdi rotamızı yeniden Amerika'ya çeviriyoruz. Türk müziğini New York'ta yaşatmaya ve sürdürmeye çalışan Adem Mert Erbilson'un ilham veren çalışmalarını gelin birlikte dinleyelim.
2: İsmim Adem Mert Erbilson. Burada doğup büyüdüm. Annem Porto Rikolu, babam Türk. Bir Türk kadınla, hanım Nihal Hanım eşiyle evlendik birkaç sene önce ve çocuğumuz oldu. Long Island'da yaşıyoruz ve çocuğumuza Türk kültürünü yaşatmak istedik. Ondan kopmasın diye. İlk olarak böyle başladık. Sonra böyle gelişti. Hem fikir olan arkadaşlarımızı da bulduk. Aynı durumda olan insanları da bulduk. Biz de bir araya geldik. Çocuklarımız diğer tarafta Türkçe öğreniyorlar, oyun oynuyorlar birlikte. İlişkiyi de geliştiriyorlar. Biz ise bu tarafta müzik yapıyoruz. 2 hafta sonra bir ilk konserimiz olacak. Koro Arkadaş bizim grubumuz adı. Konserin adı İlkbahar Konseri. İlkbahar, hem işte ilkbahar sezonundayız, mevsimdeyiz. Ama aynı zamanda ilkbahar konserimiz olacak. İlk konserimiz olacak.
3: Merhabalar, ismim Arife. 1985 yılından beri Amerika'da yaşıyorum. Adem hocamızın kurduğu etkinliğe katılmaktan da çok onur duyuyorum. Konserimiz olacak yakın zamanda. Aşırı heyecanlıyım. Çok da güzel olacağına inanıyorum.
4: Adım Nadiye Ocak, Adanalıyım. 17 yıldır buradayım. Böyle bir grubun kurulduğunu duyduk. Biz de katıldık gruba. Kurdukları kurucularına çok teşekkür ediyoruz. Adem Hoca'ya ve tüm kurucularına çok teşekkür ediyoruz.
5: Merhabalar, Semra İkiz ben. 9 yıl önce Ankara'dan geldim buraya. Kendime sosyal çevre bulmak adına bu gruba katıldım ve gerçekten çok mutluyum. Güzel bir grup oluşturduk. Bence böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç vardı.
6: İsmim Melisa, soyadım Şener. Yaklaşık 30 yıldır buradayım. Hem şarkılar söylüyoruz hem arkadaş oluyoruz. Bize katılın gelin. Çok güzel burası. Hocamı çok seviyorum, eşini çok seviyorum. Çok mutluyum. İyi ki var. Seni olmasını diliyorum. Lütfen olsun. Ve gruba çıkıyoruz. Oley. Harikasınız. Bekliyoruz sizi. Hoşçakalın.
7: Merhabalar. Adım Lütfü Kuruç. Long Island, New York'ta yaşıyorum. Koro arkadaşa aşağı yukarı 2 ay evvel katıldım. Başta Adem hocamız ve tüm arkadaşlara teşekkürler ederiz. Herkesi davet ediyoruz ve 31 Mayıs'ı heyecanla bekliyoruz.
8: Merhaba, ben Umut Yaşmut. Müziğe 1984 senesinde İstanbul Kadıköy'de babamın sahibi olduğu Boğaziçi Müzik Vakfı Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitimimi alarak başladım. Arkadaş korosuna da açıldığından beri destek vermekteyim.
9: İsmim Nurdan Uluçoğlu. 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum. 7 yıl önce göç ettik. Eşim ve 2 çocuğumla beraber göç ettik. Şu anda Long Island'da yaşıyoruz. İnternet üzerinden Arkadaş Çocuk Kulübü'nün kurulduğunu öğrendiğimde çocuklarımın da Türk kültürünü öğrenmesini istedim. Ailelerin de yan sınıfta da

0: müzik korosunda çalışmalar yaptığını görünce ben de bu koronun bir parçası olmak istedim. Umarım bir sonraki yılda devam eder çalışmalarımız. Çok teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, ben Ülkiye Dağ Devren. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. İstanbul'dan göç ettik buraya. Koro grubuna katıldım. Güzel, eğlenceli geçiyor. Adem Hoca'ya ve müzisyen arkadaşlara ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sene bu program devam eder. Güzel, eğlenceli geçiyor.
2: Sevgili kardeşlerim, ben Hasan Kılıç. Tam 45 yıldır Amerika'dayım. Şimdi çok güzel bir arkadaş grubumuz var. Onlarla tek tek iftihar ediyorum. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde çok güzel konserlerimiz olacak. Hepinizi tek tek bekliyoruz.
3: Ben Cengiz Yakut. 36 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Yaklaşık 30 yıldır bu küçük toplum derneklerinin içindeyim. Yakın zamanda bir konserimiz olacak. İlk bahar konseri, yani ilk konserimiz ve bir bahar konseri, sizi orada bir demet Türk müziği şarkılarıyla buluşmaya davet ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
4: Efendim, geldik sabah kahvesinin koç bölümüne. Efendim hoş geldiniz. Kendisi hoş ICF profesyonel koç Fatma Zafer. Fatma hocam diyelim değil mi?
5: Estağfurullah.
4: Çünkü
5: nasıl istersen.
4: Bir profesyonellik varsa artık orada hocalık da vardır. Şimdi bu koç kelimesini de çok duyuyoruz ama bir de sizden duymak isteriz. Ne koçusunuz siz?
5: Koçluk, kişinin mevcut durumundan gitmek istediği hedefe kadar gittiği süreçte tüm davranışlarını, düşüncelerini daha bilinçli yönetmesini sağlayan profesyonel bir süreçtir aslında.
4: Rota gibi mi?
5: Rota ve rotaya giderken ki aslında süreçte duygu yönetimine, davranış yönetimine ve düşünce yönetimine en profesyonel seviyede tutup daha bilinçli bir şekilde yönetmesini sağlar. Yani daha genel bir başlıkla davranış değişikliğini hedefler diyebiliriz.
4: Ama davranış deyince hep psikologlar da sanki bu işin içine giriyor gibi geliyor ya. Koçlarla psikologlar arasında bir ayrım var.
5: Çok net bir ayrım var.
4: O ayrımı evet. Sizden duyalım.
5: Aslında bu iki meslek birbirine çok karıştırılıyor ama şöyle bir örnekle yola çıkarsak daha netleşmiş olabilir. Bir pilates eğitmenini düşünün. Bir de fizik tedavi uzmanı.
4: Fizyoterapist.
5: Evet. Aynen. Şimdi bir ameliyat olursanız ve orada bir işlev kaybınız varsa örnek veriyorum kolunuzla. Tedavi olmak için fizik tedavi uzmanına gitmeniz gerekir.
4: Doğru.
5: Ancak herhangi bir sağlık sıkıntınız yok. Yalnız kaslarınızı güçlendirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Fiziksel becerilerinizi daha arttırmak istiyorsunuz. Bu durumda da pilatese gidersiniz. Dolayısıyla bu ayrımı da biraz ben birbirine benzetiyorum açıkçası.
4: Evet, mantıklı geldi. Peki koçluk neden son yıllarda bu kadar ihtiyaç duyulan hale geldi? Yani biz gerçekten son yıllarda nereye gideceğimizi, amaçlarımızı falan mı unuttuk ya da bilemiyoruz?
5: Unuttuk değil, ancak aslında bilgi eksikliğinden değil. Duygu yönetimi, davranışların daha sürdürülebilir değişimlerini yaratmakta güçlük çekiyoruz. Yani biz aslında bilmiyor değiliz. Biliyoruz, ancak eyleme geçmek kısmında biraz daha güçlük çekiyoruz. Burada
4: İşte o koç dediğimiz profesyonel yardım da bir yerde bizi iten mi? Hadi harekete geç.
5: Aslında iten değil de daha çok sizin kendi doğrularınızı bulmaya fayda sağlayan.
4: Farkındalığınızı
5: arttırmak, potansiyelinizi kullanabilmek. Mevcut durumda aslında bir problemi ya da bir durumu elde alırken tetiklendiğimiz yerler vardır ya. Orası biraz daha aslında bizim için flu kalan kısımlardır. Orada hareket ederken biraz daha zorlanır ya, daha otomatik tarafta aslında hareket ederiz ya da o şekilde ilerlemeyi tercih ederiz. Koçlukta ise biz buradaki tetiklenmelerle değil de oradaki durumları daha düzenli, daha duygu kontrolünü yapabileceğiniz, daha nedenini içinde anlayıp aslında ilerleyebileceğiniz yol haritalarını kendi doğrularınızla bulmasını sağlıyoruz diyebiliriz.
4: Yani insanın zaten içinde var olan
5: kesinlikle
4: o motivasyonu ya da gücü diyelim bir yerde ayna tutarak mı sanki?
5: Aynada var, işin içinde kullandığımız farklı teknikler de var.
4: Teknikleri soracağım. Hatta sorayım. Bir tekniği var. Birkaç teknik var.
5: Var.
4: Nedir tabii bunlar?
5: Koçlukta kullanılan teknikler güçlü soru. Olmazsa olmaz.
4: Güçlü soru mu?
5: Evet. Güçlü sorular. Ne? Olmazsa
4: olmaz. Merak ettim. Bana bir güçlü bir soru sorun.
5: Güçlü soru mesela Ben sizi biraz tanıdığım için bu boydan biraz bir örnek vereyim.
4: Tamam.
5: Mesela boyunuzla ilgili kısa olduğuna dair bir inancınız ve bir düşünce tarzınız var.
4: Kısayım ya.
5: değil de.
4: Siz bir dakika, bir dakika. Ben koçluğu yanlış anladım. Siz benim boyumu uzatabilecek misiniz? O zaman program şu andan itibaren bitti. Kapatıyoruz dükkanı. Ve seninle bambaşka bir yolculuğa çıkıyorum. Bu soru düşün oldu gerçekten. Bütün algım değişti. Bak bir anda sana doğru geldim. Evet, boyum kısa benim. Allah vergisi. Hanımefendi ne demek istiyorsunuz?
5: Asla yanlış anlaşılmaz. Tamam. Bu düşünce hayatınızda neleri sınırlıyor diye sorarım mesela.
4: Aa, böyle bacak boyu uzun kıyafetleri sınırlıyor mesela.
5: Ve diğer tarafta bunların ne kadarı fiziksel, ne kadarı da bu yaşınıza kadar aslında zihninizde taşıdan bir yük olduğunu merak ederim mesela.
4: Cevap vereyim mi?
5: Tabii.
4: Ortaokul ve lise yıllarım kısa boylu olduğum için çok zor geçti. Ve ben de sandım ki hayat boyu ben kısa boylu olduğum için hor görüleceğim. Hani o lise çağında ya da işte ortaokul çağında birden uzama boy attı derler, ben hiç atmadım. Mesela ben hep böyleydim. Dedim ki bende bir eksiklik var, ben bu boy atamadım falan. Sonra ne oluyor? Ben üniversiteye gittim. Üniversiteye gidince böyle minyon kadınların yaşını göstermeme özelliklerini falan kavradım falan. Hatta bazı kesimler tarafından, kadınlar da özellikle minyon olmayı tercih eder hale geldiklerinde ben dedim ki bir ödülmüş Rabbim, teşekkür ederim gibi bir şey oldu.
5: Yani orada bakış açınızı değiştirdiniz. Hı-hı. Gerçeğiniz değişti.
4: Aynen
5: aslında.
4: Öyle. İşte tam anlamıyla bu değil. Evet. Bakış evet. Açımı. Evet. Bak o zamanlar da koştuk. Kendi kendime garibim. Geliştirmişim ben.
5: Ne mutlu.
4: Ne mutlu.
5: Ne mutlu.
4: Peki başka bir teknik var mı güçlü soru dışında?
5: Güçlü sorular var. Nefes çalışmaları var.
4: Nefes.
5: Daha sonra EFT dediğimiz duygusal özgürleşme tekniği var. Böyle sizin vücudunuzda özellikle meridyenlerin geçtiği noktalarda sistematik vuruşlar yapabildiğiniz bir sistem. Hı hı. Orada duygusal özgürleşme giriyor. Ardından NLP var. Hedef yapılandırma var. Davranış takibi var. Ancak oradaki önemli olan kısım daha çok teknikten ziyade o dönüşümün sağlanıyor olması. Orası kritik.
4: Her teknik herkese uygulanmayabilir.
5: Doğru. Kesinlikle.
4: O yüzden çeşitleri var.
5: Çok doğru. Seansın içinde karar verdiğimiz bir süreç. Kimi daha nefesle mesela bazı duyguların üstesinden daha rahat gelebilir. Kimi farklı NLP olabilir gibi gibi. Oradaki duruma, mevcut duruma ve kişiye göre de tabii ki farklılaşıyor.
4: EFT deyince de aklıma hep para geliyor ya.
5: Evet, EFT havale hep karıştırılıyor.
4: Peki NLP. Bunu da çok duyuyoruz. Bunun ne olduğunu ve neden bu kadar konuşulduğunu sormak isterim.
5: NLP düşünce diliyle davranış kalıpları arasındaki bağlantıyı anlamaya çok yardımcı olur. Dolayısıyla bu hızlı tetiklendiğiniz kısımlar olur ya, bilinç dışında biraz daha hareket edersiniz aslında. Tam da o kısımda oradaki davranışı daha iyi anlamayı size sağlar. Kendimden bir örnek verebilirim dilerseniz. Ben çok öncesinde bir NLP koçluğu almıştım. Koçluğum konusu da şuydu. İnanılmaz savunma mekanizmalarım devredeydi. Yani eğer çevremde böyle birisi haksızlığa uğradıysa istem dışı bir müdahale etme ihtiyacı hissediyordum. Şimdi bu davranış dışarıdan çok kurtarıcı gibi görünse de benim hayat kalitemi çok olumsuz etkiliyordu. Kariyerimi, ailemi, arkadaşlarımı, hiç olmamış konuların içerisinde, kesinlikle hiç benimle ilgili olmayan konuların içerisinde taraf buluyordum kendimi. Ancak bununla ilgili geliştirebildim ama kök nedeni bir türlü anlayamıyordum ve NLP sistemini deneyimledim. Bu NLP'de de aslında o ilgili olan, linkli olan anıya gittik biz. Ve oradaki anıyı önüme alıp daha bilinçli seviyede çalışma fırsatı yakaladım. Bu da bana neyi sağladı? Artık davranış beni yönetmiyordu. Ben davranışı yönetebiliyordum. Savunma mekanizmam var mı? Hala var. Ancak kontrol dışı çıkıyor mu? Hayır. Dolayısıyla çok uzun zamandır rahat ettiğim bir şey. Ancak NLP uyguladık, bunu bulduk, çalıştık, sihirli bir değnek mi? Hayır. Orada farkındalıkla beraber o süreci takip ediyor olmanız ve sürdürülebilirliğini sağlıyor olmak çok kıymetli. O da önemli bir kısım.
4: Benim çok tabii sorum var, çok kavram var. Çünkü bunları sizden öğrenmek isterim. Mesela holistik koçluk. Bu ne demek?
5: Holistik koçluk aslında daha bir olaya özgü değil, daha bütüncül olarak hayatınıza bakma fırsatı verir. Bir çark düşünün, yaşam çarkı ve o çarkın içerisinde pasta dilimlerinde Örnek veriyorum, kariyeriniz var, spor alışkanlıklarınız var, kişisel gelişiminiz var, para kazancınız var gibi böyle hayatı ilgilendiren tüm alanları kendiniz belirliyorsunuz. Hepsi dahil.
4: Hepsi dahil mi? Evet. Tamam.
5: Buradaki tüm dilimlerde aslında hepsine teker teker altına bakıp oradaki gelişim fırsatlarını anlıyoruz. Ve sizin daha bütüncül olarak hayatınıza bakmak ve oradaki gelişim fırsatlarını yakalayıp daha oradaki kasları güçlendirme fırsatı verir.
4: Orada bir eksiklik ya da bir zayıflığı tespit edip mi mesela?
5: O da var ama diğer tarafta şu, örnek veriyorum, çok çalışıyorsunuz. Hı hı. O zaman kişisel gelişiminizde ya da aile yaşantınızdaki denge biraz kaymaya başlayabilir. Dolayısıyla o dengenin kaymasının nedenleri neler olabilir? Neye kaptırmış olabilirsiniz kendinizi ya da neyden kaçıyor olabilirsiniz gibi durumlar. Şeyde. Daha böyle bütüncül bakılan.
4: Peki ilişki koçluğu tam olarak neyi çözer?
5: İlişki koçluğu aslında çiftler arasındaki kavgayla ilgili değildir konu. Biz örnek veriyorum, bir çift varsa sadece biriyle çalışabiliriz, diğeriyle çalışamayız. Bu ilişkinin içerisinde neler var? Sınır koyabilme var, duygularını ifade edebilme becerisi var, kırmadan dökmeden iletişim kurabilme davranışı var gibi. Özellikle şu kısım önemli, tekrar eden ilişki döngüleri varsa.
4: Sürekli aldatan adamı buluyorsan.
5: Mesela.
4: Değil mi?
5: Ya da ilişkinin içerisinde tekrar eden döngüler de olabilir.
4: Toksik diyoruz.
5: Toksik olabilir ya da benzer, işte haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz, böyle içten içe kırıldığınız bir yerde olabilir. Bu tür konuları daha iyi fark etmenizi, yani sadece toksik diye böyle genel bir
4: demeyelim,
5: şey
4: tamam.
5: Evet, demek çok doğru olmayabilir. Oradaki siz kendi davranış kalıplarınızı da, döngülerinizi de keşfetme şansı oluyor.
4: Kimlerin koça ihtiyacı var? Kimler koçla çalışsın? Bu bir çalışma mı? Yani bu bir danışma mı? Bu bir fikir sorma mı?
5: Fikir sormayla, danışmayla uzaktan yakından ilgili olmayan bir durum.
4: Bu bir çalışma mı?
5: Bu bir çalışma, kesinlikle. Siz bir davranış değişikliği yaratmak istiyorsunuz kendinizde. Memnun değilsiniz oradaki davranış modelinizden. Bu durumlarda eğer kaslarınız da zayıfsa, orada bir işbirliği içerisinde aslında böyle çok genel bir atasözü var ya, balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz. Yani siz bir seans ya da birkaç seans alıp bir konuyu çalıştığınız zaman ardından aynen diğer konularda da aslında sizin benzer durumları, gözlemleri yapıp kendinizi keşfetme, oradaki kör noktalarınızı anlayabilme becerisini geliştiriyor aslında.
4: Anladığım kadarıyla koça kimler ihtiyaç duyar cevabı... rahatsız olduğumuz herhangi bir özelliğimizin, kontrol edemediğimiz ve bize zarar veren belki de herhangi bir özelliğimizin iyileşilmesi, zayıf olan kasının geliştirilmesi.
5: Şöyle birkaç tane de örnek verebilirim. Sürekli erteleme durumunuz varsa, ilişkilerde iletişim becerisinde zorlanıyorsanız, mesela karar alma mekanizmanız zayıfsa.
4: Yavaşsa ya da.
5: Evet,
4: çok yavaşsa. Geç yavaş karar alacağım da o iş bitecek. Ya da tam tersi, çok tez canlı, panik atak, anksiyetik falan durumlar.
5: Oradaki işte hangi durumlara göre o tetiklenmeler yaşanıyor, onları anlamak kıymetli. O da süreç içerisinde zaten belli gelişiyor. Belli oluyor. Bir de en önemlisi, bu tekrar eden döngüler çok kritik. Buranın altını çizmek özellikle istiyorum. Çünkü hayatımızda bizim kapımızı çalan, bizi rahatsız eden, tetiklenen konular aslında bir versiyon güncellemesi olarak belirtmek istiyorum.
4: Evet, ben. Şekil yani, değiştirip geliyor.
5: Aynen, şekil değiştirip
4: mutasyona
5: geliyor.
4: Mutasyona uğrayıp gelişip geliyor.
5: Dolayısıyla onları fark ettiğiniz zaman birden her şey çözülüveriyor. O yüzden çok da özel ve mucizevi bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu
4: süreçte. Ne zaman ihtiyaç duyarız? Duymalıyız.
5: Ne zaman ihtiyaç duymalıyız?
4: Hemen ilk tökezlediğimizde gelecek miyiz ya da nasıl söyleyeyim? Ya böyle bir şey yaşadım ya da benim arkadaşım da yaşamış falan gibi durumlarda değil de ne ihtiyaç durumları?
5: Genelde böyle kriz durumlarında akla gelir. Ancak kriz durumlarından ziyade daha çok eğer bir davranış size hizmet etmiyorsa Bircan Hanım. Ve onunla ilgili artık bir değişikliğe ihtiyacınız varsa ve oraya temas noktasında güçlük yaşıyorsanız, işte o zaman koç size yardımcı olur.
4: Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sohbetiniz için ama benim çok sorum birikti. Belki ilerleyen haftalarda yine buluşuruz, olur mu?
5: Harika olur, seve seve.
4: Çok teşekkür ediyorum Fatma koçuma. Sizleri uğurluyorum ama lütfen rahatsız olmayın. Bir sabah kahvemize devam ediyoruz.
6: ağrı tanıtım günlerinde bulunmak elbette

0: Benim için onur ve gurur verici bir durum. Bir ağırlı olarak ağırlı hemşerilerimizle beraber aynı ortamda aynı havayı solumak, elbette ki ağrıyı tanıtmak, ağrıyı anlatmak, ağrının kültürel zenginliklerini, yöresel tatlarını tanıtmak ve elbette ağrının kıymetli iş insanlarıyla beraber Türkiye'nin birçok muhtelif ilinden gelip buraya katkı sunan dostlarla beraber olmak elbette bizim için kıymetli. Ağrı'nın bu tür organizasyonlarının yapılması Ağrı için çok faydalı olur. Yapılacak olan ve yapılmış olan organizasyonların memlekete yöresel, kültürel anlamda tanıtımı noktasında çok ciddi katkıları olur. Ayrıca Ağrı'ların da İstanbul ve diğer büyük şehirlerde beraber yan yana gelip birlik ve beraberlik içerisinde Ağrı'ya daha fazla nasıl bir yardım, Ağrı'ya destek, Ağrı'nın derdiyle dertlenip Ağrılı hemşerilerimize nasıl katkı sağlayabilir noktasındaki birlikteliklerin sağlanması noktasında çok önemli katkı sağlar diye düşünüyorum. Ağrı'nın geleceğine dair en büyük hayalim elbette ki bir Ağrılı olarak Ağrı'nın çevre illerine bağımlı olmaksızın kendi başına bir il statüsünü tamamıyla Ağrılı hemşerilerimizin tabiri caizse hücrelerine kadar yaşaması, Ağrı'nın gerekli tüm hizmetlerinin kendi bünyesinde verilebilir hale gelmesi ve elbette Ağrı'nın özellikle gençleri noktasında yeterli kadar istihdam alanının olmaması ve yeterli kadar istihdam alanı yaratılması için biz ve biz gibi iş insanlarının elinden geleni yapıp Ağrı'ya hizmet etmesi en büyük hayalimdir. Bir Ağrılı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Hemşerilerimizin dün de ailece yanındaydık. Bugün de yanındayız, yarın da yanında olacağız.
1: Efendim sabah kahvemiz tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli hocam gelmiş. Kendisi genel cerrahi uzmanı operatör Doktor Özden Avcı. Hoş geldiniz ya.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi özledik.
2: Vallahi ben de sizi.
1: Çok keyifliydi sohbetimiz. Tadı damağımızda kalmıştı. İyi oldu. Yine çok soru hazırladım size.
2: Gelsin.
1: Gelsin diyor, gelsin. Gönder diyor. Peki, obezite ameliyatı denince insanlar en çok neyi yanlış biliyor?
2: Bunu sadece bir tüp mide küçültme diye bilindiği için sadece kısıtlayan bir küçülme operasyonu gibi düşünülüyor. Ama burada hem metabolik olarak bir değişiklik hem açlıkla ilgili bir değişiklik olduğu, aynı zamanda kişinin tokluğuna dair sistemin değiştiği çoklu bir operasyon alanı tüp mide küçültme tarafı. Bir de bunun bypass tarafı var. Orada da bir emilim engelleyici ve metabolik olarak çok güçlü katkılı olan bir diğer operasyon alanı var. Sadece küçük bir alanın yansıması gibi düşünülmesi büyük hata. Bir de tabii ki mucize olarak düşünülmesi en büyük hata.
1: Girdiğim gibi hemen zayıflayıp çıkıyor değil mi? Böyle bir istek oluyor ama istek.
2: Çok. İnsanlar Beyaz Show'da bir karakter vardı.
1: Üsmen Aga.
2: İkinciyi geçmeyeyim ama şampiyon olup madalya alayım.
1: Döner istiyorum ama dönmesin.
2: Evet. Şimdi tamam. Hayatın içinde böyle bir durum yok. İnsanlar hem her şeyi yesin.
1: Olmaz öyle.
2: Her şeyi içsin, yatsın ama kilo versin ve geri almasın beklentisi var. Çok böyle basit bir teknik işlemle yolu gitsin, bir daha da geri dönmesin. Böyle bir mucize yok.
1: Böyle bir dünya yok.
2: Multidisipliner öncesinde görüşülmesi, konuşulması çok önemli. Ve bununla beraber diyetisyeniyle, gerekirse psikoloğuyla, buradaki deneyimli hekimi, ekibiyle bitmeyen bir yol aslında.
1: Bir de komplike bir yol.
2: Çok.
1: Bunu daha önce de altını çizmiştiniz. Psikolojiyi çok altını çiziyorsunuz. Çünkü burada bir hayat değişiyor.
2: Evet.
1: Yaşam standartları, yaşam tarzı değişiyor.
2: Şimdi 14 yıl bu alanda birikmiş tecrübeden söyleyebileceğim en güçlü cümle şu. Bu kilo probleminin arkasında çoklu bileşenler, çoklu faktörler var. Ama en güçlüsü yeme davranış bozukluğuna götüren o psikolojik kişinin yüklendiği sorun. Bu da genelde ilk 10 yaşın içinde kodlanıyor.
1: Değil mi?
2: Evet, buraya dair olan kısmı görmeden cerrahiyle ya da cerrahi dışı çözmek çok zor.
1: Yani bu yeme bozuklukları genelde 0-10 yaş arasında mı?
2: Aslında eş seçimi, iş seçimi, yerleştiğin bölge seçimi, hastalıklar, bunların çoğu o ilk 10 yaş, ilk 8
1: çok
2: yaştaki
1: çok kıymetli
2: alanda kodlanıyor ve burada ebeveynlik çok önemli.

0: Şimdi bizler sorun olduğunda devreye giriyoruz.
1: Tam tersi.
0: Ama sorun olmaması için
1: Devrede
0: ebeveynlerin
1: olmalıyız.
0: bilinçli olması, dengede kalması, çocuğu tabii bir psikopatça her şeyi oraya vererek değil, alma verme dengesini bilerek sağlıklı bir gelecek yetiştirmek için iyi bir ebeveyn olarak büyütmeleri lazım.
1: Şimdi programın başından beri anlattığınız şey o kadar komplike ve o kadar zor ki. O zaman buradan hareketle şunu sormak isterim. Ameliyatla zayıflamak kolay. Bu algı nasıl bir algı?
0: Şöyle çok itham edilir. Yani kolay yolu seçti. Böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Birisinde bir kalp ya da kalp damar problemi var. Ameliyat oldu. Ya kolay yolu seçti mi? Değil. Çünkü sağlık sorunu var. Bir ameliyat olması gerekiyor. Ya da kişide diyabet var. Bir ilaç kullanımı gerekiyor. Ya iradesiz canım. Hani orada ilaç kullandı değil. Obezite önlenebilir. Ölüm sırasında sigarayla yer değiştirir belirli yıllar arasında. Birinci sırada sigaraysa ikinci de obezite olur. Birinciye bazen obezite geçer, ikinci de sigara olur.
1: Bakın sigaranın sağlığa zararlı olduğunu söylemeye
0: Evet,
1: tekrar
0: sigara
1: gerek yok.
0: sağlığa
1: Evet.
0: zararlı ama obezite bir kronik sağlık sorunu olduğu için nasıl bir damar kalp ameliyatı gerçekleşiyorsa, diyabet için bir ilaç kullanıyorsa doğru hastada obezite cerrahisi tedavinin başlangıç yoludur.
1: Olmaz olmaz.
0: Evet.
1: Peki obeziteyi bir irade meselesi gibi görmek doğru mu?
0: Haksızlık olur.
1: Ya.
0: Yani çok büyük haksızlık olur. Çünkü insanların genelde obezite cerrahisi ya da cerrahi dışı yola başvurduğundaki yakınlarından, çevrelerinden çok itham edici bir cümle olur. Ya yani, iradeni tutsan, yani
1: Ay çok da
0: yemesen, içmesen,
1: çok da
0: yürüsen
1: üzücü.
0: obezite bir az ye, çok yürü meselesi değil. Asla değil. Burada genetik faktörler var, çevresel faktörler var, hormonal faktörler var, psikosomatik problemler var. Bunların hepsini koyduğunuzda yine girişte söylediğim gibi multidisipliner, 360 derece bu alanın kavranması lazım. Kişiye bu alanda bir teknik sorun çözümü gibi değil de çoklu problemin komplike alanda full destekle tamamlanması gereken bir yol olduğunu söylemek lazım. Çözmek lazım ama kolay yolu seçti, iradesizsin demek çok büyük problem. Şunu söyleyebilirim. Bir kilo problemi olan birisini iradesizsin, kolay yol diye demek ona en büyük zarardır. İlk basamak o kişiyi anlamakla geçer. Anlayarak tedavi
1: Tabii.
0: başlamış
1: Bana
0: olur.
1: göre her hastalık motivasyonla başlıyor çözümü pardon. Bu da motivasyonu çok kırıcı bir cümle.
0: Tabii.
1: Hiç de hoşlanmadım. Bir obezite problemi olmamasına rağmen böyle bir şey söylemezdim. Ama bunu söylüyorlar.
0: Çok söylüyorlar. Ben hep şunu söylerim. Hasta ile cerrah ya da cerrahi tedavi öncesinde çok uzun bir konuşma yaparım. Şunu söylerim. Buradan hiçbir şey almadan gittiğinizde ama yol açılmışsa size bu benim için çok kıymetli olur. Çünkü kilo problemi olan birinin tekrarlayan sıfır noktasına geri dönüş, yani kilo problemine geri dönüşü onun hayata inancı, özgüven kaybı, yaşamın içinde varoluşunun yok oluşuna gider. O yüzden gideceği yolu bir kez yürümesi, o da çoklu bir yaklaşımla yapılabilir. Bunu ıskalamamak lazım.
1: Zor hasta var mı bir grup?
0: Var. Zor hasta şu. Deminden beri özetlediğimiz yer. Zor hasta buradan mucize bekler. Teknik bir işlemle kendine dair sorumluluğun hiç olmadığını düşündüğü bir yerde işte mide küçüldü ya da bypass yapıldı. Mucize buradaydı ve bitti. Yani o bundan sonra yine her şeyi yaparak hiç kendinle ilgili sorumluluğu sahaya koymayarak ya da dönem içinde yapıp yürüyerek çözüleceğini düşünür. Bu hasta zor hastadır.
1: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Hocam dönüşte biraz gastrik bypass olayına gireceğiz.
0: Gelin.
1: Biraz da orada sorularım var. Çünkü sizi
0: Tabii ki.
1: bulmuşken soruya boğmak isterim. Kısa bir ara dönüşte buradayız.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: bazı hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür. Bir adım atabilmek, hem de tek başına, imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi sen de bu bayram bağışını Ziçev'e yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziçev, tam yarım asırdır umudun adı.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu...

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Efendim, kısa bir aranın ardından kıymetli hocam, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Özden Avcı ile sohbetimiz devam ediyor. Reklama giderken biraz gastrik bypass konuşalım dedim. Hangi yaşta uygundur sizin için?
3: Yaş 18-65 yaş arası obezite cerrahisi için tanımlanmış bir alandır. Ama 14-18 yaş arası pediatrik, yani ergen ve psikiyatrist yorumu ile, aynı zamanda yine pediatrik bir endokrinoloji yorumu ile ameliyat edilebilir. Bu süreç, çünkü erken yaşta yapılacak, tam anlaşılmayan o hastanın, çocuk birey olan hastanın anlamadığı bir yolu yürütürseniz bütün beklenen 50-60-70 yılı felaketle geçebilir. O yüzden onun süreci çok iyi anladığından, emin, bizim de o yolu onun yürüyeceğinden emin olmamız lazım. O endokrin uzmanıyla psikiyatri uzmanı yorum bizim için çok kıymetli olur. 65 yaş sonrası da kişinin hayattaki duruşu, yaşam enerjisi
2: şeklinde.
3: Evet, o da 70 yaşa kadar bazen uzatılabilir. Olabilir.
2: Peki bir emilim değişiyor ya bu gastrik bypass'tan sonra. Orada neye dikkat edecek hasta o olaydan sonra?
3: Şimdi bu, yine aslında bir aynı noktaya değiniyoruz. Mucize yok. Burada da özellikle şekerli gıdalar tüketilip 150-200 santim bağırsak bypass edildiği yerde hızlı bir şekilde emilebilen bir durum, dumping sendromu dediğimiz durumlara neden olabiliyor. Terleme, halsizlik, çarpıntı gibi, bazen baygınlık gibi. Burada bu tüketimi aslında hem biraz onu frenliyor, ama bunu bilemiyorsa, bununla ilgili ön görüşmesi yeterli değilse, süreci anlamamışsa ciddi sağlık sorunu haline gelebiliyor. Bir de 150-200 santimden emilmeyen bir alan var. Oradaki vitamin, mineraller var. Bunlar çok iyi kontrollerle takip edilerek takviye olarak belirli alanda mı tutulacak, yoksa geri kalan hayatında hep o takviyeyi alacak mı, bunu bilmek lazım. Gastrik bypass sadece tek bir modelleme değil, çoklu modelleme var. Kalın bağırsağın son kısmından 150-200-300 santim yukarıya bağlanan yerler de var. Malnütrisyon deriz, yani çok ciddi beslenme problemleri. O hastalar eğer doğru ekiple, doğru yöntemle, yani doğru hasta, doğru yöntem, doğru ekiple buluşmamışsa çok pişman olabilir.
2: Ya.
3: Tabii.
2: Ekip de önemli. Ama bu dumping, herkes yaşayacak mı bunu?
3: Eğer doğru beslenme yapılmıyorsa yaşar.
2: Aa, doğru. Tabii. Bir arkadaşım yaşadı bunu, işte asitli içecekten.
3: Tabii. Yani şekerli her ürün yaşıyordu. O bahsettiğiniz dumping altındaki o şikayetleri yaşatabilir. Hatta aslında biraz frendir de, o yüzden başarısı bir tık yukarıdadır tüp mideye göre, ama mutlak yol şu yoktur. Bypass olursun, kilo geri almazsın. Asla böyle bir şey yok.
2: Buna inanmayın.
3: Asla böyle bir şey yok. Doğru olmayan her yol kişiyi tekrar kilo başlangıcındaki sorunlu yerine geri getirebilir.
2: Peki şu doğru mu? Gastrik bypass sonrası kilo verme süreci tüp mideden daha farklı mı ilerler?
3: Doğru.
2: Nasıl?
3: Yani tüp midede bir yeme kısıtlaması var. Alınan mide parçasının içinde açlık hormonu salınan yerde gittiği için açlıkla ilgili uyumluluk var. Ama
2: doyuyor.
3: Evet, yani erken doyuyor, tamam, ve az aç hissediyor. Fakat bypass prosedürlerinde

0: Yediği miktarı emilimi engellenmiş şekilde bağırsağın ileri kısmına götürdüğü için buradaki mekanizma biraz daha farklı.
1: Bunu anlamıyorum ya.
0: Yani şöyle, mide, altında 12 parmak bağırsak, sonra
1: Tamam.
0: ince bağırsak, sonra kalın bağırsak. Mide
1: Hocam her şeyi anlattı kıyamam. Evet anlayacağım ama.
0: mide öğütüyor.
1: Evet.
0: İnce bağırsak emer.
1: Tamam.
0: Kalın bağırsak su yemez.
1: Bunu
0: İnce
1: hızlı mı yapıyor?
0: bağırsağın 3 ile 12 metre arasında değişir uzunluğu. Oradaki 150-200

0: işte doğru yönetilmezse bahsettiğin sorunlar çıkabilir.
1: Bu ikisi arasındaki temel fark bu.
0: Evet, birisi emilim engeller. Emilmeden çıkışa gider.
1: Çıkışa gider.
0: Diğeri kısıtlar ve açlık hissi azalır.
1: Siz hekim olarak hastaya göre mi?
0: Tamamen parmak izi gibidir.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki. Yani
1: kiloya göre de değil.
0: Şöyle, ağırlıkla gastrik bypass prosedürleri diyabetik ve metabolik problemleri yüksek hastalarda önerilir. Bir de çok büyük mide fıtıkları varsa, çünkü ona tüp mide yapmak zordur, önerilir. Bunun dışındakilerde katacağı katkı, alacağı risk açısından tüp mide her zaman önceliklidir. Ama eğer metabolik problemler yüksekse, o zaman metabolik cevabı almak için gastrik bypass prosedürleri anlatılır ve hasta nasıl yürüyecek, hastanın beklentisi ne, hayattan beklentisi ne, buna göre de hasta önerisi, doktor, hasta, sonuçlar buna göre karar verir. Yani şablon, herkese tüp mide, herkese bypass
1: benmez.
0: Doğru yol değil.
1: Doğru değil. Ay, çok teşekkür ederim hocam, kıymetli
0: ben teşekkür ederim.
1: Bilgileriniz için. Yine nasıl size çaktırmadan her şeyi sordum.
0: Teşekkür ederiz. Her şeyi öğrendiler o zaman.
1: Her şeyi sizler için sordum. Ve programı da böylelikle birlikte kapatalım o zaman.
0: Hay hay, birlikte kapatalım.
1: Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Dünyanın
0: bir cümleyle
1: en karizmatik
0: kapatayım
1: hocam.
0: O zaman izninizle.
1: Buyursunlar.
0: Bu çok önemli.
1: Evet, buyurun.
0: Her tercih bir vazgeçiştir. Eğer sağlıklı, fit, kaliteli, konforlu bir hayat istiyorsak, vazgeçeceklerimizi bilmeden bu yola çıkarsanız daha da mutsuz olursunuz.
1: Ben daha ne söyleyeyim? Bugünlük bizden bu kadar.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halk Bank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar efendim her şey ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela
0: bu mudur,
1: çörek otu, rezene.
0: Kahkesi.
1: Evet. Birkaç tamam. Çeşit karıştırarak evet. Yapılır. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu bu? Susamımız, çörek otumuz,
0: tamam.
1: Rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı olarak veya sade olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
0: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
1: Evet.
0: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu, şekeri ya, ve yağ. Nereden buna, aklınıza geldi?
1: Böyledir.
0: Önceden
1: beri.
0: Üçü
1: bir arada.
0: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Gaziantep'te.
1: Bir de bunun ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una, yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave

0: derse fıstıklı olur.
1: Ha, onu da ayarlıyorsunuz. Aynen. Yani evet, hanımlar bir tek malzemeyi alıyor, yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
0: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz da Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz çok istiyorlar, güzel, biliyorlar.
1: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim, Gaziantep mutfağına özgü yaklaşık 600 tane teşkili yemek var. İşte bu yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da baharatlarda ve salçalarda gizli.
0: Özellikle
1: öyle
0: salçalarımız tabii.
1: Evet.
0: Salçalarımız güneşte özelliği çıktığı nedir? İçin güneşte çıkıyor, ayrı bir lezzet oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte çıktığından dolayı oluyor ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
1: Efendim, mis gibi kokuyor.
0: Kokmasının haricinde de şöyle. Of, hani çiğ köfteye böyle yapıştırırlar ya, onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
1: Bu ne salçası?
0: Biber salçası. Biber acısı, salçası, tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
1: Gaziantep acıyı seviyor.
0: Acıyı seviyor. Tatlısı
1: efendim,
0: da var.
1: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var.
0: Tabii
1: acısı
0: ki
1: da var. Mis bunu gibi biber salçası.
0: Aynen. Mesela sumağımız vardır.
1: Evet.
0: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve toz
1: isot
0: biber
1: nedir?
0: İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor, tamam, siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
1: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
0: Lokumlarımız, fıstıklı lokumlarımız
1: çeşit,
0: oluyor.
1: Çeşit çok fazla.
0: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
1: Evet.
0: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor. Ve bu macun şeklinde bunu siz melengiç kahvesi olarak sütle tüketiyorsunuz.
1: Evet.
0: İçtiniz mi bilmiyorum.
1: Efendim şöyle, çiğ hali, işlenmemiş hali, bu da işlenmiş hali. Bununla evet, ne yapıyoruz? Melengiç kahvesi yapıyoruz.
0: Çok güzel olur.
1: Çok enteresan efendim.
0: Kokusu
1: böyle bakar mısınız?
0: Güzeldir.
1: Sulu, yaş bir evet, kahve. Yani
0: şu,
1: öyle bildiğiniz.
0: Bu şekilde.
1: Bunun yaş hali.
0: Bu kavrulduktan sonra çekiliyor.
1: Tamam.
0: Bu şekli alır. Başka hiçbir
1: kavruluyor,
0: işlem
1: çekiliyor,
0: görmez.
1: Tamam. Nasıl yapıyoruz peki
0: bunu
1: kahveyi?
0: Bunu bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Hazır. Başka bir şey yok.

0: Değerli izleyenler, tarihi Almacı pazarını gezmeye ve esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacı pazarında esnafım. 50 evet. yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Aydın Şenkaya.
0: Evet Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Turistlerin evet. olmazsa olmaz uğrak noktası. Bu nedir Aydın Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlıklı dediğimiz.
0: Pekmez deyince genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Sıvısına bundan evet. mayalık gibi. Mayalı. Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt evet. olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı, çocuklara bilhassa çok faydası.
0: Şifalı.
1: Tabii %100 doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor, aynen. mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet, burada da hurma var. Evet, şöyle alayım Aydın Bey. Evet, cennet hurması.
1: Aynen.
0: Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: mı yetişiyor?
1: Yok, Osmaniye, bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla, evet. Şöyle öyle. Görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha, bildiğimiz kurumuş hurmanın hali. Büyüğü.
1: Evet. evet. Çok lezzetli. Bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii çok satılıyor.
0: Evet
1: bunlar.
0: Özellikle Ramazan'da cennet hurması.
1: İnsanlar sıcak tuttuğu için.
0: Bol bol yani. Satılıyor. Evet. evet şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani, gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen hurmanın kurutulmuşu.
0: Evet değerli izleyenler evet. Belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey evet. yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye ilçeleri çok fazla zarar gördü.
1: Aynen, aynen.
0: Çok insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybeden

0: ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir zaman geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı, hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Aynen. Turist de geliyor. Şu anda Gaziantep'te, merkezde efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın diyor. Lütfen amin. Siz de Gaziantep'e gelin.
1: Bekleriz.
0: Çekinmeden gelin. Hani yıkık dökük bir yerde yok. Çok hafif kale tabii ki zarar gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok merkezde. Yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne biz söylemek istersiniz Aydın
1: Tüm
0: Bey?
1: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah. Evet. Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimize bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Ha. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu. Yani evet. Görüyorsun, müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani bir 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine
0: oluyor.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen
1: iki
0: yağsız.
1: İki tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.
0: Şimdi
1: şöyle
0: attık,
1: diyelim.
0: Saplarını aldık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor.
0: Bir dakika.
1: Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şu şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Ha. Oradan ha, da olabilir. Öyle de olabilir. Fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen. Evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı
1: aynen
0: patlattık. Ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle
1: deniz
0: oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Bir dakika, bir daha
1: patlamaz
0: denemek istiyorum. Hırs
1: buyurun
0: yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer
1: aynen
0: patlatmam.
1: Çevire,
0: efendim
1: çevire
0: işte kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma
1: duracak
0: mı koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Ben,
0: ne yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuzu yanımıza
0: tamam
1: alalım. Tamam. Elimizi yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Kesinlikle. Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça
0: o zaman arası sen,
1: için.
0: Sen belirle miktarını.
1: Şekil.
0: Tamam. Tamam.
1: O yeterli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekilde geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları
0: ha,
1: öncesinde.
0: Doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynen.
0: Çevire, çevire.
1: Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek
0: ha,
1: yok.
0: Çevirmeme gerek
1: aynen
0: yok.
1: Aynen, onun için ön hazırlığını yapmış oldum.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri
0: hazırlamış
1: çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri
1: aynen
0: çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi
1: etinden
0: terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynen.
0: Mantar
1: yine
0: kebabı
1: mantarını
0: yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi usta?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için
1: yok,
0: söylemiyoruz.
1: Hayır,
0: oldu valla. Mantar kebap, mis gibi mantar kebap.
1: Aynı.
0: Ben daha ne yapayım? Aynı yani.

0: Aynen. Vallahi aynen. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynen.
0: saplayacağız.
1: Aynen. Yine
0: mı?
1: Domates, biber
0: onları
1: yanına.
0: Da saplayalım. Gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Valla ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Efendim biber kebapları sapladığımız ince. Şişlerimiz daha kalın. İşte böyle aynen. gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız
1: evet.
0: şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler evet. acı. Bence
1: aynen.
0: acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür, taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi,
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha böyle büyük büyük
1: aynen,
0: kesiyoruz.
1: Aynen biraz daha büyük
0: tamam.
1: yapıyoruz. Yine aynı şekil.
0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve... zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: görmüyor.
0: Mis gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme. Bilmiyorum. Yani önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor.
0: Değil mi?
1: Aynen. Çünkü kendisi
0: kaliteli
1: zaten.
0: Kaliteli bir et.
1: Evet.
0: Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine üçte ikisi duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte ustalığımızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar Hı. olsun senin gibi olabilir miyim efendim Hı. işte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine
0: bakın,
1: ama yine de kötü değil
0: bakın,
1: öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın dizmenin de usulü var öyle
1: Aynen.
0: ustalık kolay değil. Ustam
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet kebaplarımız artık hazır.
0: Of, of,
1: dediğimiz
0: of.
1: Gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi mis
1: Böylece.
0: Gibi mükemmel mükemmel.
1: Aynen. Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış.
1: Aynen.
0: Mantarlarımız, kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunumu hazırlıyor ya ustalarımız.
1: Aynen.
0: Gerçekten büyük bir titizlikle, sevgiyle, aşkla. Yaptıkları kebapları
1: Yine
0: sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi evet. vallahi. Yağları akıyor. Yağları Aynen. akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Elimiz alışmış.
0: Mükemmel. Tamam artık son dokunuş.
1: Şimdi küşlememiz var.
0: Küşleme.
1: Evet.
0: evet, küşleme severler şu anda ah ah diyor. Çok seveni var ama küşlemenin.
1: Aynen, özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor küşlemeye. Hepsi çok güzel, valla. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetin.
0: İnanılmaz güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz, kekik bu.
0: Kekik, küşlemeye kekik
1: sizde.
0: Mi ilave ediyoruz?
1: Aynen, biraz.
0: Şöyle atın. Estetik hareketler.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlardı efendim, valla ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib
1: Çok,
0: Usta?
1: Çok, yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık
1: evet.
0: son dokunuş
1: Hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı, işte Gaziantep'in küşlemesi.

0: Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Evet, teşekkürler, sağ ol.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü,
0: tamam.
1: Yani dikey gelenleri,
0: tamam.
1: Çözgü dediğimiz ipek,
0: evet.
1: Aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi, pamuk mu?
1: %60 ipek,
0: tamam.
1: %40,
0: ağırlıklı
1: %100
0: ipek
1: pamuk.
0: Yani.
1: Evet, ağırlık.

0: İpek gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, Çin'den Anadolu seyahatinde Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var. Her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
1: Mesela, renkler çok güzel, çok canlı. Efendim inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, Kutno. Şimdi parlak olanlar var, mat olanlar var. Evet. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Usta mesela bu nedir? Bu parlak.
0: Şimdi bu parlak.
1: İpek oranı
0: mesela,
1: fazla.
0: Evet,
1: ipek kaygan.
0: Oranı. Bunun
1: çok
0: adı
1: güzel.
0: Kerasi denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri. Mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye,
1: evet.
0: Adana bölgesi,
1: evet.
0: Mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıyeten misafir döşey, mindeli. Misafire bunları açarlar.
1: Evet, bu desene
0: evet,
1: gözümüz alışkan. Minder mi yapılıyor daha çok?
0: Minder de, yastık.
1: Döşek her yapılıyor.
0: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
1: Kadınlarımız rengarenk,
0: evet,
1: kıyafetler kadınlarla yapıyor.
0: Şunlar da erkekler için mesela.
1: Gömlek mi yapılıyor?
0: Evet. Bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi. Bir erkeğin şimdi röptüşan da diyorlar.
1: Evet.
0: Daha önce
1: gülerdi, evet.
0: Dedikleri. Damatların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
1: Evet.
0: Bak bu figürlerin
1: bunlar
0: hepsi.
1: Bunlar kadınlar için. Bunlar, evet. Da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarihiyle, doğasıyla, geleneksel zanaat dallarıyla, kültürüyle güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim, yemeğimizin ismi biraz zor. Antep şiveyi dize. Şiveyi doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze. Büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine, nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, Emine ile daha önce de çekim yapmıştık. Antep mutfağına dair o zaman yuvarlama yapmıştık kendisiyle. Şimdi Antep şiveydizi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Yani bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimizin yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yapılıyor mu hala?
1: Evet, yapılıyor. Evet. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor. Tabii kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim, Antep mutfağı lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli. Çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep şivey dizi çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şiveydiz Emine?
1: Şiveydiz soğanla sarımsakla olan bir şey mevsiminde.
0: Bu mudur soğan, evet, sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze tamam. Olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsimde. Olarak bunları aldın. Evet. Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet,
0: etimiz de haşlandı. Etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt deriz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için yağ.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı?
1: Yok, acı değil.
0: Baharat. Baharatı. Kuru özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet. Hasbir.
0: Neden kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde, yemeklere sos olarak kullanıyoruz. Tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde, evet, kullanılıyor. Hasbir, evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi şiveyi dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada yapıyorsun hem evde yapıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Efendim, Antep şiveyi dizi nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep şiveyi dizi yapıyoruz. Efendim, suyumuz kaynadı.

0: Emine ne yapıyoruz şimdi?
1: Bütün malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu. Evet. Bunları geceden şey etmiştim, ısıyıp haşladım.
0: Evet. Haşlanmış nohut. Haşlanmış et. Etimiz. Ne eti o? Dana mı? Kuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Haşlanmış taze soğan mı? Taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan, taze sarımsak. Evet.
1: Efendim. Sizin için bir an hazırlık yaptım.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması bayağı bir zaman alıyor. Evet. Emine, durum ne?
1: Hazır oldu.
0: Haşlandı. Şivey dizimiz haşlandı.
1: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmıştı böyle biraz. Evet. Özleşti.
1: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
1: Onun içinde süt, evet, yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yoğurdu 2 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
1: Şiveydiz,
0: kullanılıyor.
1: Yuvarlama.
0: Evet. Çağlaşı.
1: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol, evet, Antep mutfağında. Efendim besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Evet. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil
1: terbiyeli
0: mi?
1: Terbiyeli, evet.
0: Evet değerli izleyenler, Şiveydizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
1: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
1: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim mis gibi. Yoğurt, süt, yağ, yumurta.
1: Bu kadar yeterli.
0: Ay çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
1: Tadımı
0: harika.
1: Çok
0: mu seversiniz?
1: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
1: Biraz böyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emre?
1: Karıştırıyoruz. Emine?
0: Tamam. Karıştırmak
1: kesilmesi
0: mı lazım?
1: Evet, kesilmemesi
0: topak için. Topak olmaması, kesilmemesi yani için. Topak hanımlar
1: topak
0: bilir.
1: Topak olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine ne yapacağız ondan sonra?
1: Hasbirle buluşturacağız.
0: Tamam.
1: Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğimiz
0: buraya hazır. Mı dökeceğiz?
1: Evet.
0: Tamam, sonra yağ ne yapacağız?
1: Yağ hasbirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Hasbirle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok, şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne
1: tamam
0: yapacak? Kafam karıştı benim de. Yağ dökmüyor muyuz?
1: Dökeceğiz ya. Ama şeyi, şiveyi şunu buraya dökmeyeceğiz.
0: Ha.
1: Şu şekilde koyup şuranın üzerinden.
0: Tamam yapalım hadi.
1: Isınsın.
0: Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor.
1: Bir de şuraya alalım.
0: Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor? Yağ mı dökülüyor? Un üzerine mi dökülüyor? Unun altında mı kalıyor? Göreceğiz. Ama efendim sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım. Emine kızdı mı yağımız?
1: Evet, yağımız
0: tamam
1: kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
1: Hasbirle buluşturuyoruz.
0: Vereyim mi hasbire?
1: Evet, alalım.
0: Mis gibi hasbir.
1: Şöyle.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O hasbir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel.
1: Ha,
0: Emine benim anlamamam normal şimdi bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: harikasın
1: olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel bir görüntü. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: canım
1: olsun
0: benim. Efendim Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep şiveyi dizi yaptık. Emine'nin ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: yiyenlere olsun, afiyet olsun. Burası Gaziantep. Burası gastronomi şehri.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında hayatta her şey var. Hoş geldiniz. Bayram haftasına giriş yaptık. Ne olursa olsun hayatta bayram oldu mu yüzümüz gülecek. Ya bayram benim neyime demeyin. Hayatta her şey insan için. İnsanın başına ne gelirse gelsin bayramda yüzünü güldürecek, sevdikleriyle mutluluğunu paylaşacak güzel günlere kucak açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bollukla, sağlıkla, huzurla gelsin bu bayram bize ve tabii ki bugünün bayramı bizi şenlendirecek, bize güzellikler getirecek. İnşallah güzel şeyler de söylesin. Sevgili astrolog Mine Ölmez de bizlerle, çok seviyorum onu. Hoş geldin
2: çok
1: yine.
2: Çok teşekkür ederim canım benim. Ben de seni
1: nasılsın?
2: Çok seviyorum. Nasılsın? İyiyim, biraz uykusuzum.
1: Uykusuz musun?
2: Makyajımı yaparlarken uyuyakaldım.
1: Ay yerim seni ben.
2: Hüseyin abi gelmiş diyor ki aa diyor burada böyle uyuyamazsın. Ama uyudum vallahi bir yarım saat falan, çok uykusuzum bugün. Ama tabii ki seni görünce böyle bir enerjim canlandı.
1: Ah canım.
2: Evet, bu hafta da böyle çok enteresan bir hafta ama gerçekten. Ya. Niye? Çünkü çok fazla iniş çıkış var bu hafta.
1: İniş çıkış derken mesela bir iyi bir kötü mü oluyor iniş çıkışlar?
2: Yani çok mesela bazı haftalar daha durgun geçer ya, bu hafta da böyle çok fazla majör açı var. Majör açı dediğimde büyük olayları getirebilecek açı var. O yüzden bana bu haftayı yazarken, çalışırken çok garip geldi. Şimdi öncelikle bugün ay boşlukta, akşam saat 17 küsur civarlarına kadar, yani akşam olana kadar biraz böyle Başak Burcu'nda boşlukta başladık haftaya.
1: Ne oluyor
2: haftaya.
1: Ay boşlukta olunca?
2: Ay boşlukta olunca mesela bir plan yaparsın. O plan değişir. İşte olayların yönü değişir, akışı değişir, bakış değişir. O yüzden biz şey tavsiye ederiz hep. Deriz ki ay boşluktayken çok önemli bir karar vermeyin. Zaten muhtemelen o karar sonradan değişecek deriz. Dolayısıyla bugün böyle Başak'ta boşlukta ya, işte takıntılarımız, hijyenle ilgili konular veya işte depresif durumlar, evham, bu tarz şeyler biraz karışık olabilir akşama kadar. Sonra ay terazi burcuna geçiyor. Teraziye geçtikten sonra da Uranüs'le uyumlu ama sonra Neptün'le, Vesta'yla, bir işte akabinde Plüton'la falan, pardon özür dilerim, Satürn'le uyumsuz olacak. Bunu şöyle bir okuduğumda, hani bunlar çok anlaşılır şeyler değil ama manasına baktığımda şöyle bir şey var. Bu haftanın başında şöyle başlıyoruz. Biraz depresif, biraz fedakarlıklarımıza bakarak, biraz emeklerimize bakarak, biraz hakkımızı alma duygusuyla bakıyoruz. Özellikle kutsal saydığımız nedir o, ailedir, eştir, evlattır, kariyer, bir kendimize adadığımız kariyer planıdır. Böyle bunlara bakarak sanki böyle iç geçirdiğimiz, hayallerimizden vazgeçmek istemediğimiz, ben bu kadar emek verdim bu yuvaya, ben bu kadar emek verdim bu evlada, bu işe, neyse artık o. Ben bu hayallerimden vazgeçmek istemiyorum ya, haklı olduğumun anlaşılmasını istiyorum veya hakkım olanı almak istiyorum duygusu hafta başında çok baskın. Sonra 26'sında maalesef çok sert bir açı var. Mars'ın Plüton'la dik açısı var.
1: Ne oluyor bu?
2: Normalde de Mars-Plüton karesi kötücül bir açıdır ama şimdi Mars boğada, Plüton kovada, sabit burçlar. Mars toprak elementi olan boğada, bu mesela çok dünya çapında gerçekten özellikle yanardağları veya işte madenleri veya yeraltı ile ilgili konuları veya işte sarsıntıları çok tetikleyebilecek bir şey. Bu hafta bir de Antares kavuşumu dolunayı da düşününce pazar günü biraz böyle doğal afetler açısından dünya çapında dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi.
1: Bizim ülkemizde geçerli mi
2: bizim bu? Ülkemizi de tabii ki etkileyebilir. Yani bu böyle çok büyük bir felaket haberi gibi haşa öyle algılanmasın ama biraz böyle sarsıntıların artabileceği, bir de böyle nasıl diyeyim sana, duygusal çıkışların, işte kavgacılığın biraz artabileceği bir zaman demiş. Şimdi önümüzde zaten bayram biliyorsunuz. Aman diyeyim, hani zaten gidenler çoktan gitmiştir ama hala yola çıkacak olanlar varsa özellikle 25, bugün 26 lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Çünkü kavga, öfke patlamaları ve işte yıkıcı davranışları çok fazla artırabilecek bir durum. Ve bu hafta mesela birçok kişinin

0: vücudunda artık ona hayrı olmayan, hizmetini bitirmiş, örnek veriyorum, safra kesesinin artık alınması lazım. Hmm. Ne bileyim, vücudunda yıllardır taşıdığı bir şişlik, bir bembe olur ya, böyle büyük şeyler filan. Hmm. Onun artık onun alınması lazım. Bu hafta bizden bir şeyler bırakılmaya ve gidilmeye mahkum
1: acil
0: gibi.
1: Acil bir durum mu olacak bu mesela?
0: Acil olmaz, biraz daha şeydir bu. Hani sabit burçlar biraz daha inceden göstererek veya eskiden beri kendini hissettirerek yavaş yavaş tırmanarak gelirler. Mesela önce burçlarda olduğu zaman gerçekten acil ve ani şeylerden bahsederiz. Ya yani bilincindeyim, farkındayım, bu ilişkiyi bitirmem lazım. Bilincindeyim, farkındayım, artık bu ameliyatı olmam lazım. Evet, farkındayım, artık buna bir son vermem lazım. Bu hafta birçok kişide bu duygu oluşacak, çünkü nihayetinde önümüzde Dolunay. Dolunay'da Mahşer'in dört atlısından biri olan Antares yıldızıyla kavuşuyor.
1: Bu da zorlu bir dolunay değil mi?
0: Antares çok önemli bir sabit yıldız. Antares yıldızı askerlerin yıldızı. Mesela dünya çapında yine böyle askerler, komutanlar bir takım açıklamalar yapabilirler. Hı hı. Önemli konular konuşabilirler. Antares o kadar önemli bir yıldız ki.
1: Allah Allah.
0: Antares'te büyüyen bir ay, bir dolunay. Haklılık savaşını, ego savaşını, mücadele arzusunu, aşırı cesareti, her şeyi olduğundan çok abartılı görmeyi beraberinde getirebilir. Dünyada ideolojik inançlar üzerine saygısızlıklar yapan maalesef insanlara tanık olabiliriz. Veya işte benim inancım daha doğru, seninki yanlış gibi, hı-hı, kendi görüşünü diğerine dayatmaya çalışan bir anlayışa dünyada böyle bir takım sahneleri olabilir. İnşallah herkes birbirinin inancına saygı gösterir
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: Savaşları tetikler mi bu durum?
0: Tetikleyebilir ve mücadeleyi tetikleyebilir. Özellikle bu yıldızlar daha çok böyle orduları yöneten, işte mesela işte Amerika'dan bir açıklama gelebilir yine veya işte barışa doğru gidiyoruz gibi. Tek ümidim şey ya, 9 Haziran'da şimdiden söyleyeyim, Jüpiter-Venüs kavuşumu var. Kıranı Sadeyn.
1: Güzel mi bu?
0: Uğurlu kavuşum, evet. Bak, Nisan'da bunun kötüsü vardı.
1: Kıranı
0: hatırlarsan Nahseyn. Aa, bu kız açmış.
1: Bu kız
0: bunu töbe bir tane ama. Ben hatırlamıyorum ki Türkiye'de birisi benim bu lafımı hatırlasın senden
1: Allah
0: başka.
1: Allah.
0: Evet.
1: Ben çok aklıma kazındı.
0: Sana helal olsun.
1: Neydi?
0: Şok. Benim öğrencilerim bile unutuyor bunu bazen, sinirleniyorum. Tabii o kadar anlatmama rağmen. Nisan'da Kıran'ın Ahseyn'i yaşadık, Kıran'ın biliyorsun. Ahseyn. Uğursuz kavuşumdu ve gerçekten tam anlattığı temalarda, hı-hı, hepimiz üzüntülere boğulduk. Şimdi de bunun uğurlusu var. Hı-hı. Uğurlusu da diliyorum ki hani o nasıl biz üzüldüysek milletçe, şimdi inşallah güzel bir şeyler olur.
1: Aynı temaların mı düzeleceğini göreceğiz? Mesela
0: öyle
1: o
0: değil
1: zaman,
0: daha farklı. Ha. Mesela o zaman olay neydi biliyor musun? Koç burcu zodyağın bebeğidir. Çocukları, bebekleri hani temsil eder. Aynı zamanda Mars etkisi gerçekten şiddeti temsil ediyordu. Ve orada bir şiddet içerikli bir şey olacağı açıkçası belliydi. Ama şu anda da barışı temsil eden 9 Haziran'da bir kavuşum var. Yani hafta sonu bir şeyler gerilse de, dünyada yine bir şeyler gerilse de, inanıyorum ki Kıran-ı Sadeyn'de daha böyle güzel haberler.
1: Ay,
0: özellikle bireyin hayatına az kaldı. Ha, bir sonraki hafta da değil, bir sonraki haftanın başına denk geliyor.
1: 9-10-11 Haziran.
0: Evet, buraları çok etkiliyor. Hı-hı. Hatta 8-9-10 buraları çok etkiliyor. Dolayısıyla Kıran-ı Sadeyn uğurluların kavuşması.
1: Hepimize mutlu mi getirecek? 12 burcu da mı?
0: Herkese getirir. Herkes de hayatın bir yerinden bir uğur, bir barış getirir kesinlikle.
1: Ay inşallah. Ama yengeçleri daha mı çok acaba?
0: Tabii, yengece daha çok getirir. Oğlağa ilişkilerle ilgili getirir. İşte teraziye kariyer, koça aile, emlak konuları. Herkesin yaşam alanında farklı. Mesela kimine iyileşme getirir, kimine korktuğundan kurtulma getirir. Uğurlu kavuşumlar, Kıran-ı Sadeyn. Bu çok güzel bir kavuşum.
1: Ay, güzel.
0: Ve genel olarak dünyayı da olumlu etkileyebilecek bir kavuşum. Ama bu Antares'li dolunayda tabii ki beni düşündürmüyor değil yani. Hani çünkü
1: bayram haftasına denk gelmesi.
0: Yay burcunda, yayın gölgesinde, her burcun bir gölgesi var. Arkadaşlar, bu arada hepiniz şey yapıyorsunuz ya, benim burcum öyle değil. Hepimizin burcunun, mensubu olduğu burcun iyi özellikleri var, kötü özellikleri var. Bazı kişiler bu olumsuz özellikleri baskın yaşarken, bazı kişiler daha olumlu özellikleri baskın yaşıyor. Bazıları da mutedil oluyor. Yani iki taraftan da alabiliyor. Dolayısıyla şu burç iyidir, bu burç kötü. Bana hep soruyorlar hangi burç iyi. Bütün burçlar böyle bir şey yok yani. Şu burç iyi, bu burç kötü diye bir şey yok. Hepsi bize gerekli ve hepsinin bazı özellikleri var, gölge yönleri var. Şimdi yay burcunun gölgesi nedir? Tatlı tarafı nedir? Neşe saçar, ondan sonra açık akıllıdır.
1: Coşkulu.
0: Yani insana mutluluk saçar falan. Mükemmel bir burç. Ben çok severim yayı, biliyorsun. Ama gölgesinde de fanatiktir. Aha. Dediğim dediktir, illa benim olacak der, benim dediğim olacak der ve yayın gölgesi çok fazla fanatiktir. Mesela illaki benim inandığım hak, mesela dünyada inanç savaşları,

0: O dizi savaştır. Hep yayın gölgesinin etkisinde olur.
1: Fanatik de sever mi yay mesela? Çok fanatik seven yaylar biliyorum çünkü.
0: Sever ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bazısı da çok vefasız sevgili olur.
1: Ya.
0: Bazısı da aşktan hastalığa yatağa düşen yay çok gördüm ben mesela. Ya diyorum sen nasıl bu kadar aşık oldun? Sen bir yay burcusun. Kalk gez iki havan değişsin. Bir şuraya buraya yok ama aşık olunca da oluyorlar gerçekten. Dolayısıyla her burcun arkadaşlar bir burcunuz yok. Bir haritanız var. Sadece bir haritanız da yok. Yetiştirilmiş olduğunuz bir aile var. Bir sosyoekonomik koşullar var. Ortamınız var. Okuldan öğrendikleriniz, çevrenizden öğrendikleriniz var. Onun da ötesinde herkesin ruhu farklı. Nasıl burada milyonlarca yay birbiriyle aynı olabilir? Diyeceksiniz ki ama yorum yapıyorsunuz. Evet. Bunlar genel yorumlar. Sizi sadece ışık tutabilir.
1: Ama çok şeyler çıkıyor. Mesela biliyorsun çıkıyor. Hayatta her şey var. YouTube kanalında yorumları yazıyorsunuz. İşte geçen hafta mesela oğlağa dedin ki bir elektronik alet alacaksın ya da hediye alacaksın. Yağdırmışlar. Şunu aldım, bunu aldım. İşte eşim bana
0: hala elektrikli yazıyorlar. Süpürge.
1: Hala yazıyorlar. Etkileri hala var. İnşallah daha güzel hediyeler alın elektronik anlamda ama yani çıkıyor deniyor. Ben de burada şahsen bazen şahit oluyorum. Bir şey söylüyorsun. O hafta evet ben bunu yaşadım diyorum. Her zaman dile getirmesem de
0: evet.
1: Yani artık payına düşen neyse mutlaka bir şeyler dokunuyor.
0: Yani bazen diyorlar bana çıkmıyor. Evet belki sana çıkmıyor. Senin doğum haritanda farklı bir etkiler vardır. Sana özel yorumlanması gerekir ama bu size mutlaka rehberlik eder. Ama bir an, ama bir gün, ama etkisi uzun sürecek bir şekilde buradaki olasılıkları yaşarsınız. Siz bunu fark etmeseniz bile yaşarsınız. Mesela derim ki o gün bugün teknolojiyle aranız çok iyi derim. Örnek veriyorum bir telefonda bir teknoloji şirketiyle bir işim vardı onu kolay halledersin ama sen dersin ki bu yorum bana çıkmadı. Hı hı. Farkındalığı çok güçlü olmalı insanın bazı şeyleri algılayabilmesi için ve ben size söyleyeyim mi? Bazı dolunayda bakıyorsun adamlar birbirine girişmişler, vurmuşlar, kırmışlar. Bazen bakıyorsun ötekine para geliyor.
1: Hı
0: hı. Şimdi herkes aynı bilinç seviyesinde mi ki herkese her gök olayı aynı şekilde gelsin? Sen kötü bir insansan karını, eşini, çoluğunu, çocuğunu kırıp döküyorsan belki dolunayla daha büyük bir musibet yapacaksın.
1: Hı hı.
0: Ötekisi mesela çabalıyor, emek veriyor, para kazanmaya çalışıyor. Belki o dolunayda daha güzel bir iş yapacak, emeğinin karşılığını alacak. Bakın bu çok net. Bazıları diyor ki bana hiç para gelmiyor diyor. Ya oturduğunuz yerden nereden size para gelecek? Para kime gelecek? Gelir bu arada. Allah'ın lütfu bilemem. Tabii. Bir kime de. Öyle de bazı kullar vardır yani Allah gönderirse gelir bilemem. Ama genel olarak biliriz ki inancımız gereği de çalışan kazanır, emek veren kazanır. Dolayısıyla oturduğunuz yerden zaten beklemeyin. Benim yeteneklerim nedir diye bakın hiçbirimiz beklemedik ki. Hepimiz çalışmak zorundayız.
1: Bir de para bana gelmez diye bir inancın varsa zaten gelmiyor da. Bu inancı
0: olanı
1: bir kırmak
0: da kısıyorsun.
1: Lazım. Evet.
0: Biriyle evleniyor onu da kurutuyor.
1: Ay.
0: Vallahi yemin ediyorum. Öyle çünkü niye kötü insan olduğu için değil. Hı-hı. Bazı insanlar çocukluktan öyle bir değersizlik aşılanmış ki. Şimdi benim bu yaptığım yorumlar hepinize cuk diye oturacak diye bir şey yok. Ama size bir farkındalık kapısı açacaktır. Hı-hı. Aa ben de böyle bir olasılıklar varmış bir bakayım biraz kendinizi gözlemlemenizi sağlayacaktır. Bu para konusunda da bu arada gerçekten çocukken o kadar değersiz büyütüyorlar ki hani hiçbir şeye hakkı yokmuş gibi.
1: Evet.
0: Sonra dünyanın en iyi insanıdır ya ben çok gördüm öyle evleniyor diyor ki ya diyor ben evlendikten sonra diyor eşimin işleri bozuldu ben kötü bir insan. Hayır sen kötü bir insan değilsin sen o kadar çok yetinmeye alıştırıldın hak etmediğin söylendi itilip kakıldın. Güzel özelliklerin bile hiçbir zaman takdir edilmedi ki sen artık garibim hani iyi bir şey hak etmediğine inandığın için o enerjiyi her yere yaymaya başlıyorsun.
1: Hayal kurmak bile yasak ne düşünüyorsun öyle şeylere işte paranın şey gözü kör olsun işte para bizi bozar.
0: Elin
1: bak bu
0: kiri.
1: Lafların hepsi elinin kiri hep kirli bir şeymiş gibi.
0: Valla çalışarak helalinden kazandığın para gayet de helal olur. Çok da güzel olur. Herkese de yardım edersin.
1: Allah daha çok versin çalışana.
0: Amin.
1: Herkesin rızkı veren Allah. Kuşa veriyor o rızkı. Kuş nereden aynen. biliyor o gün gagasına ne gelecek diye. Kuşa veren, o rızkı veren Allah sana vermez mi ya? Allah'ım hepimize inşallah en güzel açık. Şekilde, en sağlıklı, sıhhatli bir şekilde çalışmayı nasip etsin ki çalışmayı sevenler de başka
0: bir de hep tabii. söylüyorum. Mesela arkadaşlar YouTube'dan sonradan izleyecek olanlara da söylüyorum. Gerçi bunu biraz daha geç izliyorlar ama şöyle. Oraya giriyorsunuz diyorsun ki benim yüzüm gülmez. İşte benim işim şöyle ters gidiyor bana olmuyor onu oraya mühürlüyorsunuz adeta kazıyorsunuz. Düşünsene kalıcı bir yerde kendinle ilgili olumsuz bir şey bırakıyorsun. Bir kere ben size çok açık bir şey söyleyeyim mi? Şikayet etmek çok günah bir şey bir kere.
1: Evet.
0: Şikayet ne demek ya? Şikayet ne demek? Eli ayağı kolu gözü olmayan insanlar doğar doğmaz kanser olan bebekler lösemi hastanelerine gidin bakın. Ne demek şikayet etmek? Ben aşamıyorum şöyle bir tek şikayetini Allah'a yap. Sen bak etrafına de ki bak ne kadar çok şükredecek şeyim var. Evet şikayet etmediğinde inan buna ben denedim ben de etmişimdir. Sabahtan akşama kadar en yakın arkadaşını ara, konuş,

0: şu anlat, bir şey düzelmiyor ki.
1: Öyle.
0: Daha kötü oluyor. Şikayetini Allah'a yap. Kimseye yapma. Gelip de oraya altına ben çok kötüyüm, bana hiç güzel bir şey olmuyor, bunları yazma. Sen ne yap biliyor musun? Ona söyle, ona arz et. İçinden de ki Allah'ım bana yardım et. Bak göreceksin, o sessizliğin içerisinde senin işlerin açılmaya başlayacak.
1: Evet.
0: Şikayet bir şuursuzluk hali. Bir ergenlik enerjisi. Yani sanki böyle hiç hayatında bir görgü görmemiş, hiç hasta birini görmemiş. Çoluğuyla çocuğuyla ortada kalan bir hanımdan, anneden nasip almamış. İşte öldürülen, işkencelere uğrayan hayvanları görmemiş veya ne bileyim ben, hiç evi yanan birini, sanki sanırsın hayatında hiç kötü bir şey görmemiş.
1: O kısa bütün kötülükler girmiş ya bir kere. Yani o ruhsal anlamda kötü ya, o hiç çıkamayacağını zannediyor. Bir de her gün aynı şeyleri hissettikçe bu bir alışkanlık haline de geliyor insanda.
0: Geliyor. Vallahi çözmüyor. Hepimiz evet. Yaptık. Sen de yapmışsındır.
1: Tabii tabii.
0: Bir
1: yani...
0: arkadaşımı ararım. Sabahtan akşama kadar bana öyle dedi, böyle. Sonra ben de öyle dedim. O da bana ne oluyor? Hiçbir şey düzelmiyor. Evet.
1: Bir
0: daha
1: kere
0: kötü
1: anlat,
0: oluyor.
1: Ondan sonra
0: İçinde
1: havalet.
0: Böyle Allah'ım sana havale ediyorum. Evet, gerçekten, gerçekten şikayet edip de onu oralara buralara sosyal medyalara yazmayın. Vallahi yapmayın. İnan ki çok ters
1: bak,
0: tepiyor.
1: Bak mühürlüyor dedin.
0: Mühürlüyorsun onu oraya. Diyorsun ki ben hayatta işte yüzüm gülmez diyor mesela.
1: Evet. Ay bu yazılır
0: ya, bunu
1: mı?
0: İnsan Allah'tan korkar yazarken ya. Senin gerçekten hayatta hiç mi yüzün gülmedi? Hiç mi bir gün Allah sana yardım etmedi? Ya da hiç mi bir gün iyi bir şeyle karşılaşmadın? Yapmayın vallahi, bak bir kardeşiniz olarak uyarıyorum. Yani ben niye sizi uyarıyorum? Ben bu işin ordinaryus profesörüyüm diye uyarmıyorum. Ben de damdan düştüğüm için biliyorum o durumun. İyi bir şey değil bu şikayetler.
1: Hepimiz insanız, hepimiz yaşıyoruz yani.
0: Evet.
1: Bakmayın öyle gülüyoruz, eğleniyoruz, makyajda oturuyoruz ama herkesin kendine göre bir derdi var.
0: Ya biz şikayet etmeyince çok iyi bir şey. Bana neler yazıyorlar görsen Allah'ım. İnanın ya, ben sana diyorum ki bu ben miyim gerçekten?
1: Ne yazıyorlar sana? Senin şey tuzun kuru öyle şeyler.
0: Öyle şeyler yazıyorlar. Ya siz ne biliyorsunuz benimle çektiğimi?
1: O tuzu kurutana kadar biz
0: bir
1: neler
0: şey
1: çektik
0: çok kötü
1: de.
0: Yani ben mesela babamın yerine koyduğum insanı kaybettim daha yeni. Bana şey diyen arkadaşlarım oluyor arayıp, neyin var? 9 gün olmuş dedemi kaybede. Neyin var? Sesin çok kötü geliyor diyor. Ya ben acı çekiyorum ya. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Üzülüyorum mesela. İşte her hareketine bir yorum, bir anlam filan. Bunu ne bana, ne arkadaşınıza, ne yoldan geçen birine yapmayın. Vallahi gıybet çok kötü bir şey. Sonra o insanın hakkında ne konuşuyorsanız dönüyor, başkaları da size aynısını yapıyor.
1: Öyle,
0: kötülük
1: öyle.
0: Kötülüğü, şikayet şikayeti getiriyor. İnanın buna bakın. Şikayet ettikçe şikayetleriniz artıyor. Ve bugün bu hafta Yay burcunun o Antares'le birleştiğine takıntılı bir şekilde, fanatik bir şekilde illaki onu ben göze göz, dişe diş bunu yapacağım enerjisi hiçbirimize iyilik getirmez. Fanatizm her zaman kötü bir şeydir. Neye fanatik oluyorsan, neye kendini böyle kraldan çok kralcı adadım yapacağım diyorsan veya başkalarını incitiyorsan benim dediğim haklıdır diye, İnan bana senin dediğin haklı olsa o haklılık bile senden kaçar. Bazı savunucular öyle kötüdür ki bazı şeyleri böyle korkunç bir şekilde insanları ezerek işte ben haklıyım, ben şuyum diye savunan insan öyle kötüdür ki o haklı sözler bile onu terk eder. Duramaz orada.
1: Diretiyorsan zaten sıkıntı. Haklıysan diretmemen lazım. Haklılık açıktır yani.
0: Bu hafta buna dikkat edelim. Bir de şu astrolojik yorumları dinlerken başıma kötü bir şey gelecek, beni iyi, böyle şeyler yazmayın. Sadece dinleyin, alın ve yapmanız gereken bir şey varsa yapın. Kendinize, hayatınıza tamamen bunu adayarak ve bunu tamamen içselleştirerek de böyle bir şeye girmeyin
1: tabii.
0: Yani.
1: O zaman bu hafta daha çok şükür enerjisinde olmamız, bu Antares'i daha kolay atlatmamız.
0: Ya sen gerçekten astroloji mi öğreniyorsun sen gizli gizli?
1: Yok, nasıl öğreneyim ama öğrenmeyi düşünüyorum da.
0: Ya,
1: belki kendi haritama bakarım
0: sen
1: diye.
0: Sen öğrenirsin ya. Sen Kıran'ın Ahseyn'i unutmamışsın. Sen nasıl unutmazsın Kıran'ın
1: Ahseyn'i? Ben bir kere harita baktırdım biliyor musun? Haritaya baktırdım. Astrolog hanım bana dedi ki biz dedi özel dedi böyle yıldızlar var ona bakıyoruz. Senden dedi iyi bir astrolog olur dedi bana.
0: Doğru demiş, olur
1: hangi
0: ben.
1: Hangi yıldıza bakıyor bilmiyorum ama bir
0: gel
1: şeyler
0: varmış. Gel
1: benim
0: eğitimime katıl sen. Ben seni öğretirim. Sen akıllı bir öğrenciye benziyorsun. Vallahi ben çok severim böyle
1: çalışırım.
0: Çok severim böyle öğrenci. Bak. Yay burcu Jüpiter'in yönettiği bir burç ve gerçekten bu hafta şikayeti bir kenara, şikayetiniz bitmeyebilir, acınız çok büyük olabilir. Sadece bunu başkalarına anlatmayı bırakın. Haklısınızdır, çok acı çekiyorsunuzdur, anlıyorum sizi ama bunu oraya buraya yazmayı, birilerine anlatmayı, illa alacaksanız bir danışmana gidersiniz ama normal insanlara şikayet etmeyi bırakın. Yani şey gibi, bu alakasız birinden yardım istiyorsun esas sahibi varken, hani anladın mı, gidiyorsun canım üzüm istedi deyip köşede bir tane pamuk tarlası olan adama yalvarıyorsun gibi oluyor. Sen gidip de üzümün sahibine söylesene benim canım üzüm istiyor diye. Şikayet etme. Bu hafta şikayet etme. Bu hafta şükür enerjisini artıralım. Şükür enerjisini artıralım derken de mesela şükredeceğimiz şeyleri artıralım. Başka insanları küçümsemeyelim. Başkalarının fikirlerini küçümsemeyelim. Kendi bilgimizi, kendi fikrimizi her şeyin merkezine koyup en doğrusunu ben bilirim demeyelim. Çünkü o zaman yeni

0: bir şey öğrenmenin de önünü kapatmış oluyoruz, değil mi? Ya mesela benimki en doğru dersem, yeni bir şey öğreneceğim varsa da o kapı bana kapanmış olacak. Bu hafta ne olursunuz şükür enerjisine olun. Çok doğru bir şey söyledi. Yayın Jüpiter yönetiminde olduğunu biliyorsunuz. Jüpiter şu anda Yengeç burcunda ve 9 Haziran'da Venüs'le Kıran'ı Sadeyn, onu da ezberleyeceksin biliyorum.
1: Kıran'ı Sadeyn.
0: Gerçekleştirecek. Mutlu ve uğurlu bir kavuşum, saadet enerjisinden kalsın aklınızda. Yani şükre doğru gitmek lazım. Her şey çok kötü falan, böyle bunları bırakın. Çözemediğiniz şeyleri düşünmeyi bu hafta bırakın. Çünkü bu hafta gerçekten zorlayıcı açılar var. Evet. En ne kadar aklı selim olursak o kadar kolay
1: İnşallah.
0: Atlatırız.
1: Zaten aklına sahip çıkan hayatına sahip çıkıyor bir şekilde. En sakin, en şükür içerisinde, şufu içerisinde bu haftayı atlatalım. Böyle en hafif atlatacak olan burçlar hangileri? Daha böyle sıkıntıları nereden yaşayacaklar? Onları da açıklayacağız. Burç burç gideceğiz. Uzun uzun anlatacak. Hiç merak etmeyin sevgili Mine Ölmez. Koç burçlarıyla başlıyoruz. Bu arada benim sağ gözümde de böyle bir arpacık çıktı.
0: Evet,
1: dua
0: onu
1: bekliyorum.
0: Fark ettim ben.
1: Fark ettin. Dua bekliyorum. Nazar dualarını. Şöyle artık ne içinizden
0: sarımsak
1: gelirse felaknas.
0: Bana bak.
1: Sarımsak mı geliyor?
0: Arpacığa. Ama bizim Anadolu'da öyle yaparlar.
1: Öyle
0: sarımsağı
1: mi?
0: Böyle şey yaparlar.
1: Bak,
0: tabii
1: doğal
0: çok özür diliyorum. Böyle bir şey sakın yapmayın doktorunuza danışmadan. Çok özür diliyorum.
1: Evet.
0: Öyle şey yaparlar yani büyüklerimiz.
1: Hadi bakalım. İnşallah bunu
0: evet.
1: Atlatacağız diyelim. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, sizinle başlıyoruz. Bakalım gökyüzü bu hafta size neler fısıldıyor? Biraz krizli bir hafta ama inşallah siz de bunun üstesinden çok güzel, çok kolay bir şekilde geleceksiniz. Koç'un aşkta, parada, sağlıkta fena değil yıldızları. Parada biraz sıkıntı var zannedersem.
0: Evet, bu hafta en zorlandığı alan para koçların. Şimdi öncelikle sevgili koçlar, bu hafta genel olarak size çok böyle tesir edecek, sizi çok mutsuz edecek bir açı aslında direkt olarak yok. Dolaylı yollardan var. Öncelikle bu hafta parasal meselelerde koçlar haftanın en dikkat etmesi gereken burçların başında geliyor. Çünkü para alanlarından yaşıyorlar bu Mars-Plüton karesi etkilerini. Eğer arkadaşlarınızla borç alacak verecek işine girdiyseniz, borç verdiyseniz, borç aldıysanız ya da borç almayı ya da borç vermeyi düşünüyorsanız bu hafta bunun için pek de hayırlı uğurlu bir hafta olmayabilir. Bu hafta verilen borçlar ya da alınan borçlar geri ödeme ile ilgili problem çıkarabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Arkadaşlarınızla bana değersiz hissettiriyorsun, hakkımı yiyorsun veya borç aldın vermiyorsun gibi mevzulardan tartışmalar çıkabilir. Ona da dikkat edelim. Şimdi Mars sizin yönetici gezegeniniz ve boğadayken biraz olsun artık rahat etmek istiyorsunuz. Kimseyle uğraşmak istemiyorsunuz. Ama işte bu sefer de maddi meselelerle uğraşmak durumunda kalıyorsunuz. Rızkınızı kazanmak için uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ve koçlar bu hafta bir de 29'unda Venüs-Satürn karesinin etkilerini çok net yaşayacaklar. Bu da ne anlama geliyor? İlişkilerde aile ile partner arasında sıkışacak bazı burçlar var bu hafta. Bunlardan bir tanesi de koçlar. Mesela eşiniz, sevgiliniz, aileniz, işte onun ailesi arasında böyle biraz sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Ya da evde, ailede ya da büyüklerinizden biri, hani vardır ya böyle çok sevdiğimiz bir abimiz, amcamız, hani belki akrabamızdır, bazen değildir ama onu çok benimseriz. Böyle benimsediğiniz biriyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani aslında hiç de öyle biri değilmiş gibi. Ya da aile içinde size verilen değerle ilgili, size paylaştırılan malla ilgili, haklarla ilgili böyle bir takım sorgulamalarınız olabilir. Bu hafta koçlar benimsedikleri birinden, özellikle aileden olabilir bu, yani akrabalardan falan, bir soğukluk yaşayabilirler. Aileyle anlaşmakta birazcık zorlanabilirler. Birilerini sevdiğinizi bazen hissedemediğiniz zamanlar vardır. Yani o kadar kalbim kırıldı ki şu an kimseye sevgi hissedemiyorum dediniz. Özellikle 29 Mayıs günü buna dikkat edin ve Yay burcundaki Dolunay koçların hayatında yeni bir akademik takvim, seyahat takvimi, ticaret takvimi, yeni bir bakış açısı, vizyon alanı oluşturuyor. Mesela özellikle sınava girecek olan koçlar çok hırslı, çok hevesli olabilirler. Çok da başarılı olabilirler. Sınavı, işte dersleri biraz daha böyle takıntı haline getirebilirler. Burada ama birazcık karaciğerlerini yormamaya, stres yaparken o sağlıklarını bozmamaya dikkat etsinler. Sınav başarıları yüksek olabilir. Sınava odaklanabilirler öğrenci olanlar. Bunun dışında seyahat planları olabilir. Mesela Haziran'ın tamamı koçlar için bol seyahat vaat ediyor. Acaba ne kadar olacak? Seyahat
1: İnşallah.
0: Planları olabilir. Hukuki bir konu netice alabilir. Önümüzdeki 15 günlük süreç buna bunu vaat ediyor. Hukuki bir konu neticelenebilir ama bu sizi birazcık gerebilir, kızdırabilir, rövanş almak isteyebilirsiniz. O yüzden birileriyle bir savaşa girerken bunun çok uzamayacağından emin olarak girmeye çalışın. Öte yandan başka, haftaya da girerken biraz böyle işleri nasıl yapacağım, evi, işi, her şeyi nasıl idare edeceğim, bir bulanıklık hissedebilirsiniz. Pazartesi akşamı ve salı günü tüm gün boyunca ikili ilişkiler ve ortak işlerde de birazcık böyle çekim

0: çekişmeler, tartışmalar olabilir. O sebepten yani koçlarda ben şunu görüyorum genel olarak şöyle bir baktığımda. Çok emek verdim, hakkımı da alamadım ama işte bunun hem öfkesini yaşıyorlar hem de bir yandan da yani bir taraftan da hiçbir şey yapmak da istemiyorlar ilk defa. Mesela normalde koçlara bir şey yaptığınız zaman mücadelesini verir, işte atağa geçer filan. Bu hafta şöyle bir şey olabilir. Ne oldu ki mesela? Yaptım da ne oldu ki? Veya uğraştım da ne oldu ki? Mücadele ettim, kavga ettim, izah ettim de nereye varabildim ki duygusu. Ama bu haftanın başında yine bu kadar karmaşanın arasında Güneş'in Neptün'le öyle güzel bir kontağı var ki Vesta'yla. Koçlar bugün itibariyle bu enerji, dün de vardı bu etki. Haftaya böyle bir enerjiyle giriyorlar. Kendilerine adadıkları, çok emek verdikleri şeylerin sonuçlarını da alabileceklerini hissedecekler için için. Yani bazen öyle olur ya, bir şeyin peşinden koşarsın koşarsın bir işe yaramaz ama bazen böyle sessizleşip mülayimleşirsin ve o şey kendiliğinden olmaya başlar. Koçlarda böyle bir etki var. Haftanın başında yani bugün itibariyle biraz bağırsak sağlığınıza, böyle kasıklar, bel böbrek bölgelerine biraz dikkat edin. Günlük işlerinizin karmaşasında kendinizi çok strese sokmamaya çalışın. Gerekirse yardım isteyin. Çok yakın gördüğünüz birinden. Ben bunları çözemiyorum, bu kadar işi işte göğüsleyemiyorum deyin. Bu hafta biraz sorumlulukları galiba paylaşma zamanı koçlar için. Her şeyi ben yapmalıyım, herkesi ben taşımalıyımdan artık koçlar bu hafta biraz dama diyebilirler. Özellikle ayın 29'unda ya öyle mi? 40 gün ne derler? 40 yıl taşı bir gün bırak.
1: Hemen kötü sen
0: olursun. Kıymetsiz olursun diyorlar. Öyle bir şey hissedebilir bu hafta. Özellikle 29'una ve 26'sına dikkat etsinler.
1: 28-29 ilişkilerde dedim biraz daha soğukluk, tartışmalar olabilir.
0: Benimsedikleri kişilerle araya soğukluk girebilir, evet.
1: İnşallah en kolay şekilde atlatırsınız sevgili koç ve yükselen koçlar. Sizleri seviyoruz. Vallahi benim annem koç, dayım koç. Dün dediğin gibi dayım biraz aradı bizi, çemkirdi. Niye beni aramıyorsunuz, sormuyorsunuz? O sevgi enerjisi. Demek ki sevgi arıyor. Çok koçlar var benim etrafımda aileden. Seviyorum
0: ne,
1: o yüzden
0: ne mutlu bak,
1: koçları.
0: Niye beni aramıyorsun demek ki sizi seviyor.
1: Niye beni aramıyorsun diyor. Niye aramıyorsunuz beni ya dedi. Ay dedim dayı olur mu öyle şey? Hemen ararız olur mu? Sonra konuştuk.
0: Dayı
1: tabii
0: da güzeldir
1: ki.
0: Yani.
1: Dayı ben. Çok güzel. Başka dayı ayrı sevilir yani.
0: Evet.
1: Ve geldik şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalara. Mutluluk, sağlık, güzellik boğaların olmasın mı? Olsun. Bu hafta neler yaşayacaksınız? Aşk, para, sağlıkta. Yine yıldızlar biraz böyle... Ağza düşmüş
0: şimdi
1: gibi.
0: Bir kara mizah yapardım ama yapmayacağım.
1: Ne diyeceğim?
0: Bu hafta Kurban Bayramı haftasına giriyoruz biliyorsun ki, evet. Mübarek. Boğa burçları bu hafta nasıl mutlu olsun diyecektim. Kara mizah yapacaktım ama yapmıyorum. Evet. Ama gerçekten bu hafta boğalar için biraz zor.
1: Ne boğaya geçmişti? Mars
0: normal
1: boğaya geçti
0: boğa,
1: diye
0: hani burcu boğalanlardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Evet, Mars boğaya geçti. Bu hafta da ilk sert, en sert açısını gerçekleştiriyor. 26'sında. Dolayısıyla boğa burçları bu hafta birazcık öfke ve kontrollü gitmeye çok özen göstermeliler. Cümlelerimi çok doğru seçmeye çalışıyorum. Bu mesela takıntılı sevgililer, manipülatif insanlar, bunlarla bu hafta mümkünse görüşmesinler. Gerçekten bir boğa olarak sinirinizi zıplatan, kalbinizi kıran birileriyle aynı ortamda olmak zorundaysanız, ne olursunuz bu bir mecburiyete dönüşmesin. Eşinizle konuşun, ne bileyim kim sizi buna zorluyorsa onunla konuşun. Bayram diye böyle sizi manipüle eden, kalbinizi kıran, sinirini bozan insanlarla bir araya gelmek zorundaysanız da yani birazcık kontrollü gitmeye çalışın. Çünkü gerçekten boğalar bu hafta kavga etmeye çok müsait gözüküyorlar. Mars Plüton karesi sizin manipüle edilmeniz, takıntılı insanlardan zarar görmeniz, rahatsız edilmeniz veya işte bir şekilde mobbing, o baskıyı hissetmeniz yönünde bir uyarı. Dolayısıyla birazcık kendinizi sakınmanızda fayda olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu hafta bazı boğalar iş yerinden çıkıp tazminatını almak falan isteyebilir. Ben gidiyorum işte benim tazminatımı verin diyebilir. Çünkü bu üstleri ve otoriteleri de anlatan bir alanda. Bazıları işten ayrılabilir. Hakkını isteyebilir. Hakkını alamadığı için bir böyle şey yapabilir. Serzenişte bulunabilir. Bazı boğalar da aile içerisinde işte evliyse kayınvalide, kayınpeder, işte bekarsa işte belki görüştüğü birinin ailesi ya da kendi annesi, kendi ailesi bir şekilde aile büyükleriyle alakalı da ben gidiyorum ya. Yani ben sizden hakkımı alamadım, emeğimi alamadım. Emeğimin karşılığını, size verdiğim değerin karşılığını görmedim. Ben buradan gidiyorum. Bazen bu çok çalışıyor biliyor musun? Geçenlerde birine söyledim, dedi ki gerçekten sen dedin ki dedi. Ya boşanacaklar ya birinden kopacaklar. Bu her zaman bir erkekten veya bir kadından ayrılmak değildir. Bazen çok uzun süreli arkadaşlıklar, dostluklar da boşanma gibi biter dedi. Aynısını yaşadım diyorlar mesela. Öyle birkaç mi? Kişiden duydum bunu. Boğalar bu hafta birine... Ya seni bırakıyorum artık. Kaç yıllık dostum olursan ol ya da kaç yıllık kim olursan ol. Seni bırakıyorum ve ben emeklerimin sende karşılığını...

0: bulamadım duygusunu çok net yaşayabilirler boğalar. Bunu üstüne bastırarak söylüyorum. Bu hafta frene basarak gidin. Trafikte de, hayatta da, iletişimde de çok önemli olacak.
1: Fevri kararlar vermesinler
0: Vermesin. Çünkü bu arada boğalar hani böyle şeydir ya, böyle sinirlenir, bayağıdır sinirlendiği bir şeye de

0: sağlığına da dikkat etmeli. İşte bir tarafınızı kesmemeye, yakmamaya dikkat edin. Birileriyle tartışmamaya dikkat edin. Stres, anksiyete bunlar olmasın. Mümkünse biraz toprakla, bahçeyle, ağaçlarla böyle ne bileyim mutlu hissedeceğiniz bir yerlerde olmaya çalışın. Bu size daha iyi gelecektir. İletişim anlamında da maalesef çok iyi gidiyorlardı. Yengeç burcunda Jüpiter onları çok olumlu etkiliyordu. Venüs de orada, bir de hafta başında Merkür de geçecek. Aslında bir taraftan ruhları, sezgileri, enerjileri çok güzel. Maneviyatları çok güzel. Kafalarında çok güzel fikirler, planlar, gelecekle ilgili de planlar var. Ama bu hafta özellikle 29'unda gerçekleşecek Venüs-Satürn karesi yakın çevrede bir kız arkadaş, kız kardeş, bir figürle böyle bir kavga, tartışma ya da sessiz bir soğuma gündeme gelebilir. Özellikle yakın çevre. Bence bu bayram boğalara bayağı şenlikli geçecek gibi
1: bayram
0: gözüküyor.
1: Bayram hepimize biraz sanki şenlikli
0: bu biraz
1: ama
0: sanki boğaya biraz daha şenlikli gibi. Şimdi yakın çevre evinde bu var, Allah Tağ Tepesi'nde Allah. Bu var. Yani böyle yakınlarında benimsediği birinden soğuyabilir. Bu geçici olabilir bu arada. İlla kalıcı bir soğuma olmak zorunda değil. Bu hafta o soğukluğu hissedebilir.
1: Bir de bayram ya. Hani...
0: Sen benim kardeşim olacaksın. Ya sen de benim işte arkadaşım olacaksın. Böyle mi olur falan gibi.
1: Mecbur temasa geçeceğiz ya bayramda.
0: Peki iyi bir şey yok mu? En sevdiği şey bol evet. bol para gelebilir. Oh. Çok güzel para gelebilir. Çünkü hakkı olan bir parayı talep edebilir, alabilir. Miras, nafaka, ortak paralar. Hı. İşte eşten mesela gelebilir. Veya işte uzun zamandır yaptığı bir birikimi, bir yatırımı varsa bunun meyvesini alabilir. Birazcık karaciğerine, dinlendirmeye kalça, uyluklar, baldırlar buralara da dikkat etmesi lazım. Böyle siyatik gibi sorunları olanların ki azabilir bu hafta özellikle boğalarda. Onlara birazcık dikkat etmeleri lazım. Onun dışında haftaya başlarken geçmişte kendisini nelere adadığını, kimlere adadığını, kimlere çok hızlı güvenip özellikle hızlının altını çiziyorum. Emek verdiğini düşünüp kendi kendine ya kendimi kimlere adamışım aslında keşke o zaman bunları yapsaydım duygusuyla başlayabilir haftaya. Ve bu haftanın başında boğalar birilerine kendilerini adayıp onu kutsal görüp bu çocuğu da olabilir ha yani kim olduğunu bilemiyorum. Onun peşinden gitmek ya da gitmemekle ilgili kendini böyle bir cenderede hissedebilir. Ya bu benim evladım ama ben buna kendimi çok şey yaptırdım ezdirdim. Acaba bu saatten sonra biraz kendimi geri mi çeksem gibi böyle bu hafta bu duyguyla böyle bir cendereye girebilir. Ben kime kendimi gerçekten adamayım? Geçmişte kimlere adadım ve neler yaşadım? Ben çok hızlı sevip karar veriyorum galiba duygusunu bu hafta hissedebilirler. Yani birazcık bu hafta boğalar hiçbir şey de olmaz evvelallah. Bunları hani üstünüze de alınıp da şey yapmayın ama dikkat edin.
1: Olabilirlikten bahsediyoruz tabii ki. Bunlar olabilir. İnşallah olmasın böyle kötü durumlar ama yine biraz takıntılı insanlardan uzak duracaksınız. Kızgın olmayacaksınız. Para geliyor. Para geliyor.
0: Gerçekten.
1: O güzel bir
0: para
1: haber.
0: Para konusunda şanslısınız. En azından parayla ilgili bir kapınız açılıyor ve bundan sonrası daha iyi ilerleyecek.
1: İnşallah en güzel, en güzel, en hayrınıza işleyecek şekilde olsun sevgili boğalar. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu hafta neler olup neler bitme ihtimali var. Acaba başımıza neler gelecek
0: bu
1: diyor
0: hafta
1: ikizler.
0: Bu burçlar beni bir yerde inşallah.
1: Bu kıstırmazlar.
0: Kıstırmazsınız inşallah.
1: Şimdi üçer üçer üçer biraz burada az vermişiz.
0: Canım ben.
1: Ne oldu ikizlere?
0: Ben buradan uçuyorum ama yurt dışına. Yokum.
1: Ya bayram tatiline mi çıkıyorsun?
0: Beni TNA'da kıstırırlar diye korkuyorum.
1: Yok yok hiçbir şey
0: şimdi,
1: olmaz. Neyse o.
0: Evet arkadaşlar vallahi neyse o. Canım bu hafta böyle güzellerim böyle yani. Bazen şöyle oluyor mesela beni hiç etkilemeyen bir açı bile bazen etrafımda dönüp beni yine rahatsız edebiliyor. O yüzden uyarma gereği duyuyorum. Bazı açılar vardır ki o açılar herkesi bir şekilde etkiler. Bu hafta da öyle bir hafta. Şimdi ikizler niye etkileniyor? Öncelikle karşıt burcu yayda. Antares etkili bir dolunay gerçekleşiyor. Bu ikizler için şu anlama geliyor. Ne ile karşı karşıya olduğunu çok net görecektir. Yani karşısında dürüst bir insan mı var, yalancı bir insan mı var bunu çok net görecektir. Bu gördüğü netlik çerçevesinde de bir karar verecektir. Aldatılıyorsa, aldatılmıyorsa, dürüstse, yalancıysa her neyse hayatındaki insan, sevgili, eş, ortak bunun kim olduğunu, nasıl biri olduğunu o kadar ayan beyan görecektir ki bu da onu bir karar vermeye zorlayacaktır.
1: Güzel, evet.
0: Yani doğru kararı da verecektir. Takıntılı ve aşırı ben haklıyım diyen narsist bir sevgilisi varsa artık oradan yeter artık diyebilir ve özgürlüğüne kavuşmak isteyebilir ikizler burçları. Yalnızlar için bu yine böyle çok bilgisine güvenen biraz insanlara tepeden bakan hafiften kibirli ama çekici bir insanla karşılaşmak anlamına gelebilir. Önümüzdeki 15 günlük süreçte ikizler burçları eğer yalnızlarsa hayatlarına gerçekten çok etkilenecekleri, o ateş tabiatını çok üstünde taşıyan biri çıkabilir ve
1: narsistik
0: denk gelebilir.
1: Ama, değil mi?
0: Narsistik eğilimleri Arman olabilir.
1: Uzak dursun.
0: Yani işte bazen de adam oluyorlar belli olmuyor. O da hasta değilse. Narsistik eğilimleri olabilir.

0: bozulmakla narsistik kişilik bozukluğu aynı şey değilmiş ya. Hani hasta evet. değilse toparlayabiliyor. Bazen erkeklerin bir maskesidir o narsistlikte bir maskesidir. Çünkü zaten genelde erkeklerde görüyoruz bunu çoğunlukla. O yüzden öyle hemen narsistiğe damgalamayın. Doktor söylemediği sürece biz nereden bilelim gerçekten ne olduğunu? Biraz böyle bir tavır takınan biri olabilir hani ben işte. Belki de o da onun maskesi olabilir. Ama ikizler burçları önümüzdeki 15 gün kısmetleri oldukça açık ikili ilişkilerden yana. Güzel. İkizler burcunun özellikle yükselen ikizlerse tabii 12. evinde bu sert kavuşum gerçekleşiyor. Pardon, kare açı.
1: Ne oldu?
0: Mars 12. evdeyken düşmanlıklara, tehditlere, efendim bizi böyle gözetleyen, kötü enerjisini böyle bizim üzerimize akıtan insanlara müsait oluruz. Ama biz bunu bazen bilmeyiz. Hı hı. 12. evinizde Mars'lar ve Plüton'la dik açıda olacak. Özellikle hukuki bir işiniz varsa, kendinizden başka ve güvendiğiniz avukatınız neyse ondan başka kimseyle konularınızı konuşmayın, bu bir. Birisi sizin hukuki bir sürecinizi, seyahatle ilgili bir sürecinizi, eğitimle ilgili bir sürecinizi baltalayabilir. Ve ben bunu çok gördüm. İnanamadığım böyle insanlar oldu, gözlemlediğim. Bazen mesela siz bekarsınızdır veya işte evlenmişsinizdir, ayrılmışsınızdır. Evlenmek istiyorsunuzdur. Hı hı. Birisi gelir der ki Ayder seni filanca ile tanıştıracağım. Yapar bunu da. Hı hı. Sizi tanıştırır, sonra geri planda aranızı bozar. İşte bu hafta ikizlerde böyle bir enerji. Var böyle çirkin insanlar.
1: Niye?
0: Orada ne bozuyor, amacı şu. Işte kendisinin egosunu tatmin ediyor. Yani bak sen tanıştırdım, sonra iyilik yaptım. Aa, onu
1: benim
0: cepte.
1: Sayemde.
0: Benim sayemde. Ama seni beğenmedi hayatım.
1: Ay, eyvah,
0: yapıyor
1: Allah.
0: Sonra bozuyor. Kaç tane ben böyle insana denk geldim. Geliyor anlatıyor, kadın ağlıyor falan. Sonra bir ortaya çıkıyor ki aslında yapan kişiyle bozan kişi aynı kişiymiş.
1: Ay ne günah.
0: Şimdi bu hafta ikizlerde şöyle bir enerji var. İşinizi, hukuki süreçlerinizi kendi avukatınızdan başka veya konuya hakim olan, vakıf olan kişilerden başka hiç kimseyle mümkünse paylaşmayın. Sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın. Gizli belgeler, bilgiler sadece mesela devlette sizin aranızda olan veya işte avukatınızla sizin aranızda olan bu bilgileri kimseyle paylaşmayın. Çocuğunuz varsa veya öğrenciyseniz sınavda nereyi tercih edeceksiniz, ne yazacaksınız, hangi bölüm, bunu bu hafta kimseyle paylaşmayın. Hmm. Çünkü sınavlar, akademik konular, hukuki konular, seyahatler, oturum, uluslararası ilişkiler alanından gizli düşmanlıklar alanına bir şey var. Restleşme var. Hmm. Bu da ne demek? Senin, ben açık vizyonunu, olacak işini, açılan yolunu baltalıyorum gizliden demek. İkizler burçları bu hafta kim olursa, mesela anneniz çok saftır. Hemen her şeyi komşuya anlatıyordur. Bir sınav işiniz var, bir şey işiniz var. Annenize de mümkünse hani o anda hemen şey yapmayın. Hmm. Olgun bir insansınız tabii, yoksa küçükseniz anneden hiçbir şey saklanmaz.
1: Tabii.
0: Onun altını çizelim. Ha mesela işte bazen büyük orta yaşlılar veya daha ileri yaşlılar için söylüyorum. Annemiz hemen gider paylaşır veya evham yapar, vesvese yapar, şey yapar, panik yapar. Bazı bilgileri bu hafta mümkünse panik yapabilecek saf ya da tam tersi kötü niyetli insanlarla paylaşmayalım. Yani bir şekilde bize zarar gelmesin diye. Bunun dışında şanslı olduğunuz bir yegane konu var ki o da İletişim ve eğitim konuları. O konularda bu hafta oldukça şanslısınız. Para ile ilgili konularda da, olacak işinizi bozabilecek insanlarla ilgili konularda da bu hafta dikkat edin. Ama yalnızlar için ne olursa olsun, Haziran'a da öyle giriyoruz, verimli.
1: Hadi bakalım, inşallah yalnızlar partnerini, eşini bulsun. Artık ruh eşi mi olur, başka bir şey mi olur onu bilemem. Narsistlik mi olur bilemiyorum.
0: Ay gerçekten
1: ama
0: beni senhada. Bakar mısın şu yengece? Ben bir... İnşallah bana bir zulüm gelmez.
1: Yok yok. Nereye gidiyorsun onu da söyle de bari orada kıstıralım seni.
0: İşte o gizli.
1: Biraz
0: de az önce ne dedim? Söyleme. Kimseye
1: gizli
0: söyleme.
1: Gizli. O zaman sevgili ikizler, aslanlar, başaklar, yengeçler hepsini konuşacağız. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından. Bizlerden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İvroşe.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Golf. Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
10: Tam da leislik. Sevince.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la 1. haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
13: Net. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Damla önce çok eğlendim.
16: Yok, ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.

0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
8: Allah aşkına neden?
7: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
7: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
9: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Ve 12 burçla devam ediyoruz. Ekran başına diyorum. Siz kendi burcunuzu, ayağlar yakınlarınızın başka burcunu, evladınız olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Lütfen fotoğrafını çekin. Onlara WhatsApp üzerinden, iletişim kanalları üzerinden gönderin ki onlar da haberdar olsun. Ben izleyemedim, kaçırdım diyorsanız da YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından tekrarını tekrar tekrar tıklayıp izleyebilirsiniz. Sevgili seyirciler, yengeçlerde kalmıştık. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, bakalım bu hafta gökyüzü size neler söylüyor. İnşallah güzelliklerle gelsin. Güzel haberlere çok ihtiyaçları var, zira Jüpiter yengeçte dedik 2026 boyunca. Hani nerede bu Jüpiter, hayatım mahvoldu diyenler var.
16: Yok, o kadar da abartmasınlar. Olan da oldu, zorluklar yaşayanlar gördüm ama çok çok iyilik yaşayanları da gördüm. Hı-hı. Evini alanları da gördüm, çocuğu olanları da gördüm, evlenenleri de gördüm. Ben de dahil o keza, yani şükredilecek şeyler de yaşadık, üzülecek şeyler de yaşadık. Hayatta hiçbir zaman hiçbir şey insan altın tepside gelmiyor. Ve bir şeyin iki yönü olabiliyor. Bazen de Jüpiter büyütücü bir gezegen. Senin hayatında neye odaklandıysan onu senin gözüne daha çok büyütebiliyor. Veya sen neyi putlaştırdıysan, neye tapınmaya başladıysan, ne için bütün hakları, hukukları ihlal ediyorsan, sevgilin için mi, aşkın için mi, paran için mi, kariyerin için mi? Ya bizim işin de racanı bu deyip ne türlü haksızlıklara, kötülüklere acaba kapı açtıysan, işte onlar kocaman bir dev haline geliyor, bir girdap gibi seni içine alıyor. Sonra diyorsun ki ben nerede hata yaptım? Ya da çok vefasız, hayırsız, ahlaki olarak düşük bir sevgiliyi başına tac ediyorsun. Ama seviyorum, aşkta her şey mi sonuna kadar, yeter ki evlenim diyorsun ya işte. O zaman işte seni onunla bir imtihana tabi tutuyor. Jüpiter çünkü etik, ahlak kurallarıyla çok ilgili olan, aynı zamanda çok ilahi ve manevi de bir gezegen. Hı hı. Dolayısıyla bütün olayların sonu her zaman öğretiye varıyor. Her zaman söylüyorum, dünyanın neresine giderseniz gidin, nerede ararsanız arayın, sonunda bütün anahtarları da, kilitleri de kendinizde bulacaksınız.
15: İçine mi dönüyorsun içinizde, yengeç?
16: İçine dönmekten ziyade yengeçler bu hafta bir kere Merkür yengeç burcuna geçmesiyle beraber, yavaş yavaş ilerlemesiyle beraber daha doğrusu, biraz daha böyle içsel konuşmaları hızlanacak. Önümüzdeki haftalarda bu içinde biriktirdiği, kafasında gezdirdiği, ne oluyor ne bitiyor diye içinden tartıp konuşup düşündüğü şeylerin hepsini dışarıda görecek. Hmm. Arkasından konuşan, dedikodu yapan kişiler olabilir. Bu ara çok olabilir. Haziran'da da bunlarla biraz uğraşabilir ama özellikle bu hafta çok dedikoducu insanların markajına girmiş olabilir. Sonra bu insanlar çok değil, bir hafta sonra aşikar olacaklar ve önünden artık onları göstermeye başlayacaklar. İşte orada da yengecin haklı ve güzel bir mücadelesi başlayacak. Şimdi yengeçler, bu hafta Venüs-Satürn karesi var. Normal şartlarda bu haftadan itibaren yengeçlerde bir güzellik, bir hoşluk, bir endam, bir tatlılık, bir boy poz, her şeyleri böyle bir ışıl ışıl. Çünkü Allah Venüs Allah onların burcunda. Hı hı. Ve yengeçlere bir ışıltı katıyor. Fakat buradayken birkaç

0: tane sert açılara maruz kaldı. Geçen hafta bir Venüs-Neptün karesi oldu Cuma günü. Gerçekten ben çok gördüm. Tartışanlar, kavga edenler, ağlayanlar, hüzünlenenler zor bir gündü. Hı-hı. Çok şükür beni hiç teğet geçti.
1: Çok
0: ama
1: şükür.
0: Etrafımda ağlayan, üzülen, birbirine düşen çok insan gördüm. Şimdi bu haftada Venüs-Satürn karesiyle beraber... Hı-hı. Genç kadınlar ve olgun kişiler, mesela kadın kayınvalide, işte genç kadın kayınpeder, genç kız babası, genç kız annesi ya da içi umutlarla dolu bir genç, kadın erkek, kız erkek fark etmiyor. Bir tabuya takılır veya bir kurala takılır, bir soğuk duvarla karşılaşır. Umduğunuz, böyle heveslendiğiniz, bunun olgun olması lazım ya, bunun insan olması lazım dediğiniz kişilerin soğuk sert duvar gibi yüzleriyle karşılaşabilirsiniz ve bu soğuk sert duvar yüzler sebebiyle biraz böyle içinize kapanabilirsiniz. Sevdiğiniz, benimsediğiniz insanlardan nasıl da soğuduğunuzu kendi kendinize düşünüp siz bile hayret edebilirsiniz. Özellikle 29 Mayıs günü yengeçler için ilişkilerde, efendim kariyer konularında, patronlarla ilgili konularda, evlilerse kayınvalide, kayınpeder ya da kendi anneleri, aileleriyle ilgili konularda böyle bir soğuk duvarla karşılaşma, bir çarpışma etkisi. Hı hı. Yani ben bu kadar bu insanları severdim, sayardım. Nasıl da beni kendilerinden buz gibi soğuttuları sorgulayabilir yengeçler. Özellikle evliyseniz eşinizin ailesiyle diyaloğunuza veya kendi ailenizde, kendi annenizle diyaloğunuza özellikle 29 Mayıs ama haftanın genelinde dikkat edin. Mars-Plüton karesinin etkilerine baktığımız zaman da yengeçler de tıpkı ilk öncü olan, çünkü yengeç de ikinci öncü, koçlar gibi arkadaşlarla para meseleleri yüzünden kapışabilir. Hı. Para alanlarıyla arkadaşlıklar alanları arasında bu açı onların da gerçekleşiyor tersi şekilde. O yüzden yengeçlerin de borç aldın vermedin, borç verdim almadın filan gibi bu hafta borç alacak verecek meselelerine dikkat etmeleri lazım. Ve yengeçler bu hafta kötü günümde yanımda olmadın, bana değer vermedin, bana her zaman benim derin duygularımda, acılarımda kih koh koh yaptın gittin dedikleri insanlarla kapışabilirler. Bazı arkadaşlarıyla değersizlik, hak hukuk meseleleri üzerinden kapışabilirler. Özellikle ayın 26'sına bu anlamda dikkat etsinler. Ve yengeçler parayla ilgili konularda kayıplar yaşamamaya veya çok masraf yapmamaya da dikkat etsinler. Yay burcundaki donlar. Yengeçlerim ve yükselen yengeçlerim. Haftaya uyuyarak başlayan ben, şurada makyajımı yapılırken uyuyakalmışım. Bir yorgunluk, bir yorgunluk bende. İnanın ben, Allah Allah. İnanın var 4 haftadır ben dinlenemiyorum.
1: Niye?
0: Şimdi işte misafirler, yolculuklar, Allah, işler, her şey böyle üst üste geliyor. Şimdi yengeçlerin de tam böyle bir haftası. Hı-hı. Haftaya böyle çok düşünceli, rutin, ne iş yapacağız, nasıl düzene sokacağız, nasıl kilo vereceğim, nasıl sağlığıma kavuşacağım veya nasıl şu evin işini toparlayacağım, bu çalışanlar ne olacak ya da çalışma arkadaşlarım gibi. Bu hafta Antares etkili dolunayla beraber kalça, karaciğer, uyluklar, baldırlar, buralara dikkat etsinler. Genel sağlıklarına dikkat etsinler. Bir de iş yerlerinde bir durum değişebilir. Bir işten ayrılmak, yeni bir işe girmek gibi durumlar olabilir. Biraz böyle iş ve sağlıkla ilgili konular bu hafta ön plana çıkıyor. Ve Haziran ayının ilk yarısında da, ikinci yarısında da sağlık birinci planda, iş birinci planda.
1: Dün eniştemle konuştuk, o da yengeç, dedi ki Haziran'da dedi güzel etkiler varmış. İşte 9-10 Haziran'da evet, yengeçe geçiyor ya.
0: Evet, o
1: güzel olacak mı?
0: Tabii ki. Daha ona var ama şimdiden söyleyelim. 9 Haziran'da Venüs-Jüpiter kavuşumu Kıran'ı Sade'in öncelikle yengeçleri çok olumlu bir şekilde etkiliyor tabii ki. Yengeç burcunda kavuşacak. Bu da birçok uğurlu fırsatın, şansın kişiye ulaşması anlamına gelir. Önemli bir zamandır. Hiçbir şey bilemediysen birine bir hayır yap, sana adımı büyüyerek gelsin. Dua et, dilek dile, işte başvurular yap veya kalbe dokunacak bir konuşma yapman gerekiyorsa onu o güne denk getir. Ama sonuçta uğur uğurdur. Uğurlu bir yere doğru gidiyorlar
1: İnşallah. Evvelallah. Harika. Güzel şeyler söyledin. Özellikle 29 Mayıs kapışmalara dikkat. Bir kapışma haftasında sanki yengeçler ama hayırlısı bakalım. Borçlanma da yapmıyorsunuz. Ne alıp ne veriyorsunuz. İnşallah en yüksek hayrınıza, kalbinizden, gönlünüzden ne sizi mutlu edecekse o yola doğru girmenizi temenni ediyorum sevgili yengeçlere. Ve geldik burçtaşlarıma, canım aslanlar. Oh. Şükürüyor musunuz yoksa içinize mi çekildiniz? Kedi gibi mi oldunuz? Ne oldu bu aslanlara?
0: Bir şey
1: söyleyeceğim. Eski aslanın hali kalmadı.
0: Yok, aslanlar yine formunda tam.
1: Öyle
0: ama
1: mi?
0: O aslan zaten böyle şey değil ki, asildir yani öyle. Hemen her kendini böyle ortaya atmaz koçlar. Yokuşlar daha çabuk atarak kendini ortaya çocuk gibi. Çünkü o ilk burç ya, bebek. Aslan daha olgun. Aslanlar evet, son zamanlarda yaşadıkları olaylardan dolayı biraz daha böyle cool olmuş olabilirler. Daha böyle, ama bu hafta aslanlara farkındaysan daha yüksek puanlar vermişim.
1: Evet, çok şükür. 4'e artık aşkta. Yüksek diyoruz.
0: Neden?
1: Aşka ne oldu?
0: Çünkü Plüton onların 7. evlerinde ve Mars Boğa burcunda. Otorite, üstler.

0: sevgili, eş, aileyle ilgili konularda aslanlar birazcık böyle tartışmalı günler geçirebilirler. Özellikle ayın 26'sında bu açı kesinleşiyor ama hafta başından itibaren partnerinizle aileniz yüzünden, partnerinizle onun ailesi yüzünden, sizin aileniz yüzünden partnerinizle gibi veya iş hayatınızdaki yoğunluk yüzünden partnerinizle gibi birileriyle bir başkalarının arasında kalıp ilişkinize böyle bir sıkıntılar gelme ihtimali olabilir. Bu arada gerçekten yükselen aslan birkaç tane arkadaş şu an gözümün önünden geçiyorlar.
1: Ne yaşıyorlar?
0: Hakikaten kayınvalideden çok çekenler var.
1: Ay.
0: Kayınpederden çok çekenler
1: Allah
0: var.
1: Allah.
0: Mesela yani kayınvalideler, kayınpederler gelinlerden tam olarak ne bekliyor bilmiyorum ama galiba şey bekliyorlar. Hani ben bunu oğluma evlendi, bundan sonra ben ne dersem olur gibi bir şey mi bekliyorlar? Ne yapıyorlarsa hepsi değil tabii bu arada tırnak içinde ama bu ara gerçekten aslan arkadaş. Mesela bir tanesi bizim geleneklerimize uygun değil diyorlar. Ötekisi başka bir şeyden beğenmiyor falan. Dolayısıyla bu ara aslanlar, yükselen aslanlar özellikle. Yani
1: Evleniyorlar mı aslanlar?
0: aslanlar evlenirler.
1: Ne zaman?
0: Bu arada nişanlananlar da var.
1: Allah Allah.
0: Evet, o da var. Ne zaman? Jüpiter aslana geçecek 30 Haziran'da ve bir yıl boyunca aslan burcunda kalacak. Eğer tövbe billah evlenmek alnında yok değilse
1: Evet.
0: evlenir.
1: Gerçekten mi?
0: Evlenir tabii.
1: Mesela bir haritaya baktığında, diyelim benim haritama baktın. Ne zaman evlenirim diye görünür mü o
0: Tabii
1: haritada?
0: görünür.
1: Allah Allah.
0: Evet görünür.
1: Hemen bakıyorsun
0: Evlenir
1: canım.
0: misin? Evlenemez misin? Niye evlenemezsin?
1: Aa.
0: Evlenemezsense engellerin nelerdir? Onu Allah bilir bu arada evlenebilir de. Bu aslanlar için şimdi neden bu sene çok önemli? Çünkü Jüpiter Satürn'le böyle bir uyumlu açıda ilerleyecek. Ve dolayısıyla aslanlara böyle gelir gelmez Haziran, Temmuz vesaire böyle bir ilişkiyi sağlamlaştırma, evliliğe doğru gitme fırsatı, çocuk, bebek, güzel haberler getirebilir. Bu haftaya baktığımızda da aslanlarda nasıl bir şey biliyor musun? Aşk evlerinde Dolunay var. İlişki alanlarında ve kariyer alanlarında Mars-Plüton karesi etkisi var. Gerçekten aslanlar böyle birilerini aşık seviyor. O da onu seviyor. Ama araya giren başka faktörler yüzünden çok yoğun iş hayatı, kötü anne baba, işte her şeye karışan birileri yüzünden ilişkilerinde tam o şeyi yakalayamıyor gibiler. Ya da onların geleceğe bakışıyla partnerinki uymuyor diye birçok seçenek olabilir bu. Partnerinki uymuyor diye orada böyle sıkışıp kalıyor olabilirler hakikaten. Dolayısıyla aslanlar ilişkilerde bu hafta ne olacağı belli değil. Çok çetrefilli.
1: Allah Allah.
0: Yay burcundaki dolunay da şöyle bir şey getiriyor. Antares etkili ya. Tutku, aşk, takıntı, cesaret, öfke, mücadele hepsi bir arada. Bir yandan yalnızlar için bu çok tutkulu bir aşka çekilmek demek. Ama bunun da hani nasıl başladığı, nasıl nereye gittiği hiç belli olmaz. Çok süratli olur çünkü bu mevzu. Bir yandan da ilişkilerde çok takıntı geliştirmek, çok kafaya takmak, çok paranoya yapmak demek. Dolayısıyla aşk da bu hafta sizin ne olacağınız belli
1: Ne
0: değil.
1: yapsam,
0: Nereye doğru gittiğiniz belli değil.
1: hangi tutumda olsun yani aslan
0: Tabii ki
1: şimdi?
0: takıntılı olmamalı. Haklılık savaşına çok girmemeli. Eğer bakın ben şuna inanırım. Ben bir insanı çok seviyorsam, o da beni çok seviyorsa, benim işim, kariyerim, geleceğim, ekmek kapım. Ona dert oluyorsa veya onun ailesi asla ölürüm desem benim çocuğumla evlenemezsin diyorsan ben oradan giderim. Ben onun ailesiyle kötü olacağına ben olmayayım hayatında derim. Burada da iş karşı tarafa düşüyor. Siz ne kadar emek verdiniz, o ne kadar emek verdi konusunda bayağı savaşlar çıkabilir. Haklılık savaşları. Yani ben bak bu kadar emek verdim diyebilir aslanlar.
1: Mesela aslanın hangi yükseleni daha takıntılı olur?
0: Akrep.
1: Ha, akrep. Yükselen aslan veya aslan yükselen akrep mi?
0: Olursa tabii daha takıntılı
1: Daha
0: olabilir.
1: takıntılı
0: Boğa,
1: olur.
0: bunlar şey burçlardır hani boğa, akrep, aslan. Biraz daha dünya hırsı olan, yükselme, başarı, tutuğunu koparma hırsı olan burçlar oldukları için bunlar bir araya gelince böyle olabiliyor ve yay da şüphecidir. Çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili bu hafta bir şeyler böyle karambole yuvarlanabilir. Sakın hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Özellikle çocuklarınıza şefkatli olun. Hamilelik bebek haberleri gelebilir önümüzdeki süreçlerde. Partnerinizle de haklılık savaşları, sen ona inandın, ben buna inandım savaşları ilişkiyi yıpratabilir. Sansasyonel ve sizin adınızı kötüye çıkaracak insanlarla sakın ne arkadaşlık ne aşk bu hafta olmasın. Buluşmayın, görüşmeyin. Bir de hobilerinize yönelirseniz, eğer mümkünse sporla uğraşırsanız bu hafta sizin için çok daha keyifli geçecektir. Çocuklarına karşı biraz daha nazik olsunlar bu hafta ve hamilelik bebek haberleri de getirebilir bu dolunay etkisi.
1: İnşallah tüm isteyenleri Allah nasip etsin. Güzel bir sağlıklı bir evlat, vatana millete hayırlı evlatlar. Artık öyle söylüyorum
0: Bu arada
1: valla.
0: aslanlar
1: Evlatlar
0: da
1: evlatlar.
0: birinden soğuyup, feci soğuyup içinde tutabilir bu hafta. Söylemeyeceğim ama gerçekten gözümden düştü diyebilirler.
1: Bir
0: Venüs Satürn
1: yakının mı
0: karesi.
1: yoksa ilişkilerde mi?
0: Çok sevdiği, benimsediği, acıdığı biri bile olabilir. Merhamet ettiği biri bile olabilir.
1: Aslan da soğudu mu yani? Soğuk. duvarlarını gösterdi.

0: Güneş söylemeyecek mi bu sefer?
1: Evet, bir süre içinde tutacak.
0: Hadi tutsun
1: çünkü
0: bakalım.
1: 12. evde soğudum. Hadi çok soğudum bakalım. Ama yüzüne vurmayacağım diyebilir.
0: Sağlıkla, huzurla, bereketle gelsin. Bu hafta ne olacağı belli olmuyor diyen bir Mine'yim Ölmez görüyorum.
1: Valla bu hafta aslanların sizin aşkınızı kaderinde. Hiç kestiremiyorum.
0: Aşkımı kestiremiyor bak şimdi.
1: Bir kavga bir barışma gibi.
0: Ama aslan da aşık oldu mu çok aşık olur. Sevdi mi de çok sever. Tabii. Vazgeçemezdi ama gururundan da söyleyemez. Biraz böyle kuyruğu dik tutma şeyinde de olabilir aslan. Ama seviyorsa da inşallah tüm seven kalpler, gönüller birleşsin güzelliklerle. Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında neler olup neler bitiyor. Bu zorlu haftada biraz böyle 28, 29, 26 dedin. Bayağı bir zorlu bir bayram haftasına giriyoruz ama inşallah Başaklara güzel şeyler söylersin ki var 4 yıldız.
1: Bu hafta canım Başaklar o kadar ciddi bir anlamda kötü değiller. Fakat eğitim hayatlarına dikkat etsinler. Özellikle öğrenci Başaklar, çocuğu Başak olan anne babalar, ebeveyn olanlar bu hafta birazdan Balık'ta da bunu uyarısını yapacağım. Başak Burcu öğrencisini çok zorlamamak, onu biraz daha şefkatle evhamınız endişesini alacak şekilde yaklaşmak çok önemli olacak. Çünkü Başaklar bu hafta iletişim, konuşma, izah, seyahatler, ulaşım, efendim hukuk, geleceğe yönelik planlar, öğretmenler, hocalar bu tip alanlarda bir blokajla, bir gerilimle karşılaşabilirler. Sınav korkusu, sınav heyecanı, sınav baskısı Başaklar'da had safhada fazla olabilir. Ya da takıntı yaptığı bir şeyler yüzünden konsantrasyon problemi yaşayabilir. Dolayısıyla Başaklar bu hafta öğrenci olanları özellikle biraz daha koruyalım, kollayalım. Balıklarda da bu uyarı yapacağım. Bunun dışında Başaklar eşlerinin akrabaları, eşlerinin aileleri, eşlerinin kardeşleri, kuzenleri eğer evlilerse bunlarla bir kapışma olabilir. İş hayatlarında, iş yerlerinde, uzak akrabalarla ilgili konularda bir takım kapışmalar yaşanabilir. Başaklar bu hafta sağlık ve sıhhatlerini her şeyin önüne tutarlarsa çok güzel olacak. Tansiyonunuzu çıkarmamaya, size çok ağır gelen, işte ne bileyim şişiren yiyecekler, ödem yapan yiyecekler yememeye bu hafta dikkat edin. Başaklar için bu haftanın en temel ana konusu aslında aile. Bir yandan şey yaşayacaklar böyle, arkadaşlık ilişkilerinde bazı onlarda soğukluklar. Bazı arkadaşlarına boşa emek verdiklerini görüyorum. Onlar da sosyal çevresinde oluyor Venüs Satürn karesi. Onlar da böyle arkadaşlarla para meselelerine girdikleri için pişmanlıklar yaşayabilirler. Veya işte destek bekledikleri kişilerden o desteği göremedikleri için ya ben buna bunca zaman emek vermişim diyebilirler. Veya bazı lüks harcamalar, çocuklardan kaynaklı harcamalar, lüks harcamalar ya da geçmişte yapılmış lüks harcamalar sebebiyle bu hafta maddi konularda da çok tatlı bir enerji olmayabilir. Ama Başaklar için esas konu emlak konusu. Ev, yuva, aile, hane, emlak konuları Başakların hayatında bu hafta ve bu haftayı takip eden 15 günlük süreçte çok önemli olacak. Bazıları taşınma, ev değişikliği, yer değişikliği, şehir değişikliği, semt değişikliği gibi konulara yönelebilir. Bazıları kiralama işleriyle ilgilenebilirler. Bazıları da aile büyükleriyle ciddi bir cebelleşmeye girebilirler. Onların sağlık sorunlarından ötürü koşturmak, onların streslerini azaltmaya çalışmak, onların karşısında bir dart tahtası durumuna düşmek. Yani hani bir şekilde aile onları uğraştıracaktır. Takıntılı ebeveynlerle uğraşmak zorunda kalabilirler. Bu kendi aileleri, eşlerinin aileleri olabilir. Ya da bizzat aynı evi paylaştıkları eşi olabilir, eşleri olabilir. Ve eğer aile içerisinde bir hukuki süreç varsa, işte dayım annemin parasını vermemiş. Çok vardır ya mevzuda. Dayılar evet, hep bir sülaleyi, bir Indira Gandhi yapabiliyorlar. Özür dilerim dayılar. Özür dilerim. Benim dayılarım hariç.
0: Özellikle küçük dayılar. En küçükleri.
1: Küçük dayıla. Vallahi doğrusu. Bu kız biliyor bu işi. Ya yani mesela böyle vardır ya her sülalede bir dayılar, bir Indira Gandhi, bir her tarafı şey yapar. Mesela işte dayım anneme bunu yaptı. Veya amcam babama şunu yaptı gibi aile içinde bir hukuki süreciniz varsa eğer, bu hukuki süreçle alakalı birazcık böyle iniş çıkışlı durumlar veya sizi sıkıntıya sokabilecek durumlar yaşanabilir. O konuda dikkatli olmakta fayda var. Yani çok fazla taraf olmamak. Mesela ben şuna çok karşıyım. Ben dayımla annemin arasına girmem. Amcamla babamın arasına girmem. Gireni de böyle bir şey yaparım yani. Derim ki sen hani ne bir mantık bu?
0: İki
1: onlar kardeş sana ne? Ya da işte mesela sen mesela baba atıyorum dedesiyle teyzesinin arasına girmek. Dedesiyle amcasının arasına girmek. Onlar anne oğul sen tamam torunsun ama senin yerin çok başka bir yerde. Sen hiç girme onların arasına. İkisinin de rızasını almaya bak boş ver. Ama bu hafta Başaklar böyle arada preslenmiş gibi hissedebilirler. Koruma isteği duyabilirler. Annelerini, aile büyüklerini koruma isteği duyabilirler. Bunlar da böyle çok böyle kendilerini arada ezdirmemeye de dikkat etsinler. Ama taşınacaklarsa filan onlar çok hızlanır bu dolunayla. Antares sizi birdenbire ya aylardır bulamadığım evi buldum gidiyorum. Aylardır karar veremediğim konuda.

0: karar veriyorum gibi biraz ev, yuva, aile, hane, emlak, ev sahibi, kiracı ilişkilerine dikkat etsinler. Önümüzdeki 15 günlük süreç bence aile içinde de preslenmesinler. Hı hı. Yani haklısınızdır hep genelde siz ama herkes de her doğruyu anlayamıyor.
1: Evet, inşallah yanlış anlaşılmazsınız aile içerisinde ama bazen böyle kritik dönemler olabiliyor. Tam da bayram haftasına denk geldi. Yani aile bir arada olacak.
0: Zaten mecbur göreceksiniz.
1: Göreceksiniz.
0: Size bir şey atlar, ben size söyleyeyim.
1: Bol bol el öpün.
0: Ağzınızı tutun. Dayınız da ne aldıysa ne verirse ananız yarın sizi satar onu tutar. Aynen. Ben size söyleyeyim.
1: Yine çok konuşmayın, el öpün. Bol bol el öpün. Bol bol el öpün. Bak hiç konuşmayacaksın, el öpeceksin.
0: Abi işte en güzeli ben bilmem zikre. Tapduk Emre Yunus Emre'ye veriyor, diyor ki sana diyor bundan sonra çok bilmişlere verilmiş olan. Ne sorarlarsa ben bilmem diyeceksin. Bence ki ben zikir yapıyorum, ben bilmem diyeceğim. Evet. En
1: harika.
0: Güzeli ya.
1: En
0: kurtuluş.
1: Güzeli. Ben
0: bilmiyorum.
1: Vallahi, vallahi.
0: Bilemem, konuşamam.
1: Daha iyi bilen var nasıl olsa. Allah bilir.
0: Allah bilir.
1: O
0: ben
1: bizim
0: bilmem.
1: Yerimize kararı verir.
0: Kurtuluş kapısı.
1: Kesinlikle. Sevgili Başaklara bol şans, mutluluk, huzur, bereket diliyorum bu hafta içerisinde ve geldik sevgili Terazi ve yükselen Terazilere. Bakalım Terazilerin hayatında tam da bu bayram haftasında ne gibi değişimler, ne gibi böyle virajlar olacak? Merak ediyorum ben evet. De. Aşkta, parada, sağlıkta yine 4-3.
0: Yalan. Aşka 4 yıldız vermem. Tamamen Ali Cenab'ından ötürü.
1: Öyle mi?
0: Doğruyu konuşmak gerekir ise Terazi Burcu'nun karşıt burcu olan Koç'ta yer alan Satürn'ün bu hafta Venüs'le yapacağı kare açıdan kaynaklı teraziler bu hafta senden buz gibi soğudum diyebilirler karşılarına. Evet. Buz gibi soğuyabilirler. Partnerden, ortaktan, kankadan, yakın arkadaştan soğuyabilirler. Asil gördükleri, ya bu buna tenezzül etmez dedikleri kişilerin nelere tenezzül ettiklerini görüp onlardan ciddi manada soğuyabilirler. Bu hafta terazilerin fazla üstüne gitmemek lazım. Özellikle 29 Mayıs'ta Venüs-Satürn karesi var. Teraziler erkek olsun, kadın olsun, bu yorum hepiniz için, evli olsun, bekar olsun, çalışıyor olsun, evde olsun fark etmiyor. Hepiniz ben isteklerimle başkalarının baskısı arasında neden sıkışıyorum? Neden kendi yolumda gidemiyorum? Ben bu kadar zarif, naif davranırken niye karşı taraf bana baskı ve mobbing yapıyor? Hı hı. Duygusunu yaşayabilirler. Çünkü Satürn onların ta ilişki alanlarında, Venüs ise tepelerinde. Yani bu ne demek? Tepeden, yukarıdan birisi. İşte amcalar, dayılar veya işte eşin akrabaları, kendi akrabaları, kendi ailesi. Birileri onu presliyor. Sen bunu yapamazsın, sen bunu edemezsin gibi bir şeye sokuyor. Yani sıkışmanın içerisine sokuyor. 29 Mayıs bu anlamda zor olabilir teraziler için. Onun dışına baktığımızda haftanın başında aslında teraziler şu duyguyu yaşayabilirler. Aslı çok düşündüm bunu ve bana geçti bu duygu. Güneş'in Neptün ve Vesta ile 60'lık açısını gördüğümde terazi açısından bakarken bana şu duygu geçti. Bu kadar emek verdim. Bu kadar çaba harcadım. Bu iş için, bu evlat için, bu çocuk için, bu evlilik için, bu yol için, bu seyahat için, bu atıyorum vize için. Bu kadar emek harcadım, hayal ettim. Şimdi pes etme zamanı olmamalı. Pes etmemeliyim duygusuyla ama haksızlığa uğruyorum. Yeter artık dama dedim duygusu çatışıyor. Kutsal gördükleri şeyler var şu an bu hafta. Yani diyor ki işte aile kutsaldır, eş kutsaldır, evlat kutsaldır. İşte işin ekmeğini kazandığın yer kutsaldır. Ama neden ben hayal ettiğim gibi yaşamak yerine hayal kırıklığı yaşıyorum duygusu. Onlar da adaleti aramayı çok tetikleyebilir bu hafta. Haftaya biraz ama yine de hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Mutlu olacağım, pes etmeyeceğim duygusuyla başlıyorlar. Fakat bu haftanın başına biraz karışık başlıyorlar.
1: Nasıl?
0: Hani biraz böyle şey yaparsın ya, böyle ne giyeceğini bilemezsin o gün. Ne yiyeceğini bilemezsin, kahvaltı yapmazsın uzun saat. Ya da
1: öyle.
0: Tam tersi hiç yemeyeceğin şeyleri yersin. Başak 12. evlerinde, Ay Başak'ta şeyde boşlukta. Bu da onlarda ne yapacağını bilememe duygusuna sebebiyet verebilir. Fakat akşam saatleri itibaren Ay teraziye geçecek. Uranüs'le uyumlu açıda. Akşam hadi çıkalım gezelim, hadi şu çılgınlığı yapalım havasında olabilirler. Ama gece ilerliyorken ya bu kadar emek verdim, ne bileyim işte herkesi topladım ettim ya da ben yine yaptım ama ne oldu günün sonunda? Niye ben verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum? Gene gece saatlerinde hissedebilirler.
1: Allah Allah.
0: Bu hafta teraziler hak, adalet ve emeklerinin karşılığını, adandıkları şeylerin karşılığını alma duygusuyla çok fazla bir gelgitler yaşayacaklar gibi gözüküyor. Ve bu hafta 26 Mayıs'ta Mars-Plüton karesi onlara şöyle bir şey vaat ediyor. Gerçekten parayla ilgili konularda, mirasla ilgili konularda haklarını yedirmemeleri gerekiyor. Eğer bir alacağınız varsa tazminat, nafaka vesaire, bu konularda hakkınızı yedirmemeli ama bunun için de çok ciddi sert savaşlara da girmemelisiniz. Biraz böyle korktuğunuz şeylerle yüzleşmek ve Yeter ya. Al hamadı Yunan senin olsun. Gitsin demek böyle. Bir şeyleri böyle bırakıp gitmek.

0: işi, kapıyı çekip çıkmak, eşi, parayı istemiyorum deyip çıkmak gibi bir şey olabilir. Bir feragatte bulunabilirler 26 Mayıs'ta. 26 Mayıs'ta hırslı insanlara, manipülatif insanlara, sizi oyuna getirebilecek insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hiç kimsenin tuzağına düşmeyin, manipülasyonuna düşmeyin. Mesela şöyledir, bazı insanlar her şeyi gizli yapar. Hı hı. Senden öyle bir yazılım yoktur. Sen sorarsın saf saf niye böyle yaptın diye. Sonra seni kötü ederler, suçlu ederler. Sen haklı çıkarsın. Dolayısıyla böyle bir şey yaşayabilir bu hafta teraziler. Hı. Manipülasyona gelmeyin. İnsanların sizi oyuna getirmesine veya işte bir tuzağa çekmesine, bir tartışmanın içine çekmesine izin vermeyin. Bak buna çok dikkat etsinler. Hı
1: hı. Bu bir tuzak yani.
0: Tuzaktır. Hı hı. Hani sen direkt soran insansın, o gizliden oynayan insandır. Hı hı. Bu konuda dikkat etsinler. Bu çok önemli ve bu hafta ya bunlar kesin kapışıyor.
1: Kim tamam. Kim?
0: Teraziler 31 Mayıs'taki Dolunay'da 3. evde bir kapışma var sizde canım. Eyvah. Bir ağzınızı dilinizi tutmaya bakın. Aa. Ağzınızı dilinizi bir tutmaya bakın.
1: Kapışma haftası
0: bir vallahi. Kapışma var gibi
1: bunlar
0: sakin.
1: Bunlar bir kapışıyor hadi bakalım. 31 sakin. Mayıs'ta kapışmayın. Bir sakin. De tost makinesi gibi presleniyorsunuz. Bak ne sakin. Güzel. Kapışıyorsunuz, presleniyorsunuz.
0: Hayır yani böyle sinsi oynayan insana da açık yüreklilikle konuşma yapılmıyor.
1: Evet.
0: Seni deli gibi göstermeye çalışıyor. Benim başıma geldi. Böyle kendisi terbiyesizlik yapan bir insana neden böyle yapıyorsun dedim. Aa sen bugün iyi değilsin herhalde dedi bana.
1: O manipülasyona tabii, bak.
0: Manipülasyona bak. Yo sen yaptın, saygısızlık yaptın ama işte öyle oluyor.
1: Kurnazlıkları kendine buna dikkat etsinler. Akıllı insana hiçbir şey sökmez vallahi. İnşallah bu oyunlara gelmesin sevgili terazi. Huzur içerisinde mutlu, sevgi dolu bir hafta diliyorum inşallah size teraziler. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Bu preslere gelmeyin. Lütfen.
0: Oyuna gelme.
1: Oyuna gelme, preslere gelme.
0: Oyuna gelme.
1: Kapışma yapma. Geldik şimdi bana sevgili bak. Akrep ve yükselen akreplere.
0: Gözümü kaşırken. Evet akrepler.
1: Akreplerde ne oluyor Mine?
0: Arkadaşlar akrepler bu hafta bir tek ilişkiler ve ailevi konularda bir zorlanabilir. Onun dışında akreplere baktığımız akrepler bu hafta maşallah haftanın en şanslı burçlarından birisi diyebileceğimiz durumda. Çünkü neden? Akrep burçları para evlerinde çok güçlü bir dolunay var. Bu onlara parayı hırs haline getirtebilir veya para geliyor ya geliyor deyip yanlış harcamalar yaptırabilir, buna dikkat etsinler. Nasıl olsa para geliyor deyip hatalı yatırımlar yapmasınlar ama maddi konularda emek verdikleri bir şeyin karşılığını nihayet alabilirler. Hı hı. Ve önümüzdeki Haziran boyunca da para konularında akreplerin birçok fırsatı olacak gibi gözüküyor. Çok para güzel. Konusu iyi. Sağlığa baktığımız zaman hafta başından itibaren iş yüklerini hafifletecek, sağlıkla ilgili konularda onlara destek verecek biriyle karşılaşacaklar. Akrepler, şimdi ben size bir tane film anlatıyorum. Evet. Bak, adeta sinema filmi gibi. Haftanın başında iş alanlarıyla arkadaşlıklarını ilgilendiren, para alanlarını ilgilendiren yerden çok güzel açılar alıyorlar. Yani bu ne demek? Canım ben seni desteklerim diyen birileri var hayatlarında veya giriyor bu insan hayatlarına. 29 Mayıs'ta ne oluyor biliyor musun?
1: Ne oluyor?
0: İş için, sağlıkları için belki de bilmem bebek bakıyorlarsa, iş yapıyorlarsa, iş yerinde desteğe ihtiyaçları varsa veya evlerine yeni bir çalışan aldılarsa destek alıyorum ne kadar iyi insan dedikleri birinin bambaşka bir yüzünü görebilirler. Oo. Ve akrepler 29 Mayıs günü şuna uyanabilir. Benim gerçekten kendimden başka güveneceğim kimsem yok bence. İşimle ilgili hele kimseye güvenmemeliyim duygusunu çok net yaşayabilirler. Merhamet ettiğiniz, ah yazık canım ya dediğiniz çok böyle anaç insanların bile bu hafta sizi böyle kendilerinden soğuttuğunu, hani böyle bir ya öyle mi buraya kadarmış dedirttiğini görebilirsiniz. Özellikle çalışanlarınız, çalışma arkadaşlarınız, iş hayatınızla ilgili bunlara dikkat etmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir hukuki konu, bir seyahat konusu, bir resmi belge, işle ilgili onay olmasını beklediğiniz bir şey bu hafta gecikebilir, engellenebilir veya bir ertelenme yaşanabilir. Ama size tavsiyem hukuki konularda, seyahatlerle ilgili konularda ve işle ilgili konularda kendi özelinizi, kendi yapacağınız adımlarınızı ve planlarınızı etrafınızdaki insanlarla siz de bu hafta paylaşmamaya çalışın. Ve Mars Plüton karesi tabii ki haftanın en zorlayıcı açısı sizin direkt ilişkiler alanınızda. Bu hafta akreplere ilişkilere 3 yıldız vermişim. Hı hı. Daha da düşük olmalıydı aslında. Hı hı. Ben hani çok sevmiyorum 2 yıldız falan, öyle kapışma bir şey sevmiyorum. Bir kapışma olabilir. Onlar da Plüton aile alanlarında, Mars ilişki alanlarında ve bu ikisi gerçekten savaş gezegenleri. Hı hı. Akrepler de aileleriyle sevgilileri arasında böyle bir sıkışma, bir çekişme yaşayabilirler. Bir takım kavgalar, tartışmalar yaşanabilir. Arada kalma duygusu yaşanabilir. Bu hafta bazı akrepler ilişkide de soğuma, hatta ben seni bırakıyorum, bitiriyorum duygusuna girebilirler. Bazı akrepler de aileleriyle ilişkileri arasında kaldıkları için kim onları arada bırakıyorsa aslında onlara veda etmek isteyecekler. Yani hı hı. Sen beni arada bırakıyorsun, sen benim huzurumu kaçırıyorsun dedikleri insanları geri planda bırakıp kendi yollarına gitmek isteyecekler. Dolayısıyla akrepler bu hafta sağlık çok şükür toparlanıyor.
1: Çok şükür.
0: Eğitim.

0: alanı toparlanıyor. Para alanı toparlanıyor. Ama gerçekten onları sıkıştıran vefasız insanları da hiç acımadan hayatlarından çıkarabileceklerini düşünüyorum bu hafta.
1: Çünkü ilişkileri kötüye gidiyor onlar yüzünden. İkili ilişkileri. Ara bozucular aslında biraz.
0: Evi ve ilişkiyi savaş alanına çevirmemek senin bu haftaki testin, sınavın. Yani senin sınavın bu. Evde de, ailede de, ilişkide de ortalığı savaş alanına, bizim 56'ya verme, savaş alanına çevirme. Bu dengeleri koruyabilmek senin bu haftaki en önemli görevin. Onun dışındaki her şeyi çözersin, halledersin. Bolluk bereket kapım diyorsan onlar dolunayın etkisiyle maşallah açılır. Akabinde zaten ikizler burcunda çok güçlü gezegen geçişleri var. Önümüzde ikizler yeni ayı var. Ortak paralar, krediler, ödemeler, gelirler anlamında, fırsatlar anlamında zaten şanslı bir süreçtesin. Ama bu hafta aile ve ikili ilişkiler konusunda gerçekten hakikaten haftanın en zorlanabilecek burçlarından bir
1: Hangi
0: tanesin.
1: günler daha sıkıntılı?
0: Özellikle 25, 26, 27 Mayıs tabii ki, ama tabii ki 26 Mayıs en sert gün
1: En
0: aslında,
1: sert
0: ama
1: gün.
0: bazen bu etkisi öncesinden başlayabiliyor. Hatta bu etkiyi şimdiden yaşayan, hafta sonu yaşamaya başlamış olan bile
1: O
0: vardır.
1: zaman sakin kalmayı denesinler ve artık o dengeyi kontrolü sağlamaya çalışsınlar diyorsun.
0: Yani
1: Yoksa
0: kopacaksa kopar. Bak, bu açıda çok ayrılan olur,
1: öyle
0: söyleyeyim.
1: mi?
0: Evet, kopacaksa da kopar. Sonradan
1: Ayrılmasınlar.
0: düzelirse de düzelir, bilemem, ama bazı ilişkiler bu hafta bitebilir gerçekten. Hani çok ciddi bir noktaya doğru da gidebilir. Çünkü 26'sında bu var, 29'unda da hukuki alanı etkileyen bir şey var. Yani seni artık istemiyorum, ben bu işin hukukuna gidiyorum. Ortaklık da bitebilir bu arada. Sadece evlilik olarak düşünmeyin.
1: İş
0: Ortaklık da
1: ortaklığı
0: bitebilir.
1: da
0: Evet.
1: bitebilir. Valla kadersel etkiler bunlar. İnşallah en güzel şekilde, en yüksek hayrınıza işleyecek şekilde olsun. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, sizleri seviyoruz. Kendinize lütfen çok iyi bakın ve dengede kalmaya çalışın. Evet, çalışın diyoruz çünkü biraz sorunlu bir hafta, kapışmalı bir hafta. İnşallah bunun üstesinden en iyi şekilde geleceksinizdir. Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bu dolunay sizin burcunuzda. 31 Mayıs yay dolunayı. Bakalım sizin hayatınızda tam da dolunaylar o burca dokunmuyor mu Mine?
0: Dokunmaz olur
1: Nasıl
0: mu?
1: dokunuyor şimdi yaya?
0: Dokunmaz olur mu? Öyle de bir dokunur ki her burçta, hani özellikle ay burcunuz, dolunay ve yeni ay da çok önemli.
1: Öyle
0: Ay
1: mi?
0: burcunuz neden? Çünkü yeni ay dönüşünüz o etkiyle başlamış oluyor. Ama öncesi, ama sonrası, özellikle mesela ayı yayda olanlar yeni bir ay dönüşüne dolunay etkisiyle girecekler. Bu ne demek? Hayatımda bir bitişler ve başlangıçlar dönemi yaşayacağım demek. Onun ötesinde yükseleni yay olanların direkt birinci evinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu onlara hem dış görünüşleriyle ilgili, hem hayata bakışlarıyla ilgili, giyim kuşamlarıyla ilgili, bundan sonra atacakları adımlarla ilgili yeni bir bakış açısı ve vizyon kazandırırken, aynı zamanda onlara öfke, haklılık çabası, egoyu da beraberinde getirebilir. Gereksiz fazla cesaret, fazla hız, fazla öfke getirebilir. Buna dikkat etmeleri lazım. Başkalarıyla güneşi yay olanlar için de bir görünürlük veya egonun daha da böyle bir bilinçaltı ile bilinç yolunun birleşmesi, duyguların, düşünceleri ve bilinci bazen olumlu bazen olumsuz etkilemesi. Mesela normalde vermeyeceği bir kararı duygusal bir tarzda vermesi gibi şeyler olabilir. Genel olarak baktığımızda ya yetkililer diyelim. Ya yetkililer bir bitişler ve başlangıçlar dönemindeler. Demek oluyor ki yaylar hayatlarında Haziran ayına girerken bir şeyleri arkada bırakmaya, bitirmeye doğru gidecekler. Bir şeyleri artık askıya alarak veya ben bunu ya istemiyorum ya da ikinci bir olaya kadar istemiyorum gibi arkalarına bırakmak isteyecekler. Fakat yay burçlarının dikkat etmesi gereken nokta şu: haklılık çabası, karşıdakinin fikrini küçümsemek, karşıdakinin cesaretini kırmak ya da karşıdakine hamle yaparken aşırı cesur ve kırıcı davranmak hata olur. Biraz daha sakin olmalarını, çok o savaşçı ve egosal tavırlara girmemelerini onlara tavsiye ediyorum. Ama birçok yay bu hafta bu dolunayın Antares güçlü etkisiyle beraber hayatında bir yeni sayfa açma, bir şeyleri bitirip geride bırakma enerjisi içinde olacaktır. Estetik operasyon olanlar olabilir, kendini yenileyenler olabilir, saçını başını, imajını değiştirenler olabilir. Hayatlarında önem verdikleri kadınlar ya da önem verdikleri, aileden gördükleri kişilerle ilgili çok koşturmaları, çok mücadele etmeleri, çok çabalamaları gerekebilir. Mesela onların işlerini yapmaları gerekebilir, onların peşlerine koşturmaları gerekebilir. Yani hayatınızın merkezine aileniz veya aile gibi benimsediğiniz insanlar oturacak. Ve siz onlarla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Burada öfkeyi ve krizi yönetmek çok önemli. Şaka değil, bazı yaylar gerçekten at binebilir, işte okçuluk gibi kurslara gidebilir, bir şeyler yapabilir. Fakat yeri gelmişken buradan uyarıyorum. 12 burcun 12'sini de uyarıyorum. Bakın, yay burcu bu aşil topuğudur, aşil tendondur, çapraz bağlardır. Bu bütün bu baldırlarınızdaki o belli bölgelerdir, kalçanızdır.

0: Buralar çok önemli. Genellikle attan düşen insanların haritalarında yay burcundaki olumsuz etkileşimler vardır.
1: Aa,
0: Mars etkisi
1: yayın
0: ya da işte.
1: sembolü atın üstünde değil miydi
0: Evet,
1: elinde
0: evet
1: ok?
0: Centaur.
1: Aa.
0: Dolayısıyla bu hafta at binecek olanlar veya işte çiftliklerde özellikle yaylar ve diğer kalan 11 burcu da söylüyorum. Çiftliklerde çalışıyorsanız, büyükbaş hayvanlarla ilgileniyorsanız, Kurban Bayramı
1: Evet.
0: haftasındayız. Lütfen çok dikkatli olun. O hayvanlara eziyet etmek falan zaten bunları asla dinimizin de uygun gördüğü şeyler değil. O hayvanların kılını bile tüyünü bile incitemezsiniz. Dolayısıyla yanlış hamleler yaparak siz de hatalı bir şeyler yapıp büyükbaş hayvanlarla çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle çiftlik sahibi olanlar, at binenler, ağır sporlarla uğraşanlar, başta yaylar ve kalan 12 burç. Ani hareketlerle bu çapraz bağlarınız, topuğunuz, ayaklarınız, baldırlarınız buraları incitme ihtimaliniz olabilir. Kalçalarınızı incitme ihtimaliniz olabilir. Lütfen bu hafta biraz daha spor yapanlar ve at binenler veya çiftliklerde büyükbaş hayvanlarla iş yapanlar dikkatli olsunlar. Ya da macera perestler, Kurban Bayramı'nda gelmişken hazır bu hafta da aileme ekeyim de gideyim de şu dağa tırmanayım diyen yaylar. Veya macera olsun diye enteresan şeyler, onlara çok dikkat etsinler.
1: Bungee jumping
0: Bakın
1: yapayım.
0: bunun şakası yok. Ben
1: Allah
0: bu
1: korusun. Ay çok
0: açıları
1: korkarım.
0: alan çok kişi gördüm ki attan çok düşen olmuştur böyle. Ya da
1: Ya.
0: kalçasını kıran olmuştur, kalça çıkı olan olmuştur. Bu hafta bu dolunay varken sen, ben, hepimiz bu bölgelerden hassas olduğumuzu bilerek hareket etmek zorundayız.
1: Maceraya atılmayalım.
0: Böyle bir
1: Gereksiz yere
0: zorunluluğumuz var.
1: diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Maceralardan uzak duralım.
1: Hı.
0: Evet, bu dolunay size artık kesinlikle bir bitiş, bir tamamlanma, yeni bir sayfa açma enerjisi
1: Her konuda
0: verecektir.
1: olabilir
0: Her
1: bu, değil
0: konuda
1: mi?
0: olabilir.
1: Kişiye göre.
0: Bir ortamdan çıkar, bir arkadaş grubundan ayrılır, bir sevgiliden ayrılır, kimisi eşinden ayrılır, kimisi işinden ayrılır. Ama bir şekilde ben artık şunu bırakıyorum ve yeni bir sayfa açıyorum diyecekleri bir durum olabilir.
1: Hı.
0: Bu arada da sakatlık çıkmasın. Elinize, kolunuza, ayağınıza mukayyet olun. Ve evet, 28-29 Mayıs'ta biraz maddi konularda zorluklar olabilir. Buna dikkat etsinler. Haftanın başına bakarsak biraz daha umutlular, keyifliler ama haftanın sonuna doğru enerjiler gerilmeye başlıyor. Gerçekten o gergin yay var ya,
1: Hı.
0: onu bu hafta hissedebilir yaylar. Sakin olsunlar.
1: Ay yayı germeyelim. Yayı germeyelim. Ne yayı gerin ne gerçek yayı gerin. Ama hayatta her şey olduğu gibi ne yazık ki gergin günler de olabiliyor. Önemli olan o gergin günleri nasıl geçirdiğiniz. Yaylar dikkat edecek, risk almayacaksınız.
0: Abartmayın.
1: İnşallah bu bitişleriniz ve yeni başlangıçlarınız hayatınızın en güzel hayrına işlemiş olur. Doğru kararları verirsiniz demiş olalım yaylar için. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Canım Oğlaklar, acaba bu hafta neler yaşayacaklar? Onlar da böyle işini çok seven, daha böyle ciddiyeti seven, ağırbaşlı insanlar ya. Bu krizden nasıl etkilenecekler?
0: Şimdi oğlaklar, bana hiç darılmayın canlarım, 12. evinizde yükselen oğlaklar, yükselen oğlaklar bu dolunay 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu da sizi birazcık perde arkası oyunlara açık hale getiriyor.
1: Nasıl?
0: Mesela arkanızdan dedikodulara dikkat edin, sırlarınızı kimseye vermemeye dikkat edin, genel olarak sağlığınıza, huzurunuza dikkat edin. Çünkü 12. ev inzivanın alanıdır. Yani mesela bazen atıyorum hiç canın dışarı çıkmak istemez, geçersin günlerce evden çıkmazsın, kimseyi görmek istemezsin. Bazen ufak tefek bir rahatsızlık geçirirsin, gider evde yatarsın, gene kimseyi görmezsin. Bazen çok karanlıkta kalan bir konuya vakıf olursun, hüzünlenirsin. Sen de mi Brutus dersin, o yüzden geri çekilirsin. Oğlak burçlarına benim tavsiyem şu, özellikle tabii ki yükselen oğlaklardan bahsediyoruz. Bu hafta mümkünse özellikle haftanın sonuna doğru birinci derecede canınız kanınız gibi güvenmediğiniz insanlar haricinde sosyalleşmek yerine birazcık sevdiklerinizle, ailenizle inziva modunda olun. Mesela ben oğlaklara çok garip bir tavsiyede bulunacağım. Oğlaklar bu pazar çekirdek aileniz haricinde ya da işte çok böyle her şeyiyle kalbine güvendiğiniz insanlar haricinde mümkünse kimseyle işte görüşmek, sosyalleşmek yerine biraz daha ailenize zaman ayırmaya çalışın.
1: Muhtemelen içinden de gelmeyecek belki de.
0: Gelmeyecek tabii, enerjisi düşük olabilir.
1: Evet.
0: Biraz sağlıklarına, uyku düzenlerine, beslenmelerine, zararlı alışkanlıklarına, bağımlılıklarına, bunun da ötesinde gizli düşmanlıklara dikkat etmeleri lazım. Bir gizli düşman, bir dedikodu kulaklarına gelebilir. Biraz böyle insanlardan sıtkımı da sıyırdım ya diyebilirler. Bunu hissedebilirler oğlaklar. Ve birazcık oğlaklar neye dikkat edin? Eğer ne bileyim Allah muhafaza olur ya bir trafik cezanız vardır. Bilmediğiniz bir yanlışlıkla bir suç işlemişsinizdir. Farkında değilsinizdir. Girin bunları bir araştırın. E-Devletinize bakın, bir borcum var mı, bir şeyim var mı, beni eksiye düşürecek bir şey var mı? Çünkü bilmediğiniz bir hatanızın da ortaya çıkmasını anlatıyor olabilir. Bak kardeşiniz gibi uyarıyorum gerçekten. Bilmediğiniz bir şey ortaya çıkabilir. Veya çok güvendiğiniz birine lak lak anlatıyorsunuz kalbinizi.

0: kendinizi açıyorsunuz. Belki o sizin hakkınızda o kadar şey olmayabilir. Bu da öf, bıktım artık bunlardan da ben. Sen bıktın mı? Böyle insanlardan. Güveniyorsun, alışıyorsun.
1: Ben kimseye artık konuşmuyorum.
0: Ha.
1: Çözümü burada buldum.
0: Bak aksiyetem şey oldu bak. Bak nasıl nefes alışverişim değişti.
1: Konuştuğun insanlar çok sayılı zaten. Bir iki parmağı geçmiyor yani.
0: Ya insan olun ya, bir şey paylaşmış sizinle.
1: Evet.
0: Neyse dur, önemli bir şey söyleyeceğim burada.
1: Oğlak.
0: Buna dikkat edin, gizli bir şeyler ortaya çıkabilir. Görmediğiniz, dikkat etmediğiniz, farkına varmadığınız bir şey ortaya çıkabilir. Buna çok dikkat edin.

0: ilgili, çocuklarla ilgili, harcamalarla ilgili böyle gerilimler var.
1: Evet.
0: İşte çocuklara bir yandan koşturmak, bir yandan aşk ve ilişkilerde kıskançlıklar, takıntılar veya işte gereksiz harcamalar, oğlaklar yatırımlarına da dikkat etmeli. Ve bu hafta Venüs-Satürn karesi de onları doğrudan etkiliyor. Yine bir öncü burç olarak. Bak bütün öncü burçları aynı yerden etkiliyor. Aileyle ilişki arasında preslenmek. Koçlar, yengeçler, teraziler, oğlaklar. Hepsini farklı evlerden aynı konular üzerinden etkiliyor. Oğlaklarda da eşle aile arasında sıkışma etkisi var. Bu hafta oğlaklar aileden birinden veya bizzat partnerlerinden bir soğuma yaşayabilirler. Ya da partnerlerinin soğukluğu sebebiyle biraz böyle geri çekilmek isteyebilirler. İlişkilerde biraz soğuk rüzgarlar esiyor. Sana çok garip bir şey söyleyeyim bak. Çocukluğumdan beri neredeyse hani bu lise yıllarımdan beri Venüs-Satürn açılarına dikkat ederim.
1: Evet.
0: Ne zaman gökte Venüs-Satürn karşıtlığı ya da Venüs-Satürn karesi olsa bütün kız arkadaşlar bilmem ne herkesin arasında bir kara kedi girer.
1: Allah Allah.
0: Özellikle kadınlarla ilişkileri çok etkiliyor. Ve özel ilişkileri olanlar için, evli olanlar, partneri olanlar için de son derece olumsuz
1: Yine
0: etkiliyor.
1: oğlak için bu değil mi?
0: Evet, oğlak için öyle ama hepimizi de
1: Genel
0: yani. Mesela
1: olarak.
0: beni hiç etkilememesi gereken zamanlarda da böyle etkilediği olmuştur. Gökte böyle bir enerji var. Bir de sizden rica ediyorum, şuraya yeri gelmişken söyleyeyim. Gökyüzünde Venüs diyorsam, Plüton'la kötü açısı var diyorsam, Mars diyorsam, Plüton'la kötü açısı var diyorsam veya Venüs ya da Mars'ın Satürn'le kötü açısı var diyorsam o günlerde çocuklarınızı daha çok koruyun. Bak bütün bu kaçırılan, kaybolan çocukların haritalarına bakıyorum, tarihlerine. Hep ya
1: Allah'ım sen
0: Venüs'ün
1: koru ya.
0: Plüton'la ya Satürn'le ya Güney Ay Düğümü'yle mutlaka bir kontağı oluyor. Bazı vakitler vardır ki çocukları daha, mesela bu bayram çocuklarınızı biraz daha fazla koruyuverin. Ortalığa salmayın, dışarılara bırakmayın. Mars Plüton karesi erkek çocukları, Venüs Satürn karesi kız çocukları. Bu bayramda herkes çocuklarına daha çok sahip
1: Aman Allah
0: çıksın.
1: korusun
0: Oğlak
1: yarabbim.
0: burçları tabii ki Allah korusun ama tedbir bizden, takdir Allah'tan. Oğlak burçlarında baktığımda biraz daha böyle çocuklarını işte para için veya çok harcadın diye kırmamaya çalışsınlar. Partnerlerini böyle ezmesinler bu hafta ya da partnerleri onlara çok sert konuşabilir. İşte o noktada oğlaklara zaten ben bir şey yapmayın diyemem. Gerekeni yaparlar. Bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Diğer kalan burçlar. Oğlaklar gerekeni yapar.
1: Sinirli mi
0: Ama
1: olacaklar?
0: kendileri sinirli olmasın. Partnerleri de onlara karşı sinirli olabilir. Biraz sakin olmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Ve oğlaklar bana çok kızacaksınız ama bu hafta kendinizi biraz kollayıverin. Yani 12. ev, bad luck,
1: Kötü
0: mala
1: şans.
0: fortuna.
1: Mala fortuna, kötü şans.
0: Biraz dikkat edecekler.
1: Göremediği yerden arkasında
0: Göremediği
1: kalıyor.
0: yerden. Yani gitmesi gereken gider. Gitmesi gereken gider. Hainleri fark ederler ama biraz bence ben oğlak olsam bu hafta yemin olsun ki hiçbir yere çıkmam, oturur evde dinlenirim.
1: Vallahi yapabilirler. Bayram haftası gelen giden olacak ama en
0: Nasıl
1: azından onu
0: yapacaklar?
1: minimuma
0: En azından
1: düşürmek.
0: cumadan sonra bize bayram artık yeter, hadi güle güle deyin.
1: Yani birinci
0: Gidin
1: günü
0: orada
1: biraz yoğun
0: kabirleri
1: olur.
0: ziyaret edin. En azından ölülerden zarar gelmiyor. Gidin dedenizi, anneannenizi ziyaret edin. Hiç onlardan zarar gelmiyor.
1: Onlara dualar okuyup bari kendi içimiz de biraz ferahlasın. İnşallah oğlaklar için en güzelini, en hayırlısını diliyorum. Dikkat edeceksiniz. Arkanızdan dönen dolaplar bayağı fazla olabilirmiş. Aman aman Allah muhafaza diyelim sevgili oğlaklarımıza. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler oluyor bu hafta? Sanki biraz daha iyi yıldızları gibi. İyi mi kovalar?
0: Kovalar bu hafta iyi.
1: İyi.
0: Bak bunlar kovalara hisse torpil yapmadım. Kovalar bu hafta nereden sıkıntı yaşar sana söyleyeyim.
1: Evet.
0: İş ve iletişimde 29 Mayıs'ta sıkıntı yaşar. Bir de 26 Mayıs'ta aileyle bir çatışma yaşayabilir. Aileyle bir çatışma yapabilir, yaşayabilir. Kendi hayat yolu, kendi kararlarıyla ailesi arasında veya eşi arasında böyle hani kendi istediklerini gerçekleştirmekle ilgili bir baskı altında hissedebilir. Onun dışında kovacıkların hiç bu hafta atlatamayacağı pek bir şey yok gibi gözüküyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaş çevreleri tabii. Antares etkili Dolunay'la beraber arkadaş çevrelerinde bir şeyler bitebilir. Bazı insanlardan, gruplardan, kişilerden kopabilirler. Strese girebilirler, üzülebilirler. Ama şimdi bak bana ne diyecek? Ben çok çektim. 2012'de hastalandım biliyorsunuz. 22 yaşındaydım. Beyin damarlarım tıkandı. Ve Satürn o zaman Akrep Burcu'na doğru ilerliyordu. Daha 22 yaşındaydım ve İnanılmaz sevdiğim, hayatta her şeyden çok sevdiğim dostlarımdan öyle büyük kazıklar yedim ki yani çok saçma şey. Anlatsam dersiniz ki yani benim iyi niyetim çocuk, bir de benden büyüktü onların çoğu da.
1: Evet.
0: Ben ondan sonra şöyle bir şeye karar verdim. Bakın arkadaşlar, dostluk emek ister, fedakarlık ister. Öyle dostlar vardır ki, kovalar da bunu duymalı. Öyle dostlar vardır ki ailenizden öte yanınızda olurlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Ne olursa olsun eşiniz, anneniz, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz değilse bir yabancı insan size bir hainlik yaptı diye çok da kalbinizi karartmayın. Çünkü insanoğlu böyle. Yani iyi günümde beni şakşak yapanlar hastalandıktan sonra benim daha hala felç geçirmişim, daha felcim düzelmiş bana neler

0: yaptılar. O zaman ben çok ağladım. Bir ay ağladım. Küçüktüm de daha. Sonra şunu anladım. Dedim ki yani demek ki kimseyi çok sevmeyeceksin. Dostluk güzel bir şey. Bana bir adım, ona bir adım. Bana bir adım, ona bir adım. Zaten kovalar Satürn yay sürecinde 2015-2017 arasında bunu öğrenmiş olmaları lazım. Yani dostluklarından o kadar acılar yaşadılar. Belki kayıplar yaşadılar. Belki zorlandılar ki. Dolayısıyla o artık dostluklarının çözmüş olmaları lazım. Bu dolunayda da bazı dostlarınızı hayatınızdan çıkarmanız sizin için eksi olmayabilir. Kötüdür. Dostluğun bitmesi de kötüdür. Takarsın, üzülürsün ama işte senin sana sorumluluk olarak verilen ve senin kendilerine sorumluluk olarak verildiğin o kan bağın, can bağın olanlar haricinde hainlik görürsen çok da şaşırma.
1: Bazı arkadaşlıkların bir vadesi oluyor
0: vadesi
1: gerçekten.
0: Vadesi oluyor biliyor
1: bak, bir
0: musun?
1: çıkması hayatında sana çok daha başka
0: Sen
1: kapılar
0: artık
1: açıyor.
0: çünkü sen bu dünyaya laylaylama gelmedik ki biz. Bu
1: Tabii.
0: dünyaya öğrenmeye insan olmaya geldik. Kendimizi bilmeye geldik. Kendini bilme yolculuğunda onun sana yapacağı hayır, senin ona yapacağın hayır bittiyse sayfa başka yere döner. Bu hafta arkadaşlıklarda bir takım bitişler olabilir. İlginç bir şekilde bazı kovalar çok enteresan, gururlu, başarılı, parlak insanlarla dostluk yapmaya ve tanışmaya da başlayabilir. Böyle bir şey de olabilir. Bazı kovaların düğünleri, dernekleri, davetleri, kutlamaları olabilir.
1: Çok güzel.
0: Bazı kovaların çok mücadele ettikleri bir konuda hayalleri gerçek olabilir. Bazı konular ne ya? Kovalar kalabalık gruplar önünde, kalabalık ortamlarda önemli konuşmalar yapabilirler, sosyalleşebilirler. Mikrofon onlarda olabilir, gözler onlarda olabilir, bakışlar onlarda olabilir. Kalabalık gruplara hitap edecekleri ve kendilerini gösterip parlayacakları ortamlarda bulunabilirler. Eğitimle alakalı konular gayet verimli gözüküyor, sağlıkla alakalı konular gayet verimli gözüküyor. 26 Mayıs'ta çok sert bir açı var. Aile büyükleriyle veya sevdiğiniz insanlarla kapışmamaya çalışın. Ve onun dışında birinci derece yani sıkıntı almayan burçlardan birisi sizsiniz.
1: Çok
0: O
1: güzel.
0: açıdan da gayet iyi. Arkadaşlar zorlar. Senin gibi düşünmeyen, sana takıntılısın ama sen de çok yüksekten uçuyorsun diyen tiplerden biraz soğursun. İş yerinde, iş hayatında biraz sıkıntılar, soğumalar olabilir. Bir de kovalar eğer bu hafta bulduğunuzu yer alerjiniz olduğu halde veya rahatsız hissettirdiği halde bazı yiyeceklerde, içeceklerde ısrar ederseniz midenize dikkat edin bu hafta. Evet.
1: Eyvallah.
0: Bir o konuya dikkat edin. Midenize dikkat edin. Böyle size iyi gelmeyen şeyleri homini gırtlak sakın sakın sakın sakın. Mideniz
1: Peki.
0: hassas olacak bu hafta.
1: Evet. Kovalar için yine daha olumlu, daha verimli bir hafta diyebiliriz diğer burçlara nazaran. Çünkü zorlu bir gökyüzü 31 Mayıs yay dolunayı hepimizi zorlayacağı benziyor. 26, 25 Mayıs, 28, 29 Mayıs. Bunlar
0: Ne
1: zorlu,
0: biçim bu bir
1: kritik
0: şey yani
1: günler.
0: ben de benlik bir şey yok vallahi ben açılarak konuşuyorum arkadaşlar
1: Vallahi
0: ben
1: açılar
0: yapmadım
1: böyleymiş, ne
0: benim
1: yapalım?
0: suçum değil.
1: Elçiye zeval olmaz.
0: Elçiye de baksana yani Mars Plüton karesi başlı başına çok zorlayıcı bir açı. Bir de Venüs Satürn karesi var o da ilişkileri çok zorlayan bir açı. Bir de Antares'li Dolunay var o da hepimizi çok zorlayan bir durum. Ne desem bilemedim.
1: İnşallah en hayırlı şekilde işlesin. Bu haftayı da atlatacağız. Neler neler geçmedi ki diyor ya. Geçer geçer.
0: Allah Allah.
1: Sevgili
0: Bir
1: Sezen
0: name aldım
1: Aksu.
0: alttan.
1: Evet.
0: Bir name aldım
1: Bir
0: alttan.
1: name.
0: Yükselen Aslan
1: Neler neler
0: sahneler.
1: geçmedi ki. Sahnelere mi atılacağım diyorsun?
0: Atıl aslan ne yapacak? Aslan sahne için doğmuş zaten.
1: Hadi bakalım. Ama Allah söyletti bak belki de. Belli
0: Evet.
1: olmaz
0: Belli
1: hayat
0: olmaz.
1: akışımız. Allah en hayırlısını
0: Ha,
1: versin.
0: belli olmaz. Bir bu eksikti başımızdan. Şaka şaka.
1: Ay canım
0: Düet
1: ya.
0: yaparız. Sen söyle ben arkadan vokal
1: Senin de
0: yaparım.
1: sesin çok güzel
0: Ha,
1: hayatım.
0: vokal yaparım. Darbuka
1: Vokal.
0: çalarım. Her şeyi
1: Vallahi.
0: yaparım tabii.
1: Balıklar, canım balıklar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, keyfiniz, saatiniz yerinde mi? İnşallah öyledir diyelim. Çünkü aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde yıldızları Mine Ölmez size verdi. Üçer üçer. Üçer üçer. Bir de,
0: Ay hiç beğenmedin değil
1: ay,
0: mi aslında?
1: yüzüklerim birbirine takıldı.
0: O kadar takıldı kız. Ama neden
1: Yüzüklerim birbirine
0: yaptık? Gel
1: takıldı bak.
0: konuşalım bu konuyu
1: Balıkta.
0: aslında. Bunu
1: Niye?
0: konuşarak çözebiliriz.
1: Konuşalım
0: Ben sana
1: canım.
0: tek tek anlatayım canım.
1: Anlat canım. Bir balık
0: Şimdi
1: olarak
0: öncelikle
1: istiyorum.
0: balıkların aşk evlerinde Venüs var. Haftaya Merkür de geliyor. Dokuzunda Kıran'ı Sade'in var. Mis gibi. Aşkta, çocuklarda, ilişkilerde bu balıkların yüzü illaki gülmeye doğru gidiyor. Ancak bu hafta bir pürüzümüz var. Geçen hafta balık ve yükselen balıklar Cuma günü ağladınız mı, üzüldünüz mü veya böyle bir ilişkilerde, arkadaşlıklarda böyle biraz mayhoş mu geçti onu bir hatırlayın. Cuma'yı biraz böyle depresif geçirmiş olabilir misiniz? Cuma'yı biraz depresif geçirdiyseniz bu hafta da sizi etkileme ihtimali var. Demek ki o etkiyi alabilenlerdensiniz. Bu hafta Venüs'ün Satürn'le 29 Mayıs'ta bir karesi var. Bu ilişkilerin, aşkın, sevginin, iyi niyetlerin sert duvarlara çarpması demektir. Dolayısıyla sizin ya da mesela partnerinizin sizden istediği bir şeyi paranız olmadığı için, çocuğunuzun sizden istediği bir şeyi o para yetmediği için falan yapamamanın verdiği stres olabilir. Ya da eşinizin ya da çocuğunuzun

0: Çocuğunuzun kontrolsüz para harcaması sizi çileden çıkarabilir. Ya da kazandığınız paranın sizin lüks harcamalarınıza, istediğiniz şeyleri yapmaya yetmemesi sizi depresifleştirebilir. Ya da evliliğinize, ilişkinize, aşkınıza, büyüklerden, otoritelerden, ailelerden gelen baskılar, hayatın getirdiği zorluklar ve sorumluluklar sekte vurduğu için biraz kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Şimdi aşkta 3 yıldız vermemin sebebi buydu. Parayla ilgili konulara baktığımızda yine Venüs-Satürn karesi para alanınızı da etkilediği için, para evinizle aşk evinizi aynı anda etkilediği için biraz böyle parayla ilgili kısılmalar, kısıntılar, yetiştirememe hali, çok para harcadık, elimizden çok para çıktı duygusu hakim olabilir. 6. evinizde bu hafta ciddi bir aksiyon olmadığı için sağlık konusu sizin için iyi gidiyor, enerjiniz yüksek. Fakat eğitim ve iletişimle ilgili konularda dananın kuyruğu kopuyor. Bu hafta balıklar akrabalarıyla, yakın çevreleriyle veya çevreden birileriyle büyük bir savaş verebilir, kavga edebilir. Balıklar, başaklar akraba ilişkilerine dikkat etsinler. Teraziler, koçlar akraba ilişkilerine dikkat etsinler. Balıklara da yeri gelmişken söylüyorum, kardeşinizle, kuzenlerle, kardeş akraba, bunlarla böyle bir atışma söz konusu olabilir. Yakın çevrenizde birinin sizin arkanızdan söylediği bir şey, dedikodudan dolayı büyük bir çatışma, tartışma veya negatif durum içerisine girme ihtimaliniz var. Bir kavga, tartışma yaşanabilir, dikkat edin. Hakikaten önümüzde bayram, böyle akraba dedikodusu falan, bunlara çok takılmamaya, muhatap olmamaya çalışın. Çünkü gerçekten kavga çıkabilir. Özellikle 26 Mayıs günü sinirlerinize hakim olmanız çok önemli olacak sevgili balıklar. Dolunay sizin kariyer alanınızda, iş hayatınızda yeni bir anlaşma, bir enerjiden başka bir enerjiye geçme, bir işten başka bir işe geçme, bir kariyer planından başka bir kariyer planına geçme durumu olabilir. Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde gergin olabilirsiniz. Ben daha fazlasını hak ediyorum diyebilirsiniz ya da sizden sürekli fazlasını bekleyen patronlarınıza karşı çok da nazik kalamayabilirsiniz. Bir kapının kapanması anlamına geliyor. Bazılarının da uzun zamandır beklediği bir tayin, atama, yükseliş, terfi varsa bu dolunayın Antares etkisi onlara verdikleri emeklerin karşılığını alacakları şekilde harika bir biçimde geri dönebilir. Bu anlamda son derece keyifli gözüküyor gibi söyleyebilirim. Güzel. Kariyerde hayırların olacak. Yani bazıları bitirecek, daha iyisi gelecek. Bazıları terfi edecek ama bitiyorsa da bu hayırların olacaktı. Çünkü bu dolunayda gerçekten keskin bir etki var. Yani bitmesi gerekmeyen bir şey bitmez. Bitmesi gereken bir şey ise çok da sağlam kalamaz gibi gözüküyor. Evet, genel olarak baktığımız zaman bu haftaya nasıl başlıyorlar? İlişkilerde biraz bulanık. Partnerlerini biraz düşünerek, tartarak, öyle mi böyle mi diyerek bulanık başlıyorlar. Sonrasında yine de içlerinde bir ümit ve adanmışlık var. Şey gibi mesela, bana yanlış yaptı, belki hatalı ama ne olur, ben ona kendimi adadım. Onu kendime yol bildim, onu kendime aşk bildim. Ben bu adanmışlıktan şaşmayayım. Hani bir yanda verdiği emekleri kutsal görüyor balıklar bu hafta. Bir yanda da diyor ki ben ona emek veriyorum ama kendimi kaybediyorum. Ben bu değilim. Ya da ben ona niye uyum sağlamak zorundayım sürekli? O niye bana uyum sağlamıyor? Alttan alttan yükselen balık ve balıklara bu duyguda yerleşebilir. Akşama kadar kendilerini biraz bulanık görebilirler. Akşamdan sonra kafaları yerine geliyor. Öyle hülyalara dalmak yerine para meselelerini düşünmeye
1: kafaları
0: başlıyorlar.
1: Kafaları yerine geliyor diyorsun.
0: Haftanın iki günü para meseleleri. Orta günlerde akraba çatışmaları. Son günlerde kariyer planlarında değişiklikler derken bu haftayı biraz hareketli geçireceksiniz gibi görünüyor sevgili balıklar. Hafta başında da bu duygu çok hakim
1: ama. Çıkışlı bayağı yani, balığa göreymiş bak.
0: Bir bulanıklık var kafalarında. Evet. Ortakla ilgili, eşle ilgili, sevgiliyle ilgili, partnerle ilgili, neyse artık o karşınızdaki kişi. Ya da rakipleriyle ilgili. Yani benden daha mı iyi acaba rakibim? Ya da işte partnerim bana hiç uyum sağlamıyor. Ben niye hep ona uyum sağlamaya çalışıyorum? Sonra günün sonunda şeye tutunuyor. Çok emek verdik. Evet, hataları olabilir ama çok emek verdik. Ama işte çok yol kat ettik. Sabretmeliyim. Bizim kediler geldi yine dostlar. Dostlar gel.
1: Balık ama çok adar kendini.
0: Evet, adıyor. Adar yani. Bu hafta böyle bir adayarak başlıyor. Ama haftanın ortasında o eski halinden eser yok şimdi diye, balıkların eski halinden eser yok. Hafta ortasında o hafta başındaki boyun eğen balığı asla göremez.
1: Çileden mi çıkartıyorlar balığı?
0: Çileden çıkar, kavga eder.
1: Çıkarmasınlar ya.
0: Bu hafta kavga edecek olanlar balıklar, teraziler, koçlar, başaklar, bunlar akrabalarıyla tartışabilir bayramda.
1: O zaman bayram kavgası. El öpüyoruz.
0: Yengeç tripleniyor. Oğlak tripleniyor. Onlar var, bir de trip atanlar var. Venüs Satürn karesi triplenenler.
1: Yengeç ve oğlak hem de.
0: Tripleniyorlar. Sessizim. Aslan trip atacak, sessizce çekilecek. Seni sildim ama senin bundan haberin bile yok diyecek.
1: Aa, olmadı bu. Neler
0: o
1: neler.
0: O eski halinden eser yok neler, şimdi. Neler. Göreceksiniz birçok kişi.

0: kişinin bu hafta o eski halinden eser yok.
1: Yeni halinden eser olur o zaman, değil mi? Eski halinden olmazsa
0: yeni
1: halinden haline
0: sanat
1: görürüz.
0: Eseri olur.
1: Sanat eseri
0: Ay, ne
1: olur.
0: Ne kadar güzel konuşuyoruz
1: Hadi bakalım,
0: ya.
1: Vallahi ya. Ay ne kadar manidar manidar. Peki ya bu haftanın en şanslıları aşkta, parada kimler acaba? Tüm burçları, bu şanslı burçları
0: Nasıl
1: açıklayacak sevgili
0: ama.
1: Mine Ölmez. Birazdan buradayız. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra
0: yaptım.
1: Hemen bize geri dönün. Çünkü biz sizi burada bekliyoruz.
0: Nasıl kara mizah yapıyorum ama?
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
4: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
3: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
4: Harikaymış ya.
5: Daha neler var?
3: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Fazla Leslik.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Like çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir,

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Haftanın enlerinde acaba hangi burçlar var? Sizin burcunuzda enlere girdi mi? Merak ediyorsanız ayrılmayın diyorum. Çünkü bu haftanın en şanslı burçlarını şimdi konuşacağız. Özellikle iki burç var ki bu haftanın en şanslarında önde gidiyorlar. Onlar da Koç ve ikizler. Bu şans nereden geliyor Mineciğim onlara?
4: Şimdi şöyle, öncelikle bu hafta kimin şanslı, kimin şanslı olacağına karar vermek gerçekten çok güçtü. Çünkü herkesi bir yerden olumsuz etkileyen mutlaka bir açı var. Bir yerden de vizyon katan bir açı var. Koçlarla ikizler bu hafta gerçekten kendilerini gerçekleştirecek cesareti gösterecekleri için ve bir şekilde daha savaşçı ruhlarını, kendi gelecekleri, vizyonları ve hayallerine doğru yönlendirecekleri için bu hafta şanslılar ve koruma altındalar. Yani bu hafta Koç ve ikizlere şunu söyleyebilirim. Her ne yaşarsanız yaşayın, her ne problemle karşılaşırsanız karşılaşın, bir koruma altında olduğunuzu ve o cesaretinizin, geçmişte verdiğiniz emeklerin sizin karşınıza geleceğini unutmayın. Geriden bakarsak kovalar da aslında bu hafta bu sert açıya rağmen biraz daha şanslı olabilirler. Aslanlar da ilişkiler dışındaki konularda oldukça şanslı olabilirler. Yayların da, bunu eklemedim ben çünkü yayda öyle bir dolunay var ki ne olacağı hiç belli olmaz. Bazı yaylar için gerçekten işte bu benim hayatımın golüydü dedikleri, bazı yaylar için de bu benim hayatımın hayal kırıklığıydı dedikleri bir hafta olacağı için onları direkt şanslılara koymadım ama bana göre her ne olursa olsun hayırlarına olacak ve şanslılar.
3: İnşallah diyelim. Haftanın aşkta en şanslıları kim? Aşkı arayanlar çok. İki burcumuz var. Kova ve Başak burçları aşkta çok şanslı.
4: Bu hafta bir tek Kova ve Başakların aşk alanından öyle bir teğet geçiyor. O da yine yanından esereğinden dokunması var. Bir rüzgarından,
3: var yani.
4: Rüzgarından esmesi var ama bu ikisi bir yırtıyor. Ama bütün burçlar bu hafta aşkta, ilişkilerde zorlanır. Çünkü niye?

0: Geleneksel evlilik göstergesi, evrensel aşk göstergesi. Venüs, karanlıkların, efendim, sıkılmaların, sıkışmaların yönetici, zamanın yöneticisi, sorumluluk sahibi, karmanın lordu Satürn'le olumsuz açıda. Yani bu bir güzelliğe, estetiğe, aşka, sevgiye, coşkuya vurulan bir
1: engel.
0: Dur bakalım, engel. O yüzden bütün burçlar bu hafta aşkta dikkat etsin.
1: Peki, ama Kova ve Başaklar daha şanslı
0: evet.
1: dedik. Haftanın sağlıkta en şanslıları peki hangisi? Başta sağlık, Allah'ım herkese şu an şifa bekleyen, herkese bol şifa diliyorum. Akrep, Başak ve Balık burada önde.
0: Bu hafta 15 gün boyunca bu iki şey 3 burç biraz daha sağlık alanından direkt bir açı almadıkları için şanslılar. Onlar için biraz daha gündemler, iletişim, işte para, ilişkiler ama sağlık alanında çok daha iyi durumda gözüküyorlar. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta sağlıkta Oğlak ve Yengeç etkililer biraz daha fazla dikkat etsinler. Boğalar da biraz dikkat etsin sağlık konusunda bu hafta. Anksiyete, sinir, kavga, tartışma, kazalara dikkat etsinler. Şanssızları da bir uyarmış olayım.
1: Evet.
0: Ama Akrep, Başak, Balık bir şekilde ne yaşanırsa yaşansın onun bir toparlamasıyla, bir teğetiyle karşılaşacaklar. Bu zorlu açılardan bunlardan yırtar diye düşünüyorum ben.
1: Evet, vallahi harikasın yine, çok güzel detaylar verdin bize. Biraz
0: zor canım,
1: bir
0: yerde
1: hafta.
0: Miydim, gökte miydim?
1: Ama...
0: Einstein bunu açıklasın. Zaman mı genleşti? Sanki 24 burç anlatmış gibi hissediyorum bugün.
1: Maşallah, akıştayız o yüzden.
0: Ne oldu, Çin burçlarını mı anlattım ben farkında olmadan acaba?
1: Mineciğim çok teşekkür ediyorum.
0: Bu hafta horozları ne bekliyor? Sağlık.
1: Yine bekliyoruz. Haftaya inşallah güzel bir birleşme diliyorum seninle. Özleyeceğim
0: i̇nşallah.
1: O zamana kadar
0: çok güzel olacak
1: seni. Kendine iyi bak sevgili seyirciler.
0: Eyvallah.
1: Biz tabii ki yarın yine buradayız. Yarına dek sağlıkla huzurla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Koskoca harika bir haftaya giriş yapıyoruz. Ve tabii ki bu hafta bayramı karşılayacağız. İnşallah güzel bir bayram ve sevdiklerimizle geçireceğimiz harika bir bayram olsun. Bu şekilde diliyorum. Muazzam bir hafta olsun. Ve İstanbul boşalmış. Bugün gelirken yollarda onu anladım. Yani 9 günlük tatil başlamış aslında çoğumuz için. Bizler tabii ki canlı canlı Beyaz TV ekranlarında sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bayrama güzel bir hazırlık yapalım. Hafif bir tatlı olsun. Yanına güzel bir yemek yapalım diyorsanız bizler hem bugün hem yarın sizler için çok özenli tariflerimizle geldik. Bayramın birinci günü de çok güzel bir sunumla karşınızda olacağız. Yani aynı şekilde devam ediyoruz çalışmaya. Efendim bir izleyelim bugün sizler için neler yapacağız. Sonrasında detaylar tabii ki yayında.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Tavuğun baharatlı harç ve hamurla buluştuğu yöresel dokusuyla doyurucu ve farklı bir lezzet deneyimi sunan geleneksel bir yemek, tavuklu çirdingiş. Kara buğdayın besleyici yapısının taze meyvelerin ferah tatlılığıyla buluştuğu renkli ve dengeli bir salata. Meyveli kara buğday salatası. 3 top şekliyle tırtılı andıran, eğlenceli sunumu ve ağızda dağılan dokusuyla çay saatlerine neşe katan bir kurabiye. 3 toplu tırtıl kurabiye. Limonun ferahlatan aromasının yumuşak trüf dokusuyla buluştuğu hafif ekşiliğiyle dengelenen şık ve modern bir tatlı. Limonlu trüfler. Tek parça bezeyle hazırlanan incecik hamurun iç harcıyla buluştuğu sade görünümlü ama lezzetiyle öne çıkan geleneksel bir börek. Tek bezeli börek. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Hoş buldum.
0: Nasılsın?
2: Çok şükür.
0: Güzel bir hafta sonu geçirdik. Yine beraberdik. Dip dibe. Cumartesi kahvemizi beraber içmeden yapamadık efendim. Düğüne gidecektik. Gelmiş diyor ki ben burada bir kafede oturuyorum. Dedim çık yukarı, ben sen miyim dedim.
2: Yapma bunu yapma.
0: Bunu yapma. Dedim ki çık yukarı dedim bir kahvemiz var. Ay Melike dedi ki Sabri ablacığım bak benim kahvem çok güzel sana duble kahve yapayım dedi.
2: Teklifi kaçırmadım.
0: Vallahi hamur atısı ya. Ya her yere yetişiyoruz maşallah. Yarım evet. Beden yarım ayak ama yetişiyorum maşallah fıtı fıtı.
2: Önemli olan o Nermin'im.
0: Çok
2: önemli.
0: Güzeldiniz düğünde şıkır şıkırdınız.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Styling kim Nermin Öztürk?
0: Evet çok, çok hoş çok beğendim yani. Herkes şey diyorlar bir kafası kapatmamış. Benim arkadaşım
2: ölüm diyorlar.
0: Çok mütevazi giyinir artık. Üzüm üzüme baka baka karardı.
2: Ya şey ama hani.
0: Ama sen seviyorsun. Ve bir şey söyleyeyim mi? Herkese ben yakıştıramam, sana çok yakışıyor. Yani tesettür sana yakışıyor.
2: Yok o bana şey olmaz.
0: Vallahi bak o ben... elbisenin duruşu, o zarafiyet.
2: Daha derli toplu elbise
0: yani bak,
2: ben de seviyorum.
0: Açık kıyafetten bence çok daha güzel oluyorsun.
2: Onu ben de seviyorum. Yalan söylemeyeceğim ama böyle.
0: Bir de bakarsanız kraliyet ailesinde Serpil Hanım kraliyet ailesinde hiç böyle açık kıyafet göremezsin. Aa, bütün prensesleri. O prenseslerin takımları, eldivenleri hep kapalıdır biliyor
2: onlar
0: musunuz?
2: Onlar böyle tayyor giyiyorlar, dizaltı falan böyle çok şık.
0: Evet evet çok hepsi cool. Çok farklı yani hoş giyiniyor gerçekten. O yüzden bence açıklık değil böyle kapalı
2: ben
0: şıklık.
2: Ben hep onu dikkat alıyorum zaten.
0: Sen tabii prenseslerden esinleniyorsun. Efendim Beyaz TV'de Nermin'in Enfes Mutfağı'nda mikrofon durmayacak bilginiz olsun. Bunu bu keşke şuraya çekseydik.
2: Gel seçim.
0: Şöyle yapayım mı? Bak şimdi böyle geleyim buraya.
2: Gelme. Toka getirdim.
0: Daralacak ama sesten çok özür diliyorum. İyice gitti. Hayırlı olsun.
2: Ben tokayla tutturacaktım. Olsun bana dönsen.
0: Evet hocam sen tabakları çek. Sen de çekme şimdi.
2: Dur.
0: Buraya takarsan sıkıntı olmayacak. Hocam gördüğünüz üzere harika bir bayram hediyesi çıkardım. Ondan sonra bu bayram hediyesini aranızdan birisine hediye edeceğim.
2: Bu da buraya.
0: Evet mikrofonumu düzelttim. Çok özür diliyorum. Canlı yayında böyle şeyler oluyor
2: bence
0: efendim.
2: Bence benden alıyorsun sen devam ki.
0: Aynen devam ediyorum.
2: Ben onu sıkıştırdım daha gelemeyecek. Özür dilerim buraya tokamı koydum ama yapacak da bir şeyim kalmadı.
0: Bu daha gelmez zaten.
2: Ne diyorsun? Tamam ben.
0: Burada düğmeyi fixledim. gözükmesin siyah.
2: Tamam.
0: Efendim, geldik. Şimdi benim çok kıymetli markam İbrahim Bey'in en güzel yemek takımıdır. Bunu kim görse böyle hemen yorum yapıp bana gelsin istiyor. Ama ben bu takım için de linkte bırakacağım hikaye kısmında. Lütfen sipariş edin. Bayrama kadar da gelir mi bilmiyorum. Yarın Arife gelebilir. Çok hızlı bir kargo yapıyorlar çünkü. Hemen ertesi gün kapınızda oluyor. Çok da güvendiğim bir marka. Bugün bir kişiye bunu hediye ediyorum. Kalan hediyelerimiz var. Bıçakla fincan, onu açıklayacağız. Sizler İbrahim Bey'i takip edin. Hiç kaybetmezsiniz. Yılların tecrübesiyle harika bir hizmet sunuyor bize. Bugün de sizlere gönderiyorum. Ana sayfada video yüklendi. Bolca yorum.
2: Bu arada Mermin, bu takım sadece şey değil, firmanın en güzeli. Bizim izleyicilerimizin de en sevdiği takım o.
0: Kesinlikle
2: biliyorsun,
0: katılıyorum.
2: Biliyorsun, çıkardığımızda yorumlar maşallah.
0: Uçuyor, uçuyor.
2: Evet, evet, evet.
0: Defne'yi çok seviyorlar.
2: Evet, Defne'ye karşı bir zaafları var.
0: Var, var efendim.
2: İzleyicimizin.
0: Yanlış görmüyorsunuz efendim. Biz canlı canlı yayına devam ediyoruz. 9 günlük tatil bize uğramadı. Bugün sizlere cap canlı bir yayınla limonlu truflar hazırlayacağız. Bu trufların en güzel özelliği, bayramda sizi ziyarete gelen misafirlerinize baklavadan ve bu çok şerbetli tatlılardan sıkılmış olanlara hafif kahvenin ve çayın yanına ikram edeceğiniz
2: soğuk,
0: bir atıştırmalık.
2: Soğuk,
0: biz de baklava yapabiliriz. Biz de burada omur açarız size, hiç sıkıntı değil ki, daha önce de yaptık. Ama ben istedim ki, Serpil'le de konuştuk bunu, daha böyle fresh yesinler.
2: Bir de sıcak genelde.
0: Evet,
2: şerbet,
0: bir de şerbet sıcakta.
2: Arada bunlar da lazım. Bir de soğuk olacak. Bu çok güzel olacak.
0: 4 paket yulaflı bisküvi, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 adet limon suyu, 100 gram labne peyniri, 1 çay bardağı pudra şekeri bulamak için 160 gram beyaz çikolata, yarım çay bardak

0: krema. Sunumunda limon kabuğu olacak evet. efendim. Ve başlıyoruz bismillah deyip hamurumu yoğurmaya. Şöyle bakın, hepsini koymayayım.
1: Ben de kremamı ısıtıyorum buradaki.
0: Gerekirse üzerine. Atacağım üstüne. Şöyle yeni gelin gibi giyindim. Şurada peynirimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Limon suyu çok yakışıyor. Çok fresh, güzel oluyor. Şöyle
1: bir de o çikolatanın pudra şekerini kesiyor,
0: koymak istemiyorum. Sanki bisküvi de şekerli ya.
1: Orada şey kırmaya çalıştık kabuğu. Biz aslında.
0: Tadı mı?
1: Tuzu. Tatlılığı. Hı-hı. Çünkü limon suyu da var ya.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim ve bir toparlamaya başladım. Bisküvimin özellikle hepsini koymadım ama alacak. Hoppa. Şöyle un ekler gibi yavaş yavaş bisküvimden ekleme yapıyorum. Yani riski çok sevmiyoruz bu tarz tariflerde. O yüzden
1: minimum risk.
0: Aynen, yavaş yavaş da ekleme yapabiliyoruz şu anki gibi. Bu da bizi yormuyor zaten.
1: Allah'ım nasıl güvende hissettiriyor şey. İnsanın kontrolü sende olunca değil mi?
0: Evet, çok güzel bir hamur oldu bak.
1: Vallahi. Yap at dolaba. Vallahi
0: çok güzel. Tam bayramlık bir lezzet yapıyoruz. Hatta misafirlik olarak da hani bayram çikolatası falan almayın derim. Bunu yapmanız 5 dakikanızı almayacak. Şekillendirmesi çok güzel, çok şık. Güzel böyle şık bir kutunun içerisinde bayram çikolatası olarak bile gidebilir.
1: Böyle kapsüllerin içine koyun. Değil mi Namin? Hazır şey.
0: Aynen. Şimdi bakalım şeker gerekiyor mu? Parmağımı elime ağzıma değdirmedim. Attım gördünüz.
1: Bence sanki limon suyundan ötürü.
0: Çok güzel oldu şu an. Aşırı iyi.
1: İyi öyle mi diyorsun?
0: Bunları nasıl şekillendirelim?
1: Top.
0: Of. Hanımlar.
1: Böyle ceviz gibi.
0: Hanımlar bunu yapmazsanız çok şey kaybedersiniz Serpil. Şunun bak senin yazın de ağzına kahvenin, atacağım. Bak.
1: Ben alayım onu. Yazın kahvenin yanına.
0: Bak inanılmaz iyi görüyor musun? Bak tada bak. Şu an daha hiçbir şey olmadı yani şu olmamış haliyle. Bu kadar lezzetli.
1: Bak. Ben de çikolatamı çözdürdüm.
0: Bir de kıvamını çok güzel bağladık. Tam ölçü. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Verdiğimiz birebir ölçü uyarsanız.
1: Tam top yapsana Nermin. Hiç şey
0: ekstradan gerekmeyecek. Ekstradan hiç gerekmeyecek yani bir şey koymanız. Üstüne beyaz çikolata krema ile eritildi. Sunumlandıracağız ve şeye göndereceğiz. Dolaba.
1: Ah sıkacağım. Buna biz beyaz çikolata koyuyoruz limonlu diye. Ama siz isterseniz bitter çikolata da eritin. Bence çok da yakışır.
0: Çok güzel oldu ama ben çok beğendim.
1: Çok sık çizgiler çekin.
0: Kahvemin yanına bundan istiyorum.
1: Güzel olur biliyor musun?
0: Şöyle elimi yakından bir çekelim. Şu kulağımın arkasında kaldı. Onu alsana Emekli. Şöyle.
1: Onu da al oradan.
0: Al onu da. Şöyle. Yuvarlıyorum.
1: Gayet güzel oldu. Böyle tek lokmalık gibi değil mi? Yapıyorum.
0: Aynen öyle. Ben bunu çok seviyorum. Özellikle bu böyle biraz
1: sen
0: da cheesecake
1: deyince zaten
0: formatı da veriyorsun ya çok güzel oluyor. Yani resmen sanki böyle üstündeki çikolatayla böyle cheesecake yiyormuş hissi geliyor.
1: Sen öyle deme dedin diye diyemedim.
0: Neye? İsim olarak verme ama bu isim daha güzel olmuş. Sevdim ben bunu.
1: Şimdi geleyim mi sana
0: biz yani? Yaratıcıyız efendim. Yuvarlama. Bence sunum tabağına alıp direkt üstüne şey yapıp.
1: Sunum tabağına değil böyle göndereceğim Özlem'le şeye. Dolaba.
0: Ama bu buraya ha, yetecek gerçi. Yeter mi
1: evet,
0: dedim.
1: Evet evet sığacak. Hatta sana istersen.
0: Allah'ım bu büyük. Nasıl bir şey oldu?
1: Sanki bu daha mı büyük? Evet.
0: Aynı.
1: Heh, alayım bununla gitsin.
0: Olur.
1: Niye öyle dedin ki? Değil o.
0: Şey ama, oluyor ya rutubetten.
1: Didi şey ne derler? Bu tahşilerin şey boyası evet evet.
0: Efendim biz her şeye dikkat ediyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor canlı yayın. Bakın her şeyi doğal olarak karşınızda yaşıyoruz. Yani diğer programlar gibi saatlerce çekilip böyle saatlerce montaj değil. Her şey sizlerle birlikte sizin evinizdeymiş gibi hazırlanıyor. O yüzden bazen bazı kusurlar olabiliyor. Mesela şu küpem düştü ya eğer bant yayın olsaydı onu orada
1: görmeyecek.

0: atardınız yani. Ama biz şu an her şeyi burada canlı canlı sizlerle yaşıyoruz. Bunun da tabii güzel bir özelliği var. Şunu söyleyeyim, ben enerjimi yayında daha çok belli ediyorum canlı yayında. Diğer yayınlar gibi değil yani. Çünkü TRT'de 150 bölüm yaklaşık Misafirim Var programını sunmuştum. O zaman mesela bantım insanın böyle pestili çıkıyor, biliyor musunuz? 10-12 saat çekiyorsunuz. O da çok büyük bir projeydi gerçi. Öyle hani şey bir proje değildi, bir de çok işçilikli bir projeydi. Ama şu canlı yayın keyfini hiçbir zaman almadım yani, açık bir net söyleyeyim. Neden acaba?
1: Ama olmuyor Nermin, zaten onun enerjisi çok farklı.
0: Şu küçüğü bir tane koyacağım buraya.
1: Ekleyecek misin diyorsun?
0: Bir de şu baştaki küçük kalmış.
1: Şöyle gideyim mi?
0: Git, bence aradan alacağız zaten. Şimdi bu topların üstünü bol bol sıkın ki o zaten dolapta donacak. Şerit şeklinde kalsın. Çok
1: biraz
0: şeritleri de bozmayalım.
1: İyice
0: şeritleri gezdiriyorum üstüne. Ve isterseniz fıstık atabilirsiniz. İsterseniz alayım ben buradan. İsterseniz
1: kabuğu.
0: Fıstık atabilirsiniz. İsterseniz limon kabuğu rendesi koyabilirsiniz. O tamamen size kalmış.
1: Limon kabuğu
0: ama
1: yakışır,
0: benim nacizane limon kabuğu çok yakışacağını düşündüğüm bir tarif bu. O yüzden limon kabuğuyla taçlandırmak en doğrusu olur. Ve benim gibi şu an geldim. Ellerimi yıkadım.
1: Dur, sana döneyim, sen o tarafa.
0: Bakın şöyle göbeklerini. Hatta bu çikolatayla yapılan hani çoğu özel kafelerden alıyorsunuz ya, o tarz bir tatlı bu. Çok da maliyetli satarlar, hakları tabii ki, çünkü burada çok ciddi güzel bir emek var.
1: Bu arada ben böyle bol bol şey yapıyorum ki Nermin, bu zaten
0: bütün hepsi
1: ya,
0: bulansın,
1: tam olarak kaplıyor. Hı-hı. Onu ki kaplasın.
0: Bakın, çok kibar, çok naif bir tatlı. Burada tamamen dediğim gibi sunum kısmı size kalmış. Beyaz çikolata tercih etmemizin nedeni daha böyle hafif limonlu olduğu için. Ama bitter ve sütlü çikolatayla da taçlandırabileceğiniz bir tatlı yani. Bu tamamen aromalandırma yeter.
1: Şu boşluğuna
0: çok güzel oldu.
1: Gideyim mi?
0: Gitme, bence çok güzel
1: öyle
0: oldu.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Çok beğendim böyle. Kenarlardan da gözüküyor. Şunu da şuna atıyorum.
1: Bence gayet hoş oldu. O dolaba girsin.
0: Dolapta da efendim lan bir miktar dinlensin. Aman
1: hediye
0: gözünü seveyim, kırma. Dökme.
1: Ben onu buraya alayım. Ver ver Nermin'im, ver ver. Kenarları yoktu Nermin Hanım demesin Özlem bize. Allah vermesin.
0: Yer olmayabilir. Bir bakalım yerimiz var
1: burada
0: mı?
1: Burada bana lütfen yayın için böyle azıcık bir alan bırakalım ki şey olsun. Ne derler?
0: Bence şu şerbetin üstüne yer olabilir. İç suyun üstüne.
1: O da bize
0: dur
1: lazım
0: ben
1: olacak.
0: Sana
1: sanki
0: şey
1: vazgeçmeliyim.
0: Şuraya koysana. Yok, olmaz. Ver ver, tamam.
1: Tamam ya, vazgeçtim.
0: Gerçekten yokmuş.
1: Burada bir lokmacık alan kalsa.
0: Özlem dikkatli götürürsen dökülecek gibi değil bu. Oynamıyor da. İnşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Tamam, inşallah dediyse korkmalıyız. Nermin.
0: Kendi de sarı limon gibi giyinmiş.
1: Şimdi ben burayı alayım Nermin. Asıl.
0: Evet.
1: Yemeğimizi getireyim. Bu hı-hı. Arada şeyi söylemeden edemeyeceğim sana. O benim içimde kalır.
0: Ne?
1: Düğündeki elbiselerin ikisi de seni böyle prensesler gibi yapmış.
0: Onu da söyleyeyim
1: prensesler
0: ben hemen.
1: Prensesler gibiydi.
0: Düğünde giydim iki kıyafet. Hem kınada hem düğünde.
1: Çok güzeldi.
0: Çok soruldu. Özellikle buradan Demet Hanım'a inanılmaz teşekkür ediyorum. Çünkü sadece 3-4 gün içerisinde o elbiseleri benim üzerime göre dikti. Özellikle yeşil elbisemdeki taş detayı ve omuzlardaki taş detayı belimi çok ince göstermişti. Ana sayfadan al koy hocam. Nida ayarla koysun. Hı, merak ettiler, o elbiseleri göstereyim size efendim. Evet, birazdan koyalım elbiselerle.
1: Şimdi. Bu arada gerçi samimi söylüyorum bak.
0: Evet.
1: İşçiliği falan,
0: sevdiğimiz,
1: kumaşı,
0: değer verdiğimiz aile dostlarımızın düğününe katılırken tabii ki çok kıymet verip hazırlanıyoruz.
1: Ama bu karşıya
0: bu da böyledir.
1: Saygıdır ya.
0: Tabii,
1: tabii.
0: Bu böyledir. Çok şık bir mekandaydı. Biz de çok uyumluyduk. Demet Hanım'a da dediğim gibi teşekkür ediyorum.
1: Vallahi eline emeğine sağlık.
0: Çok özenliydi yani. Birazdan ekrana vereceğim hanımlar. Size de fikir olsun.
1: Bu arada sadece sana yazmıyorlar. Bana da yazıyorlar. Nermin Hanım'ın kıyafeti nereden?
0: Değil mi? Çok şık da mı? Yeşile özellikle
1: takısı
0: bayıldım.
1: Takısı nereden, pabucu nereden, çantası nereden?
0: Takımız...
1: yani anladın
0: evet,
1: mı?
0: Evet, aynen öyle. Hepsini veriyoruz. Tavuklu, çir, din.

0: geç yapıyoruz. Yanlış duymadınız. Bu aslında çok yöresel dünya mutfağına ait Çerkez ve Kafkas mutfağında pişen, farklı yorumlanan, farklı tarifleri hani bu şekilde başlayıp ama farklı sunumlarla sunulan bir lezzet. 2 adet haşlanmış tavuk göğsüyle başladık. 2 su bardağı su, tuz aldığı kadar un. Haşlamak için tavuk suyu, sosu için ise 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber. Yok, durmayacak. Bunu bir ayarlayamıyorsunuz.
1: Dur, bekle, ben halledeceğim.
0: Tuz, karabiber, nane ve tavuk suyuyla taşlandırdığımız kısım olacak.
1: Bu arada
0: efendim,
1: Nermin, aha, bu bizim Sivas yöremiz de yapıyor bu yemeği. Çok da güzel yapıyorlar.
0: Ben bir elimi yıkıyorum.
1: Sen elini yıka, ben sana bir yoğurma kabı vereyim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım.
1: Bir o kadar basit olacak mı, değil mi?
0: Lezzet geliyor. Yıkılsın efendim. Aşk sahnenin en güzel lezzetini şu an sizlere hazırlayacağız. Bugünün ana yemeği diyebiliriz. Favori tarif diyebiliriz. Bakın, canlı canlı karşınızdayız efendim. Kumandalar değişmeyecek. Onu o kumandayı koyun kenara. Bayramada bunun etli versiyonunu hazırlayabilirsiniz. Bak, biz fikir olsun diye tavuk koyduk ama et de koyun. Etle de çok güzel olur açıkçası. Ve başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bir de hiç zor değil. Gerçekten şöyle, bir bezeyle mis gibi.
0: Aslında Kahramanmaraş'a göç etmiş Çeçenlerin de hazırlamış olduğu bir tarif.
1: Evet, bizim
0: orada da çok pişiyormuş. Tuzu ekledim.
1: Bizim mutfağımızda çok yer edinmiş, çok bakın, tutulmuş bir tarif bu arada.
0: Mantı hamuru gibi tuz ve un efendim.
1: Yani ben buraya birazcık su ekleyeceğim, bilgin olsun. Bu aslında orijinal tavuk suyu ama bunu da haşlayacağız çünkü.
0: Ben sadece un, su, tuzdan bir hamur yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Suyuma göre ununu vereceğim. O yüzden birden şöyle, unu bocalama yapmadım fark ettiyseniz. Toplayarak ilerliyorum. Mantı hamuru gibi düşünün.
1: Sert bir hamur.
0: Sert bir hamur yoğuracağım. Sonra onları, Serpil Hanım çıkarsana aparatları, bir gösterelim neyle şekillendireceğiz. İzleyicim biraz şaşırsın. Bakın, bu hamuru neyle şekillendireceğiz biliyor musunuz açtıktan sonra?
1: Bir de
0: sonra
1: şekil vereceğiz ona.
0: İki tane aparatımız var. Sizin de evlerinizde bu aparatların olduğunu düşünüyorum. Zaten kesme aparatları. Bu ilk çıktığında çok popülerdi.
1: Yok,
0: bir milyoncular da yok satıyordu. O zaman her şey bir milyondu ya, açık ve netse. Şimdi diyorum ya, herkesin evinde olan malzemelerle yapalım. Ve yoğuruyorum. Efendim, Kafkas mutfağında da aslında küsleri barıştıran bir lezzetmiş. Bir de gelinlerin el marifetini de görüyormuşsun burada Serpil Hanımcığım.
1: Evet Nermin.
0: Yani gelinler bakayım bunu yapıyor. Bir bıçak rica edebilirim.
1: Hemen elini mi sıyıracaksın? Al tatlım.
0: Heh.
1: Ay bırak.
0: Hamuru güzel tutturabildi mi? Şeklini iyi verebildi mi? Bir bakayım şu gelinimin el marifetine deyip yapılan bir tarifmiş. Bak sen ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu Balkan tarafında gerçekten hamur işi, bu Çeçen, Kafkaslarda da olsun, bize benziyor. Çok ciddi hamur işine itina gösterirler. Ve çok ciddi hamur işi pişer aslında. Hamur zaten başlı başına bir saygıdır bizde, biliyor musun? Yani her sofrada olması gereken bir saygıdır.
1: Tuzu var mıydı acaba?
0: Mesela oralar genelde daha dağlık olduğu için ve soğuk olduğu için bu tarz tavuk sularına, tavuklar, işte o tarz pişen yemekler sağlıklarını da koruduğu için daha çok mutfaklarında pişermiş. Yani biz aslında bakın, tarifleri verirken tariflerin geçmişinden de bahsettiğimiz noktalar var ya, bence en can alıcı, yani bu tarifin çıkmasının nedeninin paylaşılması bence en can alıcı yer. Biz tarife normal bir tarif olarak bakmıyoruz bakıldığında. Siz de bunu anlamışsınızdır. Biz tarifi yaşayarak paylaşıyoruz sizlerle. En önemlisi de bu bence, yani yaşayabilmek.
1: Çünkü seviyoruz. Onun hikayesini
0: şu
1: seviyoruz.
0: Şu hamuru yaşayabilmek, şu hamuru yoğurabilmek, şu hamur var ya, sakız gibi oldu efendim şu an. Herkesin evinde çok rahatlıkla pişecek bir hamur. Bak. Mis.
1: Bence de.
0: Bu hamurun adını aslında bazı yerlerle de gırnış diyorlarmış.
1: Evet, zannediyorum.
0: Sivas yöresinde ve Kayseri'de de gırnış olarak geçiyormuş. Yani kimse bize küsmesin. Bir yer söylemiyoruz. Her

0: yerlerde var diyoruz.
1: Ya işte adı Nermin yöresine göre değişiyor. Ama İç Anadolu, Doğu Anadolu inanılmaz çok kullanıyor türevlerini.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Mesela güzel bir bayram yemeği olmaya aday bir tarif yani bakıldığında. Gerçekten söylüyorum.
1: Nermin yükseldi buna karşı.
0: Yani güzel, hoş. Kesinlikle. Bir davet yemeği aslında bu düşünüldüğünde.
1: Sunumu da çok harika olacak.
0: Sunumu da birazdan böyle bir bakır tepsi içinde mi yapsak bilemedim ama güzel
1: şimdi
0: olurmuş. Ne seçtiniz?
1: Planlayacağız.
0: Çünkü bu böyle güzel bir masayı andıracak.
1: Başının, davet sofralarını değil mi?
0: Masanın en gözde tariflerinden biri Serpilko.
1: Bak biz ne kadar o zamanlarda Nermin hala misafire önem verilmişiz ki. Zannediyorum hafızam yanıltmıyorsa beni Bingöl'ün bir tarifi var.
0: Değil mi?
1: İsmi de Zerfest diye hatırlıyorum. Hı-hı. Onu yapmayı o kadar çok istiyorum ki çok özel günlerde yaparlarmış onu.
0: Doğru.
1: Ve bütün aile masadayken.
0: Değil mi?
1: Hani, evet. Ve aslında baktığında yemek hiç zor bir yemek de değil. Ama mutlaka o yemeğin olduğu gün herkes masada olurmuş.
0: Daha ne olsun?
1: Yani aileyi de bir araya getiriyor.
0: Zaten sofralar aileyi bir araya getiren en güzel anların yaşandığı, şekillendiği yerler. Evet, tatiller arttı, bayramlar işte, artık eski aynen. bayram gibi değil. Maalesef ziyaret çok kısıtlandı. Ama bilmiyoruz ki bir dahaki bayrama o sevdiklerimizle birlikte olabilecek miyiz? Bence hem çocuklarımız için hem kendimiz için güzel anılar biriktirelim. Ve o güzel anılarla birlikte bazı şeyleri yaşatalım. Ben bayramların sadece bayram olduğunu düşünmüyorum. Orada birlik ve beraberliğin de simgelendiği anlar. Niye tek kalsın ki büyüklerimiz Serpil'cim?
1: Bence de kalmaz.
0: Şimdi ne yapıyorum?
1: Gelecekteki durumumuz.
0: Aynen öyle. Bugün sana, yarın bana.
1: Aynen öyle.
0: Çocuklarımız
1: azıcık
0: var.
1: Azıcık şuraya da atarsan. Bence sanki şu kısmı bir kere daha alırsan bu köşeyi oldu
0: çok
1: gibi.
0: Çok yapıştı.
1: Ne diyorsun?
0: O kadar aynı sıcak ki stüdyomuz.
1: Evet ve bize çevirmeme rağmen böyle biliyor musun?
0: Çok sıcak bugün.
1: Orası oldu bence uç kısım. Bu da oldu
0: evet.
1: bence.
0: Şu an
1: ne diyorsun
0: çok iyiyiz.
1: Kalınlığına?
0: Keselim.
1: Bence güzel.
0: Getir ruletimizi Serpil Hanım.
1: Buyurun efendim.
0: İnce parçalar.
1: Yani böyle en az iki parmak olsun ki yani uzun uzun güzel keyifli gözüküyor.
0: Şöyle yapayım mı?
1: Rahat yapmalısın evet evet evet.
0: Şöyle.
1: Hı-hı.
0: Sonra bir dakika hiçbir yere ayrılmayın.
1: Daha bitmedi.
0: Daha asla bitmedi.
1: Ama gözünüzde de ne olur büyütmeyin. Çok pratik. Bunları biraz uzaklaştırayım mı? Anında olduğu yerde şey yaparız, şekillendiririz diye.
0: Araları mı açalım?
1: Aha.
0: Bence yapışmış çok, açmasak mı? Uzuyor.
1: Çalışmakta rahat çalışırız ama onun için.
0: Tamam.
1: Birazcık bunu unlayayım ben. Şöyle.
0: Şimdi kıymetli izleyicilerim, bu kısım çok önemli. Ben bunu şimdi ince şeritler halinde birer parmak kalınlığında keseceğim. Yani daha kesme işlemi
1: evet,
0: bitmedi.
1: Maksimum bir parmak.
0: Şu an göçmen bir tarif yapıyoruz aslında. Mutfağımıza göçmen, Kafkas mutfağından girmiş bir tarif. Şöyle, ama birçok yerde işte az önce söyledik, Kayseri'de, Sivas'ta pişen bir tarif. Başlıyorum.
1: Gönder.
0: Kahramanmaraş'ta bile varmış.
1: Diyorum ya en çok bizim şeyde. Yok daha ince Nermin, daha ince. Evet daha. Çünkü onu biz şey yapacağız ya. Mesela çok kalın kalın olmasın.
0: Ayırdık diye o zaman şöyle gideceğim. Parça parça.
1: Aa evet daha güzel oldu bak şimdi ince. Aşağıdan başlasaydın yeter miydi diye düşündüm.
0: Neye yeter mi?
1: Aşağıdaki kısım.
0: Tersime geliyor. Göremiyorum onu. Burada şimdi birazdan Serpil'e şekil vermeye başlayacağız. Gözüm döndü. Burayı nasıl keseceğiz?
1: Buradan böyle dedim. Hani buradan girersek böyle daha hızlı gideriz.
0: Şey orayı görmediğim için öbür tarafı. Bütün kestiğinizde de çok daha rahat akar.
1: Evet.
0: Şu an biz şimdi ayırdığımız için, yapışmaması için size şey gibi geliyor.
1: Evet, zor gibi gelecek ama

0: Bunu
1: Sıcak.
0: bütün kesmenizi öneriyorum. Hiç ayırmadan.
1: Evet.
0: Tek hamlede çat çat çat çat.
1: Biz ayırdık rahat çalışalım diye.
0: Burada önemli olan bu şeritleri mümkün mertebe
1: Tamam.
0: ince
1: Sen
0: doğrayabilmek.
1: oradan devam et, ben bu tarafı keseyim.
0: İsterseniz bu aparatla da yapabileceğiniz gibi
1: Bıçağın sırtıyla bile yapılır ha. Her
0: şöyle
1: şeyi.
0: bakın görüyor
1: Bu
0: musunuz?
1: kadar. Tırtılcıklar oluyor.

0: Bakın. Resmen sanat eseri.
1: Evet, bir de şey, sıcak ya burası. O yüzden biz değişik değişik taktikler deniyoruz. Sizin evinizde çok daha kolay olacak o. Bak, seni üretime bağladı. Bırak orada kalsın. At altına. Daha hızlı gidersin. Sana gelmeliyim.
0: Pardon. Buraya birazcık sıcaklıyor. Bakın, düzünüz varsa Serpil'in şeyiyle de çok rahat yapılıyor.
1: Şuraya ben bir tane unla alacağım. Un yetişmiyor bana. Bir şey söyleyeyim mi? Ayırmama rağmen birlikte çalışamadık, biliyor musun şu an?
0: Çünkü
1: Aslında ayırmadaki hedefimiz buydu. Tutunuyor.
0: bunun
1: Bakın,
0: araları
1: benimkiler de böyle oluyorlar.
0: Bismillah yere düştü.
1: Öyle mi? Dur, ayağının kenarında. Hayır, şimdi ben dokunma diye.
0: Ucundan aldım. Bakın,
1: Şuraya bakar
0: çok
1: mısın?
0: keyifli. Hani sakın zor gibi
1: Üst üste
0: görmeyin.
1: atma, atma.
0: Çok keyifli.
1: Bunları hiç korkmayın. Unlayın, dert değil. Çünkü ben onu birazdan
0: Ah bak yapıştı.
1: Çevgir'den geliyor geliyor. İlk
0: Sıcak.
1: benimkisi de yapıştı.
0: Ah ah.
1: Şey yetmiyor.
0: Şurası sıcak olmazsa, bakın çok bastırmadan yapayım.
1: Geliyor. Un atsana azıcık altına. Bu benim şakacı da yaptı. Bu arada benim suyum kaynadı. İstersen ilk postasını atabilirsin.
0: Atıyorum. Şunu da alıyorum.
1: Ben bir tane de kevgir getireceğim.
0: Şimdi hemen onu da göstereceğim. Çok keyifli. Bakın gerçekten.
1: Nerede, sarı olan da mı? Yok. Yok. Şimdi.
0: Hiç zor değil. Yani zor olsa biliyorsunuz ben bir Serpil'e
1: Evet, der. Serpil, bunu mu seçtin?
0: giydiririm. Çok kolay yani. Sizin evde serin ortamında bunu çok daha rahat ve
1: Hatta ne
0: çok
1: kadar
0: daha
1: keyif aldı ki
0: başarılı
1: bırakmıyordu. Dur,
0: yapacaksınız.
1: gel.
0: Şöyle bir kaşımlık yapayım.
1: Avucum altında bu arada.
0: Şöyle bakın.
1: Şimdi.
0: Serpil'le bunları biz.
1: Şimdi sana şunu vereyim. Bir postası gider.
0: Burada tavuk suyunu
1: Üf.
0: koyduk efendim. Tavuk
1: Birazcık da
0: suyundan
1: sulandırılır.
0: birazcık suyuyla birlikte koyduk. Bunları içerisine bırakıyorum böyle.
1: Evet, onlar yukarı çıkana kadar.
0: Hop, gördünüz mü?
1: İnşallah biz de bunları.
0: Sadece dakikalar içerisinde efendim. Yani hamur kendini salacak. Dakikalar içerisinde şöyle birazcık açayım aralarını. Oh, böyle minik minik hamurlar olmuş oluyor. Hiç korkmayın. Yani bizim stüdyomuzun sıcak olmasına rağmen başarılı bir hamur elde etmişsek sizler bunu ev şartlarında çok daha rahat.
1: Bu çok uzatıyor, güzel oluyor, biliyor musun?
0: Ben bunu çok beğendim.
1: Ha.
0: Tır tır tır tır.
1: Evet, onun şekli de güzel. Şunları daha geniş keserseniz bir tık daha uzun olur. O da güzel olur. Bilginiz olsun.
0: Bunlar dardı.
1: Evet, biz böyle yola çıktık. Bundan sonrası izleyicimizin fikri.
0: Bakın her hamurunu alıyorum ki ziyan olmasın.
1: Bıraksana olduğu yerde. Sana şunu vereceğim, dur.

Bak şu çok güzel olacak. Şimdi bu taraf çok geniş kaldı yani. Bunu yerinden de kaldırmadan bakar mısın? Tam kesilmemiş. Sıkışıyorum ya o tarafı ondan. Un serpilir mi bunlara? Senin tarafında ya. Un var. Bolcu var hem de.

0: Yapışmış
1: Çok
0: bunlar.
1: keyifli değil mi? Fotoğraf kaldırıyor onu bak. Şimdi bunu hanımlar evde varsa hamur sofrası nasıl keyifle yaparlar var ya.
0: Bakın.
1: Çıktı mı yukarı?
0: Evet. Çok başarılı görüyor musunuz? Şimdi bunları alıyorum.
1: Ay bir şey söyleyeceğim söylemeden.
0: Tavamın içine koyayım mı direkt?
1: Yo dışarı direkt çıkaralım Nermin. Orada tavada sos yapacağım onu.
0: Şunu
1: Sosu
0: alayım.
1: sonra buluşturacağım.
0: Soğuk suyun içine atsak mı diye düşünüyorum da.
1: İster misin?
0: Bence atalım yapışmasın.
1: Kevgirine koy. Kevgirine götüreyim ben.
0: Şöyle bir atayım süzerim hemen. Daha git gel git gel yapmayayım 50 kere. Şöyle. Yapışmasın. Çok güzel oldular çünkü de yapışmazlar muhtemelen de. Allah'ım bakar mısınız?
1: Yukarıya çıkması bizim için yeterli.
0: Evet efendim az önce bahsettiğim
1: Oradan
0: Demet
1: çok alma ya.
0: Hanım'ın elbiselerini şu an ekrana veriyorum. Bu kıyafetim düğünde giydiğim pardon bu düğünde giydiğim kıyafetti. Diğeri de kınada giydiğim kıyafetti. Buradan Demet Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sadece dediğim gibi birkaç gün içerisinde bunu bizlere hazırladı, getirdi. Sağ olsun. Böyle çok kıymetli markalarımız var. Serpil Hanım'ın ayrı, benim ayrı kıyafetlerimiz hazırlandı. Demet Hanım teşekkür ediyorum. Markayı da etiketliyorum bakmak isterseniz. Dakikalar sonrasında Beyaz TV'de sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bu yemeğin sunumu kaçmaz değil mi Serpil? Bunu görmeleri lazım.
1: Kesinlikle.
0: Hediyeye katılın. Diğer hediyeleri de açıklıyorum. Ne yapıyoruz? Dakikalar sonrasında buluşuyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
9: Göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
11: bankacılık. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var. DCM Yatırım.
14: Geleceğime yatırım. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
15: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
16: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
17: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
18: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
19: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
18: Yani?
19: Seni düşündürmeyen teknoloji.
0: Sürtaş ayran, sürtaş ayran.
6: Döneri gördüğün an.
7: Bir de sürtaş ayran.
6: Gelsin sürtaş ayran.
3: Seveceksin.
20: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: sonu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hey! Oldu dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
5: Biz de alışverişe atlayın.
4: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış.
6: Kim ya bu?
4: Herkesi tek tek tanıyor.
5: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
4: Kim işte bu çocuk ya?
5: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
7: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes

0: Mutfağı devam ediyor.
1: Efendim biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yağını tavaya aldım. Sarp'ı bana acıdı, bugün doktora gideceğim, sarımsak kokmayayım.
2: Ay evet.
1: Birazdan inşallah şey yapacağım. Hafta sonu gittim MR'ımı. Bir üst seviyede çektirdim. Öyle makineleri varmış, bilmiyorum. Tabii hayat her şeyi daha öğretiyor. Ayrıntılı. Daha ayrıntılı hem röntgeni. Şimdi de inşallah Allah nasip ederse biz malime geçeceğim yayından sonra. Bakalım ne diyecek bir de onu doktor. Görecek. Çok merak ediyorum ben de sizler gibi. Ve dizi ağrıyan o kadar çok kişi yazmış ki, Nermin Hanım ne dediler, nasıl bir şey uyguladınız?
2: Ya sen beni bırakır mısın? Bırakmaz. Bırakmaz, sen gel.
1: Nereye?
2: Seninle.
1: Deli ya. Ondan sonra bırakırım, niye bırakmayayım? Yol boş zaten her yer. Ondan sonra bu çok önemli aslında, biliyor musunuz? Şimdi herkesin farklı sıkıntısı var. Ben şimdi size söyleyemem ki ben bunu uyguladım, bana iyi geldi.
2: Hadi.
1: Bu diz ağrısında bakın, yaklaşık 2 aydır ben Serpil'i sormadığım doktor.
2: Çok rahat 2 ay.
1: Gitmediğim yer kalmadı. Böyle telefonla onu atıyorum, raporumu bunu atıyorum. Hep bir şekilde bir şeyler maalesef eksik yani. O yüzden kendi diz ağrınızda kendi tedavinizi kendiniz belirlemeniz lazım. Nacizane söyleyeyim.
2: Ya bir de doktorunuzla ilerleyin çünkü.
1: Aynen, ben hani şunu kullandım iyi geldi falan diyemem. Çünkü şu an zaten iyi olan bir şey yok dizimde. Ya aynı yerdeyim.
2: Şey, doktorların seni daha ayrıntılı görebilmek için.
1: Aynen.
2: Farklı bir MR'dır, röntgendir'e geçtik biz.
1: Şu an aynı yerdeyim yani. Dizimin aynı ağrısındayım.
2: Aslında tedavi olamadı.
1: Olamıyoruz. Karabiber, nane, tuz. O da çok insanın canını sıkıyor, bilesiniz.
2: Düşüyor çünkü, enerjini düşürüyor.
1: Bitiyor yani. Enerjim gerçekten bitiyor yani.
2: Aynen öyle.
1: Ve üzülüyorum. Ama toparlayacak diye umut ediyorum. Rabbim verdiyse vardır bir bildiğim.
2: Bu arada Nermin söylemeyi unuttu. Şey, tavuk suyu koyduk biz buraya. Hı-hı.
1: Tavuk makarna suyu, salça, da. Sarımsak, baharatlar. Şimdi makarnayı da bunun içine atacağım.
2: Ay tavuğumuzu, bunu verme.
1: Ay
2: tavuğumuzu.
1: Pardon, bunu verecektim.
2: Tabii işte dizi olunca söz konusu gene dertler.
1: Spora gidemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hayatım böyle hoş değil yani gerçekten.
2: Aynen öyle, zor ya.
1: Ata binemiyorum. Herkes ata biniyor, ben binemiyorum diye.
2: Sen de mi atçı oldun?
1: Herkes atçı oldu Sarp.
2: Evet.
1: Hangisine koyacaksınız? Ne karar verdiniz? Buna mı?
2: Aslında buna mı? Büyük ve geniş bir kabımız olsa ona koyacağım.
1: Mermere mi koyalım?
2: Güzel olur mu sence?
1: Mermer bence kaldırır ama tavuğumu saklar mı? Saklar. Bence buna koyalım.
2: Hadi gel. Çünkü ortada kalacak. Bu arada Nermin buraya şey ekledi. Bu tavuk göğsü ya. Bir lezzetlensin diye. Böyle bir karıştırdık o sosla biz.
1: Bakın bu zaten o kadar güzel oldu ki bak, hiçbir şekilde yapışmadı izleyicim.
2: Çok güzel oldular.
1: Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Soğuk suya atma fikri de güzeldi, bekletecekseniz. Çünkü yapışsın istemiyorum. Lezzeti çok güzel. Mantı hamuru gibi düşünün. Zaten şu an bütün lezzeti Serpil'in son koyacağı noktada alacak. Serpil onun üstüne tavuğu koyarken ben günün 3. tarifiyle devam ediyorum. Hazır bayram. Hazır bayram. Bayram yaklaşırken ve gelirken efendim en çok evde ne pişer? Börek pişer. Farklı bir sunum olsun isteriz. Farklı bir tarif olsun isteriz. Ve mümkünse tek bezeli olsun. Bu hamuru yoğurmadık önden değil mi?
2: Yok, bu şey değil yani abi.
1: Tek bezeli olsun isteriz. O yüzden bu tek bezeli hamurun tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. Malzeme listesi ekrana gelirken 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, aldığı kadar un. Burada püf noktalarından bahsedeceğim. Hamuru yağlamak için 125 gram tereyağı, 4-5 adet haşlanmış patates, 4-5 dal taze soğan, yarım demet maydanoz, tuz, akbiber ve 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi var. Kıymetli izleyenlerimiz.
2: Anne çocuklar gelecek diye bayramda neli börek yapar?
1: Ispanaklı, patatesli. Annem özellikle çocuklarıma patatesli yapar ama. Ha. Ben ıspanak severim.
2: Mesela
1: benim çocuklarım mesela ıspanak değil patatesli. Anneanne patatesli kısmından ver.
2: Benim çocuklarım da babaannesinin şeyi söyle. Anneanneyi göremediler çocuklarım. O yüzden babaannesinin kıymalı bayram böreğiydi. Şimdi babaanneleri yormamak için bence çok pratik bir börek olacak bu Nermin.
1: Sence? Girsinler tek bezeyle yapsın ama babaanneler.
2: Çok da keyifli.
1: Benim annem boşnak böreği açmış valla.
2: Sence yeter mi çektirdiğim?
1: Yavrum benim. Bence gayet iyi. Hı? Birazcık ıslansın o sosuyla.
2: Hem evet. Islansın hem şey
1: yoğurdu olsun. Koydum. Üstüne ılık suyunu yavaş yavaş ekliyorum.
2: Onu burada bırakayım, sonra buluşturalım. Olur. Isıtıp buluştururuz.
1: Olur. Artımlı bir tarif olacak. Sütünü ekliyorum. İki bezeden de çıkartabilir.

0: bilirsiniz çarjı çokmuş. Şöyle.
1: Duruma bakarız, gerekirse biz de atarız.
0: Sen orada, ben burada yaparız. Artık aynen.
1: Yaparız bir şeyler.
0: Şekeri koyuyorum.
1: Sen onları buraya at, ben de gidip bir çarjını hazırlayayım.
0: Şimdi şekeri koyarken kabartma tozu ve karbonatı kenara bıraktım. Tuzu da içine koydum. Neden onları kenarda bıraktım? Çünkü bu tarz hamurlarda unla birlikte verirseniz çok daha başarılı oluyor. Kabartma tozları ve karbonatlar. Bakın, bütün sıvıları karıştırdıktan sonra bir miktar üzerine unu aldım. Unun da üstüne kabartma tozunu ve karbonatı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kollarımı da sıvıyorum. Güzel bir hamur şov yapacağım size yine. Bakar mısınız? Şöyle bir toparlayayım kaşıkla. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben de çarjımı hazırlayayım. Sonra seninle ortada buluşalım.
0: Aynen, çünkü hamur maşallah sıvıları çok, iki tepsilik gibi gözüküyor. Ve yapım o kadar kolay ki, katlama tekniği var. Sonrasında keserken böyle minik üçgenlerimiz olacak.
1: Sanırsın ki 10 kat yapmışsın gibi, değil mi?
0: Vallahi çok bereketli.
1: Şimdi Nermin, çok enteresan bu patatesimin içine. Bu arada şöyle bir bakayım ben buna ya Nermin.
0: Olmuş mu?
1: Tuzu var. Ona göre tuz atacağım da. Elimi sürmedim ağzıma.
0: Sürdün.
1: Vallahi yanlışlıkla.
0: Biz gördük, sürdün.
1: Vallahi sürmedim. Vallahi yukarıdan attım, o yüzden arkamı döndüm size.
0: Evet, bakın hamuru özellikle elimde çok kalmaması için kaşıkla toparlayabildiğim kadar toparlıyorum. En sonunda da özdeşleştirmek için tezgahıma alacağım ve yoğurmaya devam edeceğim. Çünkü ele çok yapışıyor, ziyan olsun istemiyorum. Şöyle. Evet.
1: Ay ay.
0: Alıyorum buradan kaşığımın üstündekini. Ve artık el devreye girebilir.
1: Ben buradaki akbiberimi atacağım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu arada Nermin, annen hala...
0: Şu an bir mesaj geldi. Bu arada sözünü unutma. 65 yaşında teyzemiz. İsmi var mı? Nesrin Ün var teyzemiz. Bizim bütün tarifleri tek tek deftere yazıyormuş.
1: Ay kurban olsun.
0: Hepsini de uyguluyormuş. Hafta sonu sanırım 8 poğaçamızı denemiş. Fotoğraf gelmiş. Nesrin teyzeciğim, çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Ne kadar güzel sizin gibi büyüklerimizden tariflerimizin deneniyor olması.
1: Kesinlikle.
0: Ellerinizden öpüyorum. Allah inşallah güzel günler göstersin. Bizler de uzun yıllar sizlerle birlikte ekranda farklı tarifler yapalım. Sizin de o güzel defteriniz dolsun dolsun tekrardan yenilensin inşallah tariflerle.
1: Elinize sağlık Nesin amcım.
0: Tekrar şeyimizi yapmış, poğaçamızı.
1: Bak o biraz da meşakkatlidir. Ha, bak vallahi yapmış.
0: 65 bravo. Yaşında helal olsun.
1: Maşallah. Çok öpüyorum
0: Allah
1: seni.
0: Allah hayırlı ömürler versin inşallah.
1: Amin.
0: Şöyle efendim, hamuru elimle artık toparlamaya geçtim. Yani bakar mısınız? Sakız gibi bir hamur.
1: Elimle.
0: Serpil de çarjımı yoğuruyor.
1: Çok güzel oldu. Kaç meze yapayım sanımdan, top yapayım?
0: 6.
1: 6, 12
0: olacak. Çünkü benim
1: nasıl,
0: hamurumuz 12
1: nasıl
0: büyük.
1: Çıkarayım ben bundan?
0: Çıkarırsın sen. Rahat
1: ben
0: çıkarırsın.
1: Ben çıkarırım.
0: Bence. Zaten üst üste gelecek ya, çok kalın olmasın ki şekillendirirken rahat
1: bu?
0: Edelim. Bir tık bile ufak olabilir.
1: Ben de bir öyle istedim.
0: Aynen, çünkü üst üste gelecek iç harç. Sürekli 6 kat gibi düşünün. 1, 2, 3,
1: yok,
0: 4, 5, 6,
1: ortayı da götürürüz.
0: 7, 8, 9, 10, 11 kat gibi düşünün. Aa, 12 mi oluyor?
1: Daha fazla olacak. Sayacağız. Yapıyorken sayacağım.
0: Çünkü katlama tekniği farklı. O yüzden tek beze dedik. Sizler rahat olun. Bizler sizlere çok güzel bir tarif vereceğiz. Hiç zorlanmayacaksınız. Şimdi yağını da eriteceğiz.
1: Annen rahat hala boşnak böreği açabiliyor mu Nermin?
0: Annem çok zorlanıyor aslında ama bayramlarda asla işte bizi boşnak böreksiz bırakmıyor. Asla.
1: Ne güzel, bak eline emeğine sağlık.
0: Gittim, dudovelerini yapmış hafta sonu Serpil.

0: bana tattırdı. Yeni yaptım, yiyeceksin vallahi. Dedim anne diyetteyim. Yok. Vallahi yiyeceksin. İki tane kurabiye, bir tane duduve verdi bana. Ama bir lezzetli yapıyor mübarek.
1: Kadın gözü
0: yani annemin gerçekten elini alamadım. Hala alamadım.
1: Yok bence almışsın.
0: Dudavede yok. Gelmiyor.
1: Bence sen dudavede şey yapıyorsun.
0: Şerbeti
1: ediyorsun.
0: Böyle bir... Yok acele de etmiyorum. Onun şerbetini çok güzel çekiyor. Ya yani o karbonatı çok güzel ayarlıyor bence. Bizimkiler bir tık şişiyor. Annemkiler böyle incecik jilet gibi. Bir gibi gelmedi programa. Bir gelse yaptıracağım burada sizlere. Ama yok mübarek gelmedi. Çok güzel
1: gelmiyor.
0: Yapıyor.
1: Kadın her yere çıkmak istemiyor Nermin.
0: Yüzü yasak.
1: Evet.
0: Paylaşmıyor. Çok nadir.
1: Kadın mutsuz
0: Yalnız
1: oluyor.
0: Dün bayılmışlar beni öptüğü videoya. Şey gidecektim tam biliyor musun? Biraz ben sana geleceğim dedim. Böyle sitem ettim tatlı tatlı tabii şakayla karışık. Ben sen bana akşam geleceğim dedin. Ben de yürüyüşe çıktım diyor. Ha, ne sen yapayım diyor.
1: Kadını bırakmıyorsun ki rahat yürüyüş yapsın. Bu aa sen onunla ilgili de bir şey soracağım. Ay sana soracaklarım birikmiş.
0: Öyle mi?
1: Şey oldu mu?
0: Ne? Bilmiyorum ki gelmedi daha herhalde.
1: Aa, söylemedi söyler, bana. Değil mi?
0: Yok gelmemiş. Çünkü hiç söylemedi öyle bir şey. Gelse hemen söyler. Şöyle efendim.
1: Bu arada hediye aldı da onu diyoruz. Yanlış anlaşılmasın.
0: Aynen.
1: Aklımda ya.
0: Anneler gününü kutladık. O zaman yoktuk biz Afyon'daydık. Hediyesini yeni aldık.
1: Şimdi. Nermin'im 12 tane çıkardım. Bu
0: Bence
1: durumda.
0: De. İki bezemiz zaten.
1: İki tepsi yapıyoruz.
0: Ben de iki beze çıkardım sana.
1: Uçamasın. Ben sizi kenara alayım tatlım. Bunları sonra ısıtıp buluşturacağız ki finalde sıcacık olsunlar. Yağımızı eritmedik.
0: Onu mu?
1: Bir yerde de iyi oldu. Eritmedik. Niye eritmediysem. Şimdi sevgili sunucum.
0: Merdaneler, oklavalar gelsin.
1: Zampılasımız hazır efendim. Hazır.
0: İki ayrı tepsiye mi yapsak? İki yuvarlak tepside de güzel olur.
1: Yuvarlak karede da yapmayalım ya. Bence. Karede kesmesi kolay olur. Ben hep kareyi seviyorum. Hı-hı. Ya. Sen de seviyorsun bence. Şimdi.
0: Çok sıcak ya Rabbil Alemin.
1: Evet. Evet, aynen.
0: Allah yardım etsin.
1: Aynen, ne diyeyim bilemiyorum.
0: Haziran geldiğinde iyice tutuyoruz. Bir de hamur işleri, bir de böyle ocak.
1: Yok yapmayacağız öyle tatlım, onu dedik ya.
0: Stüdyo ışıkları. Hı-hı. Üst üste yanıyor, bizi yakıyor.
1: Şeyi, hamurunu açtıktan sonra istersen %100 şeye karar verelim. Tepsi konumuzu ama muhtemelen bu tepsi olacak diye düşünüyorum ben.
0: İki tepsi mi yapacağız, tek tepsi mi?
1: Ne?
0: İki tepsi olacak.
1: Tabii. Ben burada mı çalışayım istiyorsun?
0: Ha, orada çalış. Ben burada çalış.
1: Şu kırıntılarını kullanmayayım.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi. Ay yavrum sıcaktan ne hale gelmiş. Ay sanırım tütsülendim.
0: Çok sıcak. Hı. Çok.
1: Vay.
0: Bence git klimanın önünde yapmış gibi.
1: Bir hissettim sen buraya beni getirdin buraya diye kaldım. Dur onu alayım gidiyorum ben zaten Aldık şuradan biraz.
0: De. Hamur gidiyor yani anladınız mı? O kadar sıcak
1: bence de,
0: ki
1: hızlı
0: yapışıyor.
1: Canım.
0: Çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani bol unlamak gerekiyor. Anlatamam şu
1: sen
0: an yani.
1: Sen bunu paylaşmayacağım.
0: Bakar mısınız? Allah Allah.
1: Ay sıcaktan hamur yumuşadı bir resmen biliyor musun?
0: Hamur iki kere daha savursak yapışacak yere bolca unlamazsak. Bence biz havalandırmamız açık, klimalar daha açılmadı.
1: Bilmiyorum ki.
0: Klima açınca daha iyi oluyor. Nida bugün onu sorar mısın? Artık Haziran. Bu havalandırmanın soğuğu bence.
1: Olmuyor resmen. Hamur yalvarıyor. Uğraşma benimle. Bir de yetmiyor. Şey.

0: Oldu. Başka?
1: Şu an içine içine konuşuyor. Ben onu anlıyorum. İçine içine konuşuyor kankam. Evet, bakın benim için çok güzel oldu. Gayet yeterli. Şuralarını birazcık açacağım. Korkuyorum. Çok hızlı hareket edeceğim. Yapışırsa katlayamam. Katlayamazsam böreği yapamam. Yapamazsam size bayramda tek bezeli börek tarifi veremem. Her şeyi aynı anda düşünüyorum, merak etmeyin. Evet. Benim için gayet iyi.
0: Allah'ım, bu oklavanın da bitmesi var ya, beni sinir ediyor.
1: Başlıyoruz kesmeyi. Şöyle şöyle. Ortayı koparmadan.
0: Bana yetmedi.
1: Sen utandırma ya Rabbim. Veriyorum ah.
0: Yok,
1: Merdaneyle
0: onu
1: rahat olayım.
0: istemiyorum. Buna da aşık değilim ama olsun.
1: Bıçağımı aldım. Şimdi yakına gel hocam.
0: Benim bezem büyük müydü acaba?
1: Önce yağlıyorum. Yok, ikisi aynı.
0: Sanki bu
1: Özellikle
0: daha
1: kopar.
0: çok.
1: Benimki hatta bir tık daha büyüktü.
0: Bu daha çok açılır.
1: Ama çok ince yaparsan da çok yırtılır. Bilgin olsun. Çünkü patatesli harç ağır bir
0: Araları
1: harç.
0: hep boşluk kalıyor ya, onun için çok şey yapmadım ama.
1: Sen bileyim.
0: Hayır, sen de öyle düşünmedin mi?
1: Yok.
0: Bir katı dolu, bir katı boş gidiyor hep.
1: Ama
0: Katlarken.
1: parçalayacak patates. Şöyle. Dörde böleceğim ilk başta. Altıya mı bölsem diye düşündüm ama dört yeterli mi? Yeterli.
0: Yo, 3 3 bit.
1: Şuradan bir tane
0: Hayır hayır hayır.
1: şuradan
0: Yandan evet.
1: keseceğim.
0: 3 tane pencere açarak git. 3 oraya 3 oraya.
1: Dört, tamam. Bir. İki.
0: 3 3 hesapladık şeyi, patatesi. Patatesi yanlış hesapladık.
1: Ben onu şimdi paylaştırırım, sıkıntı yok. İyi midir?
0: Bence gayet güzel oldu.
1: Evet.
0: Yağını da verdin katların arasına, mis.
1: Şimdi böyle
0: Ben
1: bir
0: daha devam
1: başlıyorum.
0: edeyim patatesleri, evet.
1: Şöyle başlıyorum bak.
0: Nermin, bu inceliğin senin ne kadardı? Çünkü benimkinin bir açılası var daha. Bir kalın hissediyorum ama bir
1: Benimki
0: bakmak.
1: bayağı ince oldu.
0: Kimin, benim mi?
1: Benimkisi. Seninkisi de benimkisi kadar olmuş. Yeterli bence.
0: Ama daha çok kalın sanki hissediyorum. Niye?
1: Ama açacağız ya zaten. O ilk etaptaki kalın olması lazım. Sonra açacağız. Çünkü kalın olmazsa çok patates yırtar. Bir tık kalın olacak. Merdaneyle de açabilelim. Tek yufka şeklinde açmayacağız. Bu çok katlı gidecek. Bakın her kestiğim bezeye şöyle ne yapıyorum? Patatesli harcından koyuyorum. Serpile de 6 tane bırakıyorum benim gibi. Onları ikiye bölüp koyabilir. Zaten yeterli oldu. Şimdi katlayarak gideceğiz. Önce şu tarafı alacağım. Değil mi? Zeminden
0: Evet,
1: başlıyorduk.
0: onu
1: Şuradan şöyle
0: çat.
1: Bismillahirrahmanirrahim deyip şuraya bir
0: Hı
1: geliyorum.
0: hı.
1: Her geldiğim araya da böyle bir lokma.
0: Fırçalıyorsun. Fırçanı koydum yanına. Merdanenin yanında mı ne?
1: Şöyle bir yağ
0: Olacak.
1: sürmek istiyorum. Sonra bunu alıyorum. Şöyle
0: Yetişemiyordum.
1: katlıyorum. Bakın burada kal çok açma, yırtılıyor, bilgin olsun valla. Başına çok iş
0: Bir
1: alırsın.
0: kalınlığım var benim ama
1: Yok yok.
0: kestiremedim.
1: Valla çok. Bunu ortaya atıyorum. Şu şekilde.
0: Şurayı alıp bırakıyorum o zaman.
1: Şu an yırtılmaya başladı bile yani sıcaktan.
0: Evet, çok gevşiyor çünkü, değil mi?
1: Şöyle alıyorum. Burayı kaçırmayın lütfen. Bu katlama tekniğiyle zaten hamuru bambaşka bir boyuta taşıyorum. O kadar pişman olacaksın ki şu an.
0: Açtım ama.
1: Çok yırtılıyor çünkü, bilgin
0: Tam
1: olsun.
0: bıraktım peki.
1: Çok pişman
0: Şöyle
1: olacaksın.
0: yapayım, bir ununu silkeleyeyim.
1: Patatesin içindeki taneler yırtıyor. Şöyle geldim. Bir de çünkü merdane savuracağız. Bakar mısınız? İnanılmaz iyi oldu.
0: Tamam.
1: Şimdi nasıl kapatacağımı size göstereyim.

0: geleceğim. Şöyle geldim.
1: Beklemiyorum.
0: Buraya aldım.
1: Yağladım, bırakalım. Hiç beni düşünmemişsin.
0: Yok, yağın tam yarısını kullandım. Çok fazla kullanmadım.
1: Bunu yaparken bu beklesin.
0: Şunu alacağım buraya.
1: Sen her seferinde şey yapmışsın, açmışsın onu.
0: Şöyle yağladım. Ha. Çok açmadım, yapıştırdım sadece. Ve şöyle en son katı aldım. Ama çok sıcak mübarek. Sadece şurayı
1: bence
0: elimle bir açacağım.
1: Tepsini al istiyorsan Nermin. Hiç orada açma artık onu. Sanki tepsin daha şey olacak gibi hissettim.
0: Şöyle birazcık açmam gerekiyor. Sonra elimle gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın görüyor musunuz?
1: Çok sıcak ve çok gevşiyor bizim hamurlarımız.
0: Çek çek çek çek çek. Ha. Bak arızaya geçmiş dedim çünkü klima yanıyor gibi değil.
1: Yok anam yok yok.
0: Yok yani.
1: Maşallah.
0: 10 dakikaya serinleyecekmiş.
1: Tabii. İnşallah.
0: Allah Nermin'le Serpil'e.
1: Sabahtan beri arızada.
0: Yardım versin.
1: Sırtımı görsen.
0: Şimdi buraya aldık.
1: Bence hamur, bırak onu istersen Nermin'i bunu yapana kadar.
0: O kadar gevşiyor ki bak anlatamam size. Yani sıcaktan vallahi elimde dans ediyor hamur bak. Gerçekten kopuyor yani. Siz bunu kendi ev ortamınızda daha serin böyle klimanızı da açarsınız. Çok daha başarılı hale getirirsiniz. Bak gerçekten söylüyorum. Çünkü bunun boyutu çok farklı olacak. Lezzeti çok farklı olacak. Tepside bakın elinizle yayıyorsunuz. Bir bu verdiğimiz ölçüden dolu dolu iki tepsi hamurunuz çıkıyor. Çok rahatlıkla ve içinde fark ettiyseniz maya yok ama bir kabaracak ki böyle çıtır çıtır olacak. Çıtır çıtır olacak efendim. Şimdi size kesme tekniğini de göstereceğim. Yani hiç bakın ekranı değiştirmeyin. Şu an kesme tekniği de çok hoş olacak. Farklı bir teknikle keseceğim. Şurayı böyle bir temizleyeyim size kesmek için.
1: Bu şeyi vereyim mi sana spatula ile istersen?
0: Bıçakla da kesebilirim.
1: Yok şey için dedim. Kesin alanı kendine açmaya çalışıyordun ya.
0: Ha aşkım tamam.
1: Bu çünkü her yerine geleceği için hiç stres yapmayın valla.
0: Yanıyorum.
1: Var ya. Çalarım.
0: Diyecek sözüm yok. Bismillahirrahmanirrahim. 3 şerit gideceğim. Şöyle bir 4 mü gitsem bakayım.
1: Nasıl keseceğim? Şey gibi mi?
0: Aynen oradaki gibi keseceğim. Buradan 3 gelirsem güzel çıkar gibime geliyor katlar. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Birini 3 birini 4 kes. Benimkini 4 kes.
0: Tamam seninkini 4 keselim.
1: Atıyorum.
0: Bakalım nasıl olacak.
1: Aynen öyle.
0: Hangisi daha iyi bakın. Her şeyi önden sizler için hazırlanıyor.
1: Bu arada ne olur patates az gibi falan gelmesin gözünüze. Gayet yeterli.
0: Çünkü hatta her bol. Katında var. Şimdi birazdan o pişmiş halini de izleyiciye göstereceğiz ya. O görecekler ki nasıl güzel bir şey oldu.
1: Şimdi burayı gayet güzel yaydım.
0: Bunun üstüne yumurta sarımız falan yok herhalde.
1: Üstünü yağlayacağız Nermin. Ama sanki sürsek iyi olacak. Tereyağımız çok kalmadı kabımızda.
0: Bakın bu kesme tekniği çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Ona göre sizler de bu şekilde kesersiniz. Minik üçgenler şeklinde servis yapmak da çok keyifli oluyor. Bakar mısın Serpil'e ne kadar
1: bence
0: hoş oldu?
1: Bence çok hoş oldu maşallah valla. Çok
0: ince,
1: güzel
0: ince
1: oldu.
0: İnci gibi yaptık. Tam bayram böreği oldu. Anacığım bak börek yaptım ben de. Senin boşnak böreğinden olmasa da.
1: Bir onun kadar da var.
0: Handan Hanım.
1: Bol kaplı.
0: Şimdi niye Handan Hanım diye. Anacığım da dedim az önce. Handan Hanım'la lafı bizim aramızda şeydir aslında şakalaşmalıdır. O bana şey der. Pakize Hanım ne yapıyorsun der. Yani Handan Hanım iyiyim derim. O da Nermin demez bana yani. Espri yani. Yoksa anne diyorum tabii anneme. Normal olarak. Birisi şey yazmıştı Serpil. Öz anneniz değil mi Handan Hanım diyorsunuz?
1: Ya falan. Evet. Allah'ım ya.
0: Ya bazen diyorum ya o espriyi de anlamıyorlar.
1: Yumurta getireceğim. Hiç sürme. Sürme.
0: Parlatmayayım
1: bunun bence. Üstüne şey getireceğim. Aşkım parlat. Yetmeyecek. Bana hiç yetmeyecek.
0: Yetecek,
1: süreceğim
0: yetecek,
1: zaten.
0: Vereceğim sana. Vereceğim. Şu şöyle birazcık parlatayım. Yumurtayı da ben alayım geleyim. Bak Serpil Hanım'ın böreği de

0: oluyor. Buyurun. İki tepsi.
1: Merci.
0: O böreğin bir tepsisini
1: Buraya
0: ben
1: kıracağım
0: Kerem'e
1: onu.
0: götürürüm. Vallahi zaten dizim de şey çok hoş oldu. Serpil teyzesininkini götüreyim.
1: Buraya bir tane yumurtayı komple buraya kıracağım.
0: Yumurta sürmeye de gerek yok aslında. Sadece
1: Aa, var
0: ya
1: var var var.
0: pembe gibi kızarsa daha güzel olmaz mı?
1: Tamam sen ona sürme ama ben bunu süreceğim.
0: Poğaça gibi kızarmasın.
1: Ben bunu yapacağım yağ tabağının içine çünkü yağ çok az olduğunu. Böreğimin güzelliği gitmesin.
0: Böyle elde açma böreklerin üstüne yumurta sürmezler ya. Böyle
1: Tamam
0: çıtır
1: sen öyle
0: çıtır gözükür.
1: yap.
0: Yok öyle yapacağım. Çıtır çıtır gözükür. Kaç dakikamız var? Üçüncü tarif, dördüncü tarife geçelim. 30 dakika. 5 tarif mi bugün?
1: Evet.
0: Anca yetişiriz o zaman. Tamam. Ben şimdi hemen...
1: Ay boyum yetişmedi artık be.
0: Bakayım ne geldi ben merak ettim. Ne gönderiyorsunuz merak ettim.
1: Affedersiniz boyum yetişmedi oraya gidemem. Buradan.
0: Ha, Neslihan teyzemizin poğaçası. Baksana sen böyle güzel yapmış.
1: Ellerine
0: Oo,
1: sağlık.
0: vallahi bravo. 10 üzerinden 10 verdik efendim. 10 üzerinden 10.
1: Ah.
0: Harikasınız efendim. Harikasınız.
1: Çok özür dilerim. Buraya arkamızı
0: Elleriniz dert görmesin.
1: döndüm ama ne yapayım? Boyum yetişmiyor.
0: Elleriniz dert görmesin efendim.
1: Şimdi.
0: Vallahi 65 yaşında hem yapmış hem çekmiş 60 Neslihan. Ellerine sağlık. Süper ötesisiniz. Evet, diğer malzemeleri de getirelim artık. Börekle yeterince vakit kaybettik. Şöyle.
1: Vakit
0: Ama
1: kaybetmedik Nermin.
0: bu güzellik iki tepsinin güzelliği unutmayın. Tamam mı?
1: Çok özür dilerim.
0: İki tepside size efsane bir görsel sunduk efendim.
1: Hayt be.
0: Şöyle bakın. Birazcık üstüne şöyle bir geçireyim. Hem
1: Babam
0: de
1: da
0: o yağsı güzelce ışıl ışıl.
1: börekçi
0: Şimdi ben
1: miydi?
0: hemen onu keseceğim. Diğer tarifimiz ne biliyor musunuz efendim?
1: Neydi?
0: Harika bir tarif geliyor efendim. Üçüncü tarifimiz mi bu?
1: Hayır
0: Dördüncü değil mi?
1: dört.
0: Dört ya.
1: İzlemiyor
0: Ha.
1: bizi izlemiyor. Başka bir
0: Üç
1: yeri izliyor.
0: toplu tırtıl kurabiyemiz var efendim. Şimdi sizlere o tırtıl kurabiyenin şeklini vereceğim. Birazdan börekleri çifter çifter fırına atacağız. Tamam, ben onu alıyorum kesmeye Serpilko.
1: Sen gönder fırın bana lazım. Şeyini at. Fırın lazım olacak. Sen gönder kurtul.
0: Onu hemen şey yapalım, öbür tarife geçelim. Börekte yeter kaldık. Şöyle. Onu attık. Hemen
1: Üstünü
0: buraya.
1: ben düzlemek istemiyorum. Böyle kalsın istiyorum.
0: Hadi gel gel gel. Tamam, nasıl istiyorsun öyle. Taktı şimdi hoşuna
1: Dön.
0: gitti ya onun da. Sunum hoşuna gidince aynı ben gibi ayrılamıyor tariften. Hemen doğruyoruz ve bitiriyoruz. Dört mü istiyordun sen?
1: Evet, dört olsun. Benimkisi böyle
0: Tamam.
1: duvarlarına kadar gitti.
0: Şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: Vay, ne dağıldık ayol.
0: Ama iki tepsi Serpilko.
1: Hamur. Hep hamur, hep hamur.
0: Şöyle kesiyorum. Bakın dört şeritten de daha minik kareler çıkartırsınız. O size kalmış. Ben 3 yapmıştım. Bunu 4 şerit attım. Gayet iyi oldu yani.
1: Şimdi
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: yani ikisini de kızlar şeye mi koyduk öbürlerini? Allah razı olsun. Bir hamur daha var.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Hamurumuz hangisiydi bir tane daha? Aa,
1: Ney canım?
0: şimdi yapacağımız tırtıl kurabiye de hamur.
1: Aşık olacaksın ona. Yalnız benim de şunu görmemem. Şimdi.
0: Çok güzel. Maşallah,
1: Burayı da
0: subhanallah.
1: alacağım ama şu
0: Bakın
1: bezimle.
0: üzerine yumurtaya gerek yoktu. Tarifte yazmıyor. Hani şimdi şüpheye düşmeyin. Ama isterseniz böyle biraz daha renginin güzel alsın. O zeminde kalan yağ ile birlikte bir adet yumurtanın sarısını ekledik biz. Böyle üstüne birazcık gezdiriyoruz ki daha iyi pembeleşsin. Not olarak düşebilirsiniz tarif yazıyorsanız
1: Arzunuza,
0: defterinize.
1: isteğinize kalmış.

0: üstüne yumurta sarısı eklediler diye düşebilirsiniz. La hale ve la kuvvete illa billahi. Vallahi burası gene iyi. Biraz esiyor
1: Yok.
0: Mübarek. Orası yanıyor hepten.
1: Gel gel. Ocak açınca. Her yerde mi yapmışız? Senin tarafa geleceğim şimdi ama önce sana burayı bırakayım. Ben orayı rahat toplayayım.
0: Bakar mısınız? Görüyor musunuz? Serpil'le aynı anda iki tepsi börek yaptık. O bir tarafta, ben bir tarafta. Gayet başarılı oldu. Hemen fırına veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yavrum?
1: Ben bunu yapayım, sen salataya devam edersin.
0: Olur olur.
1: Allah'ım.
0: Onları çıkartana kadar ben burayı sana hazırlayayım. Evet efendim, tırtıl kurabiyenin malzemeleri geliyor. Bizler de efendim börekleri fırına verdik. Bir bayram telaşı. Gidiyor efendim, bir bayram telaşı gidiyor. Güzel bir sofra hazırlayacağız. Beyaz TV ekranlarında bembeyaz izleyicilerimiz için. Şöyle fazlasını alayım, Serpil de yoruldu. Şöyle.
1: Yorulmadım da.
0: Sıcak yoruyor bizi yavrum işte.
1: Allah'ım sen yakma.
0: 10 dakikaya oldu mu Nida? Bir bak istersen. Çünkü burada olmayan insan bilmiyor yani buranın şeyini. O yüzden rahat geliyor davulun sesi. 3 toplu tırtıl kurabiye ile devam ediyoruz. Şimdi bu kurabiyenin de en büyük özelliği bayramda misafirlerinizi çok şerbetli tatlı yedikten sonra hani tuzlu bir şeyiniz var mı dediklerinde çıkarabileceğiniz, görüntü itibariyle de inanın çok cezbedecek bir tarif. Şekli de çok güzel olacak. O yüzden bakın, bayatlamayan bir kurabiye tarifi 170 gram yine şekilli olacak. Tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, 4 yemek kaşığı nişasta, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, aldığı kadar un. Üzeri için yumurta sarısı, susam çörek otu. Vallahi tansiyonum şey oldu herhalde, alet isteyelim.
1: Oraya geç 2 dakika, mola ver, ben yoğurayım.
0: Yok yok.
1: Ha?
0: Şuramdan ağrı girdi. Genişliyoruz ya koştururken damarlar.
1: Git istersen vallahi bak.
0: Yok yok, halledeceğim. Bak görüyor musun? Pudra şekeri ve tuz olan tarifleri ben çok seviyorum. İnanılmaz iyi oluyor. İçinde o tatlı tuzlu ilişkisini dengeliyor.
1: Evet. İyi misin?
0: İyiyim. Tatlı tuzlu ilişkisini çok iyi dengeliyor o ikisinin içinde olduğu. Oda ısısında isterseniz biraz da eritebilirsiniz. Ama eritirseniz çok fazla kusuyor.
1: Dikkat edin.
0: Onu istemiyorum yani kusmasını.
1: Sıcakta mı? Sıcak değil midir? Nedir? O kadar hızlı şey oluyor ki.
0: Pudra şekeri. Nişastamızı ekliyorum.
1: Yok.
0: Bence bundan sonra bu tarafa koyduralım. Burada daha çok çalışıyoruz. Tuzumu koyuyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip.
1: Az kaldı Rabbime kavuşacağım.
0: Elimle.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Açıyoruz.
1: Tereyağı parçası. Şimdi. Ben sizi böyle bir ponçikliyim anne. Şimdi çok güzel değil mi ama Narmak?
0: İşte diyorum ya izleyici hani
1: basit.
0: Normal bir tuzlu kurabiye görecek diye beklemesin. Tarifin hamuru ayrı güzel.
1: Bu arada tatlı bu. Sen niye tuzlu deyip duruyorsun?
0: İçindeki hafif o tatlı. Fiske tuzlu var ya, o tatlı tuzlu ilişkisini dengeliyor ya.
1: Tabii tabii açığa
0: yani
1: çıkarsın.
0: Yani çok bayıyor ya şerbetli tatlılar. Bu çok güzel olacak. Hı-hı. Hatta senden ricam buradaki fiske azdı. Bir fiske daha atarsan çok hoş olur. Bak gör nasıl tadını beğeneceksin. Çok azıcık at. Bir fiske bak. Biraz daha atsana ya. Korkak alışma. Bak göreceksin dengeyi. Diyeceksin. Doğru söylemişsin. Bak. Çok güzel olacak. Şöyle ikisini ezdim. Üstüne unu artık verebilirim. Çünkü elimin sıcağıyla hamur dağıldı zaten. Ve şöyle toparlama yapıyorum. Çörek otu susamla da üstünü renklendirdim.

0: Ben bir şey söyleyeyim mi? İki tarafını çörek otu ortasını susam yapalım, karıştırmayalım. Tırtıl görüntüsü güzel olur.
1: Tamam, o zaman şey, ortaya susam iki çörek otu yapalım. Çörek otu daha baskın ya.
0: Aha, onu kaçırdım galiba.
1: Harbiden mi?
0: Yok ya, yağsı çok katı şu an.
1: Ben alayım, ister misin? Ellerim çok sıcak.
0: Evet, birazdan vereceğim sana. Biraz daha
1: Bu arada
0: yoğurayım.
1: ben şuraya sanata malzemelerimi getireyim mi?
0: Şuraya
1: Ben niye bir panik
0: kaydırsana.
1: oldum ki şu an?
0: Yok yok, 20 dakika var, rahatına baksa.
1: İçime bir nermi kaçtı Rabbim.
0: Şu an yağ anca eriyor çünkü. Ki alacak daha da un.
1: Öyle mi?
0: Ellerim hep yapış yapış. Çok başarılı bir hamur. Gerçekten çok seveceğiniz bir hamur. Ben bu tarz kıyır kıyır hamurları çok seviyorum. Bakın, ilk başta korktum ama içindeki yağ eritmediğimiz için. Mesela bu hamurda yağ erittiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Hamur kahverengileşiyor ve
1: Tutunamıyor
0: üstüne
1: birbirine.
0: çıkıyor böyle sıvının. Bazı hamurlarda, kurabiyelerde özellikle şey deriz. Hani elinizle oda ısısına getirin hamuru, işte tereyağını. O zaman o oda ısısına gelince bakın, görüyor musunuz? Şu an
1: Alsana mermeri.
0: iyice şekillendi. Şurada bir tane daha döndürüp mermeri alacağım. Bak, şu an tam istediğim kıvama geldi. Kitlemin biliyorsunuz. Ha dedim, fazla kay. Evet, şimdi geldi. Şükür. Şu an geldi.
1: Yok, acele etme ya, yayını da. Ne olacak?
0: Şu an çünkü bir esti klima. Şöyle. Görüyor musun hamuru, Serpil?
1: Evet.
0: Kıyır kıyır bak.
1: Gönder.
0: Anlatamam sana bak. Şu anki hamurun keyfini anlatamam. Evet, şu an çalıştı klima. Esiyor. Çok şükür.
1: Neden öyle
0: Elhamdülillah.
1: olmuş?
0: Bakar mısınız? Öyle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, şu an gayet güzel oldu. Ve şimdi bunu artık tırtıl şeklini getirmek için minik bezelere bölmemiz gerekecek, kıymetli izleyenlerim. Gayet başarılı, çok fazla da verirsem bu sefer istediğimi alamayabilirim.

0: kadar yapalım boylarını?
1: Şimdi sağ elimdeki bence daha güzel. Sol elimdeki bir tık ondan büyük. Bunların da boyutları önemli. Şimdi bizim tartıyı çıkarmamız lazımdı Nermin'im.
0: Sıcakta bir de tartı çıkarma başıma Allah
1: Ah
0: aşkına.
1: diyecek
0: Yeter
1: bana
0: yani
1: Yasu.
0: yeter.
1: Ay.
0: Koyma şimdi göstereceğiz süs. Onu al.
1: E tamam kalsın.
0: En son böyle şık bir görselle nasıl yaptığımızı göstereceğiz izleyicimize.
1: Okey. 15 dakikamız kalmıştı.
0: Sana bırakacağım buraya gidiyorum ben. Merak etme.
1: Hayır ben ondan değil. Daha fazlasına şey yok. Yani. Yormasaydık. Şu, ama Nermin'im. Şunlar ne öyle Allah aşkına? Tostik
0: Senin ben
1: oldu.
0: minik yapıyorum vallahi bak.
1: Aşk olsun.
0: Senin hamurun.
1: Aşk olsun.
0: Aç koynunu kuşkon.
1: Hı,
0: Tamam ne yapayım
1: pürüzsüz.
0: Nida? Bitmiyor maşallah.
1: Hamur mu bitmiyor dedi.
0: Evet ya. Ne kadar zorluyor görüyor musun bizi? Tamam, öbürkünü söyleyemeyeceğime göre sen sus.
1: İçine ismi lazım diye biri kaçtı onun.
0: Bir şey oldu kız.
1: Bilmiyorum ki.
0: Valla. Sazı eline alan konuşuyor. Buradaki
1: Karışma ben de gideceğim konuşacağım o mikrofonla.
0: atmosferin hiçbir
1: Ha?
0: dakikasını solumamış olan birileri burada
1: Olur
0: konuşamaz.
1: mu? Bir gün ben de gidebilir miyim?
0: Sen
1: Hep
0: içeriye mi gömüyorsun?
1: istemişimdir.
0: Orası klimalı rahat. Püfür
1: Efil efil.
0: püfür.
1: Rahat.
0: Böyle böyle.
1: Koltuk.
0: Tabii.
1: Mis. Ben de
0: Yaslanıyorsun
1: istiyorum.
0: arkana.
1: Ha.
0: Hiç öyle tarif yetiştirme derdin de yok.
1: Evet. Ben de gideyim mi bir gün?
0: Yetişirse çekiyorsun. Yetişmezse
1: Aa, yapacak
0: çekmiyorsun.
1: bir şey yok Nermin. Sizden ötürü. Ben de gitmek istiyorum.

0: Atıyorum.
1: Fırınlar, börekler, Özlem dağıldı sohbete.
0: Keselim aha.
1: Ne güzel. Ben bir bakayım fırına da.
0: Aa ben fark etmemiştim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Hamura

0: Böreklerimiz şey mi oldu? Pişti mi?
1: Benimkisi pembeleşmeye başlamış.
0: Benimkisi?
1: Seninkinin de uç tarafı başlamış. Ay nasıl kokuyor biliyor musunuz? Ispanaklı börek gibi kokuyor. Aman ya Rabbil Alemin. Sen nasıl büyüksün?
0: İyi sanki ya benim silindir.
1: Başlıyoruz tırtılları yapmaya. Haydi bismillah. Ve birazdan sunumuna geçeceğiz. Kız, şükür çalıştı kız, biraz esildi.
0: Ya Rabbim yakmasın. Biraz önce kaynadık, Allah etmesin.
1: Senin milyon geldiyse sen ara. Nida'ya. İçine kaçtı bir şeyler dediğin gibi. Reklam arasında serpisini kıtlasın.
0: Ben ne kıtlayacağım ya bana? Kıtlamayacağım.
1: Kıtlamayacağım. Az Serpil maşallah kurabiyemizi de 5 tepsi yapmışız böreğimiz gibi.
0: Elimiz aza gitmiyor hocam.
1: Herkes şaşırıyor biliyor musun? O kadar
0: Neden?
1: çok yaptığımızı. Dışarıdan biri duyunca.
0: Nermin, benim silindiri ben çok güzel ayarlamışım. Herkes kendi kankasını buluyor. Sığmayacak sanki değil mi?
1: 2 tepsi çıkacak yavruşum.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Evet
0: Ben
1: bebeğim.
0: bunları, sen tepsiyi doldur. Ben bunları sonra şey yaparım.
1: Yuvarlarız.
0: Evet. Bunu özleme bırakırız.
1: Ama Serpil'im şimdi çok sıcak ama.
0: İçme içme konuşacağım şimdi.
1: Duymuyor kendinde o.
0: Fokuslandı.
1: İşini yapıyor.
0: Nasıl neyse. Ben sana niye yaklaşmıyorum? Sen de bana söylemiyorsun.
1: Sen kaptırmışsın gidiyorsun dedim bozmayayım ritmi. Ritim güzel akıyor. Hey maşallah. Buraya bir sıra daha gelir miyiz?
0: Seri üretime geçtim. Hiç sıkıştırma.
1: Böyle kalsın Sere Serp.
0: Ama bir şey de kalmayacak ha.
1: Sıkıştırayım bence. Bir sıra girersek olacak sanki. Gel annem. Gel bir tanem. Gel. Gel.
0: Tamam, acaba?
1: Gel bebişim. Gel bebişim. Gel. Gel tırtılım. Sen büyüyünce kelebek mi olacaksın? Kelebek olacakmış Serpil.
0: Duydun mu? Şok oldum ben. Bu da benim
1: Ne
0: cahilliğim.
1: kadarmış?
0: 27 gün. Çok
1: Vay
0: oldum.
1: be. 27 gün yaşıyorlar.
0: Yavrum 27 gün yaşıyor. 27 günde çay kaşığı bal üretemiyor. Bak bir çay kaşığını dolduramıyor bebeğim.
1: Nasıl bir emek var ki? Düşün. Seni oraya bekliyorlar. Rejiden.
0: Gelmem. Gelmem.
1: Şey konuşamıyor musun şu an zaten? O yüzden çağırıyorlar.
0: Varlığında yokluğum.
1: Yani kırcızlı geliyormuş. Benim bana olan şey bu sefer sana oldu. Hadi Serpil bekliyorlar seni. 2 dakika şuraya. Kim geliyor? Ne yaptınız ki mikrofonu? Kırmızı balık derede. Şöyle. Güzelce üstüne su sürüyoruz. Yumurta sarısı hafif yağ ile birlikte güzelce sürüyoruz. Bunlar çünkü fırından çıktığında böyle pes pembe bir görüntü verecek kıymetli izleyenlerim. Ve özellikle şöyle söyleyeyim, bunu uzun vadede saklayabileceksiniz. Görüntü itibariyle de çok güzel. Böyle tatlı tuzlu ilişkisi böyle yeterince olan, çok baymayan, şekeri çok hafif, tuzunun da içinde denge sağladığı

0: Güzel bir kurabiye hazırladık efendim. Çok merak ediyorum. Sizler için pişer pişmez tadım yapacağım efendim. Hemen yapacağım tadımı. Siz merak etmeyin. Ve şimdi sırada beşinci tarifimiz var. Beşinci tarifte aslında olmazsa olmazın meyveli karabuğdaylı bir yaz salatası girecek devreye. En güzel yanı aslında o karabuğdayla birlikte lezzetliliği olması, hafifleyecek, mideniz birazcık daha rahatlayacak. Öyle düşünün yani. Gerçekten bayramda yine yapabileceğiniz çok özel salatalardan bir tanesini şu an sizlere hazırlayacağız. Kaç dakikamız kaldı?
1: Çok dakikamız var, rahat
0: Ha, tamam. Son 10 dakikamız. Hemen yapabiliriz. Evet, bakın gayet başarılı. Şöyle iyice her yerine yumurta sarılarını sürüyorum. Şöyle.
1: Şöyle yapayım, sen rahat çalış, ben de bu tarafa gideyim.
0: Kalanları pay ediyorum. Evet.
1: Sen de parmağını batırın Ermen'im.
0: Aynen.
1: Şeye batırsana,
0: Şöyle
1: yumurtaya.
0: yapalım. Dönelim. Susamınız
1: Hı, dön.
0: kadar sana kalsın.
1: Öyle yapacağım.
0: Çörek otu. Bakın şöyle gidiyoruz.
1: Aa, bu 4 olmuş annesi.
0: Evet, o fazla, bir tane fazla oldu.
1: Tüh, bilseydim onu öyle yapardım şey.
0: Tırtılımızın.
1: Şunu da yer değişeyim.
0: Hepsine parmak bastık. Bunlar bizim parmaklarımız.
1: Ay, koptu gidiyor tırtılım.
0: Ayrıldılar mı?
1: Hayat bir gün ayıracak. Hocam sen niye hızlı geldin benden?
0: Ben bir tane basıyorum. Tamam. Hadi geçmiş
1: Son
0: olsun.
1: iki. Aa, çok güzel oldu. Ponçik ponçik yavrum benim. Annesinin balları.
0: Bakayım bir böreğe, onu vereyim fırına.
1: Ben de gideyim salatamı getireyim.
0: Hadi bismillahirrahmanirrahim. Börekler kızarmış, kızarmış. Benim tepsiye bakıyorum. Allah'ım, sen nasıl bir şey oldun?
1: Olmuş mu?
0: Yerim ben seni annem. Vallahi
1: Hı-hı.
0: çok güzel olmuşsun da bir tanıdım seni. Kokuyu keşke gönderebilsem.
1: Ha?
0: Keşke kokuyu gönderebilsem. Bence bir an önce geçmemiz lazım Serpil.
1: Geliyorum.
0: Tarifimiz gidecek.
1: Şu dağınık şeyimi toparlayayım, geliyorum. Hemen geldim.
0: Şöyle. Şöyle döndürüyorum. Serpil'inki daha hızlı pişirmiş sanki. Şöyle bir dakika sonra alayım. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel gözüküyor ki. Hemen son 5-6 dakika içerisinde de salatamızı yapacağım. Ve efendim şöyle bir tık açayım altlarını. Çünkü bunu 180'e koymuşum. 1-2 dakika kızarsın. Çok kızarırsa çok hoş olmaz. Serpil şeyini çıkarana kadar, malzemeleri çıkarana kadar onu bence şey yaparız.
1: Ay, dikkat et düşmesin.
0: Şuna bakar mısınız?
1: Düşeceksin, dikkat et. Nermin'im, sana bir şey söyleyeyim mi? Seni bir kez daha öpmek istiyorum.
0: Hayır, terlememişsin.
1: Sor niye?
0: Niye?
1: Şey.
0: Hava değişti.
1: Aklını
0: Ortamımızın havası
1: seveyim. Neden biliyor
0: değişti.
1: musun? Senin o editörün orada konuşuyor demiyor bu kadınlar böyle bir durumda. Ben
0: Bir bakayım, bir şey
1: hemen
0: mi var, bozuk mu?
1: Yunus'u
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: şey yapayım.
0: Bozuk muymuş?
1: Yok.
0: Ne olmuş? Kendin
1: Boş
0: mi
1: ya, bilmiyorum şu an
0: göndermiş?
1: ayrıntısını ama. Yani
0: Meyveli karabuğday salatası. Gel,
1: kadının burada da
0: haşlayacağız
1: aklı
0: seni.
1: çalışıyor.
0: Neyse, Allah'tan Yunus'umuz var. Koşuyor, geliyor.
1: Vallahi.
0: 1,5 su bardağı haşlanmış karabuğday, 1 demet semizotu, yarım demet maydanoz, 1 adet salatalık. Valla ensemden ağrı girdi. Ha, tansiyonum yükseldi.
1: Yemin ediyorum.
0: 1 kase kiraz, 1 adet mango. Sosu için 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 2 diş sarımsak, tuz, pul biber. Serpil Hanım bana oraya git dedi ya. Orada aslında ben bir gittim. Orada
1: Üf.
0: ben bir gittim.
1: Fizik olarak gitmese de ruhen gitti yani kadın.
0: Yüzüm yüzüm gitti. Ben şu
1: Orada goy
0: tepsiyi
1: goy.
0: alıyorum Serpil'inkine. Allah'ım bak,
1: Yalnız
0: 4'e 4. 4'e 4 yaptım burada.
1: Maşallah.
0: Çok güzel oldu.
1: İtme itme.
0: 4'e 4 yaptık. Bunu veriyorum fırına.
1: Gönder Nermin'im. Bu arada
0: maşallah ne fırın çalıştırdık.
1: Hatır hatır yetişiyoruz vallahi.
0: Bunu bir tık daha kızarsın. Bu düşükte kalmış. O yüzden benimki pişmemiş ama güzel kabarmış. Böyle hoş olmuş.
1: Maşallah annesine.
0: Efendim.
1: Şimdi.
0: Geldik. O Özlem. O giderse gider. Bak orada kaldı. Artık
1: lütfen ne olur
0: söyleyeyim
1: gitmesin. Bak,
0: yani.
1: nasıl şartlarda
0: Çok
1: yaptık?
0: zor ve güzel yaptık. Biz yani.

0: etmemize gerek yok.
1: Şimdi Nermin'im,
0: malzemeyi saydık.
2: Evet,
0: şimdi bir harmanlama yapacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Semizotlarını ben hiç koparmayacağım. Böyle yaprak yaprak çok hoşuma gitti.
1: Ama zaten şu an o kadar körpe bebek ki.
0: Evet, yani kesmeye değmez.
1: Bu arada ben içindeki sarımsağı bir tık azalttım. Neden biliyor musunuz? Doktora gideceğiz ayıp olmasın diye. Vallahi.
0: Özellikle şu suyunu ayırdım ki.
1: Mı?
0: İçine girmesin. Bir kurulayacağım.
1: Ben de bunun hafif çekirdeğini alacağım. Ay gözüme girdi.
0: Al çekirdeklerini sen. Evet, böyle fazla suyunu alın. Ben salatada böyle su kalsın sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Böyle...
1: Ay dur, bu yeşil çok yeşil kalmasın.
0: Hoşuma gitmiyor açıkçası. Böyle bütün bunları atıyorum dediği gibi Serpil'in. O kadar körpe ki.
1: Şey çok taze.
0: Kokusu da nasıl güzel işte bak, taze sebze meyve. Gözünü yiyeyim yani. Her şeyin en tazesi, en özeli.
1: Vallahi mümkünse.
0: Bir de bizim şansımız denk geliyor biliyor musunuz? Yani şu Hasan Bey ile tanışmış olmamız bizim ekranımızı renklendirdi gerçekten. Bakar mısınız? Kirazımız gelmiş.
1: Onu da istersen eline tek tek at. Çünkü ister istemez tabağına su koymuştur. At ağzına bak.
0: Az tatlı. Kiraz.
1: Zaten böyle yaz meyveli bir salata olacak Nermin bu.
0: Bak ben suyu sevmiyorum gerçekten.
1: Gerçi onun suyu da şeye çok yakışır. Nermin'im bu senin.
0: Bak. Ne alıyorum? Şu leğenimin içini yakın gör hocam bak. Sana bir görsel şölen var bak burada.
1: Aşık onun
0: suyu. Yeşiller, kırmızılar. Bak. Gör hocam. Salatalığı da içine atıyorum şimdi.
1: Bak oradan bir.
0: Bak. Bakar mısınız?
1: Daha sarı ya gelecek hocam onun yanına.
0: Ay. Allah Allah.
1: Renkler.
0: Aman yarabbim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün efsane bir görsel şölen. Efsane bir sunum.
1: Canım
0: ama
1: içi.
0: Ben buna bir sos yaparım.
1: Şöyle. Sen ben bunu doğraya ne kadar böreği alsan olur mu? Onun hepsini koyma. Koyma, koyma.
0: Çok koymuş. Ha. Ben de onu diyecektim, bu nedir
1: koyma
0: bu kadar.
1: Aha.
0: Böyle yağına yarım koydum. Limonunu. Ve şöyle
1: onu direkt
0: gördüğünüz üzere
1: üstüne dökelim Nermin, çeksin
0: onu yumuşatmak için yaptım. Şunu da
1: geliyorum.
0: Yakmayayım. Benim tepsi yapmaz. Keremciğim patatesli börek sever. Ay koştum, ayağım ağrıdı yemin ederim ha. Tüh tüh. Dizim ağrıttı.
1: Ne yaptın?
0: Koştum ya. Tez canlı olunca böyle oluyor.
1: Sosuna geliyorum, bekle.
0: Bak,
1: bekle beni, geliyorum.
0: Şöyle yanına bir karıştırma yapıyoruz.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Karabuğdayımızı önden haşladık biz. Bak sarımsağı çok güzel doğramış, ellerine sağlık.
1: Bir tane zaten koydum.
0: Bak şunu şöyle bir üstüne döküyorum. Burada önemli olan şu buğdayın birazcık bu sosu çekmesi. Zaten yeşilliklere gelecektir yeterince onun tadı. Şöyle sıyırayım zeytinyağımı.
1: Buna da nereye elini atsan çekirdek kardeşim.
0: Bir tane yemek kaşığı bana versin sana zaman.
1: Al canım.
0: Küçücük kaşıkla oynuyorum. Şöyle bakar mısınız? Mis. Satında. Şu an mango gelecek. Bu karabuğday salatasında en çok... Bu lazım mı sana?
1: Yok yok, hayır istemiyorum.
0: En çok dikkat etmeniz gereken şey bu sosu buğdayla önden bir çektirin. O iyice onu bir lezzetlendirsin. Biz de zaten sadece şurada şöyle bütün meyvelerini ekledik gördüğünüz üzere.
1: Nermin'im.
0: Şöyle Serpil'im.
1: Şimdi ne derler? Bak dokunmadım ha.
0: Sarımsak kokuyor.
1: Yala. Ama salatada da yiyeceksin, bir şey olmaz. Ben yemekçi bir kadınım Nermin.
0: Ha, geçen günkü benim halim oldu. Bizi koklamayın efendim. Bizi koklamayın. Bizi koklarsanız soğan sarımsak kokarız.
1: O soğan sarımsak değil. Alın teri.
0: Alın teri mi bilmem artık.
1: Ekmek
0: soğan
1: parası.
0: Sarımsak kokarız.
1: Ekmek parası alın teri Nermin'im.
0: O. Nasıl koktu? Mango sarımsaklı da çok güzel oluyormuş. Allah sizi inandırsın.
1: Bakayım ayol.
0: İnanılmaz lezzetli oluyor. Bak. Hocam dur. Sen bu mangoları gönder. Reklama gitmeden rengi görsünler. Bak. Bunları sıyıracağım. Sakın sıyırmadı. O kaldı kenarda demeyin. Efendim zamanla yarışırken bugün 5'te 5 bakar mısınız? Aman ya Rabbim, Allah'ım vermiş olduğun nimetlere.

0: Hamdü senalar olsun. Çok güzel bir sofra hazırlıyoruz. Bayrama son iki kala. En güzel sofram benim olsun. Pratik lezzetler yapalım. Bayrama fikir olsun diyorsanız.
1: Buyurun.
0: O eşsiz görseliyle birazdan sofradayız. Bir yere ayrılmayın. Hediyelerimizi de gönderiyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
9: Şampiyon!
8: Şahanesin Gemini.
10: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
15: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: Damla bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
19: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
20: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
21: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Abi, ne yapıyoruz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
24: Bu da hala peşimde.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
15: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
16: Hey! Dur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
17: Biz de alışverişe atlayın.
16: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
17: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
16: Kim işte bu çocuk ya?
17: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
18: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
19: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
20: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
21: Evet efendim. Bayrama son iki kala. En güzel sofram benim olsun, en aparatif, en şık güzellikleri ben hazırlayayım diyorsanız, evet, Arife günü de yapabileceğiniz çok pratik bir börek, hemen akabinde cheesecake tadında efsane bir tatlımız, üstündeki kremasıyla ve limon kabuğu rendisiyle inanılmaz bir görsel. Kahvenin, çayının yanına şerbetli tatlıdan sıkıldım, böyle tatlı tuzlu bir şeyler olsa dediğiniz tırtıl kurabiyemiz yaprakların üstünde geziyor. Ve aslında çok severek yapmış olduğumuz bir göçmen tarifi. Zemindeki hamuruyla, üstündeki eşsiz tavuğuyla, sosuyla bütünleşmiş adeta. Nasıl gözüküyor?
22: Nefis.
21: Değil mi? Ye beni
22: nefis
21: diyor.
22: Nefis.
21: Ve tabii ki kara buğday salatamız. O da yine pratikliğiyle, lezzetiyle, içindeki kirazıyla, mangosuyla salataya bambaşka bir görsel ve lezzet katan bir eşlikçi oldu.
22: Yaz
21: ben
22: meyveleriyle.
21: Çok beğendim. Böyle bir çay saatine, bir bayram sofrası bence
22: gayet
21: çok güzel.
22: İdeal olur.
21: Bir baklavanız da zaten hocam olur. Bir tatlınız da zaten olur baklavanız. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Efendim böyle işte. Serpi getir. Şalgam ayranı.
22: Şimdi.
21: Evet efendim. Biz artık yaz gelince Serpil'e sen çeksene bu bardağını da. Vazgeçemediğimiz içeceğimize dönüyoruz. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Aman yarabbim dedirtecek bir görselle.
22: Ben

0: şalgamını.
1: Serpil'le kendimize şöyle bir şalgam ayran hazırlıyoruz.
0: Hepsi daha açık olsun lütfen.
1: Ben de birazcık şey severim. Bol.
0: Acılı.
1: Acılı acılı. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesiye muazzam bir giriş yaptık. Yarın Arife, Arife gününü birlikte kutlayacağız. Bayramı da birlikte kutlayacağız tabii ki. Ama Arife gününde bayramdan bir gün önce neler mi pişecek Nermin'in Enfes Mutfağı'nda? Bütün detaylarıyla yarın sizlerle olacak. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzeli Rabbime emanetsiniz. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sevgiyle buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın.

0: kuşa ayakkabı ve çanta. Nermin'in Enfes Mutfağı'nı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından. İşlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 5 Haziran 2000'de Şişli'deki evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay davasında sevindirici gelişmeler yaşandı.
1: Çağla Tuğaltay dosyasında bir gelişme daha. Gerçekten bakanlık ve özel birim çok hızlı çalışıyor. Biliyorsunuz şüphelilerden diğerlerinin evet mezarı açılacak ve DNA örnekleri alınacak.
0: Tuğaltay ailesinin avukatları şüphelendikleri 4 isim için fethi kabir isteklerini programımızda dile getirmiş. Yayınlarımız sırasında da bu taleplerini yazılı olarak savcılığa beyan etmişlerdi.
1: DNA karşılaştırması istenen hem yaşayan hem de fethi kabir istenen kişiler var. Bunlar da bakmamız gerekenleri söyledik, dilekçeleri verdik. Savcılık inşallah hani bunlara baktığımızda biri Bülent'in kardeşi, Faysal ve Kemal'in o gün Bodrum'da olan yanına gelen kişiler, İlkay'ın DNA'sı alınmamış. Kendisi vahşi bir şekilde 4 yıl önce hayatını kaybetmiş. Aynı zamanda 2 kişi daha var.
0: 6 Mayıs'ta anne Gülnur ve abi İlker Tuğaltay'la görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, acılı aileye müjdeyi vermiş ve 5 isme fethi kabir yapılacağını açıklamıştı. İlk fethi kabir işlemi 18 Mayıs'ta Kilyos'taki Kimsesizler Mezarlığı'nda gerçekleşti. Çağla'nın apartmanından 200 metre ileride yaşayan Lütfi Şerbetçi, mezara açılan ilk isim oldu. Çağla Tuğaltay cinayetinde bir sıcak gelişme de 22 Mayıs'ta yaşandı. Ekipler ikinci fethi kabir işlemi için Feriköy Mezarlığı'na gitti.
1: Çağla Tuğaltay dosyasında bir gelişme daha. Gerçekten bakanlık ve özel birim çok hızlı çalışıyor. Biliyorsunuz şüphelilerden diğerlerinin evet mezarı açılacak ve DNA örnekleri alınacak. Evet, bu arada da Slaor'da işlemler başladı. Büyük bir hızla biliyorsunuz fethi kabir işlemleri başladı. Bugün de 4 kişinin mezarı açılacak. Önce Ahmet Baki'nin burada mezarı açılıyor. Biliyorsunuz Ahmet Baki de şüphelilerden birisiydi, vefat etmişti. Sonrasında bu Şey ailesi, Yasin Ç'nin akrabaları açılmaya başlayacak.
0: Feriköy Mezarlığı'ndan canlı yayına bağlanan ekibimiz o anlara an be an tanıklık etti.
1: Merhabalar Sıla.
2: Evet Esra Hanım, şu anda sizin de dediğiniz gibi Şişli Feriköy Mezarlığı'ndayız. Çağla Tuğaltay dosyası için yine çok önemli bir gün. Lütfü Şey'nin mezarı açılmıştı, biliyoruz. DNA örnekleri alınmıştı, karşılaştırma yapılacaktı. Bugün de Feriköy Mezarlığı'nda Ahmet Baki'nin ve İsmail Hakkı Ç'nin mezarları açılacak.
3: Esra Hanım, polis ve savcılık da geldi. Şu an biz mezarlığa doğru geçiyoruz. Birazdan mezar açılacak. Şu anda Çağla Tuğaltay dosyasında ikinci fethi kabir işlemi gerçekleşiyor. İlk olarak Ahmet Baki'nin mezarı açılıyor. Şu an şimdi buranda da çevirdi, görüyorsunuz siz ekipleri. Olay yeri inceleme ekipleri burada, polisler burada. Mezar kazılıyor ve ilk olarak Ahmet Baki'den DNA alınacak, karşılaştırması yapılacak. Ahmet Baki'nin mezar açımı işleminden sonra bu sefer İsmail Hakkı Ç'ye geçecek. O da biliyoruz yine Çiğdem Apartmanı'nda oturan Yasin'in akrabasıydı. Yasin de YSL'ye çıkmıştı, Yasin Ç'de. Buradan sonra da İsmail Hakkı Ç'nin mezarı açılacak. Ardındansa Ayaza Mezarlığı'nda yine Ç'lerin akrabaları Fehmi Ç'nin mezarının bugün açılmasını bekliyoruz. Ardından da ekipler buradaki işlemlerin ardından Ayaza'ya geçeceklermiş ve orada da Fehmi Ç'nin mezarı açılacak. Hemen şunu da söyleyelim, bugün aslında bir mezar açılması daha hedefleniyor. O mezarsa Bülent Ç'nin mezarı, o da Bursa'da. Vakit kalırsa yine Bursa'daki Bülent Ç'nin mezarı da açılacak.
0: 26 yıl sonra ailenin şüphelendiği bütün isimlerden DNA alınmış oldu. Şimdi herkes çıkacak sonucu bekliyor.
1: Şimdi tabii DNA karşılaştırmaları çok önemli. Çağla Tuğaltay dosyasında en büyük ileriye götürecek şey DNA karşılaştırmaları. 3 tane fethi kabir kararı bugün uygulanacak. Gerçekten inanılmaz hızlı ilerliyor. Bir tane de Bülent Ç, onun Bursa'da olduğu için mezarlığı Bursa'da açılacak. Merakla sonucu tabii ki hep bekliyoruz. Hayatta olan kişilerden de DNA örnekleri alındı. Bakalım ne çıkacak sonuç?
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
11: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
12: Hep güzel çay, Doğuş çay.
13: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
12: Güzel çay, Doğuş çay.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı. İçim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
16: Her anın Double Shot, Ice Break.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
20: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handikredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Gerçeği keşfedin.
1: MediaMarkt.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki yasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
2: Çocuklarım velayeti babaya verildi. Çocuklarım amca tarafından istismar uğruyor. Ben çocuklarımın orada kalmalarını istemiyorum. 2022'de kadın sığınmaya gittim. 5 aya yakın devlet korumasına kaldım. Akıllanmıştır, düzelmiş diyerek. O yüzden geri döndüm ama daha beterine. Çocuklarımı okula göndermiyorlarmış en küçüğü. Benim canım yanıyor.

0: içinde vicdan varsa çocukların velayetini bana ver. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Başka çarem kalmadı.
1: Az sonra...
2: Ben evden terk edip 16 sefer ayrıldı. Oğlu anama 2 milyon liralık senet verirsen ben de inandım 2 milyon liralık senedi verdim. Defalarca bana saldırdı. Bu saldırmanın üzerine hanıma derdim gel benim yanıma. 200 lira vereceksin derdi bana. TikTok'taki adamlarla beraber telefonumu paylaştı başkalarıyla. Hayasızsın sen. Hayasızsın.
1: Az sonra. Futbolcu Kaan Kubilay Kundakçı cinayetinde neler oluyor?
3: Bir olay yaşadık. İnanılmaz yani şaşırdım.
4: Kime ateş ettiği belli böyle anlaşılmıyor. Arkada dönen bir plan var.
1: Yeni sevgilisi eski sevgilisinin aracını kurşunladı. Şarkıcı Aleyna bu işin neresinde?
5: Davadan vazgeçersiniz diyor.
4: Çocuğa ayakçı diyor ya.
3: Diğer türlü telefonunda gördüğünde falan bu sefer niye söylemeden olacak?
1: Şarkıcı Aleyna'nın skandal sözlerine rapçi Vahap ne dedi?
4: Ya sen benleyken zaten bir ilişki içinde.
6: Allah'tan korkunuz yok mu sizin ya?
1: Kaan'ın ailesi ne istiyor? Kimi suçluyor?
5: Ben niye oğlumun kanı için para kabul edeyim?
4: İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu.
1: Acılı baba Cemil Kundakçı. İlk kez stüdyoda. Az sonra.
7: Merhabalar. Herkese güzel bir hafta olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi bayram haftası geldi. Neşeniz bol olsun inşallah. Şimdi bugün... Yine erkeklere bir sözüm var.
8: Hasan Hoca da buradayken lütfen,
7: bu bayramı ilgilendiriyor ve erkekleri ilgilendiriyor. Ve bakın bu söyleyeceklerim gerçek bir şey. Gerçekten gerçek. Eğer bu bayramda eşlerinize, kocalar, bonkör olursanız, onlara bir altın hediyesi verirseniz bu yıl işleriniz iyi gidecek. Eğer ki... Çünkü enerjisel anlamda eşine böyle özel günlerde bonkör olanın cepleri de dolacak. O yüzden evlilik yılınıza göre alabilirsiniz. Bazıları onu hesaplamış. 3 ile 5 yıl arası çeyrek, 5 ile işte 11 yıl arası yarım, sonrası tam diyerek artık siz gönlünüzden maddi durumunuz ne kadar el veriyorsa ama... Bu sefer normalde demem çiçek mi çiçek de olur ama bu sefer çiçek olmaz. Maddi değeri olacak altın lütfen eşlerinizi alın. Hasan Hoca.
8: Ben 26 yıllık evliyim benimki biraz.
7: Sizinki biraz yüklü. Vurma bilezikleri değil bekliyor artık, eşiniz Ramzon, ya da beşi bastır. Bir yerde mesela.
8: Artık sizin bayramda sizin hesabınıza lazım. Göre.
7: Evet bayramda almanız lazım hanımlar. Bakın eşler kocalar gerçekten diyorum eşine bonkör olanın. Cebi dolar. Nasıl çocuklara harçlık vereceğiz doğru bayramda? Ama. Eşiniz de bu kadar size fedakar evde temizliğinizi, ütünüzü, her şeyinizi yapıyor. Soracağım. Kim altın aldı karısına? Tamam. Aldı mı? Vallahi almış. Aferin. Oo, maşallah çok da güzel almış. Ne yaptın sen panter oluyordun eşine değil mi?
5: Evet.
7: Evet bak. Çok güzel. Güzel olmuş. Güle güle tak. Sen de, sağ İnşallah.
5: Teşekkür ederim.
7: İnşallah. Güle güle tak. Evet görüyorsunuz almış eşi. Biz de kocalardan da bu performansı bekliyoruz. Tabi birazcık böyle gülerek eğlenceli bir biçimde de açtık ama maalesef bu sene biliyorsunuz 19 Mart 2026'da gencecik bir çocuk Kubilay Kaan Kundakçı çok kötü ve hiç umulmadık bir şekilde bir cinayete kurban gitti. Babası birazdan bizlerle olacak. Kısa bir haberimiz var. Haberimizi izleyelim. Sonra babasını davet edeceğim.
1: Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş. Olayın ardından aşk üçgeni çıkmıştı.

0: yaşadım. İnanılmaz yani, şaşırdım.
1: Kime ateş ettiği belli, böyle anlaşılmıyor. Arkada dönen bir plan var.
2: 21 yaşındaki Kaan, rapçi arkadaşı Vahap Canbay'la eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun çalıştığı stüdyoya gitmiş. Ancak Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kurşunlarına hedef olmuştu.

soruşturma kapsamında aralarında Aleyna, annesi Zuhal, olaydan iki gün sonra yakalanan katil zanlısı Alaaddin, babası ve ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

0: arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Çambay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum. Bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu.
1: Kasten yaralamadan 3 suç kaydı bulunan Alaaddin ifadesinde konuşmak için gittim, kapıyı açarak bana vurdu. Tetiği bilinçli çekmedim dedi. Cinayeti azmettirme suçundan gözaltına alınan Aleyna ise tetiği çekenin Alaaddin olduğunu itiraf etti ancak azmettirmediğini belirtti.
2: İfadelerde şeyi de gördüm. Biz 2 haftadır bir birliktelik yaşıyoruz diyor ya. Şimdi olay gününde 2 hafta geriye gittiğiniz zaman Aleyna ile benim aynı evde yaşadığım döneme denk geliyor. 7 Mart'ta ayrıldığımızı varsayarsak 19 Mart'tan 2 hafta geriye giderseniz 5 Mart'ta tekabül eder. Yani bizim de ayrılmamızda 2 gün var. Yani sen benleyken zaten bir ilişki içindesin. Mantık olarak kendi ifadesi bu yönde zaten. Verdiği, savcılığa verdiği ifade bu yönde.
1: Alaaddin ve Aleyna rapçi Vahap'ı suçladı ancak ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise tam tersini gösterdi. Katil zanlısı Alaaddin'in arabasından iner inmez silahını aldığı ve aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiğini kanıtladı.
2: Kime ateş ettiği belli, böyle anlaşılmıyor abi.
0: Rastgele gibi
2: atıyor ya da birine hedef alıyor, onu bilemiyorum. Onu ben ifademde söyledim ama kamera kayıtlarında net ortada zaten. Çünkü biz o an abi cama silahla vuruluyor ve sen o psikolojiyi düşünsene. Makam aracı gibi araçlar geliyor, sirenli, camına vuruyor. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Olay 5 saniye içinde gerçekleşiyor.
1: Savcılığa sevk edilen 10 şüpheliden Alaaddin Kadayıfçı kasten adam öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu cinayeti azmettirmeden olmak üzere 7 kişi tutuklandı.
3: 1 yıllık ilişkideyim ve mutluyum. Ayrıl barış, toksik eski sevgilim geçen hafta 3 kez beni aradı ve mesaj attı. Engellesem iş yerime ya da evime gelebilir. Erkek arkadaşıma söylesem mi? Çok kıskanç, ne yapmalıyım?
4: Ben net söylerdim. Ya geçen de öyle bir olay yaşadım. Gizli numaradan birisi aradı, direkt çağırdım, hani gizli numaradan birisi aradı. Çünkü diğer türlü telefonumda gördüğünde falan bu sefer niye söylemeden olacak, hiç gerek yok. Her bütün kartları açık oynarım yani. O yüzden direkt alırım. Böyle bir durum var. Hani evet, eski erkek arkadaşım takıntılı bir adam ama bunu sana söylemem lazım. İçim hiç rahat etmiyor. Birlikte bir çözüm bulalım'a getiririm. O zaten şey der. Ben görüşeceğim der. Ha. Ben de tamam.
1: Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Alaaddin'in kasten öldürme suçundan, Aleyna ve annesi Zuhal'in ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Şimdi gözler 22 Haziran'da görülecek İlk duruşmada.
5: Ne dediler size?
6: Size ev alırlar.
0: Davadan
6: vazgeçersiniz.
0: Parayla oğlunu satmış olacağız yani.
6: Davadan vazgeçersiniz diyor. Benim paraya pula ihtiyacım yok ki ya. Benim eve barka ihtiyacım yok ki. Ben niye oğlumun kanı için parayı kabul edeyim böyle bir şey? Bu böyle bir saçmalık mı olur? Benim çocuğumun yanında benim evim artık.
7: Demir Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
7: Tekrardan başınız sağ olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
7: Bu bayrama tabii bayram geliyor. Bizler hani birçok kişi neşeyle evlerinde çocukları bayramını kutlayacak ama sizler bir yanınız eksik olarak giriyorsunuz ve hayattaki en büyük acılardan biridir evlat kaybı, evlat acısı.

ve böyle de hiç umarsızca korkunç bir cinayete kurban etmek. Tabii ki şu anki tek savaşınız, biliyorum ki, adalet savaşınız var. Sizi o birazcık da belki motive ediyor. Şimdi Cemil Bey, son tabii kararlar çıktığında savcı da iddianamesini hazırladığı zaman müebbet hapis cezası istendi Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu'na. Sanırım annesi de, Zuhal Hanım da işin içinde bulunarak onun hakkında da istendi. Ama siz

0: Bir insan hayatında hedefler koyar. Bu hedefleri özellikle çocuğu olduktan sonra kendisi için değildir. Tamamen çocuğu içindir. Şu an oğlumun ölmesi aslında sadece oğlum öldürülmedi. Eşimle ben de öldürüldük. Neden? Bizim hedeflerimiz bitti. Hayatımız bitti. Yani bir kişinin değil, üç kişinin katili bunlar.
1: Çok doğru
0: Bizi
1: söylüyorsun.
0: komple yok ettiler yani.
1: Tek çocuğunuz, tek tutunduğunuz dalınız, hayatınızı ve planlarınızı da
0: Bir
1: kaybettiniz.
0: yaşam hevesimiz kalmadı ki. Yani şu an nedir? Sadece oğlumuzun katili ve azmettiricileri, yardım edenler en ağır cezayı almalı. Hak ettiği cezayı almalı. Hak ettiği cezada ağırlaştırılmış müebbet katil ve azmettiricilerin ancak olayın gidişatlarına göre ki konuşuruz birazdan muhtemelen ağırlaştırılmış müebbeti gerektiren bir konu var. Ama iddianame müebbetten açılmış. Müebbetten açıldıktan sonra olayı soğutacaklar, uzatacaklar, taksirli adam öldürmeye getirecekler. 3-5 sene yatıp çıkaracaklar. Katil daha sonra katillik yapmaya devam edecek adam öldürmeye. Ve toplum bir tane mafya babası kazanacak. Yani bu olaylar böyle gelişiyor zaten.
1: Peki Cemil Bey, ben birazcık o konuya geleceğim.
0: Tabii
1: Neden
0: ki.
1: ağırlaştırmış müebbet istediğinizi ve tasarlayarak olduğuna dair, ama önce şunu sormak istiyorum. Kubilay Kağan'la Aleyna Kalaycıoğlu'nun arası nasıldı? Nasıl bir ilişkileri vardı?
0: Ben olayı Vahap Canbay'dan alayım isterseniz daha iyi. Daha iyi
1: Evet.
0: anlaşılır. Şimdi biz işimiz gereği Bağcılar'dayız.
1: Evet.
0: Benim normal büyüme yerim Şişli'dir. Ancak iş gereği Bağcılar'dayız. Kubilay da futbolcu. Gittikleri kuaför aynıydı Canbay'la. Vahap Canbay'la. Bir gün kuaförü diyor ki Kubilay'a Canbay'larla halı saha maçı yapacağız Kubilay. 4 sene önceki olan bir konu aşağı yukarı. Gelir misin? Sen de oynar mısın? Gelirim diyor. Gidiyorlar. Halı saha maçında tanışıyorlar. Canbay da çocukluğunda, gençliğinde top oynamış. Seviyor futbolu. Halı saha maçları devam etti. Bir samimiyet oluştu. İlk stüdyoları Bağcılar'daydı Canbaylar'ın. Aile binalarının altındaydı. Ben de araştırdım. Oğlum onlarla samimiyet kurunca nasıl insanlar? Bir yanlışları var mı? Kötü bir yönleri var mı? Bunu araştırdım. Baktım. Eğlenmeyi seviyorlar ama herhangi bir yanlışları yoktu. Sadece eğlenceye gittikleri zaman alkol aldıklarını öğrendim. Onun dışında yasaklı madde vesaire bilmem ne kullanmıyorlar. Bu önemliydi benim için. Karakterlerine baktım. İyi çocuklar. Hani kötü bir yönlerini o zaman görmedim hiçbir şekilde. Devamında Ereğli'ye giderken bir kaza yaptılar Canbaylar. Konsere gidiyorlardı. O sırada da Kubilay onların stüdyosunda Canbay'ın büyük abisi, annesi, yengesi oradalar. Büyük abisi diyor ki Kubilay ben de kaza yerine gideyim. Annemle yengeme Erdem diye abisi var Canbay'ın onun eşi Züriş. Yanlarında kalır mısın? Yardımcı olur musun? Biz oradayken. Tabii abi diyor. Kubilay 3 gün onlarda kaldı. 3 gün her şeylerini koşturdu. Sanırım o dönem Kubilay'ın karakterini, kişiliğini çok iyi tanıdılar. Kazadan sonra döndükleri zaman ben de geçmiş olsuna gittim. Kubilay'ın muhabbetini de yaptık. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz vesaire vesaire.
1: Çok yakınlaştılar o dönem yani.
0: Yakınlaştılar. Duygusal bir şey oluştu. Devamında sürekli beraber takılmaya başladılar. Son 1,5-2 yıl içerisinde Aleyna ile tanıştı Canbay. Aleyna ile aynı evi paylaşmaya başladı. Ve bu
1: Birliktelikleri
0: süreçte
1: başladı 1,5 yıldır.
0: tabii bu
1: Birliktelikleri.
0: süreçte Kubilay da Canbay'ın artık öz kardeşi gibi olmuştu. Yani şöyle söyleyeyim. Canbay gece saat 2'de 3'te 4'te Kubilay'ı arar, uyandırır. Hayırdır abi bir şey mi oldu? Hayır yok oğlum merak ettim iyi misin nasılsın deyip kapatır. Bu derece bir yakınlık var aralarında.
1: Abi kardeş
0: Abi
1: gibi
0: kardeş,
1: oldular.
0: dost. Şimdi Kubilay 21 yaşında ama 30-40 yaşındakiyle de çok iyi anlaşabilen birisi. Sosyal yönü çok güçlü, zeki bir çocuk. Neden? İş yeri çevresinde büyüdü çocukluğundan itibaren. İş yeri çevresinde büyüyünce kendisinden yaşça büyük insanlarla diyalog kura kura kendisi de potansiyelli birisi. Bundan dolayı büyüklerle çok rahat anlaşabiliyor, iletişim kurabiliyor.
1: Peki Aleyna ile nasıldı arkadaşlıkları Kubilay'ın?
0: Kubilay'a göre Aleyna ile çok iyi. Ablam dediği birisi. Ne bileyim Aleyna örnek veriyorum Fethiye'ye konsere gidecek. Kubilay sen beni götürür müsün diyor. Kubilay götürürüm abla diyor. Canbay arabasını veriyor. O zaman Canbay'da iki tane araç vardı. Kubilay diyor birini al gidin siz diyor. Bodrum'da yer tutmuş konser için.

0: Canbay. Sonra Marmaris Fethiye'den Bodrum'a geçecekler. E konseri veriyor. Kubilay'la beraber denize giriyorlar. Aleyna denize giriyor Kubilay'la. Sonra Bodrum'a geçiyorlar. Orada 20-25 gün Kubilay kaldı onlarla orada. Sonra Aleyna Kapadokya'ya çekime gitti. Gene Kubilay götürdü.
1: Çok iç içeler yani dostlukları.
0: İç içeler ama burada ben şunu gördüm. Aleyna burada Kubilay'ı kullanmış. Vahap'ı da kullanmış. Canbay'ı da.
1: Kullanmış.
0: Kullanmış. Neden kullanmış? Bakın. Şimdi Kubilay abla gibi görmüş. Abisinin arkadaşı ya da bir yenge gibi görmüş Aleyna'yı. Bundan dolayı biraz Kubilay böyle bakmış. Hani objektif baksa Aleyna'yı teşhis eder. Kubilay'ın şeyi güzeldir, bakış açıları. Ama bir ablaya, yengeye bakar gibi bakınca Aleyna'nın o psikopat yönünü görmemiş.
1: Aleyna'nın psikopat yönü
0: kesinlikle
1: derken
0: psikopat
1: ne demek
0: birisi?
1: İstediniz psikopat biri derken? Şimdi, tabii son olayın dışında belki başka şeyleri de değerlendirdiniz.
0: Ben şöyle normalde Survivor'ı izlemem.
1: Evet.
0: Oradaki tavırları, annesinin tavırları Aleyna'nın, sonradan gördüm bunları. Bir şeyi var, psikopatlık yönü var. Sonrasında babasının suçlaması var. Yani bir doktor yüzünden kardeşi sakat kalıyor. Diyor ki doktor yüzünden kardeşim sakat kaldı, babamın zarar vermesini bekledim, vermedi. Bundan dolayı babayla görüşmüyor. Sen nasıl babanın doktora zarar vermesini istersin? Böyle bir mantık olur mu?
1: Yani intikamcı bir kız.
0: İntikamcı biri.
1: Evet.
0: Devamında da bir programda 6-7 ay önce, 8 ay önce, deminki gösterdiğiniz programda diyor ki ben eski sevgilimle bir sorun yaşarsam yenisini söylerim, çözsün bu sorunu. Yani iki erkeği karşı karşıya getirecek kadar ki bizim Türk örf adetlerimizde, toplumumuzda çok tehlikeli bir olay bu.
2: Tabii.
0: İki erkek karşı karşıya getirilmez.
1: Size göre bunu tamamen yapan ve bunu planlayan Aleyna mıydı?
0: Sadece Aleyna değil. Şimdi çocuklar yetiştirilirken ilk suçlu anne babadır. Anneler babalardır. Aleyna'nın annesi zaten daha önce yarıştığı programda yaptığı müdahalelerle yönünü göstermiş. Devamında da benim gördüğümü söyleyeyim ben size. Müzik yapmak isteyen bir kız, Canbay'la çıkmasının tek sebebi müzik de kendisine yardımcı olsun, basamak olarak kullanayım onu.
1: Yani Canbay sadece basamak olarak
0: kesinlikle basamak. Canbay kapılmış. Bu basamak olarak kullanıldığını görmemiş. Kubilay da bunu hissetmemiş. Çevresine hissettirmemiş. Aleyna anladığım kadarıyla çok güzel rol yapabilen birisi. Ve o basamağı kullanmış. Canbay'ın inişli çıkışlı bir yaşantısı var. Canbay ailesine çok destekleri olan, destekleri çok fazla olan bir genç. Ailesine bakar, abilerine, annesine, herkese yardımcı olur. Kazandığı paraları onlara harcar. Böyle bir karakter. Canbay'ın yeri geldiği zaman çok paraları oldu, ben biliyorum. Yeri geldiği zaman sıfırlandığı zamanlar oldu. Baktı, ha, Canbay çok aşırı zengin değil. Parasını ailesine harcıyor, yardım ediyor falan. Karşısına annesi Alaaddin'i çıkardı. Çünkü kadın aşırı derecede hırslı, lüksü seven birisi. Aleyna'yı o yaşantısında annesi kullanıyor.
1: Peki Cemil Bey, annesi, Aleyna'nın annesi demişti ki Vahap Canbay kızıma şiddet uyguladı, bir de onun parasını yedi.
0: Böyle bir şey kesinlikle yok. Neden yok? Bakın, para yeme olayında Canbay zaten para kazanan birisi. Ve parayı hiç sevmeyen birisi. Parayı da sevmiyor, değer vermiyor paraya. Ben bunu biliyorum. Şiddet uygulama olayında da orada para harcadıysa Canbay Aleyna'ya harcadı para. Çünkü Canbay onun parasını kullanmak istemedi hiçbir zaman. Sıkışıklı olduğu zamanlar bile oldu biliyorum. Kubilay da paylaştı bunları. Kubilay gelir anlatırdı. Baba derdi sıkıntılar var. Biraz ödeme gelecek, bekliyoruz. Ama hiçbir zaman demedi ki Aleyna abladan para aldı da rahatladık da, hiçbir zaman anlatmadı bunu.
1: Peki şiddet?
0: Şiddet olayında onu anlatayım. O konu olduğu zaman telefonla da konuştuk Kubilay'la. Benle de konuştu. Bana da bilgi verdi. Annesiyle de konuştu. Bir doğum günü yanlış hatırlamıyorsam eğlenmeye gittiler. Gittikleri mekanda Kubilay da var orada. Aleyna alkolü aşırı kaçırıyor. Saçma sapan oynamalara başlıyor. Vahap Canbay onu oturtuyor. Rahatsız oluyor. Tekrar kalkıyor, oynamaya başlıyor. Oturan başka bir grubun üzerine düşüyor Aleyna.
1: Başka grubun üzerine kendi
0: düşüyor. Evet, düşüyor. Üzerine düşünce Vahap Canbay o parti, doğum günü eğlencesini, yemeği bitiriyor. Gidelim diyor. Hani baktı kaldıramıyor. Canbay da kaldıramıyor o olayı.

0: Yani aleyna insanların üzerine falan düşünce aleyna'yı evine bırakmak için çıkıyorlar. Arabayı kullanan Kubilay. Aleyna otobanda inmek istiyor. İnmek isteyince Canbay hayır inemezsin diyor. Aleyna ineceğim diyor. Bunun konusunu tartışıyorlar. Kubilay da devreye giriyor ve o arada annesini de aramış Kubilay. Hı hı. Demiş ki ya anne böyle böyle bir durum var. Aleyna ablayı bırakacağız. Sonra Vahap abiyi bırakırım gelirim. Kubilay müdahale ediyor bunlara. Diyor ki burada inmesi gereken birisi varsa erkek adam Vahap abi iner. Abla ben seni bırakırım diyor. Hı hı. Ben seni burada indirmem diyor. Sonra bir sakinlik oluyor. Ondan sonra Kubilay diyor ki her ikinizi de bırakacağım. Sakin olun diyor. Gidiyorlar. Vahap'la beraber Aleyna'yı annesine teslim ediyorlar. Sonra Kubilay Vahap'ı bırakıyor geliyor. Hı hı. Alıkoydu dediği olay o. Arabadan indirmemesi.
1: Yani otobanda indirmek istemiyorlar. Alkollü bir kız otobanda ineceğim
0: nasıl iner,
1: diyor.
0: Nasıl iner? Nasıl
1: peki
0: bir şey?
1: O sırada bir arabanın içinde bir şiddet...
0: Hayır. Öyle bir şey yok. Evet. Zaten bakın. 1,5 sene bunlar beraber yaşadı. 2 sene beraber yaşadı. Aleyna karakter olarak annesi de öyle. Aleyna her şeyi annesine anlatan birisi bildiğim kadarıyla. Herhangi bir şiddet yaşasa zaten annesini anlatır, kendi de bunu kaldırmaz. Gider şikayet eder. Bir tane şikayeti yok.
1: Böyle bir durum da yok. Peki Cemil Bey, olay gecesi oğlunuz ve Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitmesinin sebebi Aleyna'nın onları çağırması mı?
0: Bakın olay şöyle. Oğlum Kars 36 Spor'da oynuyordu. Futbolcuydu. Bayram vesilesiyle maç da yoktu, antrenman da yoktu. İzin vermiş hocaları. 3 günlüğüne geldi. Arife gününden bir gün önce akşam geldi. Eve gitti. Üstünü falan değiştirmiş. Annesini görmüş. Sonra iş yerine benim yanıma geldi. Belki 10-15 saniye arabayı yolun arkadaşının vurulduğu arabayla geldi. Arkadaşının arabası. Yolun ortasına koydu. Geldi şöyle bir sarıldık. Oğlum hayırdır nereye? Baba dedi arkadaşımla kalacağım. Yarın Vahap abilerle, Aleyna ablalarla işim var. İşim var dedi. Şey yapacağım. Yarın akşam dönerim.
1: Son sarılışınız mı Cemil
0: Bey? Aynen öyle. Ben 10-15 saniye sarıldım. Ondan sonra ben oğlumun ölmüş olduğu soğuk buz gibi yüzüne dokundum. İnsan öyle bir koyuyor ki çok kötü bir olay.
1: Çok haklısın.
0: Sonrasında gidiyor Kubilay. Gün içi beraberler. Gün içi Kubilay'ın arkadaşları da var. Canbay'ın abisi Yalçınay hep beraberler. Ve beraberken o günü beraber geçiriyorlar gündüz. Aleyna'nın yeni sevgilisi aracını yolluyor. Eşyalarını aldırmış. Eşyaları aldırırken
1: evinden mi Canbay'ın
0: evinden. Evet. Aldırırken diyor ki bu araba Aleyna'nın sevgilisinin aracı.
1: Kim diyor bunu?
0: Arabada gelen kişi. Almaya gelen kişi. Sevgilisinin aracı diyor. Bunu duyunca Vahap Yalçınay'a Aleyna'yı aratıyor.
1: Yalçınay öğreniyor daha yeni sevgilisi
0: Yalçınay
1: var diye.
0: Arıyor. Alıyor Canbay telefonu. Senin diyor sevgilin mi var?
1: Aleyna'ya diyor.
0: Aleyna'ya. O da hayır yok diyor.
1: Hayır yok o gün
0: keşke
1: diyor.
0: Keşke var deseydi. Var deseydi gitmezlerdi zaten oraya. Yok deyince bir umut çıkıyor bunu. Doğru söyle diyor. Yemin ediyor Aleyna yok diyor. Tehdit olayı muhabbeti de orada çıkıyor. Yani Aleyna'ya yönelik bir tehdit yok. Diyor ki bak Aleyna diyor öyle bir şey varsa intihar ederim kendimi öldürürüm diyor. Kendine yönelik bir laf söylüyor Canbay. Aşık olmuş seviyor. Aleyna yok diyor yemin ediyor kapatıyorlar. Ondan sonra bunlar kendi aralarında ne yapalım işte o eşyalarını aldırdı. Canbay'ın da köpeği Aleyna'da stüdyoda. Kubilay arıyor şeyi. Aleyna'yı. Abla diyor benim hatırımı kırma. Benim için görüşün. Yok diyor. Annem izin vermiyor. Bakın önemli. Annem izin vermiyor. Bundan dolayı görüşmek istemiyorum diyor.
1: Annesinin izin vermiyor. Ya aynen kendi öyle. İstemiyorum demiyor.
0: Demiyor. Annem izin vermiyor diyor. Görüşmek istemiyorum diyor. Şimdi hem sevgilisinin olmadığını söylemesi hem annem izin vermiyor demesi.
1: Oradan bir umut buluyor.
0: Karşı tarafa umut verir. Verir. Hı-hı. Kim olsa umut verir. Bu sefer bunlar da kendi aralarında plan yapıyorlar. Ha geçelim karşıya. Hem Yalçınay'ın da bir müzik prodüktörü olduğu için her ikisinin de bir Aleyna'nın çıkacak bir şarkısının ayarlamalarını yapacak. Hı hı. Onu da konuşuyorlar Yalçınay'la zaten. Yaptın yapmadın geleceğim yapacağım falan diyor. Hı hı. O sıralarda zaten şeyde araba yok. Canbay'da araba yok. Kubilay'ın arkadaşının arabası var. Kubilay'ın...

0: yolda gördüğümüz aracı da görelim. O araba Kubilay'ın arkadaşının arabası.
1: Arkadaşının arabası.
0: Bir Umut'u gördüler. Şimdi sevgilim
1: iki
0: yok
1: tane
0: Umut
1: gördüler. Bakın
0: diyor.
1: Bir tane değil. Hı-hı. Sevgilisinin olmaması artı annem yüzünden görüşmek istemiyor düşüncesi.
0: Yoksa ben yani istiyorum aslında. Annem gibi. İstemiyor gibi oluyor.
1: Ne yapıyor? Daha önce de ayrılmış geri gelmiş. Daha önce Alina bir bavul hazırlayıp ayrılmıştı.
0: Yine
1: hatta bunun muhabbetini yaptık biz Kubilay'la falan. Ya baba dedi nasıl olsa döner gelir dedi. Öyle yapıyor dedi. Trip yapıyor dedi. Ondan sonra bir hafta sonra kız geriye döndü. Bütün eşyalarını almamış. Aynı şekilde ayrılmış. Bir mesajla ayrılmışlar. Hı hı. Şimdi tabii ki Can Bay da 28-29 yaşında genç bir adam. Kapılmış ona. Barışma umuduyla gidiyorlar şeye. Stüdyonun oraya. Ha diyorlar hem köpeği alalım hem bunun sevgilisi yokmuş. Bayram üzeri. Hatta bana Can Bay kendi anlattı. Oğlumdan dolayı konuşurken bazen Cemil abi der, bazen Cemil baba diyerek konuşur. Ya Cemil babaydı, arabadaydı, rol yapıyorum. Nasıl özür dileyim? Nasıl gönlünü alayım? Nasıl gönlünü alayım?
0: Yani bu aslında aralarında olur ya ilişkilerde, ayrıl barış ilişkiler vardır. Yani hala da daha 10 gün olduğu için ayrılmaları.
1: Sıcak
0: hani,
1: da diyorlar.
0: Sıcak hani belki barışırız tekrar yine. Mesajda da sevgilim yok bilmem
2: aynen,
0: ne deyince.
2: Aynen.
0: Yani gider insanlar bunu yaparlar yani.
2: Herkes
0: ilişkilerde
2: yapar.
0: Biliyoruz
2: herkes
0: bunu.
2: Yapar.
1: Daha önce de zaten gitmiş gelmiş geriye. Ondan sonra neyse orada onlar beklemeye başlıyorlar bu sefer. Hatta beklerken bir ara... anladığım kadarıyla şey alıyorlar, kuru yemiş falan alıyorlar, içecek alıyorlar. Köpeği de görmüşler içeride, köpek de içeride.
0: Köpeği içeri gidiyor görüyorlar.
1: Yalçınay görüyor köpeği. Köpeği görmeleri de bir zaten orada olduğunu biliyorlar ama köpeği görmeleri ayrı bir şanssızlık. Belki görmeseler köpeği geri dönebilirler bilmiyorum o kısmı. Aleyna benim duyduğum kadarıyla.
0: Arıyorlar mı orada Aleyna'yı?
1: Gelince? Aleyna diyor ki. Arıyorlar. Kubilay menajeriyle yemekte olduklarını falan söylüyor. Bunu öğrenmiş. Menajeriyle yemekteyse ben onu araştırıyorum. Bu telefon kayıtlarında var mı yok mu varsa çok önemli. Ben menajerimle yemekteyim. Geleceğim. Kelimesi varsa çok çok önemli. Hı hı. Resmen tuzak kurmaktır bu. Bunu araştırıyorum. Hı hı. Şey uzundu dosya. Bir de savcılık böyle bir kelime var mı bunu aldı mı? Ben olduğunu duydum çünkü.
0: Peki bunu kime söylüyor bunu?
1: Bu kelime menajeriyle yemekteymiş, gelecekmiş annesiyle konuşurken Kubilay. Ölmeden yaklaşık bir yarım saat 40 dakika önce annesini aramış.
0: Aleyna'nın annesini arıyor.
1: Annesini aramış. Kubilay o zaman şoför koltuğunda değildi. Arabayı park ettikten sonra. Şoförün arka koltuğunda oturuyormuş. Onu Yalçınay anlattı bana. Arka koltuğunda oturuyormuş. Sonra annesini ararken çıkmış. Annesiyle konuşmuş demiş ki böyle böyle köpeği
0: diyor.
1: Alacağız geleceğiz annesi demiş ki eşim Kubilay oyalanmayın bekleyin beklemeyin oyalanmayın gelin demiş.
0: Ha, içeri çağırıyor.
1: Hayır Kubilay annesini arıyor eşim arıyor.
0: Sizin eşinizi anladım.
1: Eşim de diyor ki beklemeyin oyalanmayın dönün geriye diyor. Hı-hı. Dönün geriye diyor ama onlar gelecek umuduyla bekliyorlar ve Kubilay arabaya döndüğü zaman bu sefer şoför koltuğuna oturuyor tekrar. Hı hı. Arabayı o getirmiş. Geldikten sonra arka koltuğa oturmuş. Ama annesini aradıktan sonra dışarı çıkıp tekrar şoför koltuğuna oturmuş.
0: Yani o sırada Aleyna'yı bekliyorlar.
1: Aleyna'yı bekliyorlar.
0: Bir şey mi söyleyeceksin Sasan
2: Hocam? Ve şöyle çok önemli bir şeyden bahsediyor aslında. Tam anlaşılmadığı için biraz daha detay vereyim. Diyor ki menajerimle yemekteyim bekleyin geleceğim. Yani aslında orada üçünü yani Kubilay'ı Vahab'ı, Can Bay'ı bekleten kişi Aleyna.
1: Aleyna evet.
2: İşte burada bir tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var mı'nın kriterlerinden bir
0: yani
2: tanesi.
0: Yani onları bilerek orada yani bekletiyor onu, ki Alaaddin'le karşı
2: neden
0: karşıya
2: Alaaddin
0: gelsin.
2: Alaaddin gelecek çünkü.
1: Zaten
2: Alaaddin gelecek. Yani ikisini karşı karşıya getirmek adına o kişileri Can Bay'ı, Kubilay'ı arabanın içerisinde stüdyonun önünde bekleten kişi Aleyna ise burada bir tasarlama fikri var mı? O tartışılıyor.
1: Evet,
2: doğru
1: evet,
2: mu kastediyorsun?
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki,
1: kesinlikle.
0: Cemil Bey, o sırada diğer hani sevgilisi Alaaddin'e ne anlatıyor?
1: Şimdi zaten kızın daha önceki anlatımlarından, yaşadıklarından biliyoruz ki psikopat. Hani karşı karşıya getiririm düşüncesi.
0: Yani erkekler benim için bir kapışsın.
1: Kendisi zaten kendi açıklamasında yani aynı zamanda şeyler düşünmeden de konuşan insanlar. Neden düşünmeden konuşan? Kendi açıklamasıyla kendini yakıyor. Diyor ki ben
0: söyleyeyim.
1: Berfin'in kamerasından Kubilay'ın babasının beyaz bir aracı var. Onunla mı geldi diye onu baktırdım diyor. O araç yoktu diyor. Sonra diyor Bursa plakalı, 16 plakalı başka bir araç vardı. O aracın da onların aracı olduğunu biliyorum. O zaman geldiklerini öğrendim. Canbay'ın da yanlarında olduğunu tahmin ettim diyor. Tahmin etmesi yalan. Neden? Biliyorum. Aracın plakasını gören kişiler, plakayı gören koskocaman Canbay'ı görmüştür zaten.
0: Peki o sırada Alaaddin'i mi arıyor?
1: Tabii ki. Geldiklerini öğrenince artık şey devreye giriyor. Psikopatlık yönü.
2: Geldiklerini evet. öğreniyorum. Bekletiyor plakasıyla evet. birlikte. Ha. Konum bilgisini
1: artıyor. Psikopatlık devreye giriyor. Aha. Alaaddin'i arıyor. Annesini arıyor. Durum böyle böyle.
0: Geldiler diyor buraya.
1: Annesi bu sefer Yalçınay'ı arıyor. Bakın. Annesi Yalçınay'ı arıyor. Diyor ki Yalçın diyor. Herkes haddini bilecek. Sen benim ne demek istediğimi anladın diyor. Zuhal Kalaycıoğlu arıyor bunu söylüyor. Olaydan önce oraya geldiklerini öğrenince herkes haddini bilecek. Sen ne dediğimi anladın diyor. Devamında da muhtemelen o konuşmaları bilmiyorum. Alaaddin aradı. Böyle gerekeni yap. Aleyna aynı şekilde. Alaaddin ikisinin de gazını yiyince.
0: Hem annenin hem Aleyna'nın.
1: Hem ikisinin gazını yiyince. Aynı zamanda yasaklı madde almış.
0: Kim?
1: Alaaddin kan testinde çıktı. Yasaklı madde almış. Onun da muhtemelen etkisi vardır.
0: Kanında yasaklı madde mi çıktı
1: evet,
0: Alaaddin'in?
1: Yasaklı madde çıktı. Diğer aracı arıyor. Korumaları arıyor. Çakallı arabayı alıyor. Korumalarla beraber. Çakallı arabayı. Diyor ki bunlar bir şeyler almış içiyorlar ya orada çerez falan oyalanırken. Stüdyonun önünde birkaç kişi bekliyormuş. Bir şeyler içiyorlar. İçki mi içiyorlar? Bir şeyler içiyorlar. Siz de gelin olay çıkacak. Bu kayıtlarda var.
0: Kim diyor bunu?
1: Alaaddin. Diğer arabaya söylüyor. Bu kayıtlarda var. Şimdi siz tutarda yasaklı madde alıp stüdyonun önünde bekleyenler var. Siz de gelin olay çıkacak. Araç çağırıyorsunuz. Araç çağırıyorsunuz. Arabanın konumunu arabaya Aleyna atıyor.
0: Aleyna Alaaddin'e atıyor oranın
1: konumunu. Konum atıyor tabii. Bakın. Aleyna konumunu atıyor stüdyonun. Aynı zamanda Alaaddin diyor ki orada insanlar birileri var bir şeyler içiyor olay çıkacak siz de gelin. Bakın bir plan yapılıyor. Plan yapılıyor. Ve bunlar geliyorlar oraya toplanıp. Sokağın başına geliyor. Gecenin 11'inde güya onların ilk anlattığında diyorlar. Aleyna'nın eşyalarını almaya geldik. Köpeği almaya geldik. O yüzden iki araba geldik. Şimdi eşyayı...
0: Öyle bir şey değil aslında. Eşyayı, onları yardıma kavgaya çağırıyorlar.
1: Bakın eşyayı koyarsınız bagaja. Köpeği de arka koltuğa koyarsınız. Ya da Aleyna'nın kendisinin köpekle beraber yaptığı yolculuklar var. Yani köpekle eşya için 3 tane araba mı gerekir? 2 araba yok. 3 araba var.
0: Tabii.
1: Neden 3 araba var? Bir gün önce Aleyna... Alaaddin'de kalmış. Alaaddin'in evinde kalmış. 15 gün önce tanıştığı insanın evinde kalmış. Bakın. Geceyi orada geçirmiş. Ne kadar çabuk kurulan bir samimiyet.
0: Ve aynı zamanda Vahap Canbay'ın bir açıklaması var. Aslında biz diyor 15 gün önce birlikteydik.
1: Ya daha ayrılmadan
0: bakın, başladı
1: zaten
0: diyor.
1: Zaten eşyalarını bile almamış ki. Eşyalarını alıp bir mesajla ayrılıp. Daha bir insanın tam ayrıldığını belli eden nedir? Her şeyini eşyasını alırsın verirsin. Yüz yüze konuşursun ayrılırsın. Sen 1,5-2 sene eş hayatı yaşamışsın. Aynı evde yaşamışsın. O kadar kolay mı hemen bir anda sıyrılıp gitmek? Onun bugün için... kanunlarda bile var. Belli bir süreden sonra beraber yaşayan nikahı olmasa dahi eş kabul ediliyor.
0: Ve sen 10 günlük tanıştığın adama eski bir 2 yıldır birlikte olduğun adamı dövdürtmeye ya da yapmaya çalışıyorsun.
1: Tabii ki ve Alaaddin'den çıkarken stüdyoya gelirken Aleyna Alaaddin'in arabasını almış gelmiş. Alaaddin'in arabası orada zaten. Orada. Ondan sonra iki arabayla gelmeleri yalan söylüyorlar. Hani köpeği almak için iki arabayla, eşyaları almak için iki arabayla geldik. Üçüncü araba var orada. Üçüncü araba ne işe yarıyor? Aleyna'nın kendi geldiği araba. Sonra sen köpek eşya almaya gelirken gecenin 11'inde çakalları yakarak mı geliyorsun?
0: Hani, peki. Şimdi
1: özür dilerim şunu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hani köpek uyuyor çakarla uyandıracağız köpeği. Milleti rahatsız ediyorsunuz zaten.
0: Peki şimdi Alaaddin diyor ki gelin işte burada olay çıkacak orada içkili geliyorlar. Çakarlı geliyorlar. Bu

0: Canbay, işte Kaan oğlunuz, diğer bir kişi daha arabadalar. Ne anlattı size? Ne oluyor o sırada?
1: Çakarlı arabayla geliyorlar. Sokağa giriyorlar. Uzunları arabanın farlarını yakıyorlar şeye. Kubilayların arabaya doğru yakıyorlar. O sırada Kubilay şoför koltuğunda, Canbay sağ yanında, koltukta, sağ koltukta. Zaten arabadan indikleri zaman ilk önce bir belli zaten görüntülerde de.
0: Evet, yakından görüyorum.
1: Korumalar bir kolaçan yapıyor.
0: Evet.
1: Şöyle bakıyor.
0: Etrafa bakıyorlar.
1: Etrafa bakıyor. Ondan sonra Alaaddin iniyor. Bakın silah, silah kurulu, mermi ağza verilmiş.
0: Evet.
1: Şu an gidiyor. Mermi ağza verili. Bir metre kala arabaya yaklaşınca, yarım metre, bir metre kala silahı çekiyor. Çekiyor.
0: Çekti cama, silahı.
1: Cama tıklatıyor.
0: Cama bakın. Silahla vuruyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii silahı kablosuyla vuruyor. Kapıyı açıyor. İçeri sokulup ateş ediyor, geri çıkıyor. 5 saniye.
0: Direkt ateş ediyor içeri.
1: Aynen
0: gidip.
1: Öyle.
0: Hiçbir konuşma, hiçbir iletişim hiç, yok.
1: Demiş ki, sizi bir daha burada görmeyeceğim. Dediği kelime bu. Arabanın da oturuluş şekline göre, şimdi o şeye gövde gösterisi için gelmiş oraya belli.
0: Aleyna'ya.
1: Aleyna'ya. Çok özür diliyorum. Belki lafım şey olacak. Bir uçkuru yüzünden katil oluyor. Katil oluyor. Gövde göster. 15 gün olmuş tanışmışsın. Yani sen, sana da yazık günah ya. Sen de gençsin.
2: Evet.
1: Sen de gençsin. Tutup da yani orada bitti. Orada basit diyeceğim. Çünkü şu an Aleyna'nın o tarzı basit bir insan hareketi. Basit bir insan için sen veya basit bir annesi için sen tutuyorsun, onların gazına geliyorsun. Gazına geliyorsun ve geliyorsun, orada katil oluyorsun.
0: Peki Cemil Bey, alıyor silahı, hani Kubilay'a doğru sıkıyor ama neresine sıkmış?
1: Bakın şöyle, ben olayı öğrendim, sonra sordum.
0: Evet.
1: Şimdi ayrıntılı başka kamera... Kubilay şeyde oturuyor.
0: Şoför koltuğunda.
1: Ben Kubilay'ım.
0: Evet.
1: Hasan Bey,
2: Canbay. Yalçınay da arkada.
1: Arkada, sağ arkada Yalçınay var. Arka taraf boş. Tek koltuklu bir araba. Arkada yolcu olmadığı zaman, sağ koltuğu, Canbay'ın boyu uzun. 1.90-1.95 olan.
0: Geriye çekiyor.
1: Geriye çekiyor, sıfırlıyor. Sıfırladığı ayaklarını uzatıyor. Sıfırlayınca oturuş şekilleri simetri değil. Kubilay şu şekilde biraz önde kalıyor.
0: Önde
1: şöyle.
0: Kaldı Kubilay.
1: Şimdi önde kalınca tabii kapıyı açıp içeri zaten kafayı sokuyor, elini uzatıyor. Normalde Canbay geriye çekmemiş olsa koltuğu. Zaten kapıyı açtığı anda cam silah kendisi Canbay'ın koluna, kafasına gelecek. İçeri elini uzatıyor, sokulup ateş ediyor. Ateş ettiği zaman Kubilay şuralarından vuruluyor. Karaciğerden giriyor kurşun. Of. İçeride damarları yukarıdan aşağı inmiş sanırım şöyle. Biraz diklemesine ateş olmuş. Karaciğer artı bazı ana damarlar bağırsaklara kadar gidiyor. Yani içeriği parçalıyor.
0: Yani aslında o sırada Alaaddin nereye de ateş ettiğini bilmeden...
1: Alaaddin orada hedef gözetmeksizin... Geliyor, gövde gösterisi için ateş etmiş belli. Yani kapıyı açıp gövde gösterisi yapacak ya, ben böyle bir erkeğim Aleyna'ya karşı. Uyuşturucunun etkisi de var. Kapıyı açıp ateş ediyor. Kubilay vuruluyor. Zaten
0: bir bağırış sesleri geliyor o sırada. Ah ah diye.
1: Tabii. Geri çıkıyor. Görevini tamamlamış edasıyla geriye çıkıyor.
0: Geri çıkışını da görelim arkadaşlar.
1: Tabii ki.
0: Bakın kabzayla vurdu. Direkt
1: bakın,
0: içeri
1: bakın vuruyor, şimdi geldi. Bak kapıyı açtı. Girdi içeri. Bak girdi, ateş etti, hemen çıkıyor bak. 5-6 saniye toplam.
0: Peki korumalar ne yapıyor? Biliyor
1: musun? Hiçbir şey yapmıyor bakın.
0: Peki korumalar sizce vuracağını biliyorlar mı?
1: Bakın korumalar emekli polis. Eğitimli insanlar. Yıllarını vermişler. Bir insan silahın dolu olduğunu biliyor korumalar. Beraber geliyorlar zaten. Silahını eline attığı anda, attığı anda korumaların eline yapışması lazım.
0: Evet.
1: Siz onu öldürmekten koruyorsunuz, tamam, ama onun katil olmasından da korumanız lazım.
0: Yani hiçbir şey yapmıyor korumalar
1: vurduktan sonra. Hiçbir şey yapmıyor
0: sonra.
1: Bakın. İzliyorlar. Yapışın
0: bakın,
1: koluna.
0: Birlikte yürüyorlar.
1: Tabii görevlerini yapmıyorlar. Yapışın koluna. Yapışın koluna engel olun.
0: Sadece şu sanki birazcık.
2: Ama vurduktan sonra.
1: Vurduktan sonra. Bakın. Yanında geride kalıyorlar sanki bilerekten. Bakın bak bak.
0: Gerideler evet.
1: Tabii geride kalıyorlar bak, ağır. Adam silahı mermiyi sürmüş, elini atmış. Gidin yanına yapışın ya. Yapışın. Korumalar da katil kadar suçlu.
2: Doğru.
0: Korumalar hiç şey yapmıyor.
1: Korumalar
0: vurduktan
1: da katil
0: sonra...
1: kadar. Tabii. Ateş ediyor bakın. Çıktı. Kubilay çıktı, vuruldu. Evet. Yere düşüyor. Bak aynı rahatlıkla geri dönüyorlar. Bakın. Hatta bir bakıyor. Vurulduğunu bir gördü. Alaaddin geriye dönüp bakıyor bakın.
0: Vahap çıktı.
1: Vahap çıkıyor. Yardım istiyor.
0: Yardım istiyorlar. Kubilay bir ayaklanıyor, çıkıyor.
1: Yere düştü Kubilay. Yalçınay gidiyor, telefonunu alıyor. Montunu çıkarıyor Kubilay'ın başının altına koyuyor, telefonunu alıyor bakın. Sonra adres verecek, ambulans arıyor.
0: Peki bu arada şunu soracağım. Aleyna orada değil mi?
1: Aleyna orada.
0: Görüyor da vurulmayı.
1: Çığlık atıyor Kubilay vurulduktan sonra. Kubilay'ın vurulduğunu öğreniyor, görüyor. Yani şöyle söylüyor ilk beyanında. Arabada bir şey eğildiler, bir şey almak için eğildiler zannettik. Bunu gören biri Kubilay'ın vurulduğunu nasıl görmez?
0: Çıkıyor çocuk anında arabadan atıyor kendini.
1: Tabii ki Aleyna çığlık atıyor zaten. Vurulduğunu görünce çünkü...
0: Bir sesli açsanız arkadaşlar, orayı bir sesli açın. Çünkü orada Aleyna'nın kaçışı da çok önemli. Yani Aleyna sen gidip evde uyuyor.
1: Bakın araba değiştiriyor orada Aleyna. Arabadan iniyor, diğer arabaya biniyor Kubilay vurulunca. Bakın oraya.
2: Anlamadı.
1: Bak orada bir ses
0: Aleyna da bağırıyor. Şimdi araçtan bu tarafa
1: gösterin. Aleyna'nın sesi de var orada.
2: Tabii.
1: Bak Kubilay Aleyna vurulduğu zaman dikkat edin. Son sesi Aleyna'nın.
0: Şimdi gitti. Araçtan Aleyna'yı çıkartıp aracını değiştirdiler.
1: Tabii araç değiştiriyor.
0: Direkt arkadaki büyük araca geçirdiler.
1: Orada senin yalandan yere kardeşim dediğin, yalandan yere diyeceğim çünkü kullanmış. Kubilay'ı da kullanmış. Yalandan yere kardeşim dediğin insan vuruluyor. Bir vicdan vardır ya, vuruldu. Koş yardım et.
0: Yani ambulansara. Orada çocuk çıkıyor, yere düşüyor, bakmıyor bile yüzüne,
1: tabii
0: kaçıyorlar.
1: Tabii araba değiştiriyor.
2: Tabii.
1: Alaaddin bakın dönüp bir bakıyor, vurulduğunu görüyor. Korumalar da biliyor bunu. Hiçbiri yardım etmiyor. Gidin pansuman yapın, ambulans arayın. En azından polisler bunu bilir. Nasıl pansuman yapacağını, kanamayı durduracağını bilir. Bunu yapmıyorlar.
0: Bu arada Aleyna'ya gidip eve bırakılıyor ve direkt Aleyna uyuyor.
1: Mesela... Yok yalan o. Heh. O yalan. Şimdi araba taksiyle gittik bilmem ne falan diyorlar. Bunlar hepsi yalan. Olayı görüntüler ortaya çıkmaz diye bunlara birisi akıl vermiş.
0: Hı hı.
1: Aleyna da korumalar da Alaaddin de aynı dili kullanarak olaydan bir şekilde yırtmanın peşine düşmüşler.
0: Hı hı.
1: Avukat grubu bunlara öğüt vermiş. Ancak ne yazık ki bunlar ezberi düzgün yapamamış. Çünkü ifadeleri farklı farklı.
0: Hı hı.
1: İşte Alaaddin falan diyor ki yüzüğümle vurdum cama diyor. Korumalar diyor ki silahın kablosuyla vurdu. Silahın kablosuyla vurmuş.
0: Zaten korumalar direkt anlatıyor. Yani kimse ona saldırmadı, direkt içeri girip sıktı diye.
1: Sonrasında Allah ondan razı olsun. Vurulma anının görüntülerini kim nasıl verdiyse basına. Bakın Allah ondan razı olsun diyorum. Eğer o görüntüler basına verilmeseydi bu cinayet örtbas edilirdi. Örtbas edilirdi. Bakın ne söylüyorum. Bir kılıf bulurlardı. Yok şu oldu, bu oldu bilmem ne.
0: Saldırdılar bize derlerdi.
1: Tabii ya, her şeyi uydurabilirler. Görüntü yok ki. Görüntü yok. Her şeyi uydururlardı. O görüntü basına verildi. Her şey tersine döndü.
0: Peki.
1: Ve bunlar kaçıyor. Özür dilerim.
0: Evet.
1: Bunlar ilk önce şeye gidiyorlar. Bir Ataşehir yapıyorlar, Kanlıca yapıyorlar, Alaaddin'in oraya gidiyorlar. O ara görüşmeler yapıyorlar bunlar. Babasını arıyor, ulaşamıyor. İzzet Yıldızhan'a ulaşıyor.
0: İzzet Yıldızhan'ı arayıp ne istemiş Alaaddin?
1: Şimdi İzzet Yıldızhan bunların aile dostu.
0: Hı hı. Çocuğun da
1: kirvesiymiş.
0: Evet.
1: Babasına ulaşamayınca İzzet Yıldızhan'dan yardım istiyor. İzzet Yıldızhan babasının...
0: Ne konuda yardım istiyor? Ne diyor yani?
1: Yani şimdi... Onlar onu ben bilemem. Şöyle, onlar da tam anlatmıyor. Yok haberimiz yoktu da işte cinayeti sonradan öğrendik falan diyorum. Metin Kadayıfçıoğlu falan, amcasının oğlu, babasının. Benim anladığım kadarıyla bunlar durumu anlattı İzzet Yıldızhan'a. Şeyler de vardır. HTS kayıtlarında vardır bu zaten. İzzet Yıldızhan da Metin Kadayıfçıoğlu'nu arıyor. Beraber organize yapıyorlar. Biz bu çocukları nasıl kaçırırız? Ben daha ilk gün basın üzerinden uyardım emniyeti. Dedim ki deniz yoluyla kaçıracaklar dedim. Emniyet dikkatli olsun dedim.
0: Hı hı.
1: Basın yoluyla ihbar yaptım. Deniz yoluyla kaçıracaklar. Nitekim

0: Twitter'da ofiste babasını yakaladılar.
1: Hı hı.
0: Eğer belki de o kamera görüntüsü olmasaydı, ben basın üzerinden Denizoğlu'ya kaçacaklar diye uyarmasaydım belki de yurt dışındaydı.
1: Peki Aleyna evinde mi bulundu?
0: Aleyna'yı onu tam detayı okumadım.
1: Sanki evinden alındı diye 46
0: sayfalık,
1: ben.
0: 46 sayfalık bir şey. Orayı tam bakmadım açıkçası.
1: Çünkü Aleyna'yı evinden alıyorlarmış. Aleyna anlattığına göre de Aleyna ayrı yerde ve eve bırakıyorlar onu. Hatta gece gidiyor, banyomu yaptım, yattım diye anlatıyor. Sonrasında zaten sabah onu almaya geliyorlar.
0: Bunu biliyorum. Evet. Daraltılmış bas çalışması yapılıyor. İzinler
1: doğru,
0: iptal ediliyor. İstihbarat devreye giriyor ve orada emniyet güçlerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mükemmel bir çalışma yapıyorlar. Alıyorlar.
1: Hı hı.
0: Ondan sonrasında babasını da aldılar sorguya.
1: Evet.
0: Hepsini. İzzet Yıldızhan'ı soruşturmadan sonra ilk şeyden sonra serbest bıraktılar.
1: Hı hı.
0: Onu ofis kendine ait olmadığı için sanırım sadece kaçmaya yardımdan şey yaptılar. O yüzden cezası düşük olduğu için kamuoyu baskısı yüzünden alındı da ondan dolayı bırakıldı diye duydum ben. Burada önemli olan ne? Şimdi psikopat bir anne çocuğunu, hem Aleyna'yı hem özürlü çocuğunu, bakın özürlü çocuğu bile kendi amaçlarına kullanmış. Kız babasının yanındaymış. Babasının yanından almış özürlü çocuğu.
1: Hı hı.
0: Kendi. Bunu bir nevi şey deriz ona tabirden, ajitasyon deriz ya.
1: Hı hı.
0: Bu amaçla kızı kullanmış. Belli. Ve çocuklarının üzerinden lüks yaşantı hevesinde olan bir kadın. Aleyna'yı yanlış yetiştiren annesi. Burada yani başka bir şey.
1: Anneyi de siz çok suçlu buluyorsunuz burada.
0: Bu tür konularda bana göre en büyük suçlu anne babalar. En büyük suçlu.
1: O gün çağıranlardan biri de ve orada hani bu olayın olmasının en büyük karakterlerinden biri Zuhal Kılıçdaroğlu olarak düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle. Şimdi burada 2-3 tane yanlış ailenin yanlış çocukları bir araya gelmiş ve bundan dolayı benim oğlum öldü. Neden? Aleyna Kılıçdaroğlu yanlış bir annenin çocuğu, yanlış yetiştirilmiş. Aynı annesinin karakteri onda da var. Hani bu para hırsı, yükselme hırsı, psikopatlık, aynı annesinin karakteri. Hani derler ya armut dibine düşer. Armut dibine, hı hı, düşmüş. Baktığınız zaman ikisi. Üçüncü kişi kim? Alaaddin. Alaaddin de aile yapısı olarak Diyarbakır kökenli bir aile.
1: Hı hı.
0: Babası armatör. Ama ne yazık ki ailenin detaylara girmeyeyim. Bunu zaten konuşuldu. Ailenin karanlık yönleri var. Bu Falyalı cinayetinde adları geçti. Adları geçenleri söylüyorum. İddia etmiyorum ama.
1: Hı hı.
0: Falyalı cinayetinde adları geçti. Kara para olayında adları geçti. Kaçakçılıkta, petrol kaçakçılığında adları geçti. Böyle, hı hı, bir yapı var. Zaten çocuğun amcası daha önceden öldürüldü, Veysel Kadayıfçıoğlu.
1: Hı hı.
0: Ailenin içerisinde bu var zaten. Ve bu yapı psikopat bir çocuk yetiştirmiş. En büyük suçlu
1: çocuk
0: anne baba.
1: Çocuk da orada gaza getirildi aslında.
0: Bakın böyle bir ailenin içerisinden, hı hı, çıkan çocuk düzgün olmaz. Ancak anne baba kendi yaşantılarının farkındaysa, ya biz bu yaşantının içindeyiz ama biz çocuğumuzu yanlış yetiştirmeyelim, çocuğumuz bizim gibi olmasın diyebilirdi. Bunu dememişler. Çocuk babasının çakal arabasını kullanıyor. Babasının koruma polislerini kullanıyor. 28 yaşında, belinde taşıma ruhsatlı silah. 3 tane yaralaması var. 3 yaralamadan hiç ceza almamış. Dosyalar kapatılmamış. Hala açık o dosyalar. Ve...
1: Peki Cemil Bey.
0: Özür dilerim, evet, önemli.
1: Hı hı.
0: Ünlü sanatçılardan birinin kızıyla dışarıda muhabirler çeviriyor. Üzerlerine araç sürüyor. Aile dememiş ki, çok özür diliyorum tabirde, halk dilinde konuşulur. Gel lan buraya bakayım. Sen nasıl insanların üzerine araba sürersin?
1: Hı hı.
0: Dememişler. Deseler, biraz kulağını çekseler ya da o 3 tane aslında yansıyan, yansımayan, hı hı, neler var bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Yansıyan yaralamalarda 1-2 yıl ceza alsa, yazsa, burnu, hı hı, sürse belki o katil olmayacak, belki benim oğlum yaşayacaktı.
1: Peki Cemil Bey, şunu çok merak ediyor, izleyicilerimiz de merak ediyor. Çünkü bazı kişiler Vahap Canbay'a da çok kızgınlar. Siz Vahap'a kızgın mısınız?
0: Ben şöyle, Canbay'ın, Vahap'ın bariz bir şekilde bir yanlışı, ihaneti çıkmadı.

0: sürece bakın. Hayatımda her şeyi %1 koymuşumdur. Buradan itim. Ben kendisine de söyledim. %1 hayatımızın her noktasında vardır. İstisna deriz buna. Bir ihaneti çıkmadığı sürece benim dedim evladımın abisi, arkadaşı, dostu o da benim evladım. Ben böyle yetiştim. Hepimiz.
1: Yani kızgın değilsiniz
0: bakın,
1: olarak anlıyorum
0: bakın anlatıyorum
1: şu an.
0: İşte. Biz de delikanlı olduk. Biz de arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için birçok barıştırmaya da kavgalara da gittik. Bunu gitmeyen toplumda yalan söyler. Hayatın akışında bu var. Burada önemli olan bariz bir şekilde eğer yanlışı varsa çıkarsa o zaman açık söyleyeyim o da benim düşmanım olur.
1: Peki şu an?
0: Şu an bir kızgınlığım yok. Neden? Bir yanlışı çıkmadı şu ana kadar.
1: Peki Cemil Bey şimdi diyorlar ki aslında siz diyorsunuz ki herkes arkadaşı için barıştırmaya gider
0: tabii
1: aracı
0: ki.
1: Olur.
0: Ben de gittim.
1: Siz diyor
0: gider.
1: Musunuz neden benim oğlumu Aleyna'nın olduğu stüdyonun oraya götürdün?
0: Bakın ben bunu demem. Neden demem? Ben de oğlumu tanıyorum. Oğlum kendi de gider. Neden gider? Şimdi bunlar samimi arkadaş. Yemeğe içmeye gidiyor. Eğlenmeye gidiyor. Bir sorun oldu. Bir barıştırma muhabbeti var. Tabii ki katkısı olsun diye samimi Aleyna'yla gider. Yardımcı olmak ister.
1: Evet
0: oğlum
1: arkadaşlar
0: nasıl biriydi?
1: Böyle şeyler yaparlar. Barıştırmaya
0: Bakın
1: gider
0: oğlum
1: yanında.
0: Nasıl biriydi biliyor musunuz? Siz arkadaşısınız. Ben babasıyım. Sizin bir yardıma ihtiyacınız var. İlk önce sizi tercih eder. Yardım eder. Babam zaten. İkna ederim der. Ondan sonra gelir, oturuyorum diyelim, kafama vurur, sarılır, babuş der. Hadi gel kız çocuğa. Müthiş derecede kendinden
1: Arkadaş
0: verici olan.
1: Arkadaş canlısı ve verici bir çocuk.
0: Kesinlikle,
1: Peki
0: kesinlikle.
1: Cemil Bey, oğlunuz için Aleyna ayakçısı dedi. Tabii o uslup da çok çirkin bir uslup bence. Buna ne düşünüyorsunuz? Canbay'ın ayakçısı.
0: Şunu söyleyeyim. İnsanların, bir kere benim oğlumun, ben esnaf bir insanım. Şirketim var. Paraya ihtiyacım yok. Oğlumun da paraya ihtiyacı yok. Ben her türlü futbol oynamasına rağmen, futboldan para kazanmasına rağmen oynadığı oynamadığı her türlü koşulda harçlığını da parasını da fazlasıyla veren artı bir tane değil meslek gereği birkaç tane aracı olan bir insanım. Ne arabaya ihtiyacı var ne paraya ihtiyacı var Kubilay'ın. Ve Kubilay'ın o ortamda abi kardeş abla kardeşten dolayı bulunduğu iyi niyetli olduğu bir ortamda tutup da onu kullanan bir basit bir insanın, Aleyna Hanım da demeyeceğim, basit bir insanın tutup da Kubilay'ın iyi niyetli davranışlarına, yaptığı iyiliklere Canbay'ın ayakçısı, kendi de ayakçı olarak kullanmış Kubilay'ı o zaman. Niye? Kardeşini aldırdı. Beni şeye götürür müsün dedi. Kapadokya'ya ya da Fethiye'ye. Çocuğun iyi niyetini kullanmış. Ya bu karaktersizlik. Başka hiçbir şey değil.
1: Şimdi annemiz de hattımızdaymış. İlkay. İlker. İlker Hanım hattımızdaymış.
2: İlker.
1: Ülker. Yazsaydınız arkadaşlar. Evet. Yanlış yazmışsın. Ülker Hanım. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Nasılsınız? Başınız sağ olsun tekrardan.
3: Allah razı olsun. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İyi bayramlar dilemek istiyorum ama biliyorum ki sizin bayramınız eksik. O yüzden de çok üzgünüm. Baba Cemil Bey'le de konuştuk. İzlemişsinizdir. Siz neler söylemek istersiniz Ülker Hanım?
3: Ben 2 gündür oğlumun mezarına gidiyorum. Sakarya'dayım. 2 bayramı da bana eksik yaşattılar. Oğlum gelip bana sarılamayacak artık. Benimle konuşmuyor. Gidiyorum 2-3 saat yanında oturuyorum. Konuşuyorum ama bir ses yok. Ben inanıyorum ki oğlumun kanı yerde kalmayacak. Ben inanıyorum ki oğlumun kanını bu adalet yerde bırakmayacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum daha doğrusu.
1: Ülker Hanım, Cemil Bey ve eminim ki aynı fikirdesiniz. Müebbet hapis cezasını az buldu ve bunun tasarlayarak bir cinayet olduğu için ağırlaştırılmış müebbet olmasını istedi. Ayrıca Aleyna ve annesi bu cinayeti planladı olarak söylüyor. Siz
3: doğru,
1: neler söylemek istersiniz?
3: Doğru. Oğlumu bilerek, isteyerek, azmettirerek, birbirlerini kullanarak öldürdüler. Oraya bir mezara koydular. O mezarların yanında inşallah onlara da birer tane Rabbil Alemin açar. Yatıyorum, kalkıyorum, hep beddua ediyorum. Gününü görmemiş daha 20 yaşında, 20, 21 değil 20 yaşında. O çocuğun ne günahı vardı? Hiçbir günah yoktu. Sadece iyiliğinin bedelini ödedi. İyiliğinin. Arsız değil, edepsiz değil, terbiyesiz değil. Hiçbir olayda bir işi olmaz. Çok düzgün bir evlat yetiştirdim ben. Ben onlar gibi pis bir evlat çıkarıp ortaya koymadım. Parasız, pulsuz, bir şeysiz kalmadı. Kimseye ihtiyacı olmadı. Biz onu tertemiz büyütmeye çalıştık. Ama yazık ki öyle bir insanların içine girdi, hayatına mal oldu.
1: Peki Ülker Hanım, siz hiç Aleyna ile görüşmüş müydünüz bu süreçte? Siz tanıştınız mı?
3: Bir kere telefonda görüştüm. Başka da görüşmedim.
1: Bu durumda...
3: Keşke görüşseydim, belki de ben onun o pis yüzünü görebilirdim.
1: Bu durumda baktığınızda bu işi aslında hem azmettiren hem de öncesinde bu planı yapanın Aleyna mı olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Evet, tabii ki. Aleyna, her şeyi Aleyna planladı bence annesiyle birlikte. Çocuğun da ölümüne sebep oldu. Şimdi ortaya iddialar atıyor. İşte Canbay şöyle, Canbay böyle. İşte kafa attı, bilmem ne attı. Öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok öyle.
1: Peki Ülker Hanım... Pardon, sözünüzü kestim.
3: O tür bir şeylere girmesine de gerek yok. Az çok oğlum orada yaşadıklarını gelip anlatıyordu. Soruyordum çünkü nasıl bir ortamda yaşıyor diye. Hani çocuğum nasıl bir ortamda duruyor? İster istemez bir anne olarak sorguluyordum onu arada bir. Ben hiçbir kötü şeyini duymadım yani Canbay'dan dolayı. Hiç duymadım. Peki. Hiç duymadım. Duysam zaten elini ayağını çekerdim oradan. Bir gün hatta ona ne dedim biliyor musun? Oğlum eğer bir kötülük varsa söyle. Söylemezsen dedim bacaklarını kırarım, evde oturtururum seni. Yani ben çocuğumu düzgün yetiştirdiğime inanıyorum.
1: Peki Ülker Hanım, sordum eşinize de ama size de sormak isterim. Çünkü izleyicilerimiz bunu çok merak ettiği için. Vahap Canbay'a bir kırgınlığınız, kızgınlığınız var mı?
3: Vahap'a şöyle bir kızgınlığım var. Keşke ben onu, oğlum beni ölmeden yarım saat önce aramıştı. Anne dedi, ben Aleyna ablayı aradım. Görüşmek istiyoruz dedim dedi. Menajerimle yemekteyim. Geleceğim dedi bana dedi. Ama annem görüşmemizi istemiyor dedi bana. Oğlum görüşmek istemiyorsa dedim, ayrılın oradan dedim. İstersen ver Vahap abini ben söyleyeyim. Anneciğim beklemeyin orada dedi. Sonra... şey, Moka'yı alıp çıkacağız anne dedi. Arkasından da Vahap arıyormuş onu alttan. Anne dedi, o dışarı çıkmış çünkü konuşmak için. Vahap abi arıyor dedi. Oğlum dedim, söyle çıkın oradan, beklemeyin dedim. Sonra alırsınız dedim bu şeyi, Moka'yı da. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Zaten yarım saat sonra eşim bana dedi ki Kubilay vurulmuş dedi. Biz hastaneye gittik.
1: Yani diyorsunuz ki yarım saat önce aradığımda keşke çıksalardı oradan.
3: Evet.
1: Pişmanlığınız bu.
3: Esra Mustafa var şimdi. Onun kaderi orada ölmekmiş.
1: Evet.
3: Onun hiçbir şeyini kimse değiştiremez. Değiştiremez yani, bunu istesek de yapamayız biz. Allah'ın takdiri orada. Onun ömrü oraya kadar. Bu dünyada yiyeceği ekmek oraya kadarmış. Ben inançlıyım yani o yönden. Allah yönünden hiçbir şeyim yok. Peygamber tatmış evlat acısını. Abi tabii ki zor. Keşke böyle bir ölümle anılmasaydı evladım. Böyle bir pislikle anılmasaydı. Böyle bir rezillikle, böyle bir pis insanların adıyla geçmeseydi.
1: Çok haklısınız.
3: Ben çok da ona üzülüyorum biliyor musunuz?
1: Çok haklısınız Ülker Hanım. Böyle en ince detayıyla, iyilikle, merhametle, fedakarlıkla büyüttüğünüz oğlunuz çok da iyi kalpli bir çocukmuş. Anlatılanlara göre de duydum. Bu şekilde hiç umulmayacak bir şekilde diyorsunuz iyiliğinin kurbanı oldu.
3: Aynen.
1: Allah sabırlar
3: öyle
1: versin Ülker Hanım. Biz de
3: Allah
1: sesimizi duyurmak istedik ki çünkü cezayı az ve yetersiz buldunuz.
3: Hayır, ben istemiyorum yani, öyle müebbet ne 3-5 sene yatıp çıkacak, öyle bir dünya yok. Yok öyle bir dünya. Bir sürü insan ölüyor her gün ya, her gün. Her gün. Bu nasıl bir ülke oldu?
1: Siz
3: ben
1: kıyamıyordum
3: çocuğuma, niye gelsin birisi öldürsün ya?
0: Şimdi bizim buradaki şeyimiz, Türkiye'de zaten bu cinayetlerin sürekli çoğalmasının, çoğalarak gidiyor. Daha yakın zamanlarda, yani son bir sene içerisinde cinayetlere baktığımız zaman bir Atlas öldürüldü, Ahmet Menzoge öldürüldü. Ya o kadar basit sebepler ki. Yani sonra Maraş'ta

0: önceki olay yani
1: daha ağır cezalar olayı. Olsa.
0: Şimdi olay ne? Toplumda iki türlü katil grubu var. Benim analiz ettiğim kendi adıma. Biri gelir düzeyi düşük olan aile yapılarımızdan, ki burada belki Türkiye'nin ekonomik koşulları da buna etki yapıyordur, ama anne baba iş hayatında çalışıyor, çocuklar sokakta büyüyor. Çocuklar sokakta büyüyünce eğer ekonomik de durumları iyi değilse, harçlıkları zayıfsa, ister istemez çevreden bazı insanların etkisi altına giriyorlar. Bunlara harçlık veriyorlar. Bir yanlış bir ortamda bir abi kardeş yoluğu başlıyor. Bir abiler oluşuyor. İşte biraz cengaver, atak, çocuğu, hareketli çocukları bünyelerini çekiyorlar harçlık vererek. Evet. Ondan sonra bunlar, dikkat edin, katil yaşları 15, 16, 17 o civarda.
1: Az ceza aldıkları için diyorsunuz.
0: Hem o hem de bu çocukların o yaşlarda motosiklete özendikleri dönem. Son yıllarda motosiklet kullanımı arttı. Ne yapıyorlar? Altlarına bir motor alıyorlar bu çocukların. Biraz para veriyorlar. Ondan sonra 20 bin lira, 50 bin lira için bu çocuklar katil olmaya başlıyor. Evet. Paralı katiller. Bunun dışında bir de kendilerini mafyacılığa özendiren gençler var. Mesela Menguzi'nin katil olan çocukların durakta arkadaşlarına gülerek olayı anlattıklarını izledim.
1: Evet. Geçen gün, özendirici bir şey olarak
0: tabii ki,
1: yapıyorlar.
0: Geçen gün Yasemin Hanım bir yürüyüş organize etmişti. Bizi de davet etti. Katıldık oraya. Güzel bir etkinlik oldu. Bu konuları gündeme getirdik. Teşekkür ediyorum kendisine de çağırdığı için. Ben o Mengüzü'nün katillerinin zevkle anlattığını gördüm durakta arkadaşlarına. Maalesef. Keyif alıyorlar. Bakın böyle bir toplum yetişiyor. Böyle bir genç grubu yetişiyor. Bu gelir düzeyi düşük olup da harçlığı yetersiz olan ve yanlış insanların eline düşen, kullanılan çocuklar veya onlara özenen diyeyim. Evet. Mafya gruplarına özenen.
1: Onun için Cemil Bey daha ağırlaştırılmış cezaların
0: bakın,
1: gelmesi
0: bu bir.
1: Önemli.
0: Bu bir. İkincisi, zengin kesimin diyeceğimiz ama kültürsüz zengin kesimin. Bakın, neden Koç grubundan, Sabancı grubundan katil çıkmıyor? Niye? Çocukların eğitimini düzgün aldırıyorlar. Ama bakıyorsunuz katil gruplarına aileler yasa dışı işlerle uğraşıyor. Bazı varlıklı ailelerin çocukları. Neden? Çocuklarına gerekli kültür eğitimi vermiyorlar. Neden? Kendileri de o kültüre sahip değil.
1: Cemil Bey aslında bakın, çok güzel araştırmışsınız. Şimdi diğer
0: bakın bitireyim isterseniz. Evet. Ne oluyor? Çocuk aileden aldığı gücü, parasal gücü, eğitimsizliği yanlış kullanmaya başlıyor. Çakarlı arabalar, aynı Alaaddin'de olduğu gibi. Çakarlı arabalar, koruma polisleri, belinde silah,
2: aynen
0: parasal güç. Bu çocuk yanlış rahatlıkla yapabiliyor. Neden? Ailem beni nasıl olsa kurtarır. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet istememizin en büyük sebebi.
1: Evet.
0: Birincisi oğlumun katilleri, azmettiricileri en yüksek cezayı alsınlar. Hak ettiği cezayı alsın. Bizim içimiz bir nebze.
1: İki nedeni var.
0: İkincisi ona geleceğim. İkincisi toplumda bir örnek olsun. O kültürsüz zengin aileler ve yine çocuğuna eğitim veremeyen alt gelir gruplu aileler korksun. Desin ki benim oğlum bu silahı, bıçağı eline alıp birini öldürdüğü zaman en az 30-40 yıl yatacak indirimsiz. Ya da ömür boyu yatacak.
2: Evet.
0: Bakın cinayetler nasıl azalıyor.
1: Evet. Bravo. Şimdi Cemil Bey çok kesinlikle haklı bir şey söyledi aslında. Kendi oğlunun da yaşadığı aslında durum. Zengin bir ailenin çocuğu ve rahatlıkla bu olaydan sıyrılabileceğini düşünen biri
0: siyasi
1: de olduğunu
0: gücü de
1: düşünüyorsunuz.
0: Bakın.
1: Ama tabii bu şimdi çok basına yansıdı ve birçok toplumsal örgütlenmeyi de ayaklandırdığı için biliyoruz ki çok kolaylıkla bu günden sonra
0: bir şey daha
1: kurtulamayacak.
0: Ailenin şu anki ailenin Alaaddin'in ailesinin siyasi gücü de var. Ben defalarca Adalet Bakanı'na seslendim. İçişleri Bakanı'na seslendim. Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan'a kadar seslendim. Dedim ki Aile Bakanı'nın dahi devreye girmesi lazım. Neden? Bir etkinlik yapıyor. İşte çocuklar için şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Böyle ufak çocuklar için bunu televizyonda anlatıyorlar.
1: Evet.
0: Ama öldürülen şimdi çocuklarımız var bakın. Öldürülen çocuklarımız için neden bunu yapmıyorlar?
1: Cemil Bey.
0: Bir kişi bakın, bile beni aramadı. Başsağlığı dilemedi.
1: Emin olun ki bakın bu dosya hiç unutulmayacak. Arkasında kim olursa olsun İnanın arkasında kim olursa olsun bu dosya unutulmayacak bir dosya.
0: Bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Örnek olacak bir dosya.
0: Bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi burada biz bu mücadeleyi verirken çok duygusuz aleyna fanları var. Sesleniyorum buradan onlara. Kubilay'ın öldürülme şekli sizin kardeşinize olsaydı aynı şekilde bana saldırıp aleyna'yı korur muydunuz?
1: Burada konuşacak bu bir şey değil. Burada burada
0: çok önemli
1: bir şey
0: ama
1: yok.
0: Ben üzülüyorum.
1: Evet.
0: Mesajlar atıyorlar bana. Aleyna'yı kurtarmaya çalışıyorlar. Bir katil var. Azmettiren var.
1: Üzülmeyin. Evet.
0: Nasıl
1: neden
0: bir
1: biliyor musunuz? Bakın hep buradan duyuruyorum.
0: Şey diyorlar. Canbayı neden koruyor? Ben Canbayı korumuyorum.
1: Cemil Bey.
0: Bir suç. Bitireyim isterseniz. Bir suç görmedim şu ana kadar. Ama Canbayı'nın da bir suçunu göreyim üzerine giderim. Canbayı dedim ki neden dava açmadın? Neden dava açmadın? Dava açacaksın dedim.
1: Cemil Bey. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Diğer konuklarımız da beklediği için araya giriyorum ama şunu söyleyeyim. Bir kadın şiddete uğruyorsa gelip yeni erkek arkadaşına anlatmayacak. Gidecek polise, diyecek ki bu çocuk bana şiddet uyguladı. Alın bunun cezası neyse onu çeksin. Yani bu böyle bir şey değil. O zaman herkes birbirine yeni sevgilisine eskisini vurdursun, öbürüne onu şikayet etsin. Biz orada neden yeni sevgilisine söylediğini anlayacak akıldayız. Bu kendini korumak için değil. Orada kimse ona saldırmamış.
0: Kesinlikle.
1: Belli ki buradan kendine bir şey kazandırmak istemiş rekabet duygusuyla. Ama o duyguyla da bir cana mal olmuş. Siz hiç gerçekten pes etmeyin Cemil Bey. Bence sizin dosyanız emsal olacak bir dosya.
2: Tasarlayarak işlenmişse
1: de hak ettiği cezaları alacaklar.
0: Zaten alsın ki insanlar bu sefer kendisi ceza kesmeye kalkar. Ülkede kaos olur.
1: Kesinlikle emsal olacak. Çok teşekkür ederiz Cemil Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz sizin dosyanızı hiç unutturmayacağız emin olun.
0: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Görüşmek üzere. Diğer konumuza
0: hayırlı
1: geçelim.
0: Günler,
2: hayırlı günler.
3: Ben evden terk edip 16 sefer ayrıldım. Oğlu anama 2 milyon liralık senet verirsen ben de inandım 2 milyon liralık senedi verdim. Defalarca bana saldırdı. Bu saldırmanın üzerine hanıma derdim gel benim yanıma. 200 lira vereceksin derdi bana. TikTok'taki adamlarla beraber telefonumu paylaştı başkalarıyla. Hayasızsın sen. Hayasızsın.
4: Az sonra.
1: Hoş geldiniz Ali Osman Bey. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Kanalınızda bizleri misafir ettiğin için gönülden teşekkür ederim.
1: Ali Osman Bey. Siz kadınlardan bayağı müzdaripsiniz herhalde öyle mi?
3: Çok çektim.
1: Çok çektiniz.
3: Hala çekiyorum.
1: Şimdi 14 yıllık eşiniz sizi aldatıyor.
3: 12 sene.
1: 12 yıllık eşiniz. Ne yaptı 12 yıllık eşiniz?
3: Ben şöyle diyeyim. Eşimle evlendiğimiz zaman bana söylemedi. Nikah kıydıktan sonra dedi ki benim 3 çocuğum cezaevinde. Neden dedim? Çocuklarım dedi işte ufak tefek suçtan. Nasıl bir suç dediğim zaman hırsızlık, gasp, hürriyetinden yoksun bağlama. 24 sene yediler. Yarısını yattıktan sonra çıkma yakını ben bunların 6 sene bunun çocuklarına ben baktım. Çıktıktan sonra da 5 sene evime ne aldıysam bunlara da aldım.
1: Peki sizi aldattı mı eşiniz?
3: Şimdi ben şöyle diyeyim. Aldatması başka bir erkeklerle resim çekip de bana göndermesi veya sosyal medyada yaydığı için aldattığını düşünüyorum.
1: Peki hayır başka erkeklerle ne yaparken resimler bunlar?
3: Şöyle diyeyim. Beni kıskandırmak için mi bilemiyorum. Bana resimler gönderdi.
1: Nasıl resimler bunlar?
3: Erkeklerle öpüşürken çekilmiş resimler.
1: Bir erkekle öpüşürken resmini yolladı.
3: Aynen kendi size. Yatak odasında.
2: Vah.
1: Peki bu yani size kendi attı bunları.
3: Evet kendi attı.
1: Siz
3: bir
1: ne
3: de
1: dediniz?
3: Başka bir kadınla dahi benim resmimi nasıl yaptılar ben ondan anlamam. Beni böyle sarılmış vaziyette beni de lekelemek için böyle bir iki ayrı resim attı.
1: Yani bu, ama bu resim yapay zekayla mı yapılmış?
3: Ben bilmiyorum, ben anlamam yapay.
1: O hangi resim arkadaşlar? Yani sizin de başka kadınla fotoğraflarınızı yaptılar. Evet.

0: Evet, aynen.
1: Peki niçin atıyor böyle başka bir adamla öpüşürken fotoğrafları
0: Şimdi
1: size?
0: efendim ben şöyle diyeyim. Beni TikTok programı yaparken şöyle dedi bana, rahat duracaksan seni yayınıma alacağım. Ama rahat duracaksın dedi bana. Yayına aldığı zaman da bu yayına adamlarla beraber evlilik konuşuyor.

0: da aa, olduğu halde.
1: Bu eşiniz mi sizin?
0: Evet efendim.
1: Bu adam kim?
0: Tanımıyorum.
1: Bunu size atıyor.
0: Evet.
1: Evliyken.
0: Ama bundan öncesi de var.
1: Bu neresi, yatak odası mı?
0: Ben girmedim ama orada program yapıyordu, o yatak odasının orada.
1: Ha, burası evet yatak odası.
0: Evet.
1: Burası sizin yatak odanız mı?
0: Hayır. Kendi evim, oğlunun evindeki yattı, kendi yattığı oda.
1: Allah Allah, tövbe ya Rabbi. Peki siz ne diyorsunuz bu fotoğrafı görünce?
0: Efendim ben şöyle diyeyim. Ben çok sinirlendim. Benim nikahımın altında böyle bir şey yapamaz. Yapan, affedersiniz sözüm buradan dışarı, namussuzdur, edepsizdir, haziyetsizdir.
1: Peki sonra size bunun yapay zeka mı olduğunu söyledi?
0: Ben bilmiyorum o konuda.
1: Çöp dedi yani, değil mi?
0: Ama bana yaptıkları yapay zeka olduğunu başkaları söyledi bana.
1: Peki Ali Osman Bey, o sırada siz de başka bir kadınla tanışıyorsunuz TikTok'ta. O da başınıza biraz bela getiriyor.
0: Efendim ben şöyle, ben 79 yaşına geldim. 12 senelik evlilik hayatımda 6 sene nerede olduğunu bilmedim ben bu kadının. Nerede olduğunu. Nereye gittiğin zaman da kız kardeşimdeydim, oğlumdaydım. Çok affınıza sığınırım. Hanımım, kız kardeşi, bir de ablasının kızı var. Bunu ben duruşma salonunda mahkemede de söyledim.
1: Ne yapıyorlar yani?
0: Şöyle diyeyim. 15 güne yakın orada kaldılar. Bağışlayın beni. Başka kadınların erkeklerle beraber olduğu çıplak resimler attı bana.
2: Allah.
0: Geldiği zaman da dedim ki bu nedir bu hayasızlık? Bunu söylediğim zaman özlemişindir diye attım dedi. Attırdım dedi. Ablasının kızı attı bunu bana. Bunu ben mahkemede dahi söyledim.
1: Ben bir dakika Ali Osman Bey anlayamam. O kadar artık bir ahlak dışı bir şeyden konuşuyoruz ya, kafam almıyor. Yani şimdi eşiniz başkasıyla birlikte olurken ki görüntüsünü mü size attı?
0: Yok. Başka kadınların çıplak resimlerine.
1: Niye atıyor size onları?
0: Bilmiyorum. Bir de başka göğüsleri görünen resimleri de var.
1: Kendinin mi?
0: Kendinin. Onu da gelinine çekip bana attı.
1: Gelinine çektiriyor kendini, öyle mi?
0: Ben görmedim ama gelini vardı o zaman evde. Çektiriyor göğüslerinin resmini, bana atıyor. Ben de kızdım kendisine. Bu ne ahlaksızlıktır ki bu resimleri bana atıyorsun dedim.
1: Ne diyor o da?
0: O zaman dedi ki at bana, WhatsApp'tan yazışıyoruz. At bana da göreyim dedi. Aynı resimleri kendisine geri attım. Attığım için dedi ki bu resimleri dedi sen çektin bizden beraber. İkimiz sen yaydın o resimleri. Bütün sosyal medyada yayıldı bu resimler.
1: Bu fotoğraflar yani eşinizin çıplak görüntüleri yayıldı.
0: Tam çıplak değil efendim, göğüsleri.
1: Göğüsü çıplak ama.
0: Evet, göğüsü çıplak.
1: Peki kadın niye kendini öyle yaysın ki?
0: Bilemiyorum, ilkokul ikinci sınıftan terk.
1: Peki siz mi yaydınız acaba bu fotoğrafı?
0: Hayır, ben yaymadım.
1: Şimdi ben şurada takıldım. Şimdi diğer bir tane kadın var. Bu da fotoğraf atıyor. O niye atıyor?
0: Hangi kadın efendim?
1: Bir tane de bir kadın daha var ya.
0: Benimle beraber mi?
1: Evet.
0: O kadın ben değilim. Bak bu kadını ben tanımıyorum.
1: Hı hı.
0: Ben öyle bir kadınla hayatta ben evimin içinde... Bağışlayın beni, gezmesini evimin içinde durmasını istemem.
1: Yani yapay zeka mı bu?
0: Bilmem, ben anlamam yapay zekadan.
1: Peki şimdi sizle birlikte olma karşılığında para isteyen kadın?
0: Bu değil, kendisi.
1: Hangisi?
0: Ümmühan.
1: Eşiniz mi?
0: Pardon, eşim.
1: Eşiniz birlikte olmak için para mı istiyor sizden?
0: Evet, 200 lira istiyordu. Vermediğim zaman da...
1: Ümmühan kim?
0: Ha?
1: Ümmühan eşiniz mi?
0: Hayır, Ümmühan ilk eşim. Bir gül küçük 200 lirayı verdim çok zamanla. Verme işte bu kadın.
1: Evliyken mi istiyor bunu?
0: Tabii evliyken.
1: Yani siz her birlikte olmak istediğinizde 200 lira
0: 200 lira alıyordu benden. Vermediğim zaman da affınıza sığınıyorum. Gider başkasına yaptırırım, onlar daha çok para veriyor.

0: diyordu.
1: Tövbe ya Rabbi.
2: Yuh.
0: Bak Müslümanım.
2: Yani yuh artık.
0: Hepimiz ya. Müslümanız. Dinime, imanıma, Kur'an'ıma yemin olsun yalan söylüyorsun.
1: Dememiştir böyle bir şey. Demesin canım der ya. Mi
0: dedi
1: bunu?
0: Efendim. Affedersin. Yazılarda da var. Sen beni para karşılığı sattın dedi bana.
1: İftira attı diyorsunuz evet. Yani.
3: Peki şunu merak ediyorum Ali Osman Bey. Şimdi siz zaten evlisiniz ya. Şimdi neden birliktelikte para istiyor sizden?
0: Efendim bunun hayatı para. Hırsızlık var bunda. Bağışlayın beni. Cebimde az bulur az çalardı. Çok bulur çok çalardı. Çünkü oğlu Hakan Sönmez.
3: Şimdi benim Ali Osman Bey eşini sattı Birgül Hanım. Birgül Hanım.
4: Efendim.
3: Hakkınızdaki iddiaları duydunuz.
4: Duydum.
3: Ne söylemek istersiniz? Hani hangisini söylesem? Eşinizi...
4: Bak şimdi bak senetim. Ben bu beni ayda bir kere evden kovuyor. Ona silah çekti. Bunların onun raporu var demiş. Senin hepsinin raporu var. Silah çekti. Silahı evine bile attı. Ben korktum kaçtım her seferinde.
3: Birgül Hanım sesiniz biraz boğuk geliyor. Birgül Hanım size evet. Şunu soracağım öncelikle. Siz eşinizi aldattınız mı?
4: Kesinlikle. Ben felç oldum kızım felç. Ben şu anda yoğun bakımlarda yattım. Felç felçliyim ben. Ben ayağımdan yürüyemiyorum. Gözlerim şey görüyor. Bunun yalanlarından felç oldum ben.
3: Çok geçmiş olsun. Birgül Hanım yatak odasında bir resminiz var bir beyefendiyle. Bu nedir?
4: Bak bir şey söyleyeceğim size. Bir şey daha söylüyorum.
3: Buyurun.
4: Bu Müge Anlı'ya da çıktı. Müge Anlı kovdu bunu. Yalanlarını yakaladı ikinci gün.
3: Tamam.
4: Esrarlar çıkacaktı.
3: Evet çünkü o zaman söyledi. Siz kayıpmışsınız. Sizi bulmak için çıkmış.
4: Hayır ben oğlumun evindeydim her zaman. Bana ne için yapıyor bunları biliyor musun? Bana nafaka vermemek için. Bana tazminat vermemek için bunları yapıyor.
3: Peki bu yatak odasındaki mavi tişörtlü adam kim?
4: Bak şimdi ben o adamı tanımıyorum. Benim geldi resmimin yanına yapay zeka yaptı. Bunları bir de çıplak resmi var ya.
3: Evet.
4: Çıplak resmi de ben ondan dururken çekmişti. Evde dururken. Bunları şimdi polise gittim nerede?
3: Peki çıplak fotoğraflarınızı eşiniz mi çekti sizin?
4: Tabii ki eşim çekti. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu anda 15 yaşındaki kız niye intihar etti sorma.
3: Allah Allah. Kısa bir aradan ondan sonra devam ediyoruz Birgül Hanım.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
13: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
12: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
15: Sağlam bankacılık.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
19: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet et.

0: gitmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kırdık.
12: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Hesap kurdu.
14: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi, biri fresh mi dedi?
15: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
14: Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
16: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
17: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
19: Domino's.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İntens bir konu var, bekliyorum.
8: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
9: Kızlar. Bizi özlemişim.
10: Bizim İntens mi?
9: Bizli İntens akşamlarını.
8: Mutluluk bu işte.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır beyaz adlı prens. Tamamdır şakamatik.
1: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet.
4: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
4: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
4: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini...

0: Ve her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Birgül Hanım hattımızda. Ali Osman Bey, o fotoğrafını siz çekmişsiniz çıplak üstü.
4: Hayır, yalan konuşuyor. Ben karıma bu şekilde çıplak bir fotoğraf çekip yayacak kadar alçak biri değilim. Geline çektirdi o fotoğrafı.
5: Onu bir sorun bakalım. Mahkemede niye o resimlerim var benim?
4: Mahkemedeki resimlere mahkeme beni 50'den fazla dava açtın. Şikayet davasını 20 bin cezaevinde yatırttın beni. Mahkemeye delil olarak sundum. Delil.
3: Neden göğüs resimleri delil oldu?
5: Sedef Ulaş'ı taciz etti. İç organlarını gönderdi.
4: Yalan konuşuyor.
3: İç organlarını mı gönderdi? O ne demek ya?
5: Alo.
3: Evet, buyurun.
5: Sesin geliyor mu Esra Hanım?
3: Evet, geliyor. Buyurun.
5: Benim adımı paylaşmayınız lütfen. Ben sizi tek istediğim şu an. Ben de Ali Sanpıçı'nın
4: gelini.
5: Fotoğrafı var. Özel bölgesinin fotoğrafı var. Benim kız kardeşim bunun yüzden yurtta kaldı ve şu an kız kardeşim yoğun bakımda benim. Şu an intihar etti kız kardeşim. Bu Ali Sanpıçı gözünü intihar etti.
3: Bir dakika, anlamıyorum ki ne diyorsunuz. Bir iç organ diyorsunuz. İç organ ne, bağırsak değil mi? Ne iç?
5: Hayır. Nasıl diyeyim size, özel bölgesinin Ali Sanpıçı benim kız kardeşim. 14 yaşındaki kardeşim.
3: Özel bölgesini atıyormuş. Siz özel bölgeni... Evet.
4: Efendim, özel bölgesini atsın, özel bölgesinin içinde bir gör küçük yazıyor.
5: Hayır,
4: ben atmadım.
5: Esra Hanım.
3: Tövbe ya.
5: Ben isterseniz bahsedeceğim, atayım bunları. Benim kız karşımda atmayın.
3: Yok, atmayın bana, ben görmek istemiyorum. Gerçekten anlama. Şimdi bir şey olmuş, bunu tam anlamıyorum sesten yani. Birazcık daha bir daha bağlayın arkadaşlar. Hiçbir şey duymuyorum ki ben.
5: Bir daha bağlayın.
3: Bir daha bağlayın. Ali Osman Bey, yani siz bakın, gerçekten böyle internet ortamına güvenilmez. Neden sürekli özel yerlerinizi çekiyorsunuz? İkiniz
4: Hayır, ben
3: yani.
4: Çekmedim efendim. Şöyle diyeyim, ben prostat ameliyatı oldum. 2013'te. Yaram benim çok büyüdü. Tedavi olamadım. 2 seneye yakın zaman geçti.
3: Yani siz doktorluk muayene için mi attınız?
4: Hayır, izah edeyim müsaade buyurursan.
3: Tabii, buyurun.
4: Dedim ki hanıma, beni pansuman ediyor. Dedim ki ben göremiyorum, bayağı da kiloluydum. Çek resmini de dedim, bakayım dedim. Çekti resmini, kendi çekti. Ben de baktım, çok... Derin bir yara.
6: Tamam. Detay verme, tamam abi, anladım. Tedavi için yapmışsın, tamam.
3: Anlamayız. Anladım.
6: Ya, tamam, anlatma, bu detay verme bize.
4: Tedavi
6: ya.
4: Amaçlı, görmek için ben çektim.
3: Ama o
4: yaram da 4 sene sürdü efendim.
6: Tamam.
3: Anladım.
6: Tamam.
3: Yani tedaviyle amaçlı ben diyor çektim ama sonrasında
4: yayan
3: yanlış.
4: Bu.
6: Tamam.
3: Evet. Bakın, sinirim bozuldu. O kadar çok üst üste geldi ki böyle şey olunca hastalanacağını da buldum. Ama neden siz doktor kontrolüne gitseniz, hani böyle kendiniz
4: efendim,
3: yapmayın. Telefonlar
6: büyüğünü değil. Adamı yapma böyle.
4: Gittim böyle, efendim.
6: Tamam, gitmiş,
3: hayır yani
6: gitmiş.
3: Gidin de işte insan eşine de güvenmeyecek mi aslında? Hani bir şey yani aslında diyor ki, yani bir yara olmuş, hani yarayı yaptım diyor.
4: Evet. Bu tarafı çek bakayım.
6: Geçmiş olsun abi.
3: Çok tamam. Geçmiş olsun. Peki bu gelinin elinde ne işi var bu yaranın?
4: Efendim.
3: Gelinin eline nasıl geçti bu yara fotoğrafı?
4: Ben göndermedim. Birgül kendisi bunu yaydı haklı çıkmak için.
3: Ne yaptı?
4: Beni
3: ne
4: rezil
3: konuda,
4: etmek için.
3: Ne konuda haklı çıkacak?
4: Bilmiyorum. Emniyet teşkilatlarına gönderdiler. Mahkemelere sundular.
3: Yani bunu siz başkalarına atıyorsunuz diye anladım. Aynen. Yani daha farklı bir boyutta şey
4: tabii
3: yapıyor.
4: Bağışlayın beni. 14 yaşındaki kız çocuğuna ben neler yapmadım ki? Ayağında yoğurdu, sırtında yoğurdu. Elbiseleri aldım, yiyecekler verdim.
3: Şimdi onların da bazı iddiaları var. Yarın devam edeceğiz. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Gülben!
1: Abla!
0: Nerede bu Neriman ya? Allah Allah! Hepiniz sözleşmiş gibi kayboldunuz ortalıktan. Ara şunu, hava kararacak. Saat kaç?
1: Aradım. O Han'la buluşmuş, bugün dışarıda yiyeceklermiş.
0: Ha, bugün bir de.
1: Ama abla, sen hiç doğum günü kutlamazsın ya, onlar da ne bilsinler?
0: Tabii, İnce Hanım'la yesin yemeğini. Makyajı da öğretir ona. Oh! Ablasının öğretemediği ne varsa öğretir ona.
1: Yok abla, bence o senden korkusuna da gelemiyor zaten. Sabah malum.
0: İyi, tamam Gülben, tamam. Çağır babayı, gelsin yiyelim şu yemeği, hadi.
1: Abla, nasılsın? Naci'yle küs müsün?
0: Ay Gülben, tamam uzatma ya. Git çağır işte. Ay bitsin artık şu gün. Erkenden yatıp uyuyacağım. Lanet gün bitsin.
1: Tamam, tamam. Çağırayım.
0: Sen de gelmezsen gelme be. Sanki eskiden sen mi vardın? Git yine, gelme. İhtiyacım yok sana. Gelme.
2: Allah'ım yardım et yarabbim. Nerede bu adam Allah'ım?
1: Allah'ım sen yardım et.
0: Ara, ara, ara. Ara.
1: Abla açmıyor, açmıyor, açmıyor.
0: Apartmanı bakalım. Apartmanı Bayram'a soralım.
1: Niye açmıyorsun?
0: Bayram, baba yok.
3: Ben de onu diyecektim.
0: Ne? Söyle, ne diyeceksin?
3: Ya durdurmaya çalıştım ama dinlemedi beni. Çok kızdı. Yukarı doğru çıktı. Esra Hanım'ın o tarafa herhalde.
0: Yukarı mı? Yukarı. Teras.
1: Eyvah.
0: Allah.
1: Allah.
0: Sen yardım et.
1: Allah'ım sen yardım et.
0: Sen
1: Allah'ım.
0: Yardım et Allah'ım.
1: Allah.
0: Bayram. Kapıyı kapat, kapıyı.
1: Allah'ım.
0: Baba. Gülben, ne burası böyle?
4: Sevgilim.
0: Ay çok korkuttunuz beni. Vallahi çok korkuttunuz.
4: Ben dedim, kızma onlara.
0: Yine senin başının altından mı çıktı bunlar?
5: Hayır, bu sefer benimle ilgisi yok.

0: Ben sadece misafirim.
1: Abla, baba yaptı her şeyi. Bu pastayı, bu partiyi hep o düşündü. Senin için. Sırf sen mutlu ol diye.
2: Baba.
0: İyi ki doğdun kızım.
2: E sen hani bugün Perihan'la buluşuyordun?
0: Gitmedim. Bugün kızımın doğum günü. Hiçbir yere gitmem.

0: Ay bu ne? Ben miyim bu? Allah Allah. Eteğe de maviyi kondurmuş yine. O fıs fısı falan sen mi düşündün baba?
1: Beğendin mi?
0: Yani hiç bana benzememiş ama... Bu temizleyici benim kullandığımdan değil ki. Neyse, olmuş yine de. Çabana sağlık, sağ ol.
1: Dur, oturma. Önce bir dilek tut, sonra mumları üflersin.
2: Evet, hadi.
0: Tamam. Allah'ım, sen beni kardeşlerimden asla ayırma. Bir de Naci'den. Sakın ayırma beni Allah'ım.

0: Ben nerede fotoğraf çekeceğim ki almışsın bunu ama?
1: Sen de üstüne bak onu.
0: Ya. Aa, abla. Teşekkür ederim, sağ ol.
2: Şey abla, benimki de var. Benimki hediye.
0: Ay Gülben. Şöyle koyayım da.
2: Al abla, sen aç hadi.
0: Ay çok güzel. Gülben, sakın ağlayayım deme. Vallahi beni de ağlatırsın.
2: Yok, ağlamak yok abla bugün. Tamam mı?
0: Ay çok mutluyum.

0: Naci, o bana aldığın hediye... Yanlışlıkla ben onu düşüp kırdım da... içinde solucan görünce bir anda panik yapıp attım. Kusura bakma ne olur.
1: Canı sağ olsun Safiye.
0: Ama ne yalan söyleyeyim. Vallahi hiç sevmedim.
1: Neden?
0: Sen yoksun içinde.

0: İnci. Ben seni orada bırakıp gittim ama duramadım. Çok zor benim için biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Sanki derim soyuluyormuş gibi geliyor. Ama hazır olduğunda söz vermeyeyim. Ama düşüneceğim.

0: Affet olur mu? Senin doğum gününde kızdırmak istemezdim.
1: Hala kızgınım sana, git. İnsanlar var diye bir şey demiyorum.
0: Tamam. Bana kızgın kal. Ama şunu bil. Seni çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın.
1: İnci'yi tercih ederdin ama, değil mi?
0: Asla. Kimselere değişmem seni. Kimse tutamaz yerini.
1: Neriman. Eğer hala benim sözümün bir kıymeti varsa senin için, onlar gibi eski, yaşlı, kafalı bulmuyorsan beni, bir şey diyeceğim sana, iyi dinle. Sakın büyümek için acele etme. Sakın. Her şeyi vakti gelince yaşa. Çocukluk çok güzel bir şey. Vallahi. Kıymetini bil.

ekmeğini çiğnerken. Ama senin için tam zamanı sanki abla. Ne dersin? Sağ ol.

0: Ben çok geç öğrendim doğum gününüzü. Bugün tartışmamız da pek hoş olmadı tabii. Ben fazla tepki vermiş olabilirim. Özür dilemek istedim.
1: Kardeşlerim benim hassas noktam. O yüzden hani ben de şey etmiş olabilirim yani.
0: Şey, ben bunları aldım. Umarım beğenirsiniz.
1: Hay Allah, zahmet etmişsin. Ne gerek vardı?
0: Vardı, gerek vardı. Rahatlık bakımından. Sokaklarda yürümek için en ideali buymuş.
1: Ben evden uzağa gidemiyorum ki. Nerede yürüyeceğim onlarla?
0: Belki bir gün yürürsünüz. Beraber. Hediyeleri yanına koyuyorum.

0: yapıyorsun sen burada böyle?
1: Kızım yukarıdan sesler geliyordu. Ben de kim partiliyormuş diye baktım ya. Safiye'ymiş.
2: Duydu inanma.
1: Esra. Hı. Sabah için özür dilerim.
2: Ya sıkıntı yok.
0: E hadi gel sen de pastaya.
2: Yok canım hayır olmaz şimdi. Kadın beni görürse canı sıkılır. Ama sen bana bir dilim ayır. Aşağı inerken getiririz.
1: Tamam.
2: Dur bir dakika.
1: Ta-ta.
2: Sana anahtar yaptırdım.
1: Ya. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasın.
2: Ay canım.
1: Hadi dön partine.

0: Al bakalım Safiye. Bu da benim hediyem.
1: Baba sağ ol, teşekkür ederim. Neriman. Hı. Bu bir ilk biliyor musun?
2: Yok artık.
1: Yo, vallahi diyorum. Yani ya hep unutup sonradan verir dedi ya da hiç vermezdi.
2: Gerçekten öyle bak. Hep benim biyoloji kitaplarımı alıyordu. Ben rahatım artık. Atladım. Anne bırak mezun olayım. Bak notlarım da çok iyi. Belki tıbbı kazanırım. İyi bir doktor olurum. Hem hastaneye gitmene gerek kalmaz. İğnenizi ben vururum hep.
3: Hadi oradan be. Ben biliyorum senin niye okumak istediğini. Hep oğlanlarla gezip tozmak için değil mi? Safiye okulu bırakmak istiyormuş.
2: Baba lütfen beni okuldan almayın.
3: Demin öyle demiyordun ama.
4: Zorla değil ya. Evde annene yardımcı olursun hiç değilse.
0: Ne oldu? Beğenmedin mi?
3: Şuna bak. Bir de dalga geçiyor. Hem okutmadı hem de dalga geçiyor.
0: Sevmedin mi Safiye? Niye öyle bakıyorsun? Yine neyi yanlış yaptım? Niye üzdüm seni?
1: Yok. Yok baba, yanlış yapmadın, üzmedim. Çok sevdim. Sağ ol. Teşekkür ederim.
5: Aferin Safiye.
1: Niye?
5: Sen biliyorsun niye.
1: Naci. Eminim sen çok iyi bir babasın. Ve eminim ki kızın da böyle düşünüyordur.
5: Umarım öyle düşünüyordur.
1: Her ya da geç insan affediyor babasını ama kolay olmuyor tabii. Ama uğraşıyorum. O da uğraşıyor.

orada yok. Orada öyle bir şey yoktu öyle. Yunan heykeli.

0: bittiğini biliyorum.
1: Bildiğini biliyorum.
0: Neden kokmuyorsun?
1: Duş aldım çünkü.
0: Hiç duymadım.
1: Uyanma diye ses çıkarmadım.
0: Ya başına bir şey gelirse? İstemiyorum. Lütfen ne olur bir daha oraya gitme. Ya sana bir şey olursa?
1: Orada benden daha tehlikeli bir şey yok İnci. İnan bana. Şaka yaptım, gül diye.
0: Komik değil. Of. Yaşayamam ben böyle. Yok. Yaşayamam böyle. Yok, ben bu hissi biliyorum. Ben bu hissi tekrar yaşayamam. Anlıyor musun? Gideceksin psikiyatriste değil mi?
1: Gideceğim.
0: Söz ver.
1: Söz veriyorum, gideceğim.

Baba, ben senden özür dilemek istiyorum. Çok ağır konuştum, biliyorum. Ama şunu bil ki arkadaşlarımdan utandığım için falan değil. Sana bir şey olmasından korktuğum için kızdım. Hasta hasta içki içiyor olmana kızdım. Biliyorum evde sıkılıyorsun, yalnızsın ama içki geliyor aklına ama yapma ne olur baba. Ablama haklı çıkarma. İnanıyorum sana. Başarabilirsin. Baba. Baba.

0: Baba! Baba, dede! Baba!
1: Kaldıramadın tabii. Nasıl kalksın ki? Ay yaş!
0: Dede! Dede! Dede!
2: Babam ölmüş.

0: Ölmüş mü dede? Oğlum ölmüş. Dede, ben ona bütün gün bağırdım. Kızdım. Bütün gün bağırdım dedi. Kızdım. Geber dedim. Geber dedim dedi. Bağırdım, çağırdım. Benim yüzümden oldu dedi. Dedi babam öldü. Dedi babam öldü. Dedi babam öldü. Benim yüzümden oldu. Geber dedim. Bağırdım.
1: Sen yapmadın.
0: Geber dedim. Dedi.
1: Sen yapmadın Ege.
0: Benim yüzümden oldu.
1: Ege bana bak. Bana bak.
0: İyiye gidiyordu.
1: İyileşmiyordu.
0: İyileşecekti dede. İyiye gidiyordu.
1: İyileşmeyecekti. Biliyorduk.
0: Babam öldü.
1: Bunun böyle olacağını biliyorduk.
0: Babam öldü. Babam öldü. Babam öldü dede. Babam öldü. Dede. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Babam öldü.

0: doktor kadın. Öylesi daha iyi olur diye düşündüm.
1: Neden öyle düşündün?
0: Erkeklere güvenmiyorsun. Sadece sen değil, hiçbiriniz güvenmiyorsunuz. Ablan da dahil.
1: Nerede peki bu psikiyatrın yeri?
0: Hemen şurada Taksim'de. Gidiş geliş de kolay. Sen hiç merak etme. Her şey çok iyi olacak. En azından çöp kokusundan kurtulacaksın, öyle düşün.
1: O kadar kötü diyorsun ha?
0: Berbat.
1: Seni kaybedeceğime tanımadığım bir doktoru zengin ederim. Ne yapayım? Abla ne yapıyorsun? Delirdin mi?
2: Delirdim ya. Delirdim. Koşa koşa gitmiş, doktor bulmuş. Seni ikna etmiş. Ablan deli demiş. Ha?
3: Abla.
2: Gel gel.
3: Ne
2: oğlum, gel gel.
3: Ne oluyor?
2: Gel siz de duyun. Gel siz de duyun. Ya gelin hanım bizi tedavi ettirmeye doktora götürecekmiş. Öyle buyurmuş. Şartım bu demiş.
3: Han?
1: Yahu yok öyle bir şey abla. Bağırma ya.
2: Yalan söyleme be. Kulaklarımla duydum. Kendim duydum. Yok kadın olsun rahat edermiş. Yok psikiyatra gidelimmiş. Çöp kokuyormuş. Leş gibi çöp kokuyor dedi. Duydum. Bana bak bana. Bana bak sen benim gözümün içine iyi bak.
1: Abla yeter.
2: Deliyim ben. Tamam mı? Ben deliyim. Benim ne yapacağım belli olmaz, anladın mı? Hiç kimse anlayamaz benim ne yapacağımı. Anladın mı beni? Sen benim kardeşimi zehirlemiş olabilirsin. Ama ben senin oyuncağın olmam. Aklına iyi sok bunu. O doktora ölsem de gitmem. Ne beni ne kardeşimi götüremezsin o doktora. Sen kendine bak be. Sen git de önce alkolik babanı tedavi ettir.
1: İnce.
0: Sen annenden sonra bu ailenin başına gelmiş en kötü şeysin.
1: Bu burada bitmeli, görüşeceğiz seninle.
3: Abla.
0: Ege. Ege.

0: Şuna bak be! Sen git de kendini tedavi et de! Şuna bak! Gitmem! Gitmem doktora da kendisi defolsun gitsin! Hayatta gitmem! Ölürüm de gitmem, defolsun kendisi gitsin!
1: Abla ne yaptın? Hanın karısı o, ne yapıyorsun?
0: Hadi be oradan! Bir daha doktor desin de bak gör daha neler yapıyorum! Hadsiz!
1: Abla!
0: Sen kimsin be? Sen git de kendine bak, kendine! Sen daha babana hayrın yok ulan senin babana! Sen kimsin? Ha? Adam fenalaştı da merdivenlerden yuvarlandı. Biz yetiştik adamın imdadına biz. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin ya? Seni mahvederim ben. Adam ölüyordu, ölüyordu. Daha kendi babası. Ne oldu? Eve geldi. Def etti, eve almadı eve.
2: İnci dur.
0: Eve almadı daha. Kendisi eve almadı. Kendisi eve almadı babasını. Ben biliyorum. O zabıtaları da o çağırdı. O zabıtaları da o çağırdı. Bize aldıracak deli raporunu bir güzel bizim için yaptı. Biliyorum. Onu da ondan yaptı o. Hadsiz. Biliyorum onun için yaptın.
1: Sus artık.
0: Onun için yaptın. Bizi bir güzel atacaksın bu evden değil mi?

0: İnci, İnci ne oluyor? Memdu amca ne oluyor? Ne olur biri bana bir şey anlatsın.
1: Babam öldü.

0: Sen bekle, şimdi geleceğim ben. Abla!
1: Dur, elim.
2: İnci dur! İnci bekle!
1: Ya!
2: Böyle gitme, ne

0: Başın sağ olsun canım benim. Çok
1: üzüldüm. Biz geç kaldık değil mi?
0: Nereye?
1: Radyoya. Geciktik biz değil mi?
2: Efendim? İnci, bugün gitmek zorunda değilsin.
1: Ne demekmiş ya? Tabii ki gideceğim. Hadi Esra, hadi.
0: İnci'cim, hayır, sen şu anda şoktasın. Biz hallederiz onu. Ararım ben sonra.
1: Ben şokta falan değilim. Ne
2: İnci, bir dakika dur. Bak bana. Babanı kaybettin sen.
1: Sahip olmadığın bir şey kaybedemezsin. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Ben gayet iyiyim. Merak etmeyin. Hadi Esra. Hadi. Hadi. Gecikmeyelim.
0: Tamam.
2: Bu halde araba kullanmasaydı bari.
0: Tamam, ben o işi halledeceğim. Sen benim de amcalarla ilgilen, bir sürü iş var orada, İnci bende.

Ege. Ege. Su iç bakalım, iyi gelir biraz.

0: Ablam görmeden mi götürecekler? Son kez görmek ister belki. Hastaneye gelmişti çünkü. Tamam, ben zorlamıştım ama gelmişti.
1: Ben ararım abimi. Öğreniriz, zaten yanındadır.

0: geldiler.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: İntens bir konu var, bekliyorum.
11: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
12: Kızlar!
11: Bizi özlemişim.
12: Bizim intense mi?
11: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
13: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
14: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
15: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.999 lira.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Damla? Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Abla, geldiler. Adamı götürüyorlar. Vallahi götürüyorlar. Ay. Eyvah. Ay, ay, ay, kıvırcığa bak. Ah, kıyamam canım benim. Çok zor abla, bu çok zor. Yani genç yaşta babasız kaldı. Ah canım benim. Nasıl bakıyor bak babasının arkasından. Abla bir baksan şu an. Of, çok zor. Ağlıyor abla. Ben çok kötü oldum şu an.
1: Bir, iki, üç, dört. Bir, üç, dört.

0: Nereye götürüyor bu morga mı dedim. Yalnız gitmeyecek değil mi?
1: Gideceğiz biz de oğlum.
0: Gideceğiz değil mi? Kimsesiz... Kimsesiz gibi gitmeyecek baban değil mi?
1: Gideceğiz.
2: Başını sağ olsun.
1: Sağ olun.

0: Ben yaptım bunu. Geberde kurtuldum senden dedim.
1: Ege, yapma bunu kendine lütfen. Senin bir suçun yok. Bunu konuştuk. Eve ilk geldiğimiz gün bunu biliyorduk Ege.
0: Morali çok önemli demişti doktoru. Morali ne kadar yüksek olursa o kadar çok vakti olur demişti. Ben çaldım bu vakti ondan.
2: Hayır. Hayır Ege. Sen yanında olduğun için, ona sahip çıktığın için. O yüzden uzadı ömrü. Sen de biliyorsun bunu.
0: Gayet iyiydi. Gülümsüyordu. Gülümsüyordu. Arkadaşlarım seninle tanışmak istedi dediğimde inanamadı. O kadar mutlu oldu ki. Heyecanını yatıştırmak için içti dede. Yoksa içmiyordu dede. İçmiyordu. Ben ne yaptım?
3: Bağırdım. Kızdım ona. Kendini gebertene kadar iç, bitir hepsini dedim. Yalnız bıraktım onu. O da öyle yaptı. Kendini öldürene kadar içti dede.
4: Ege. Öyle olmadı o. İnan bana.
3: Sen nereden bileceksin ki? Her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama bu öyle değil işte. Ben biliyorum. Benim yüzümden oldu.
4: Senin yüzünden olmadı Ege. Biliyorum çünkü gördüm ben babanı. Sen bağırdın diye içmedi o.
3: Ya sen nereden göreceksin ki? Ha? Nereden göreceksin sen? Nerede gördün? Orada mıydın? Sana diyorum.
4: Tamam. Diyelim dün sen dedin diye içti. Ya ondan önceki gün? Ondan önceki gün, ondan önceki...

gün. Hepsinde sen söyledin diye, sen bağırdın diye mi içti Ege? Baban her söylediğini yapar mıydı senin? Söz dinleyen biri miydi o? Bak. Ben her şeyi bilemem. Doğru. Ama buradaki herkes gibi şunu çok iyi biliyorum Ege. Baban sana sahip olduğu için çok şanslıydı. Ve bunu bilerek gitti. Gerisi boş.

0: Abla, Naci Hoca aşağıda diyorum. İnsan gibi Ege'yle konuşmaya çalışıyor diyorum. İyi tamam, bakmazsan bakma. Ama o kıza tokat atman hiç hoş olmadı abla, hiç. Hele ki babasının öldüğü gün yani. Hiç iyi olmadı. Kime diyorum? Sana diyorum abla. Senin iyiliğin için mühim bir şey diyorum.
1: Deme artık be! Deme ya! Yeter! Sus! Başımın etini yedin, sabahtan beri susmadın. Hayret bir şey ya. Ne yapayım yani? Ben nereden bileyim babasının öleceğini? Müneccim miyim ben? Hayret bir şey ya. Zaten leş gibi çamur. Temizlemeye çalışıyorum. Bir ucundan tutayım, ablama yardım edeyim de. Tımarhaneye atacaklardı be bizi. Ne yapsaydım? Kollarımı açıp gömleği mi giyseydim? Konuşması kolay tabii. Konuşun. Hiç Safiye ne düşünür? Ne hisseder, ne acı çekiyor, ne yaşıyor bu kadın? Hiç kimse bunu demesin ama, tamam mı?
0: Yine de o tokadın yüzümü yoktu abla. Hiç olmadı, sana hiç yakışmadı.
1: Üç kişi girdi bu eve. Ayakkabılarıyla. Ne yapsaydım? Ha? Ya baba mikrop kapıp ölse? Candan mı bakalım adamı biz de böyle onlar gibi?
0: Abla.
2: Allah'ım tövbe tövbe tövbe tövbe. Allah'ım ne dedim ben? Sen affet Allah'ım, tövbeler olsun ya Rabbim.
0: Ya abla ya tamam, ben çok kötü oldum şu an ya. Niye öyle diyorsun değil mi? Hayır zaten o çocuk ne yapsın? Şimdi sen söyleyince iyi ki onun yerinde değiliz yani. Yetim kaldı. Zaten öksüzdü de. İnci de öyle. O fosilin de zaten yaşı geçiyor artık. Yani zamanı
1: geçiyor. Sus be! Yeter tamam sus! Saçma sapan konuşup duruyorsun. Allah korusun.
0: Tövbe.
1: Sanki İnci babasına çok mu sahip çıkıyordu da? He? Adamı evden kovdu be. Evden kovdu, ne diyorsun sen?
0: Abla kızsa da kovsa da babası sonuçta. Ölsün ister mi hiç? Sen de babaya kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hiç ölmesini düşünüyor musun? Allah korusun ya.
1: Bana bak, beni onunla bir tutamazsın. Tamam mı? Öyle bir şey söyleme bir daha bana, bir tutamazsın. Sakın bir daha bunu yapma. Ben baba için canımı veririm be. Ne diyorsun sen? Git şu üstüne giy şundan, gel bana yardım et, bir işe yara bari.
0: Tamam.
1: Konuşup duruyorsun saçma sapan. Zaten her yer leş gibi. Vallahi benzinle yakarım bu eve. Cinnet geldi bana, cinnet getirttiniz.
0: İnsanda biraz insaf olur, merhamet olur ya.
1: Ben bu evi hapishaneye çeviriyormuşum arkamdan diyorsunuz, biliyorum. Cehennem diye bu ev. O cehennemin ateşini körükleyen ben değilim. Babanız. Değil mi baba? Ha? Söylesene, cevap versene değil mi? Ha, yalan mı baba? Yalan mı?
3: Baba, baba, baba, babacığım, baba, baba.

Geldim abla. Ha. Ne yapayım şimdi? Abla. Ne oldu? Ne oldu abla? Aa, nereye? Abla nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun abla?

0: Uyuyor baba, ne yapıyorsun?
1: Gülben, bak bakayım nefes alıyor mu? Anlamıyorum ben Gülben, bak şuna.
0: Alıyor, dur. Alıyor yani, göbeği minicik bir oynuyor sanki.
1: Dokun bakayım bir.
0: Abla, ya kızarsa?
1: Dokun dedim sana, dokun bir. Dokun.
0: İyi, tamam.
1: Ne yapıyorsun? Baksana şöyle dokunup da nabzı atıyor mu?
0: Abla ya, ben ne anlarım? Bakamam ben.
1: Ay, yüzü de bembeyaz Gülben.
0: Abla bembeyaz.
1: Ay babam, babam, babam.
0: Baba,
1: baba,
0: baba.
1: Baba, baba.
0: Abla, eyvah.
1: Baba, baba, ne yapacağız baba? Ha? Ay.
2: Ne oldu? Niye uyandırdınız beni?
1: Allah'ım çok şükür.
0: Baba, baba. Aklımızı aldın baba. Mahvolduk şurada ya. Ne yapıyordun sen? Ne yapıyordun? Rüya mı görüyordun? Peri Hanım mı görüyordun?
2: Sana ne? Görüyordum, görmüyordum. Allah Allah. Bir rüyalarım kalmıştı karışmadığınız. Çıkın hadi.
1: Tamam baba, tamam. Kusura bakma, rahatsız ettik. Uyu sen.
2: Sen bak bakayım bana bir.
1: Ne?
2: Niye yüzün öyle beyaz senin? Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu?
1: Yok baba, yok. Kötü bir şey yok Allah'a şükür. Her şey iyi. Tamam mı? Hadi yat, dinlen sen. Kurban girmedi mi?
2: Ne oldu buna?
0: Baba, vallahi sen de top patlasa uyanmayacaksın. Neler oldu neler? Olaylar çıktı. Çok fena.
2: Söylesene kızım, ne oldu?
0: İnci'nin babası öldü.
2: Parmaksız.
0: Tabii ki. Ablam İnci'ye bir tokat. Çok fena yani. Ay, hayır ama babasının öldüğünü bilmiyordu yani o zaman.
2: Ne yaptı, ne yaptı?
0: Eyvallah olsun. Ha, ne yaptı baba? Ben hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Bu konuşma aramızda siliniyor. Sıfırlandık, tamam mı? Ne ben söyledim ne sen duydun. Asla öyle bir şey konuşmadık. Unut, sil baba onları. Uyu hadi. Hadi güzel güzel uyu sen. Hadi.
1: Hay Allah'ım, çok şükür ya Rabbim. Sen babamı bize bağışladın Allah'ım. Çok şükür ödüm koptu.
0: Abla, tüp gibi tüp. Maşallah bir şey olmaz, merak etme. Rüyasından uyandırdık ama bir daha gör rüya. Ne olacak?
1: Kim o? Neriman mı?
0: Han, han. Hoş geldin.
3: Bugün yaptığını bir daha yapmaya kalkacak olursan eğer...
0: Han yanlışlıkla yaptı. Bilerek yapmadı ki o.
3: Gülben. Bir daha benim karıma el kaldırmaya kalkacak olursan eğer...
1: Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Tımarhaneye mi tıkarsın? Sen de bana mı vurursun? Ne yaparsın?
3: Ben de senin sevdiğinin canını yakarım.

0: İyi Memdu amca, iyi yani. Tabii şok da hala. Sen merak etme. Ben halledeceğim o işi. Bir konuşayım. Sana geri döneceğim, tamam mı? Haber bekle. Güle güle. Sana kahve yaptım. Sıcak sıcak, iyi gelir. İnci, şimdi herkes beni arıyor. Ben de gelmeyin, ben halledeceğim diyorum ama... ...sen şimdi benim elim kolumu bağlıyorsun.
1: Neden, ne istiyorlarmış?
0: Cenaze bugün. Han bütün işleri halletmiş. Bizim tek yapmamız gereken oraya gitmek. Yani şimdi çıksak anca yetişiriz. Tamam biliyorum. Gitmek istemiyorsun. Çok zor, onu da biliyorum. Ama bak deden orada, kardeşin, kocan orada. Herkes seni bekliyor.

0: Tamam, gitmeyelim. Peki, tamam, gitmeyelim. Ama sen ciddi ciddi bir düşün. Bir karar ver. Çünkü ileride pişman olmanı asla istemiyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam, buldum. Konumuz vedalaşmak. Hem senin için de taze bir konu. Sonuçta yeni yaşadın. Tamam. Tamam, süper oldu. Çok iyi oldu. Hadi kahvemi de alayım. Süper.

0: Aramamı istediğiniz birileri var mı? Akrabası ya da arkadaşı.
1: Alacakları dışında kimsesi yok onun. Bir ben varım. Siz de zaten benim için buradasınız, onun için değil. Onun için kimse gelmeyecek.
2: İnci ile konuşabildin mi sen?
0: Olmazsa gidip alacağım ben onu.
1: Alamazsınız, gelmez o. Gelmeyecek. Niye gelsin ki?
3: Tamam her şey. Hoca da tamam.
2: Sağ ol. Çok uğraştınız siz de.
3: Estağfurullah, ne demek. İsterseniz şurada oturabileceğimiz bir yer var. Geçip biraz dinlenin. Daha bekleyeceğiz çünkü.
4: Maalesef çıkaramadım.
2: İnci mi o?
0: Esra.
2: Ne diyor? Geliyorlar mıymış?
0: Hayır.
5: Hadi Ege.

0: Vedalaşmak dedik madem, buna her yönüyle konuşalım. Misal ayrılırken el sıkışıp vedalaşmak, medeni olmak mümkün mü sence Esra? Peki Esra biraz kararsız sanırım bu konuda. Tamam geçtik. Başka kötü bir alışkanlıkla vedalaşmak, çocukluğunuzla vedalaşmak, mesela büyüdüğünüz şehirle vedalaşmak. Esra senin de başka bir fikrin varsa?
1: Enciciğim.
0: Allah Allah, Esra bugün evde yok arkadaşlar. Biz bize kaldık yani, başımızın çaresine bakacağız. O zaman bir dinleyicimiz arıyor İstanbul'dan, Onur Bey. Onur Bey merhabalar.
2: Merhaba.
0: Evet, bizimle paylaşmak istediğiniz, vedalaştığınız veya vedalaşamadığınız mevzu, konu nedir acaba?
2: Karım, biz boşandık ama ben bir türlü onunla vedalaşamıyorum. Yapamıyorum, kabullenemiyorum ya.
0: Geçmiş olsun. Biraz daha açalım bu konuyu. Karşı taraf istedi sanırım ayrılığı, değil mi?
2: Hayır, ben istedim. Ama biz hala seviyoruz birbirimizi. O da seviyor. Mecbur kaldık sadece.
0: Allah Allah, neden mecbur kaldınız?
2: Ya şimdi ilk eşinden bir kızı vardı. Biz onunla anlaşamadık bir türlü aynı evde. Yani ben her yolu denedim ama yok. Çocuk kabullenemedi bir türlü beni. Ne hediyeler, ne sürprizler yaptım. Sevemedi beni. Zaten sorunluydu biraz. Okulda falan arkadaşı yoktu hiç. Böyle asık yüzlü, soğuk, tuhaf bir çocuk.
0: Ben anladık. Çok korkunç bir çocuktu. Evet.
2: Bir gün dayanamadım artık. Annesine dedim ki yok, ben yapamayacağım. Dayanamıyorum. Ya bu çocuk gider evden ya ben. Yok, çünkü olacak gibi değil. Sinirlerimi bozuyor. Ne iki laf edebiliyoruz eşimle, ne bir baş başa yemek yiyebiliyoruz.
3: Nasıl yaparsın ya? Nasıl olursun annem?
4: Kızım bak, şimdi canın acıyacak. Dur.
3: Nasıl yaparsın? Nasıl yapabilirsin?
4: Bana bak. Dur be, dur. Dur. Senin yüzünden oldu her şey. Duydun mu beni? Senin yüzünden kavga ettik biz. Doğduğundan beri bir gün mutluluk yüzü görmedik şu evde.

0: mızmızlanma. Ya şu sofrada ya. Bir gün ben karımla oturayım de şöyle soframı kurayım, iki çift laf edeyim, yok. Bir düşmedin yakamızdan. Tat tuz bırakmadın ki yaşayalım. Çek şöyle.
1: Bunaldım ben de, ne yapayım? Ya ben ya o dedim. Ortada kalmayacak ya, gitsin babasıyla yaşasın dedim.
2: Ve o da çocuğunu seçti, sizi seçmedi, öyle mi?
1: Öyle. Bakın ama bizim en ufak bir sorunumuz yok da eşimle.
2: E ama ufak bir sorununuz varmış. Bu ufak sorununuz kaç yaşlarındaydı acaba? 8, 10?
1: 7.
2: Eğer bizi duyuyorsa şayet, eski eşinizi buradan canı gönülden tebrik ediyoruz.
1: Şaka mı? Nasıl ya? Niye şimdi öyle?
2: Sizi şutlayıp çocuğunu sizden koruduğu için. Helal olsun. Anne gibi anneymiş. Herife bak ya. Dağdan gelip bağdakini kovuyor. Suratını asıyormuş çocuk. Allah Allah, neden asıyormuş acaba suratını o çocuk? Ya bir çocuğun annesinden daha çok ihtiyaç olduğu bir şey var mı acaba şu hayatta? Siz kim köpeksiniz de o çocuğu yok, benim rahatımı bozuyor, yok aldığım hediyeleri beğenmiyor falan diye kapı dışarı etmeye çalışıyorsunuz? Siz kimsiniz bir anneyle çocuğu ayırmaya çalışıyorsunuz? Annesinden hak ettiği sevgiyi ondan çalmaya çalışıyorsunuz. Kimsiniz be siz? Yeter, yeter, çocukları rahat bırakın.
1: Terbiyesiz, doğru konuş benimle. Hasta mıdır nedir?
2: Hastayım, evet hastayım. Sizin gibiler hasta ediyor beni. Tamam. Lafım bitmedi daha. Bu dünyada kadınlar ve çocuklar ne çektiyse sizin gibi adamların kaypak sevgisi, o aşkı, bencilliği, o kız kalbi yüzünden çekti. Yok çok seviyormuşmuş da, yok veda edemiyormuş da. Ya bir çocuğu kalbine sığdıramayan bir insanın sevgisinden ne olur ki? Asar tabii suratını çocuk, asar. Annesini sizinle paylaşmak zorunda kalmış. Sizinle aynı, sizin gibi bir yaratıkla aynı evi paylaşmak zorunda kalmış. Asar tabii suratını.
0: Ne yapıyorsun? Nasıl, ne biçim konuşuyorsun? Ya burası babanın çiftliği mi?
3: Tamam Cüneyt, ben telafi edeceğim. Tamam, benim hatam.
0: Neyi telafi edeceksin Esra? Durduk yerde adama hakaret etti.
3: Durduk yere mi?
0: Köpek dedi ya. Köpek dedi.
2: Ay çok... Çok özür dilerim. Gerçekten halt etmişim ya. Köpeklerden çok özür diliyorum.
3: İnci, ne olursun tamam, yapma artık.
0: Ya yayına bağlanıp özür dilersin. Ya da seni işten kovarım İnci.
2: Sana da, radyona da, dinleyicine de, kulaklığına da özür müzür dilemiyorum. Ne? Yerseniz yiyin. Ne bakıyorsunuz be? Ne bakıyorsunuz?

0: İnci?
1: Burası olmaz. Annemin yanına yatamaz o.
0: İnci. Hayır,
1: annemin yanına olmaz. Annemin yanına yatamaz, İnci. İzin vermem. Annemin yanına yatamaz
2: o. Ne yapıyorsun?
1: La,
2: abla, abla. Abla ne yapıyorsun?
1: Annem
2: ama
1: benim.
2: Hayır.
1: Annem abla. Benim, izin vermem.
2: Abla ne yapıyorsun?
1: Bırak.
0: İnci devam, yeter. Yeter, tamam. Tamam, yeter. Kardeşini düşün. Annenin isteğiydi bu, İnci.
1: Hayır, hayır, değildi. Değildi. Annem bilmiyordu. Bilmiyordu onu öldüreceğini. Bilmiyordu. Bilmiyordu.
0: İnci, tamam hadi. Bitti artık, yapma.
1: Bitmedi. Sen hayattaydın. Ben hiçbir şey yapamadım. Ama artık engel yok önümde. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Ölüsün sen.
2: Yeter.
1: Ölüsün.
2: Yeter.
1: Hiçbir şey yapamazsın.
2: Yeter.
1: Ölüsün sen.
2: Yeter. Yeter ya, yeter. Dur artık, dur. Gitti o, gitti. Dur artık, dur. Dur. Öldü ya babam. Ne yapacaksın? Ölüsünü mü parçalayacaksın?

0: Neriman geldim. Temizlik var. Dur. Dur. Terliğini vereceğim.
1: Tamam abla.
0: Al, al bakayım. Ay. Geç. Paçalarını kıvır. Ha.
1: Oldu mu?
0: Oldu tamam, değmiştir ya. Ne yaptınız? Bitti mi cenaze?
1: Bitti, bitti.
0: Ah, ah. Nasıllar? Çok mu kötüler?
1: Yani kötüler tabii. Ege kötü yani. İnce abla gelmedi ama.
2: Ne? Nasıl gelmedi?
1: İşe gitmiş o. Cenazeye gelmedi.
0: Ne yapmış, ne yapmış? Aa!
1: Yani bütün işleri abimler halletmiş zaten. Aa. Ege'nin yanında da dedesi vardı. Başka da kimse yoktu. Ha bir de Naci Hoca geldi. Sağ olsun. Abla. Yani çok üstüne gitmeyin olur mu? Öyle laf falan sokmayın. Babasıyla ilgili ne yaşadı bilmiyorsunuz.
0: Alkolikmiş onu mu diyorsun?
1: O değil sadece. Ama neyse üstüne gitmeyin işte siz. Zaten hepimizin önünde vurdun ona.

0: Yavaş, yavaş. Ay. İçindeki vibroyu düşüreceksin.
1: Abla,
0: tamam şş, bırak şunu.
1: Ağır bir şey yani.
0: Şurada pot, bir şey varsa kenarı düzelt, kenarı. Kenarı düzelt. Bunlar da sürekli gevşiyor. Bana bak Gülben. Potluk falan yok değil mi yerde? Ha?
1: Yok yok abla. Jilet gibi baksana dümdüz. Vallahi ütülenmiş gibi, kusursuz.
0: Hadi be oradan. Kaytaracağım diye palavra sıkma bana.
1: Ben? Ben sana palavra sıkıyorum öyle mi? Pes abla. Yemin ediyorum pes artık. Vallahi Allah çarpara.
0: Tövbe tövbe. O ne biçim laf? Pek konuşuyorsun boş boş.
1: Yalan mı ama yani? Sabahtan beri kaç saattir canın çıktı benim? Bellerim ağrıdı hep.
0: Ne oldu sanki? Senin canın can da bizimki ne?
1: Patlıcan.
0: Çok iyi. Ayıp be. Anneannem yapmaz bu kadar iğrenç şaka. Çağ dışı. Demode demode konuşuyorsun boş boş.
1: Ben de çok iyi.
0: Kes be. Daha cenaze evine yemek yapmak lazım. Boş boş durulmaz. Yürü gel.
1: Tamam hadi ne yapalım? Abla bir başsağlığı dileyelim hani Allah aşkına.
0: Dur, dur.

0: kafası yanmış bunun, beyni gitmiş, çamurlu çamurlu yerlere attı. Biz daha yeni temizledik buraları, ne olacak, pislendi şimdi.
1: Gülben. Abla, bak sizden rica ediyorum, bugün sakin olun.
0: Değil mi?
1: Kız iyi değil, kafası yerinde değil. Biraz anlayış gösterin artık.
0: Ama yani bu ne?
1: Abla sakın dedim.
2: Gelmeyin peşimden.
1: Bak seni tutmak zorunda kalacağım, sonra kötü olacak.
2: Olmayacak. Peşimden gelmeyin, bekleyin şurada.

0: Hesabı kapatalım diyorsun. Tamam. Olur. Bana uyar. Formumdayım bugün. Yalnız baştan söyleyeyim, elim ağırdır. Hadi tamam, hazırım ben. Eldivenlerini de giymişsin zaten. Elin kirlenmez. Hadi.
1: Kavgan yarım kaldı, biliyorum.
0: E tamam, ben de onu diyorum işte. Hadi tamamlayalım.
1: Benimle değil. Babanla. Sen kavga etmek istediğin insanı kaybettin. Gitti o artık, bitti. Ama sen hala dövüşmek istiyorsun. Şimdi sen bütün dünyanın camını penceresini indirirsin değil mi? Ha? 40 tane Safiye gelsin. 40'ını da bu öfkeyle döversin ha? Tamam, indir peki. Hepsini döv. Ama hiçbir işe yaramayacak. Geçmeyecek öfke. Geçmiyor. Burada böyle kaya gibi duruyor. Ya affedip kurtulacaktın onu. Ya da o elindeki çamur gibi kuruyacaktı.

0: Ama giden gitti. Hoş zaten. Olsaydı da ağzıyla kuş tutsaydı sen yine affetmezdin onu. İsterdin. Ama yapamazdın. Çünkü o zaman ihanet etmiş olurdun.
1: Anneme.
0: Çocukluğuna. Orada özür dilenmesi gereken bir kız çocuğu var. Bekliyor hala orada. Hala alacaklı.
1: Sen nasıl yapıyorsun? Babanla yaşıyorsun. Ona bakıyorsun. Nasıl yapıyorsun?
0: Bakıyorum, evet. Benim ömrüm oldukça bakmaya da devam edeceğim. Ben şurada bir çukur açtım. Öfkemi de gömdüm içine. Çünkü benim kardeşlerim var. Tamam mı? Benim bakmam gereken kardeşlerim var.
1: Benim babam seninki gibi değil. Ben kardeşim için bile olsa...
0: Hadi be oradan. Allah Allah. Sanki tek başına sensin bu dünyanın kahrını çeken. Ne oluyor? Tek başına babasıyla bir problemi olan sensin değil mi? Ha? Vah zavallı İnci. Bu dünyada bir gramı annesinden sevgi görememiş çocuklar var be. Ne diyorsun sen? Ha? Senin kardeşin ne yapsın? O tanımamış bile annesini. O ne yapsın? Gidip çamurlara mı sürsün kendini? Ha? Delirsin mi öfkeden?
1: Yapamıyorum. Yapamıyorum, olmuyor. Gömemiyorum. Öfkemi gömemiyorum, o beni gömüyor. Çıkamıyorum. Olmuyor.
0: Bal gibi de çıkacaksın. Mecbursun. Çıkmak zorundasın kardeşin için. Tamam mı? Sen sadece ablası değilsin onun. Annesisin. Anneler ne yapar? Kendinden önce çocuğunu düşünür. Ne yapalım? Bizim de payımıza düşen bu. Mecburuz. Burada oturmuş, ölmüş babanla hala kavga edeceğine, ağlayacağını, o elinin çamurunu sil, gözünün yaşını sil, kalk git onun yanına. Tamam mı? Bu dünya ona bir ana borçlu. Kalk onun yanına git. Hadi.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel.

0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar!
2: Bizi özlemişim.
3: Bizim İntens mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
8: Bu salı binde BioBlast şampuan çeşitleri

0: 169 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 169 lira.
1: Burası tavuk dünya.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Niye geldin?
1: Ege.
0: Ege burada. Sen yokken de hep buradaydı. Şimdi gelirsin tabii. Eşyalarını atmaya mı geldin? Bundan başla.

Geber dedim. Geber dedim. Son duyduğu şey bu ablam.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ne yapacağım ben seninle?
1: Ben de aynı şeyi senin için düşünüyordum.
0: Benim hassas olduğum şeyleri ısrarla yıkıp atıyorsun.
1: Koluma kelepçe takarak mı?
0: Takmak değil, açmak hataydı.
1: Tabii, bıraksaydım adamlar hepinizi öldürseydi.
0: Öldürselerdi, anlamıyorsun ki. Sen onları öldürünce ne değişti?
1: Onlar sizi öldürünce ne değişecekti? Hukuk mu kazanacaktı?
0: Benim işim insanları kanun önüne çıkarmak.
1: Ben farklı bir şey mi istiyorum? Adamlar seni çiçeklerle mi karşıladılar? Keleş kurşunlarıyla karşıladılar.
0: Polis gerekeni yapardı.
1: Polis gerekeni yaptı. Yardım istediler, ben de ettim.
0: Kimseyi öldürmene gerek yoktu.
1: Ben kimseyi keyfimden öldürmedim. Kimse ölmesin diye işimi yaptım. Ama sen oyun oynuyorsun. Kelepçe melepçe nedir?
0: Sağda durur musun?
1: Leyla, bir şeye takılıyorsun, yanlış yapıyorsun. Hukuk insanları sadece yaşatmaz, aynı zamanda öldürür de.
0: Sen de bir şey atlıyorsun. Bu artık senin işin değil, benim işim. Sağda dur lütfen.
1: Niye?
0: Dur işte. Ya durur musun sağda?

0: Leyla. Leyla, ne yapıyorsun?
1: Hava alıyorum.
0: Sinirimi bozma, aldığın son hava olur.
1: Çok korktum.
0: Leyla, al arabanın anahtarını. Git adliyenin bahçesinde, ne istiyorsan onu al.
1: Seni gözaltına almam lazım.
2: Nöbetçi savcı gelsin, sen beni gözaltına alamazsın. İstanbul'daki tek savcı sen misin?
1: Sen daha dalga geç. Ömrümde ilk defa ifade vereceğim. Bu benim için ne demek biliyor musun?
2: İfade aldıklarını daha iyi anlarsın işte.
1: Dalga geçme. Hayatta asla karşılaşmak istemediğim şey, bir savcının karşısına geçip neden silah kullandığımı anlatmak zorunda kalmak.
2: Alo.
3: Karımı, oğlumu kaçırmışsın.
4: Tören mören istemem.
3: Bir yere gömün. Ben de bundan sonra
4: senin sülalene aynısını yapacağım ki
3: bir daha cenaze rezilliği yaşanmasın.
2: Ne diyorsun lan sen?
1: Bu adam ne cüretle seni arıyor?
2: Ya bu psikopatın cüretini mi tartışacağız?
1: Ne istiyor?
2: Adamlarını soruyor sen mi öldürdün diye.
1: Pislik.
2: Leyla, ifade verirken bu adamın adını ağzına alma.
1: O niyeymiş?
2: Ersoy Ulubey hapse girmeyecek.
1: Bir de yalan söyleyeceğim. Daha neler?
2: Sen Ersoy'un mezarlıkta silah sıktığını gördün mü?
1: Görmedim.
2: İfadende de böyle söylersin. Hadi arabaya geç.

0: Hastaneyi arayın. Memati orada mı değil mi öğrenin.
1: Ne oldu ki abi?
0: Biri Ersoy'un karısıyla oğlunu kaçırmış. Sence kim Abdülay?

0: Alo. Buyurun başsavcım. Yoldayım. Birazdan adliyede olurum. Beni adliyeye bırakır mısın?
1: Hastaneye az kaldı. Oradan çocuklar seni bırakır.
0: Bir şey oldu değil mi? Bana söylemiyorsun.
1: Bir şey olmadı.

Hadi lan.

0: Niye kalktın Erhan'cığım?
1: Erhan'ına da sana da.
0: En iyisi sen biraz daha yat Erhan'cığım.
1: Ne yapıyorsun ya?
0: Hadi.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Abi beni bayılttı ki Memati abiyi kaçırsın.
0: Memati nerede Hüsnü? Sana diyorum Hüsnü, deletme beni. Ayıl şunu Erhan.
2: Abi Sarı Soy'u çağırttı bana Memati abi.
0: Ara o zaman Sağır, bilmem kiminizi, Memati'nin nereye gittiğini öğren.
1: Hüsnü!

0: Hocamı tanıyor musun? Bize yardımcı ol, kocam seni yaşatsın.
1: Nasıl yardımcı olacakmışım?
0: Bunu öldür, bizi bırak gidelim.
1: Bunu niye öldüreyim?
0: Yaşamasını isteseydin buraya getirmezdin. Hastaneye götürürdün. Nasılsa ölecek. Burada ölmezse Ersoy öğrenince öldürecek. Sen niye ölesin ki?

0: Alo. Zeynel neredesin?
1: Abi Memati abi Ersoy'un ailesinin evine gitmiş. Çatışma çıkmış. Sonra Ersoy gelmiş. Ama eli boş dönmüş mekandan.
2: Memati almış yani.
1: Öyle görünüyor.
2: Niye alsın ki? Orada sıkardı Abdüley. Üstelik ameliyatlı adam.
1: O zaman Memati abiyi kim aldı abi?
2: Çok şükür Ersoy değil. Ersoy Memati'yi aradığımızı bilmesin.

0: Beni emretmişsiniz efendim.
1: Yavuz, ara Hamitleri gelsinler.
0: Görevdeler diye biliyorum efendim.
1: Benim çağırdım söyle. Gelir. Çocukları da getirsin.
0: Emredersiniz efendim. Ama onlar dağdan inmezler.
1: Kurtlar ovaya inmiş. Ne dağ Yavuz?
0: Peki efendim.
1: Yine ne oldu koçum?
0: Yengeyle oğlunuz için bir şey yapmayacak mıyız?
1: Yapacağım. Oğlumun, karımın isimlerini öldürdükleri...

0: Ellerimin alınlarına yazıp öyle gömeceğim.
1: Ne oluyor Özcan?
2: Git Polat Alemdar'a de ki Memati benim yanımda. Ersoy'un ailesi de benim yanımda.
1: Ersoy'un ailesi mi? Ersoy'un ailesi senin yanında ne arıyor?
2: Sen dediğimi yap Zeynel.
1: Amcana haber vereceğim.
2: Telefonla konuşmayacaksın. Gitmen gelmen bir vakit. Amcama gideceksin. Amcam Polat'a gidecek. Sen dediğimi yap. Git Polat'la konuş.
1: Memati'yi niye öldürmedin?
2: Ne alakası var?
1: Herkes senin Bulut'u öldürdüğünü biliyor. Özellikle Memati. Sıkmak için takip ediyordun değil mi? İşi Ersoy'un sırtına bırakmak için.
2: Niye sıkmadım da buraya getirdim o zaman? Dediğimi yapacak mısın, yapmayacak mısın?
1: Takip etmem bir hata, kurtarmam bir hata. Ersoy'a bulaşmam bir hata. Sen azmettin hepimizi birden öldürteceksin.
2: İyi işte. Son hatam bu olsun. Git dediğimi yap Zeynel.
3: Savcı hanım, savcılık yetkisini kimin adına kullanıyorsun?
4: Başsavcılık adına.
3: Başsavcı kim?
4: Sizsiniz.
3: Ben size ne dedim? İzin alın. Elinizi bu işlerden çekin demedim mi?
4: Son anda emniyet amiri şahsın bulunduğu yeri tespit ettiklerini söyledi. Ben de vazifemi yapmaya gittim.
3: Çok güzel yapmışsınız vazifenizi. 15 ölü, tek bir yaralı yok.
4: Maalesef çatışma çıktı. Çok şükür hiçbir polis arkadaşımız yaralanmadı ya da ölmedi. Demek ki vazifemi güzel yapmışım.
3: Yok siz değil, Polat Alemdar vazifesini güzel yapmış. Bu işle görevli olmayan bir adam, yanınızda takır takır adam öldürüyor. Siz de buna göz yumuyorsunuz. Ona da mı yetkiyi siz verdiniz?
4: Evet. Çünkü polis arkadaşlarımız şehit olacaktı. Kim olsa Polat kadar iyi yetiştirilmiş, ona bu yetkiyi verirdim.
3: O zaman savcı hanım sizi emniyete ya da istihbarata gönderelim. Siz orada vazife yapın. Kurum değiştirmenize de yardımcı olurum.
4: Ben mesleğimden memnunum efendim.
3: Mesleğinde kalmak istiyorsan benim emirlerime uymak zorundasın. Madem izne çıkmak istemiyorsun, tamam çıkma. Savcı arkadaşa ifadeni ver mezarlıktaki hadiseyle alakalı. Ondan sonra ben sizi başka bir işle görevlendireceğim.
4: Nasıl uygun görüyorsanız başsavcım.

0: Neredeyim ben?
1: Benim mekandayız abi.
0: Kim getirdi beni buraya?
1: Abi, ben getirdim. Hastaneden çıkarken gördüm. Tek olduğunu da gördüm. Takip edeyim, belki ihtiyacın olur diye düşündüm. İyi ki de takip etmişim.
0: Ersoy'un karısıyla çocuğu nerede? Onları öldürdün mü?
1: Yok abi, buradalar.
0: Nerede?
1: Abi, Polat abilere haber yolladım. Birazdan burada olurlar. Sen buradan kalkma.
0: Kes sesini Özcan. Beni kaldır. Kaldır beni! Silahını ver.
1: Abi.
0: Özcan, silahını ver!

0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanıyorum.
0: Kocanın oğlumu öldürdüğünü biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Birisi senin oğlunu, beşikteki oğlunu öldürse ne yaparsın?
1: Benim beşikteki oğlumu öldürdüler.
0: Kim öldürdü?
1: Teröristler.
0: Nasıl öldürdüler?
1: Evimizi bombaladılar. Oğlumu kaybettim.
0: Evde çocuk olduğunu biliyorlar mıydı?
1: Ersoy'u öldürmek istiyorlardı.
0: Oğlun ölünce sen ne yaptın?
1: Yıkıldım, bittim. Yıllarca kendime gelemedim.
0: Kocan ne yaptı?
1: Ersoy duygularını göstermez.
0: Duygularını sormuyorum. Ne yaptı? Evinizi bombalayan adamları buldu mu?
2: Bize bir şey söylemedi. Ama ben biliyorum ki babam hepsini yakalayıp tek tek cezalarını verdi.
0: Onların çocuklarını öldürdü mü?
1: Hayır.
0: Benim çocuğumu niye öldürdü o zaman?
3: Ben sizin evinizi mi bombaladım? Ben sizin çocuğunuzu mu öldürdüm? Ben size bir şey mi yaptım ki geldi benim mamoşumu öldürdü?
1: İnanın çok üzüldüm. Ersoy bizimle işini konuşmaz ki.
0: İş mi? Çocuk öldürmek ne zamandan beri iş?
1: Öyle demek istemedim.
0: Benim sizinle bir derdim yok. Ersoy yaşadığım acıyı yaşasın dedim evinize geldiğimde. Ama meğer daha önce yaşamış. Demek ki öğreneceği bir duygu yok. Belki de iş duygusu yok.
2: Benim babam öyle biri değil.
3: Keşke benim oğlum da senin yaşına gelip benim için böyle söyleyebilseydi be koçum.
4: Abi, bir günahları yok. Çağıralım Ersoy gelsin. Ne yapacaksan ona yap.
0: Çağırsan gelir mi Özcan?
4: Ben değil de abi.
0: Karısı çocuğu çağırsa gelecek adam birinin çocuğunu öldürür mü Özcan?
1: Evladımı bağışla. Ne yapacaksan bana yap.
0: Keşke mamuşumun anası da yaşayabilseydi de aynısını kocana oğlum için diyebilseydi. Onu da yaşatmadılar. Kocandan intikam almak için kocanı öldüreceğim. Belli ki sen iyi bir kadınsın, iyi bir anasın. Epey de çekmişsin. Evladını kaybetmişsin. Bu delikanlı da iyi birisine benziyor.

0: Şükür ki babasına çekmemiş. Sizin ne günahınız var bu adamın günahlarını çekesiniz? Ben sizi öldüreyim. Siz bu adamdan kurtulun.
1: Abi, zaten Ersoy'u öldüreceksin. Kurtulacaklar.
0: Özcan, madem bu kadar melektin... Niye aldın bu insanları buraya getirdin?
1: Abi, öldürelim diye getirmedim ki. Ersoy yaşadıkça birilerine zarar verecek. Niye pazarlık yapmayalım ki? Niye anlaşmayalım ki?
0: Pazarlık mı yapacağım oğlumun katiliyle? Hem de bu masum insanları kullanacağım.
1: Abi, hem masum diyorsun, hem öldüreceğim diyorsun.
0: Masum kalsınlar diye Özcan. Bir saniye bile olsa kimse evlat acısı yaşamamalı.
2: Memati.
0: Memati öldü be usta.
2: Sık ki Memati'nin adı bile ölsün. Memati, senin bir adın var. Namın var. Şerefin var. Sen düşmanının karısını, çocuğunu vuracak adam değilsin. Bu intikam değil. Bu insanlık değil.
0: Hiçbir şey umurumda değil.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
13: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leslik.
8: Sevince. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Niye aldın bu insanları buraya getirdin?
7: Abi, öldürelim diye getirmedim ki. Ersoy yaşadıkça birilerine zarar verecek. Niye pazarlık yapmayalım ki? Niye anlaşmayalım ki?
6: Pazarlık mı yapacağım oğlumun katiliyle? Hem de bu masum insanları kullanacağım.
7: Abi, hem masum diyorsun, hem öldüreceğim diyorsun.
6: Masum kalsınlar diye Özcan.

0: Memati öldü be usta.
1: Sık ki Memati'nin adı bile ölsün. Memati, senin bir adın var. Namın var. Şerefin var. Sen düşmanının karısını, çocuğunu vuracak adam değilsin. Bu intikam değil. Bu insanlık değil.
0: Hiçbir şey umurumda değil.
1: Bu mertlik değil.
0: Birine söz mü verdin mert olmaya?
1: Verdin. Mamoş'a verdin. Mert olmayanın oğlu olmasın. Mert olmayan oğlunun arkasından ağlamasın. Bir baba oğluna mertlik bırakmayacaksa ne bırakacak?
0: Oğlum öldü usta. Oğlum öldü. Bir şey bırakacak kimsem yok.
1: Memati, herkes ölecek. Sen de öleceksin. Ben de öleceğim. Ama insanın şerefi, haysiyeti yaşayacak. Seni, beni örnek alacak insanlar var. Sen o silahı sıkmakla o insanları da öldürürsün. Hepsi Ersoy gibi olur. Memati gibi olmaz.
0: Öldürmesem ne yapacaksın?
1: Geri vereceğim.
0: Ateş düştüğü yeri yakıyor demek ki. Sen İskender'den intikamını aldın tabii.
1: Sen de Ersoy'u öldür, intikamını al. Ama karısını, çocuğunu değil.
0: Sırasıyla usta. Önce bunlar, sonra Ersoy.
1: Vallahi o silahı sıkarsan, ben de senin kafana sıkarım. İntikam mintikam aldırmam. Sen o silahı sıktığında kendini de öldürürsün, namını da. Bak, beni kardeşini öldürmek zorunda bırakma. Ersoy'a bu namı verdirme.

0: Abdüley, hastaneye, hızlı.
1: Bana Perihan'ın sağlık durumunu saat saat bildireceksiniz. Hastaneden çıkış zamanında bildireceksiniz. Tamam, sonra konuşuruz.
2: Baba Tuğra'nın gazetesini aldık. Bari burayı bizim binaya taşıyalım. Hiç sevmiyorum burada olmayı.
1: Niye kızım?
2: Tuğra'nı oturduğun koltukta öldürdüler ya.
1: Turan fazladan 10 sene bile yaşadı kızım. Sen rahat ol. Baban yaşadığı müddetçe kimse kılına dokunamaz.
2: Bebek katili diye manşeti de bu yüzden mi attırdın? Baba, mezarlıkta ölüyorduk.
1: Mezarlıkta bana doğru bir tane kurşun geldiğini gördün mü?
2: Kurşunları takip edemedim babacığım, kusura bakma. Kim kime ateş etti göremedim.
1: Ben gördüm. İskender gibilerini, Ersoy gibilerini 40 yıldır takip ediyorum. Onlar beni, ben onları tanırım.
2: 40 yıldır örgüt başı hariç kimle ilgili bebek katili manşeti attırdın?
1: Gazete ne zaman basılacak?
2: Daha vakit var. Sana yalvarıyorum, biraz daha bekle. Niye biz bu savaşın tarafı olalım?
1: Senin de çocuğun var.

0: Bu Davut'un oğlu ölmüştü değil mi?
1: Evet efendim.
0: Torunu?
1: Bildiğim kadarıyla oğlunun çocuğu yoktu efendim.
0: Kızının bir oğlu olacak. Bizden bir altın götürsünler. Davut'un torununun sünnetine katılamayabilirim. Altınımızı yollayalım ki sonra darılma gücenme olmasın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Mücahit, misafirlerle ilgilen.
1: Tamam abi.
2: Abi yollayacak mısın Ersoy'u hakikaten?
0: Yollayacağım.
2: Bizde kalsalar ya abi. Ersoy onları nasıl olsa almaya gelecektir. Pusu atarız.
0: Ersoy telefon açtı. Karımla oğlum elindeymiş. Törene gerek yok. Sıkın kafalarına bir yere atın dedi. Sence blöf mü yapıyor?
2: Böyle mi dedi hakikaten?
0: Böyle dedi.
2: Benim tanıdığımda bu adam bu kadar kafası kırık değildi.
0: Biri kırmış kafasını demek ki Abdüley.
3: Özcan anlattı olanları Can Polat. Ne yapacağız şimdi Can Polat?
0: Seni biraz riske atacağım.
3: Senin canın sağ olsun Can Polat.
0: Ersoy'a karısıyla oğlunu götüreceksin.
4: Abi ben götüreyim.
0: Alıp getiren sensin Özcan. Seni yaşatır mı?
4: Abi amcama bir şey yaparsa?
3: Yaparsa yapar. Sen ne güne duruyorsun? Yeğenimsin. Sen de üstüne düşeni yaparsın. Yeri belli mi? Ben mi Ersoy'u arayayım?
0: Beni bu numaradan aradı.
3: Al çevir şu numarayı. Bir planın var mı? Ben emanetleri teslim ederken.
0: Zaten seni riske atıyoruz. Bu seni iyice hedef yapar. Yalnız takip edildiğini öğrenirse emanet memanet anlamaz.
3: Alo? Ersoy Ulu Bey'le görüşecektim. Zülfikar değil.
5: Ersoy Bey müsait değil.
3: Sen benim ismimi söyle. Eşiyle oğlunun bende olduğunu da söyle. Hadi. Bekliyorum. Ne yapayım? Müsait değil dedirtti önce. Mecbur söyledim durumu.
5: Zülfikar arıyor. Eşiniz ve oğlunuz yanındaymış.
6: Alo.
3: Ersoy Bey. Eşinle oğlunu Polat Alemdar bana emanet etti. Nereye diyorsan oraya getireyim.
6: Zülfikar Bey. Benim seninle husumetim yoktu.
7: Ta ki seni husumetim olan adamların yanında görene kadar.
6: Madem aracı olmak istiyorsun, çocuklar sana bir adres bildirsinler, gel.
7: Ama herhangi bir yanlış yaparsan...
6: Bil ki o Zülfikar kılıcınla kafanı keser, Polat Alemdar'a gönderirim.
3: Ersoy Bey, bizde olmaz.
7: Nasıl dediysek, ne şekilde dediysek, o şekilde görürsün.
3: Ayrıca da başımız Zülfikar'a kurban olsun. Adamların bu telefona adresi bildirsin.
8: Ağam bir araba bizi takip ediyor.
3: Kim ki bizi takip eder? Ersoy'un adamı mı?
8: Bilmiyorum ağam.
3: Hızlıca sağa çek. Bekleyin. Bir şey olursa misafirlerle beraber bas git, tamam mı?

0: Amca benim.
1: Ulan sen sağır mısın? Benim ettiğim laflar işitmez misin? Ulan ben demedim mi ki sözüm neyse oyun ben?
0: Amca, kötü bir şey yapmadım. Başına bir şey gelmesin diye tedbir aldım.
1: Gelsin ulan, gelsin. Başıma ne gelecekse gelsin. Herif seni görse, senin başına ne gelecek biliyor musun? Defol evine dön, defol! Yazık seni.
2: Kusura bakmayın hanımefendi.

0: Selamımı söyleyin.
1: Ulu Bey sizi bekliyor.
0: Zeynel, sen burada kal.

0: Misafirimiz geldi. Oğlum duymuyor musun beni? Teşekkür ederim. Sözünde durduğun için.
1: İş buralara gelmesin diye seni çok aradım Ersoy Bey. Ama ne telefonumuza çıktın, ne bir cevap ettin.
0: Öyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Nefesini boşuna tüketme. Ben arkama bakmam, önüme bakarım. Kim önüme çıkarsa

0: çiğner geçerim.
1: Masum öldürmek çiğneyip geçmek değildir. Her şey çiğnenir ama çocuklar çiğnenmez. Senin de evladın var. Bak, düşmanın sana bunu yaptı mı?
0: Ben ona yap dedim. Evimi bastıktan sonra, mahremime girdikten sonra öldürmüş öldürmemiş ne fark eder?
1: Evini çocuk öldürmek için basmadı. Seni öldürmek için bastı.
0: Zülfikar, adam öldürmek, adam kaldırmaktan daha şerefli bir iş. Senin arkadaşların benim namusumu lekelediler. Senin namusunu kaldırsalar, lekeleseler ne yaparsın?
1: Aha, namusun burada. Sor bakalım. Tüylerine zarar gelmiş mi?
0: Buna mı soracağım? Ben ona oğlumu emanet ettim. Gerekirse kendini öldürsün, oğlunu öldürsün de düşmanıma teslim olmasın diye silah verdim. Ölmemiş, utanmadan başkasının arabasına binmiş, şimdi de karşıma geçmiş, utanmadan ağlayan bu kadına mı soracağım?
1: Bundan sonrası aile meselesidir. Bana müsaade.
0: Yok yok. Aile meselesi değil. Namus meselesi. Madem bu yaşınıza kadar bunu size kimse öğretmemiş, benden öğrenin. Namus nasıl temizlenir?
2: Ersoy yapma!
3: Anne! Anneciğim!
1: Ne yapıyorsun sen? Delirdin anne. Mi? Manyak mısın sen?
0: Benim zaafım olduğunu düşünüp evime saldıran o itlere de ki, Ersoy Ulubey'in hiçbir şeye zaafı yok. Misafirimizi uğurlayın.
1: Ersoy Bey, yapma Allah aşkına. Bu masumlara kıyma. Kimsenin sana bir şey dediği yok. Düşmanlık ayrı, bu iş ayrı. Ben kefilim. Daha bir şey olmayacak sana. Allah aşkına.
4: Sen ne biçim erkeksin?
0: Canım oğlum. Bu kadına mı sarılıyorsun? Dediklerimi duymadın mı? Bu kadın ailemizi lekeledi.

0: Lan bırakın.
1: Gir içeri.
2: Kine sıktı ağam?
3: Ben ömrüm boyunca çok gezit gördüm. Böylesini hiç görmedim. Karısına sıktı. Şimdi de kesin oğluna sıktı. Hadi.

0: Baba, beni öldürme.
1: Oğlum.
0: Baba, bunu niye yaptın?
1: Canım evladım. Ben seni çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Senin de benim gibi oğlun olsa aynını yapardın. İnsan evladını başkalarının öldürmesine dayanabilir mi? Ağlama. Ağlama. Güzel oğlum.
0: Baba, ölmek istemiyorum.

0: Erkekler ağlamaz güzel oğlum. Güzel oğlum benim.
1: Canım çok yanıyor baba.
0: Biliyorum. Acımayacak. Acımayacak. Acımayacak. Acımayacak. Acımayacak. Acımayacak. Acımayacak. Acımayacak.

0: Abdüley, ben yanlış mı yaptım?
1: Ne konuda abi?
0: İhtiyarlar bana görevim bitti dedi. Bırakıp gitmem mi lazımdı?
1: Evet abi, yanlış yaptın.
0: Böyle mi düşünüyorsun hakikaten?
1: Evet abi. Size yalvardım. Yeraltına inmeyelim diye. Yeraltı diye bir şey kalmadı ki. Ya örgütçüler var ya derinciler. Onların olduğu yerde bizim zırhımız olmadan bizi ya da sevdiklerimizi yaşatmayacakları belliydi.
0: Bunu bile bile nasıl sırtımı dönüp giderdim Abdüley?
1: Abi bazen gitmek bir çözümdür. Çünkü bazen beklemek lazım. Şartların oluşmasını beklemek lazım. İhtiyarlar illaki sana bir ara yalvaracaklar. Geri gel diye. Ama şimdi hiç zannetmiyorum. Hayatta kalabilir miyiz? Onu da zannetmiyorum.
0: Ne öneriyorsun?
1: Ersoy'la uzlaşmanın yolunu bulalım. Bu işten çekilelim. Abi kendim için değil. Ölümden korkum yok biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Aranızda hiç kimsesi olmayan benim. Ama sizin hepinizin sevdikleri var. Benim de siz varsınız. Deseler ki siz hepiniz öleceksiniz ama devlet millet istediğiniz noktaya gelecek, tamam.

0: Ama gelmeyecek. Her zaman birileri çıkacak. Bu hainler kırılmakla bitmez ki. Ersoy gidince daha beteri gelecek. O gidince ondan da beteri gelecek.
1: Ve Mati'ye ne diyeceksin?
0: Lider sensin. Sen ne dersen Memati de ona uyacak, ben de uyacağım, herkes de uyacak.

0: Baba sıkıldım buradan. Ne zaman eve gideceğiz?
1: Biri bir şey mi yaptı? Rahatsız eden mi oldu?
0: Yok baba. Hastanede kim rahatsız edecek?
1: Bir doktor var. İkide bir buraya girip çıkıyor. O mu rahatsız etti seni?
0: Hayır. Bir röntgenci var, o rahatsız etti.
1: Kim? Adı ne? Nasıl bitir?
0: Baba şaka. Hani röntgen, film, röntgencilik falan. Hı?
1: Yok yok. Sen şaka yapmazsın. Böyle vurulmuş yatarken insan şaka yapar mı?
0: Bütün bunlardan sıkıldığım için eve gitmek istiyorum.
1: Kızım, o röntgencinin ismini söyle. Ben bir görüşeyim, öyle gidelim.
0: Yok hele biri baba.
1: O zaman ben bütün röntgen servisiyle bir toplantı yapayım.
0: Senin zaten toplantın yok muydu?
1: Demedi deme Perihan. Bütün servisi bana lav ettireceksin. Bir şey olursa telefonum açık. Zaten bir kat yukarıdayım. Ara, hemen gelirim. İçeri bir sapık girerse...

0: Bu adam Yezid soyu. Gözümün önünde karısını öldürdü. Beni mekandan attı, oğlunu öldürdü.
1: Ne diyorsun sen Zülfikar'a?
0: Vallahi öldürdü, billahi öldürdü. Ben hayatımda böyle bir şeyi ne gördüm, ne duydum.
2: Ne diye öldürdü karısını, çocuğunu?
0: Benim kimseye zaafım yok. Git Polat Alemdar'a böyle söyle dedi. Vurdu.
3: Kendi çocuğunu.
0: Kendi çocuğunu. Yahu siz anlamıyor musunuz?
4: Ya anladık da bunu bırak insan, hayvan bile yapmaz.
5: Adam net söylemiş. Karıma oğluma bunu yapıyorsam size neler yaparım diye.
2: Allah Allah, yani ne yapak yani bu herif böyle Yezid'se? Benim şimdi Cevher'e yeğenim olarak zaafım var diye gidip kafasına mı sıkam? Hadi sıktım. İmdat. Onu da mı öldüreyim? Ya benim var 3000 tane yeğenim, zaafımın olduğu. Hepsini nasıl öldüren bombalıyım? Yumurtadan çıkmadı ki zaafımız olmasın. Onda bile yumurtanın kabuğuna zaafı var.
1: Buraya gelmeden önce Abdüley'e sordum. Ben bir yerde yanlış mı yaptım diye. Kardeşim de sağ olsun yanlışlarımı tek tek yüzüme saydı. Ben de dinledim. Ama ben bu işten geri dönmeyeceğim. Ersoy'un üstüne gideceğim. Onu öldürdükten sonra Ersoy'un arkası daha kalabalık gelecek dedi Abdüley. Haklı. Onların da üstüne yürüyeceğim. Kim bu memlekette insanımızın başına belaysa ben onların başına bela olacağım. Zaaf mı? Evet. Bizi biz yapan zaafımızdır. Bizi zalimden ayıran zaafımızdır. Ama biz bu mücadeleyi kazanabilmek için her şeyimizi feda edebileceğiz. İbrahim.
6: Benim sana can borcum var. Sen olmazsan kızım ölecekti.
1: Bana borcun yok. Ama sen bizimle birlikte devam etmeyeceksin.
6: Neden?
1: Kızına bir şey olursa seni ben bile zapt edemem.
6: Ha benim kızım... Ha Memduha'nın torunu ne fark eder ki?
1: Eder. O zamanında torununu dağa yollamış. Bağrına taş basmış. Sen Amerika'ya yollamışsın. El bebek gül bebek. Yoksun arkadaş.
6: Sen bana hakaret ediyorsun. Ben kızımı çok seviyorum. Ama onun namuslu bir hayat sürmesi için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
1: Yok mu?
6: Yok.
1: O zaman git kızının sağlam bacağına bir kurşun sık. Ondan sonra karşıma gel öyle otur.

0: Bu ne?
1: 40 yıldır tanıdığın Ersoy yollamış. Davut Bey'in torununun sünnetine katılamayabilirim ama altınımı peşin peşin yollayayım demiş.
0: Manşeti nereden duymuş?
1: Sence bu binada istihbarata bilgi veren kaç kişi var?
0: Baskıya gitti mi gazete?
1: Durdurdum.
0: Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın?
1: Oğlumun geleceği için sana bir şey sormama gerek yok.
0: Asıl onu bana soracaksın. O benim tek varisim. Her şeyim onun olacaksa geleceğine de ben karar vereceğim.
1: Ne güzel. Demek ki yaşaması konusunda hemfikiriz.

0: Baba? Ne yapıyorsun?
1: İyiyim kızım, sen ne yapıyorsun?
0: O elindeki silah ne?
1: Temizliyordum kızım. Sen birden uyanınca elimde kaldı.
0: Beni mi vuracaktın baba?

0: Niye seni vurayım kızım? Sen de baban gibi evham yapmaya mı başladın?
1: Sen iyice tuhaflaştın.
0: Benim sana zaafım var mı kızım?
1: Bence var.
0: Deme öyle. Deme. Ya bir düşmanımız duyarsa?
1: Sence duymayan var mıdır baba?
0: İyi de insanın çocuğuna zaafı olmazsa kime ne zaafı olur?
1: Toplantının konusu bu muydu? Bunları mı sormaya geldin?
0: Yok, röntgenciye bakmaya geldim. O sırada düşündüm. Biliyorsun ben silah temizlerken hep düşünürüm.
1: Nereden bileyim baba? Lütfen gider misin? Uyuyacağım.
0: Senin babana hiç mi zaafın yok kızım?
1: Aslında benim bir fikrim var.
0: Söyle kızım.
1: Bence sen evlen. İkinci hatta üçüncü çocuğu yap. Sen de zaaf diye bir şey kalmaz.
0: Bu söylediğini bir daha silah temizlerken düşüneceğim.
1: Hı hı.

0: Ne diyorsun Can Polat? Yani şimdi herkes zaafı olana mı sıkacak? Ah benim kadersiz yaverim.
1: İbrahim'in zaafı yok. Saplantısı var.
0: Neymiş saplantısı? Sevi işte kızını.
1: Sevmekten öte onun tanrısı gibi davranıyor. Hepimizin zaafı var. Ama hepimiz biliyoruz ki Allah var, ölüm var. Kıza bir şey olsa İbrahim seni bile öldürür.
0: Ne ben öldürecek? O ayı. Ben o adamı da ayı da ne derim?
2: Can Polat, ne yapacağız bu soysuz Yezid'i?
1: Karısını oğlunu öldürdü. Yani gemileri yaktı. Saldıracak. Saldırması için de silah lazım.
3: Ersoy'a silah ne ki abi?
1: Kurumun silahlarıyla değil Abdülay. Kendi silahlarıyla saldıracak.
2: Silahtan çok ne var hakikaten Can Polat? Bu adam örgütle illaki canciğerdir.
1: Örgütten, dağdan taştan illaki bir yerden bulacak işte. Biz de o anda tepesine bineceğiz. Zülfikar ağa, senin tırcılara sor bakalım bir şey çıkacak mı?
2: Başım üstüne Can Polat. Ama bu saatten sonra benim tırlarımla bir şey getirmez.
1: Önceden kamyon kamyon silah mühimmat getirmiştir. Eskiden İstanbul'un taşı toprağı altındı. Şimdi taşının, toprağının altı silah.

0: yapamadım. Peri Hanım'a kıyamadım.
1: Otur İbo, otur.
0: İstersen kendimi vurayım. Ama kızımı vurmamı benden isteme.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
14: Bu salı binde Bioblast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen bambu tuvalet kağıdı 169 lira.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
2: Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Vanish Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla Sende Twist'le.
8: Damla önce çok eğlendim.
9: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana el

0: Tim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye. Rinso.
1: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Golf. Yaşanacaksa.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Tam da leslik.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Tam da leslik.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: yaptıklarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye

0: gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
0: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Zaten kızını vurmanı istemedim. Zaafı olan insan zaafını bilir, ona göre hareket eder. Ama saplantısı olan insan bunun farkında bile değildir. Sadece farkına varmanı istedim. Bil ki kızın ölümlü. Hepimiz gibi o da ölecek. Bunu bildikten sonra ne sana ne kızına kimse bir şey yapamaz.
8: Yapamaz.
7: Sen yine de kızını bir süre yurt dışına yolla. En azından Ersoy ölene kadar.
8: Yollamam. Kızım yanımda kalsın. En azından Ersoy ölene kadar.
9: Abi Ömer baba kalp krizi geçirmiş. Tekrar yoğun bakıma aldılar.

0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsın Lale Zara?
0: Teşekkür ederim.
1: İki dile geçmemişsiniz bakıyorum. Benimle Türkçe konuşuyorsun.
0: Benim dilimi öğrendiğinizde zevkle.
1: Demokratik özellik nereden çıktı? Biz size ayrılın dedik mi?
0: Ne oldu? Ben buradayken meclis federasyon mu ilan etti? Ayrıca siz bize öğretmediniz mi? Diplomaside taleplerinizin ilerisinde talep etmezseniz, taleplerinizi elde edemezsiniz diye.
1: Biz size asıl yeri gelmeden hiçbir konuyu konuşmamanızı, tartışmamanızı, bunun direnç oluşturacağını da öğrettik.
0: Örgütte sadece bizim sözümüz geçmiyor. Gereğinden fazla çeşitliliğe sahibiz. İsrailliler başka yerden bastırıyor, Amerikalılar başka yerden, siz başka yerden.
1: Yani siz Türkiye'den daha ileri bir demokrasiye sahipsiniz. Farklı fikirler açısından.
0: Buraya benimle ve örgütümle dalga geçmeye mi geldiniz? Demokrasiye geçmek için önce feodaliteden kurtulacaksınız. Sonra totaliter bir rejim kuracaksınız. Ardından demokrasiye geçeceksiniz. Bu bir evrim. Siz Avrupalıların 1000 yılda elde ettiğini, biz 40 yılda elde etmeye çalışıyoruz.
1: Hasta adam iyileşti. En azından yoğun bakımdan çıktı.
0: Hasta adam kim?
1: Türkiye. Hasta adam gerçekten iyileşirse, eski sahip olduğu gücün mirasının peşine düşecektir.
0: Narkozu verin, yoğun bakımdan çıkarmayın.
1: Dediğin gibi, bölgede tek biz yokuz. Amerikalılar var, İsrailliler var.
0: Ne yapacaksınız peki?
1: Hasta adamın ayağa kalkmaması için kötürüm olması lazım. Ayaklarını koparmak, en azından kırmak lazım.
0: Nasıl?
1: Zaafları belli bu hastanın. Din, mezhep ve etnik farklılıklar. Etnik farklılıkların altını siz gayet iyi çiziyorsunuz. Ama mezhep konusu Avrupa'nın gerisinde. Belki örgütünüz mezheple arasına mesafe koyarsa önemli bir bölünme daha yaşanacaktır.
0: Bizim inançlara bakışımızı biliyorsunuz. Marksist gelenekten geliyoruz ve...
1: Sen kaşı ki başkaları kaşımasın. Ne olur yani? Bir iki ibadet yerine saldırıda bulunsanız...
2: Savcı hanım, adliyede olduğunuzu duydum. Hem çay içelim, hem de ifade işini aradan çıkaralım dedim.
3: İyi yaptınız, ben de size gelecektim. Ramazan! Bize iki çay getirir misin? Alışmamışız kardeşim ifade vermeye. Sabahtan beri içimde sıkıntı.
2: Sıkıntı yapacak ne var ki? Arkadaşlar anlattı. Allah korumuş sizi.
3: Hakikaten öyle. Siz hiç ifade verdiniz mi?
2: Verdim. Askeri mahkemede verdim.
3: Niye?
2: Bakaya kalmıştım. Rutin iş. Ama bayağı zorlandım. Kürsünün karşısı zor.
3: İyi, ben şanslıyım. Mahkemede değilim.
2: Dur bakalım. Belki daha dava açacağız.
3: Küçük küçük alış diyorsun yani. Hepinizin derdini biliyorum. İlla hakim arkadaşların karşısına çıkaracaksınız ki adliyenin mevzusu olayım.
2: Zaten şahit olarak çıkacaksın.
3: O başka.
2: Nasıl oldu hakikaten?
3: Katip çağırmayacak mısın?
2: Gerek yok. Ben yazdırırım. Sonra siz bakarsınız.
3: Teşekkür ederim.
2: Polislerle konuştum. Kimse Ersoy Ulubey'in orada olduğunu, ya da bu işi yaptırdığına dair bir şey söylemedi.
3: Polis çok sonra intikal etti. Bilmemeleri normal. Ama ifade aldılar. Kimse söylememiş mi?
2: Ben de ona şaşırdım. Kimse Ersoy'un adını ağzına almamış.
4: Leyla, ifade verirken bu adamın adını ağzına alma.
3: Ben Ersoy Ulubey'in bu işi yaptırdığını, hatta bizzat orada olduğunu biliyorum.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Bir CHP, iki yönetim. Dün Ankara siyaseti tarihinin en kritik günlerinden birini yaşadı. Yargı kararını tanımayan CHP'liler genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de harekete geçince ortalık karıştı. Dün yaşanan görüntülerin ardından son 24 saat baş döndüren bir trafiğe sahne oldu. Peki kim ne dedi? İkiye bölünen CHP'de tarafların hamleleri ne oldu? İşte detayları.

0: alınmak üzere çıkıyoruz.
1: Genel merkezden çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.
2: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
1: Dün Türk siyasi tarihinin belki de en kritik günlerinden biri yaşandı. Adres CHP Genel Merkezi'ydi. Yargının kararını tanımayan Özgür Özel ve kadrosuna polis müdahale etmek zorunda kaldı.
3: İşte buradaki o iki demir tek tek...

0: Buradan çevik kuvvet ekipleri giriş yaptılar.
1: Evet, şu anda polis ekipleri CHP Genel Merkezi'nin içine girdi ve müdahale başladı.
2: Genel Merkez binası savaş alanlarını aratmadı. Sandalyeler ve masalar kapının önüne koyuldu. Pet şişeler ve yangın söndürme tüpleri ise havada uçuştu.
3: Özgür Özel ve kurmayları genel merkezden ayrıldı.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel şu anda CHP Genel Merkezi'nden çıkış yaptı.
4: Katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlar için kesinlikle bu tabloya biz yol açmadık dedi. Uzlaşmak için uğraştıklarını söyledi. Tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı ifadelerini kullandı.
5: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
3: Ve yaşananlar sonrası CHP Genel Merkezi.
6: Her katta ayrı bir hazırlık vardı. İşte onlardan bir tanesi burada kaygan zemin inme notu düşüldü. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından çevik kuvvetin yukarıya doğru tırmanmaması için.
3: CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlar ve taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlatıldı.
7: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yenilgiyi yakıştıramayanlarız. Baba ocağını işgalden kurtaracak mıyız?
8: Bakın, bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.
3: Ve bugün çift başlı CHP'de sular yine durulmadı.
8: Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış kişiler tarafından gündeme getirildi.
3: CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması ve kesin ihraç talebiyle başvuruda bulundu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
3: Genel merkezden de Özgür Özel ve kurmaylarının izleri silindi. Temizlik ve yenileme çalışmaları vardı. Özel'in fotoğrafları kaldırıldı. Eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarının isimleri oda kapılarındaki plakalardan söküldü. Mutlak butlan kararı da CHP Genel Merkezi'ne asıldı. Ve dikkat çeken bir skandal. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kendisine iletilen mutlak butlan karar tebligatını yırtıp atarak bunun için yıktılar baba ocağını demişti. Ancak Özel'in kararı okuduğu, sonradan kameraya açtırdığı ortaya çıktı. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan makam odasındaki ünvanı da grup başkanı olarak değiştirildi.
5: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel partililerle bayramlaştı. Grup toplantı salonunda milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi.
9: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
3: Ve Özgür Özel'in bayram programı.
9: Manisa'da olacak. Bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı.
3: Kılıçdaroğlu kanadındaysa çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta genel merkeze gelecek. Partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Gün boyu da kendisine yakın milletvekillerini konutunda kabul etti Kemal Kılıçdaroğlu.
10: Ünlülere yönelik son dalga operasyonda 20 isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Onlardan biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Haberi yurtdışı tatilinde alan Sarıkaya, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.
11: Şöyle söylemek ister misin Serenay?
12: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Gözaltı kararını yurt dışı tatilinde öğrendi. Türkiye'ye adım atar atmaz yakalandı.
11: Bir şey söyleyecek misin efendim?
3: Rahat tavırları ve yüzündeki tebessümle dikkat çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gazetecilere açıklama yapmadı.
11: Bir şey söyleyecek misin efendim? Bir şey söyler misin?
12: Sağ ol, kolay gelsin.
3: Ünlülere yönelik son dalga operasyonunda 20 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adli tıpta uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlülerden 11 adliyeye sevk edilmiş. Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Raşan tutuklanmıştı. Operasyon sırasında yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında yakalama kararı çıktı. Açıklama yapan oyuncu, uzun süredir planladığı yurt dışı seyahatinde olduğunu, en kısa sürede dönüp prosedürleri yerine getireceğini söyledi. Serenay Sarıkaya bu sabah Türkiye'ye döndü. Gözaltına alınan ünlü oyuncu sağlık kontrolünden geçti.
11: Bir şey söyleyecek misin efendim? Bir şey söyler misin?
12: Ya, sağ ol, kolay gelsin.

0: Jandarmada ifadesi alınan Sarıkaya, uyuşturucu testi için adli tıpa sevk edildi. Ardından serbest bırakıldı.
1: Ankara'da değişmeyen bir manzara getireceğiz ekranlarınıza. Göle dönen yollar ve su basan binalar. Altyapının çökmesiyle ulusta 5 asırlık geçmişi bulunan tarihi pazar sular altında kaldı. ABB yine sahada değildi. Esnaflar suyla dolan iş yerlerini kendi başlarına tahliye etti.
2: Millet perişan ya. Her defasında aynı şey yaşanıyor. Altyapı yapayım diyor ama altyapı nasıl yapayım?
3: Bıraksın gitsinler, en güzeli bu. Allah Melik Gökçek'ten razı olsun. Onun yaptıklarıyla biz hala devam ediyoruz.
4: Altyapı yine yağışı kaldırmadı. Ankara'da tarihi çarşı su altında kaldı.
5: Ulus Çıkrıkçılar yokuşundaki iş yerlerini su bastı. Belediye ise yaşanan mağduriyeti görmezden geldi. Sahaya çıkma gereği bile duymadı. Vatandaşlar suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla tahliye etti.
6: Hiç kimse gelmedi. Hiç kimse gelmedi.
7: Belediye ekipleri falan yoktu burada.
3: Belediye iş gördüğümüz ettiğimiz yok. Ortada ne belediye var ne çalışan var.
5: Görmüş olduğunuz gibi milyonlarca lira harcanmış mazgalların içi asfalt ve kirle doldu. Cadde ise burun direklerini sızlatan ağır bir koku sardı. Her yağışta aynı manzarayla karşılaşan vatandaşlarsa duruma isyan etti.
6: Lağım kokuları çok fazla oluyor. Buralar sürekli tıkanıyor.
7: Bak hep kırık. Buralar kırık kırık. Hep içine pislik dolu. Asfalt doluyor.
5: Burada işlevini yitirmemiş mazgallarla karşılaşmak imkansız. Mazgallar ya parçalanmış ya da içi kir ve asfaltla dolmuş durumda.
8: Kaç kişi düştü şurada, yazık değil mi? Şikayet ettik, gelip yapmadılar.
4: Başkentlinin Mansur Yavaş'a tepkisi vardı. Çünkü Yavaş Ankara'nın sorunlarını unutup siyasete kapılmıştı.
2: Hizmet yapması lazım. At yapıyı bir gelsin, bir sokaklar bir gelsin. Hiç gezmiyor mu ya?
3: Bıraksın gitsinler, en güzeli bu. Allah Melik Gökçek'ten razı olsun. Onun yaptıklarıyla biz hala devam ediyoruz.
1: Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Vatandaşlar soluğu kurban pazarlarında aldı ancak çadırlardaki kurbanlıkların çoğu da satıldı. İşte hayvan pazarlarındaki son durum.
9: 240 masanın 250 lira la bu duvar be.
10: Öksürdüm seni, hiç öksürmedim.
9: Yan malın değerini ver abi.
10: İyi verdim.
9: Yan malın değerini ver.
10: İyi verdim ben.
9: Yok abi, olmaz.
11: İki tarafa da 240.
9: Hayır abi, yok. Erol amca, kesimi de buna dahil edeceğiz, tamam mı?
10: Tamam ver oğlum, da üstümüzde tamam, var mı? Hayırlısın abi.
5: Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Hayvan pazarlarındaki hareketlilik iyice arttı. Kurbanlık arayışını son güne bırakan vatandaşlar hayvan pazarlarına akın etti.
12: Geldik bakalım, şöyle bir geziyoruz.
13: Düve düşünüyoruz ama daha hala bulamadık.
14: Biz sabah 7'den gelip akşam 8'e kadar hayvanlarımızı yemliyoruz.
5: Besicilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başladı. Alıcı ve satıcı arasındaki pazarlıklardaysa bilekler adeta hayırlı yerinden çıktı.
10: Hayırlı olsun da.
11: 30.
9: Veremem, yok.
11: Sana 300
9: veremem. Ala bu duvar. Yok veremem.
11: Boya boya.
9: Abi masana 210 senin için. 280 kilo, 680 kilo.
5: Çadırlarda küçük baş kurbanlıkların fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Heybetli koçların fiyatı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Büyük baş kurbanlıklardaysa hayvanın cinsine ve kilosuna göre 125 bin liradan başlayan fiyatlar 500 bin liraya kadar çıkıyor.
15: Sattık biz bunu.
5: Ne kadar asla?
15: 52 bin lira bıraktık biz.
5: Çadırlarda kurbanlıkların çoğu satıldı. Ancak bu yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
14: Şu anda %70'ini sattık. Hayvanımız bitmek üzere. Pazar gününe kadar biz yoğunluk bekliyoruz.
5: Besiciler kurbanlık alışverişini bayrama bırakan vatandaşları uyardı. Bayramda kurbanlık fiyatları artış gösterebilir.
16: Şimdi arz talep meselesi. Hayvan sayısı azalınca insanlar yükseltir.
17: Herkesin kurbanı kabul olsun. Herkesin bayramda mübarek olsun.
1: Mersin'de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir daireye peş peşe 3 kez giren hırsız parmak izi bırakmamak için eldiven taktı ancak kamerayı fark etmedi. Kurbanlık parası olarak saklanan nakit parayı çalıp kayıplara karıştı.
18: Ortalama bir 10-15 dakika içeride kalıyor. 3 kez eve girip çıkıyor. Ve parayı alıp çıkıyor.
4: Eldiven giydi ama kamera detayını unuttu. Hırsız 3 kez girdiği evden kurbanlık parasını çaldı.
18: Şok olduk. Nasıl olduğunu anlamadık.
4: Çetinkaya ailesi 4 katlı bir binanın 3. katında yaşıyor. Kurban parasını da bu dairede saklıyordu.
18: Eşimin kazandığı iş yerinden bir aylık kazancını nakit olarak eve getirmişti. Biz onu kurbana saklarız diye evde bıraktık.
4: Ancak para ortadan kayboldu.
18: Pazar günü paranın yerinde olmadığını fark ettik. Hırsız girdiğini fark ettik.
4: Süleyman Çetinkaya eve kamera taktırmıştı. Kadın hırsız kameralara yakalandı. Eldiven takmıştı. Belli ki kendince önlem almıştı. Eve peş peşe 3 kez girdi. Kurbanlık parasını çalıp kayıplara karıştı. Polis şimdi o hırsızın peşinde.

0: Mersin'de minibüs şoförüyle tartışan kamyonet şoförü aracında kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Trafikte tartışma ölüm getirdi. Kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi. Kamyonet şoförü 54 yaşındaki Enver Karaaslan minibüs şoförüyle trafikte tartıştı. Aracından indi, minibüs şoförünün yanına gitti. O gerginlik dakikalarca sürdü. Ardından kamyonete döndü, yaklaşık 50 metre ilerledi. Kalp krizi geçirdi. Kamyonet refüje çarptı. Çevredekiler yardıma koştu. Dakikalarca işte böyle kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan adam hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
0: Bayramda yola çıkacaklara müjdemiz var. Tüm radarlar ve EDS noktaları Hayat 112 uygulaması üzerinden görülebilecek. İşte detayları.
2: Vatandaşımıza tuzak radar kurmayacağız, tuzak radar uygulaması yapmayacağız.
3: Bayramda yola çıkacaklar dikkat. Radar ve EDS noktaları anlık görülebilecek.
4: Bayramın yasa dönüşmemesi için ekipler sahada olacak. 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimleri yapılacak.
2: Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını bir kez daha yinelemek istiyorum.
3: Radar ve EDS noktaları Hayat 112 uygulamasından görülebilecek.
4: Örneğin Adana Ceyhan'dan İzmir Karşıyaka'ya gideceksiniz. Hayat 112 uygulaması üzerinden rotanızı belirleyip yol üzerinde ne kadar radar ve EDS noktası var görebilirsiniz.
2: Vatandaşımız nerede radar uygulaması olduğunu uygulama üzerinden görecek.
0: İstanbul'da yaşanan trafik kazasının ardından öfkeli sürücü kadın sürücüye saldırdı. Rekor ceza yazıldı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: Kazanın ardından tartıştılar, öfkeli sürücü kadın sürücüye saldırdı. Magandalığının cezası ağır oldu. İddiaya göre iki sürücü kaza yaptı. Ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 30 yaşındaki sürücü kadın sürücüye saldırı girişiminde bulundu. Kadın sinir krizi geçirdi. Yanındaki çocuğu ise korkudan ağlamaya başladı.
5: Anne hamilesin! Hamilesin!
1: Çevredekiler araya girdi. Tartışmayı ayırmaya çalıştı. Kadın tartışma sırasında bayıldı.
5: Sakin olur musunuz?
1: Maganda sürücü gözaltına alındı. 180 bin lira idari para cezası yazıldı. Aracı 60 gün trafikten men edildi.
0: Nalbur, berber, marketler hatta sokak aralarında dahi kıyma çekenler var. Ancak ekipler bu sene göz açtırmayacak, yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene rekor cezalar var.
6: Kasaplar tarafından yapılması gerekiyor ve bunlar...
1: Ama nalbur, berber, marketlerde hatta sokak aralarında kıyma çekenler var. Yetkisiz ve hijyensiz kıyma çekmenin cezası 79 bin lira.
6: Ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
1: Kurban kesildikten sonra ayırdığımız etleri kıyma çektiriyoruz. Son yıllarda merdiven altı yapanlar çoğaldı.
6: Burada aslında çok büyük bir hijyen eksikliği ortaya çıkıyor.
1: Kıyma çekme makinesi olanlar berberde, markette, sokak aralarında yapıyorlar. Piyasanın altında rakam kamlarla müşterileri kendilerine çekiyorlar.
6: Bir kasaba giderek bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor.
1: Hijyensiz ortamda çekilen o kıyma ölümcül olabilir.
6: Salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
1: İzinsiz kıyma çekene 26.360 lira, hijyen yetersizliğindense 52.801 lira, yani toplamda 79.161 lira para cezası kesilecek. Ayrıca tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar da var.
6: Etin doğru bir şekilde muhafazası, biz mutlaka bir 24 saatlik artı 4 derecede saklanmasını öneriyoruz.
0: Hatay'da ehliyetini aldığı günden bu yana hiç ceza yemeyen bir sürücü hız limitlerine uymayınca ilk cezasını yedi. Ceza yediği için mutlu olan sürücü

0: ailesini yakalayan polisleri tebrik etti.
1: Pişman mısınız peki?
2: Hayır. Ceza yediğime pişman değilim. İyi ki yemişim.
3: Ehliyetini 12 yıl önce almıştı. İlk kez trafik cezası yedi, polisleri tebrik etti.
4: Tebrik ediyorum arkadaşları.
3: Hatay'da trafik ekipleri denetimdeydi. Servet Gergin hız limiti 80 km olan yolda 90 km hızla gidiyordu ve ekiplerin radarına girdi.
4: Kaçıracağımı sandım ama yakalandım.
3: 4000 lira para cezası uygulandı. Bu onun ilk cezasıydı. Bu ceza beni kendime getirir diyerek polislere teşekkür etti.
4: Biraz silkeliyorlar yani, kendimize gelelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
0: Kocaeli'de bir adam kavga etti, iş ortağını öldürdü. Katil daha sonra kendi yaşamına da son verdi.
3: İş ortaklığı yaptığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Ardından yaşamına son verdi. Olayın adresi Kocaeli. Müteahhit Geylan Yedigün'le iş ortağı Uğur Öz arasında alacak verecek anlaşmazlığı vardı. Uğur Öz Geylani'nin evine geldi. İkili kavgaya tutuştu. Uğur Öz silahını çekti. İş ortağı olan Geylani Yedigün'e ateş açtı. Yedigün kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan bir kez daha tetiğe bastı, kendini vurdu. Polisler oradaydı. Uğur Öz olay yerinde hayatını kaybetti. Onun vurduğu 7 günse hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kendisini öldüren Uğur Öz'ün nikahında şahitlik de yapmıştı. Ayrıca Uğur Öz'ün 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını silahla yaraladığı da ortaya çıktı.
0: Denizli'de internetten hastane randevusu almak isteyen bir kadın çıkan ilk siteye girdi ve 20 bin lira dolandırıldı. Peki nasıl dolandırıldı? Detayları haberimizde.
5: Ben hastane randevusu almak istemiştim. Siteye tıkladım ve uzantısını kontrol etmeden e-devlet bilgilerimle giriş yaptım.
3: İşte bu hata ona pahalıya mal oldu. Sahte MHRS linki genç kadını dolandırıcıların ağına düşürdü. Denizli'de yaşayan Zeliha İrem Karama internetten hastane randevusu alacaktı. Gördüğü ilk siteye tıkladı ve bilgilerini girdi. Ama sitenin sahibi dolandırıcılardı.
5: Katılmadığım bir randevu olduğunu ve ödemem gereken bir ceza olduğunu belirten bir ekranla karşılaştı.
3: Paniğe kapıldı. Ceza olarak belirtilen 227 lirayı ödemek istedi. Ama kartından 227 dolar çekildi. Hastane randevusu almak isteyen kadın 20.843 lira dolandırıldı.
5: Derhal bankamı arayıp durumu bildirdim. Kartımı bloke ettirdim. Ertesi günü de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum.
3: İşlemin iptal edilmesi için bankasına başvuru yaptı. Ama transfer provizyonda olduğu için başvurusu reddedildi.
5: Herkes çok dikkat etsin. Sitelerin uzantılarını lütfen kontrol etsinler.
0: Bayram sofrasına otururken aman dikkat diyeceğiz. Çünkü Kurban Bayramı'nda aşırı et, yani protein tüketimi sindirim sorunlarıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Bunun önüne geçmenin yolu da dengeli beslenme. Peki bu nasıl sağlanacak? İşte ipuçları.
6: Azımsızlık yapabiliyor.
3: Aşırı tüketilen et sindirim sistemi sorunlarının en büyük nedeni.
6: Dinlendirilmeden direkt tüketilen et maalesef sindirim sistemini çok ciddi yorabiliyor. Kalp damar rahatsızlıkları da artabiliyor.
3: Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Bayram zamanı sabah kahvaltısında bile et tüketiliyor. Sindirim sorununun önüne geçmek için çözümse dengeli beslenme.
6: Eti küçük porsiyonlara ayırarak tüketilmesi, demir, B12, folik asit içeriğinden daha zengin bir beslenme içeriği sağlıyor.
3: Eti tek başına tüketmemekte fayda var. Yanında da sebze tüketmeliyiz.
6: Zeytinyağlı bir sebze veya mutlaka bir salata olmasına dikkat edelim. Hem sindirim sorunlarını ortadan kaldıracaktır, hazımsızlığı azaltacaktır.
3: Peki tatlılar?
6: Olabildiğince az şekerli veya şeker içeriği azaltılmış daha meyve tatlıları, daha sütlü tatlılar tüketilmesini istiyoruz. Lütfen yoğurt veya ayran tüketmeyin.
3: Alınan kilolar da kalıcı olabilir.
6: Özellikle şeker hastalığı olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar, böbrek rahatsızlığı olanların iki kat dikkat etmesi gerekiyor.
0: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti.

0: Yani İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek.
1: Az önce üniversitemin kapatıldığını öğrendim.
2: Faaliyet izni iptal edilmiş, Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı. Ama dün gece her şey değişti. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Üniversiteyi bünyesinde bulunduran şirketin bağlı olduğu Can Holding hakkında soruşturma başlatıldı. Holding'e ait 121 şirkete kayyum atandı. Üniversitenin faaliyet izninin iptal edildiğini öğrenen öğrenciler şok içerisindeydi.
1: Biz nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok.
3: Şok oldum. Bu öğrenciler ne yapacak? Finalleri ne olacak? Akademisyenler ne yapacak?
2: YÖK Başkanı Erol Özvar mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden ele aldığını duyurdu ve beklenen karar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitenin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti.
0: Beyza Nur Memiş nerede? Konya'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız kütüphaneye diye evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. 23 gündür kayıp kızın ailesi perişan halde.
4: Yavrum, Beyza'm, bak ben ayakta zor duruyorum annem. Evine dön annem.
2: Ailesi 23 gündür perişan. Kütüphaneye gidiyorum diye evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Beyza Nur'dan hala bir iz yok.
4: Dünyamız değişti yani. Dünya başıma döndü. Annem Beyza'm hedefine gel kuzum. Bize gel anne.
2: 18 yaşındaki Beyza Nur Memiş üniversiteye hazırlanıyordu. Katip olmak istiyordu. Annesine kütüphanede ders çalışacağını söyledi ve evden çıktı.
4: Benimle gurur duyacaksın dediydin anne. Bunları unuttun mu yavrum?
2: Akşam gelen bir mesajla yıkıldılar.
4: Akşam 6.30'da da ben bir daha eve gelmeyeceğim diye mesaj atmış ablasına. Telefonları kapatmış. Ne yapacağımı bilemedim.
2: Hemen ekiplerden yardım istedi. Ancak 23 gündür Beyza Nur'un izine rastlanmadı.
4: Evladım çok iyi bir evladıdı benim. Kimseye zarar vermezdi, kimseye üzmezdi. Ben çok perişanım.
2: Anne ve baba şimdi kızlarının bulunmasını istiyor.
4: Benim ciğerim yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. Benim çocuğumu bulun. Çocuğum öldü mü kaldı mı ben endişeleneyim.
5: Kızım ne olursa olsun geriye dön. Biz her şeyi de kabul ediyoruz.
0: Adana'da 43 yaşındaki adamın hayatı bir IBAN yüzünden kabusa döndü. 700 lira alacağı için IBAN'ını atan adam hapse girdi, işinden oldu.
6: Sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi.
7: 700 lira için hayatı kabusa döndü.
6: Çocukları var, işi var. Ne yapacak bu çocuk?
7: 43 yaşındaki TT 2005 yılında bir kavgayı ayırmak istedi. Sol bacağından vuruldu, engelli kaldı. Kuş ve kuş malzemeleri satarak geçimini sağlamaya çalıştı. Öykü adlı bir kişi güvercin ve malzeme satın aldı. 700 lira borçlandı. Alacağı için IBAN'ını paylaştı.
6: Babam para gönderecek. Onu diyor sana hani göndersin, sana da borcum var. Onu al diyor, geri kalan da bana harçlık gönderecek diyor. Geliyor para, alıyor parasını kendi şeyini. Alacağını gerisinde adama veriyor.
7: Hayatı bir anda değişti. IBAN dolandırıcılığından hapse girdi.
6: Adam zaten dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı. Hapse girdi. 2 ay oldu gireli. Şimdi de işinden oldu. 60 gündür cezaevinde gözümün yaşı kurumuyor.
7: Ve işinden oldu. Annesi ise gözyaşları içerisinde yardım istedi.
6: Çok üzüldüm. Cezaevinde düşmüş, ayağını bile kullanamıyordu. Ayağı protezde düşünce şişmiş ayağı.
0: Bolu'da Kadınlar 3. Ligi maçında gerginlik sahaya taştı. Gençlik Spor ve Karaçayır Spor futbolcuları bir anda birbirine girdi. Çıkan arbedeyi teknik ekip ayırmaya çalıştı. Maçın hakemi ise yaşanan olaylar sonrası 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
2: Önce tartıştılar, sonra sahada ortalık karıştı. Tekmeler havada uçuştu. Gergin anların adresi Bolu'daki Kadınlar 3. Ligi karşılaşmasıydı. Gençlik Spor'la Karaçayır Spor arasında oynanan maçta futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Sağdaki futbolcular birbirine girerken teknik ekipte bulunanlar da sahaya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Oyuncular sahadan çıkarken de iki takım arasındaki gerginlik devam etti. Maçın hakemi yaşanan olaylar sonrası Karaçayır Spor'dan 3, Gençlik Spor'dansa 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
0: İstanbul'da bir adam 0 kilometre aracını yetkili servise verdi. Teslim aldığında ise hayatının şokunu yaşadı. Araçta hem boya hem de sök tak işlemi yapılmıştı.
8: Araçta zaten sağ çamurluk komple boyalı. Sök tak işlem var.
7: 0 kilometre aracını bakıma verdi. Boyalı ve sök tak yapılmış halde geri aldı. Rıdvan Bay çocuğunun engelli muafiyetiyle almıştı 0 kilometre aracını. Araçta ses sorunu vardı. O da yetkili servise verdi. Aynı gün teslim edilecekti. Ama çeşitli bahanelerle 3 gün boyunca serviste tutuldu.
8: Abi yol testine çıkamadık dediler. Ustanın bir problemi oldu, gelemedik dediler.
7: En sonunda teslim aldı ama hayatının şokunu yaşadı.
8: İşte aracın üzerinde izler vardı. Farın olduğu tarafta biraz lekelenme gibi bir şeyler vardı.
7: Şüphelendi. Aracı ekspertize götürdü. Sağ ön çamurluğu komple değişmiş. Şoför kapısında da sök tak işlemi yapılmıştı. Soluğu yetkili serviste aldı ama araçla ilgilenen görevli işten çıkartılmıştı.
8: O çalışanın işten çıkartıldığını öğrendim.
7: Ve beklemediği yanıtlar aldı.
8: Biz kesinlikle böyle bir şey yapmayız. Ukala bir tavırla isterseniz mahkemeye verebilirsiniz. Süreci böyle devam ettirmemi söylediler.
7: Rıdvan Bay da olayı yargıya taşıdı. Tepkisini böyle dile getirdi.
8: Yetkili bayiye de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz? Artık olan olmuş, onarılsın. Bunları talep ediyoruz.
0: Kurban Bayramı tatili için yola çıkan Yıldız ailesi Giresun'da kaza kurbanı olmuştu. Hızla gelen tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Anne, baba ve 3 çocuk hayatlarını kaybetti. Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı.
7: Demir yüklü tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmiş. 5 kişilik Yıldız ailesi yok olmuştu. 3 kardeş, baba ve anne son yolculuklarına uğurlandı.
9: 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay.
7: İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi bayram için memleketleri Trabzon'a gidiyordu.
9: Aile büyüklerini ziyarete gelirken.
7: Ama Giresun'dan geçerken o feci kaza yaşandı.
10: Araç peçete olmuş.
7: Demir yüklü tır son hızla geliyordu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı. İki otomobil iki tırın arasında ezildi.
9: Özellikle çocuklar paramparça olmuş.
7: Bayram için sevdikleriyle buluşacak ailenin cansız bedenleri gitti memleketlerine. 5 kişilik Yıldız ailesi yan yana toprağa verildi. Aileden geriye birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı. Anne Melek Yıldız'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüntüleyerek ne kafelerde ne zirvelerde hepimiz haftaya köydeyiz herkese iyi bayramlar notuyla müzik eşliğinde sanal medyadan yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Anne Melek Yıldız'ın kazadan 2 ay önce ikiz çocuklarından Hamza'yı öperken çektirdiği fotoğrafı, ölümden korkmuyorum yazılı notla paylaşması ise yürek burktu.
0: Ev sahipleri bankaları da solladı. 5 milyon lira kefalet, misafir ve evcil hayvan yasakları kira sözleşmelerindeki yerini alıyor. Peki kira sözleşmelerindeki bu maddelerin geçerliliği var mı? Haberimizde öğrenelim.
11: Kira kontratlarına 5 milyon TL'lik kefil olmuştur diye belirtiyor.
12: Yani depozito falan alıyorsun zaten. Daha ne gerek var ki?
13: Ev sahipleri bankaları da solladı. Sözleşmelerdeki maddeler yok artık dedirtti.
11: Kiracılar da evde yaşama kılavuzu diye kira kontratlarıyla yaşayacaklar.
13: 5 milyon lira kefalet, misafir ve evcil hayvan yasayla sanki kira sözleşmesi değil adeta yaşam talimatı oldu.
14: Sözleşme şöyle yaparsınız, çıkarken böyle temiz bırak dersin.
15: Mülk sahipleri evlerini kiraya verirken öyle bir sözleşme yapıyorlar ki resmen kiracılara çileden çıkarıyorlar.
11: Misafir geliş gidişlerinden evde yaşayan kişi sayısına kadar artık bu maddeler kira kontratına girdi. Kirayı geciktirdiği zaman %5 faiz ödeyecektir.
15: Öyle ki 5 milyon liraya kadar kefalet ücretine imza attıran da var. Kefil banka dekontu isteyen de.
12: O senin mahremiyetin oluyor evi kiraladıktan sonra.
15: Uzmanlar da kiracıları mağdur eden bu sözleşmelerin ortadan kalkmasını istiyorlar.
11: Mülk sahibinin bu şartlarında kabul edip bu sözleşmelere imza atıyorlar. İnşallah bununla ilgili iyi bir düzenleme gelir.
0: Bursa'da trafikte bu kadar da yapılmaz artık dedirten anlar yaşandı. Sürücü otomobilin sol ön kapısını açtı, ayağıyla tutarak ilerledi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Kapıyı açtı, ayağıyla tutup ilerledi. Diğer sürücülerin canını işte böyle tehlikeye attı. Akıl almaz olayın adresi İnegöl. Otomobil hareket halindeydi. Sürücü sol ön kapıyı açtı. Ayağıyla tutup ilerlemeye devam etti. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını içe saydı. Görenler hayrete düştü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
0: İstanbul Arnavutköy'de 3 sözde kız öğrenci. Husumet besledikleri akranının saçlarından tutup yere yatırdı. Akran zorbalığını bir de kayda aldılar.
2: Saçlarından tutup bir hışımla yere yatırdı. Diğerleri de üzerine çıktı. Saçlarından çektikleri akranını böyle dövdüler. Akran zorbalığının adresi bu kez Arnavutköy. Okul çıkışında sözde 3 kız öğrenci daha önce gerginlik yaşadıkları akranını sıkıştırdı. Biri kafasından tuttu yere yatırdı, diğerleri de üzerine çıktı. Saçlarından çektikleri kız çocuğuna vurup tekme attılar. Bir de şiddet anlarını kayda aldılar. Sanal medyada paylaştıkları bu görüntü ekiplerin radarına girdi. Saldırgan kız çocukları gözaltına alındı.
0: Isparta'da rutin denetimde olan ekipler kadın sürücüyü durdurdu. 131 promil alkolle çıkan sürücü 25 bin lira cezayı az buldu ama diğer cezayı duyunca şoke oldu.
16: 25 az zaten.
17: Sadece 25.
16: 25 az zaten.
17: Az.
16: Evet, 25 az.
7: Yazılan cezayı az buldu ama ehliyetine de el konulacağından haberi yoktu.
17: Şimdi 6 ay sürücü belgeni aldık.
16: 6 ay?
17: 6 ay. Şuraya bir imza.
16: Hayır ya canım, bir sefer ya, vallahi ya.
17: Bunu ben yapmıyorum.
7: Trafik polisleri rutin denetimdeydi. Şüphelendikleri kadın sürücüyü durdurdular.
17: Şu kısma bir imza. Aracı kime teslim edeceğiz? Arkadaş ben... burada mı?
7: Şüpheleri doğruydu. 1.31 promil alkollü çıktı.
16: Karakol gidiyor.
18: Evet, karakola gidip ifade vereceksiniz.
7: 25 bin lira cezayı az buldu.
17: Sadece 25.
16: 25 az zaten.
17: Az.
16: Evet, 25 az.
7: Saniyeler sonra ikinci cezayı duyunca şoke oldu.
17: Şimdi 6 ay sürücü belgeni aldık.
16: 6 ay?
17: 6 ay. Şuraya bir imza.
16: Hayır ya canım, bir sefer ya, vallahi ya.
17: Bunu ben yapmıyorum.
7: 6 ay ehliyetine el konulduğunu bir türlü kabullenemedi.
16: 6 ay ehliyet yok.
17: Yok. Kullanırsan 200 bin lira ceza.
16: Oha.
17: Vallahi öyle.
7: Kendisini çeken gazetecilere de tepki gösterdi.
16: Yapma, yapma, lütfen yapma.
0: İstanbul Avcılar'da şoke eden bir hırsızlık kameralara yansıdı. Telefon ışığıyla bir hırsız katları dolaştı. Marka spor ayakkabıları bakın nasıl çaldı.
2: Telefon ışığıyla kontrol etti, marka spor ayakkabıyı böyle çaldı. Avcılar'da gece saatleriydi. Hırsız herkesin uyuduğu anda harekete geçti. Bu apartmanı gözüne kestirdi. Kafasında şapka, elinde telefon vardı. Telefonun ışığını açtı. Katları tek tek dolaştı. Bu dairenin önündeki ayakkabılara doğru yöneldi. 4000 lira değerinde marka spor ayakkabıyı beğendi. Ayakkabıyı çalarak sırra kadem bastı. Sabah ayakkabının olmadığını fark eden aile güvenlik kamerasını izledi. Aile şikayetçi oldu.
0: Beyler, şimdi sakince telefonlarınızı olduğunuz yere bırakın ve beni dikkatlice dinleyin. Eve gelir gelmez telefonu eline alıp eşiyle ilgilenmeyen kocalar, ilgisizliğinizin sonunda kendinizi mahkeme salonunda bulabilirsiniz. Eşe karşı ilgisizlik, duygusal şiddet gerekçesiyle haklı boşanma sebebi olarak değerlendiriliyor.
19: Bir bütün vaktimi bu arada telefonda geçiririm yani. Hemen uzanır, video falan izlerim.
20: Çok sıklıkla vakit geçirdiğimiz oluyor bazen. Alakalı olduğum konulara bakıyorum. Video izliyorum aynen.
21: İşte bu davranış her ne kadar masum gibi görünse de evli çiftlerin telefonla ilgilenmeden önce iki kez düşünmesi gerekecek. Neden mi?
22: Bu bir duygusal şiddet ve boşanma nedeni olabilir. Mahkeme bunu psikolojik şiddet olarak değerlendirir.
21: Eve gider gitmez telefonu eline alıp dünyayla bütün bağlantısını kesenler aman dikkat. Eşinize değil de telefona olan ilginizin sonunda kendinizi mahkeme salonunda bulabilirsiniz.
2: Eşe karşı ilgisizlik haklı boşanma sebebi sayılıyor.
22: Davranışın evlilik birliğinin temelinden sarsacak boyuta ulaşması halinde Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi kapsamında değerlendirilir.
21: Yani burada tek başına önemli olan telefon kullanımı değil. Eşe karşı ilgisizlik ve psikolojik baskı süreklilik gösteriyorsa mahkeme bu durumu duygusal psikolojik şiddet olarak değerlendiriyor.
19: Bence çok geçerli bir boşanma sebebi.
20: O zaman haklı bir karar yani. Evlilik bireysel yaşanacak bir müessese değil.
22: İlgisizliğin kanıtlanması, evlilik birliğine zarar vermesi, delil ve şahit durumu bu durumlarda çok önemlidir.
0: Gaziantep'te iki grup birbirine girdi. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Kurşunların havada uçuştuğu o anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Tartışma bir anda alevlendi, sokak ortasında silahlar çekildi. Daha önce aralarında gerginlik bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Grupta bulunan iki kişi ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
0: Aşıklar şehri Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi'nin merdivenleri satıldı. 14 basamaklı merdiven yaklaşık 24 milyon liradan alıcı buldu.
13: Eiffel Kulesi'nin merdivenleri satıldı. 14 basamak için 450 bin euro ödendi. Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eiffel Kulesi 1889'da inşa edildi. İlerleyen tarihte kuleye çıkışı sağlayan 1000 basamaklı merdivenler söküldü, yerine asansörler yapıldı. Sökülen merdivenler parçalara ayrıldı, koleksiyon severlere satıldı. Son 14 basamağı da açık arttırmaya çıkarıldı. 450 bin euro yani yaklaşık 24 milyon liraya alıcı buldu. Yetkililer Eiffel Kulesi'nden bir parça aldığınızda Paris'ten de bir parça satın alıyorsunuz ifadelerini kullandı.
0: İş görüşmesine gittiniz, günler geçti ama kimse size dönmedi. İşte iş görüşmelerinin sonuçları hakkında Kanada ilginç bir karara imza attı.
23: Sonuçta insan bir umutla başvuru yapıyor. Sonucunu almadan günlerce aylarca bekletiyorsa uygun bir şey değil.
13: İş görüşmesine gittiniz ve geri dönüş bekliyorsunuz. Her gün yüzlerce hatta binlerce kişi elinde CV'siyle iş görüşmesine gidiyor. Ve o görüşmenin ardındansa işte o meşhur cümleyi duyuyor.
24: Biz sizi ararız.
25: Haber vermeleri gerekir çünkü karşı taraf belki haber bekliyor ve şu an çok ihtiyacı var işe yani.
13: Eğer bir kez olsun iş görüşmesine gittiyseniz o telefonun gelmeyeceğini bilirsiniz. Ama yine de beklemekten vazgeçmezsiniz.
26: Telefonun başında çaresiz bekliyor.
13: İşte bu bekleyişe Kanada hükümeti müdahale etti. Artık işveren olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmak zorunda. İşverenin görüşmeyi gerçekleştirdiği kişiye 45 gün içinde haber vermesi zorunlu hale getirildi. Şimdi merak edilen bir diğer konuysa bu uygulamanın diğer ülkelerde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı.
27: Benim başıma hiç böyle bir şey gelmedi ama Türkiye'de de olmalı. En azından bir olumsuz da olsa geri dönüş almalılar diye düşünüyorum.
0: Bursa İznik'te yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk oyuncakla oynar gibi iş makinesi kullanıyor. Yaşıtları oyuncağını oynarken o gerçeğini bakın nasıl profesyonelce kullanıyor.
2: Yaşıtları oyuncağını oynarken o koca iş makinesinin gerçeğini kullanıyor.
1: Tepsileri kullanmak istiyorum büyüyünce.
2: İznik'te geri dönüşüm şirket sahibi Serdar Dikçal her gün iş altı

0: yaşındaki oğlu Hasan Efe ile geliyor.
1: Makineleri öğreniyor, merak var. Uzun yıllardır hevesli, biz de heveslerini gidermeye çalışıyoruz.
0: Yaşıtları oyuncaklarla oynarken o babasını iş makinesi kullanırken izledi.
1: Seviyorlar baba mesleğini.
0: 6 yaşındaki Hasan küçük yaşta baba mesleğini seçmiş gibi gözüküyor.
2: Babanın işini mi yapmak istiyorsun?
3: Evet.
0: Artık iş makinesi operatörlerine taş çıkarıyor.
3: Babam bana öğretti, ben de kardeşime öğrettim.
0: Her gün baretini takıyor, iş makinesine tırmanarak biniyor. İşin başına geçiyor.
2: Kardeşine öğrettin.
3: Evet.
2: Sen ne kadar süredir kullanıyorsun?
3: 2-3-4 yıl oldu.
4: Yozgat'ta balıkçı teknesine çıkan bir tavuk görenleri hem şaşkına çevirdi hem de gülümsetti. Kaptan Köşkü'nde korkuluklara çıkıp manzarayı izleyen tavuk, balıkçılar tarafından kaptan tavuk ilan edildi.
5: Kaptan tavuk, sen tavuksun ya.
6: Balıkçı teknesinin yeni kaptanı bu kez bir tavuk oldu.
5: Kaptan tavuk. Sen tavuksun ya.
6: Süreyya Bey Barajı'nda balıkçılık yapanlar teknelerinde gördükleri tavukla şaşkınlık yaşadı.
5: Kaptan tavuk. Sen tavuksun ya.
6: Balıkçılar teknedeki ilginç misafire Kaptan Tavuk adını verdi.
7: Gezen tavuk hikayesi burada Kaptan Tavuk hikayesine dönüştü.
6: Balıkçı teknesinin Kaptan Köşkü'ne çıkan tavuk korkulukların üzerinde bir süre gezdi. Adeta manzaranın tadını çıkardı.
7: Bizleri de güldürdü. Bayağı komik bir durum oluştu. Kaptan Köşkü'nde görünce bayağı bir gülümsetti.
6: Bir süre teknede kalan tavuk daha sonra yandaki tekneye uçarak gözden kayboldu.
4: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 21-26 Mayıs tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım organozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Konya'da eşime yüzük bakıyorum diye kuyumcuya giren bir adam el çabukluğuyla pırlanta yüzüğü çalıp kaçtı. Yakalanan hırsızın ifadesi ise ağızları açık bıraktı.
7: Eşime yüzük alacağım diye kuyumcuya girdi. El çabukluğuyla pırlanta yüzüğü çalıp kaçtı. Verdiği ifade pes dedirtti. Olay Konya'daki bir kuyumcuda kayda geçti. Maskesini taktı, şapkasını geçirdi. Eşimi alacağım bahanesiyle yüzükleri inceledi. Ama amacı çok farklıydı. İşte tam da bu anda kuyumcunun dalgınlığını fırsat bildi. Pırlanta yüzüğü çalıp kaçtı. Kuyumcudakiler hırsızın peşinden koşsa da yetişemedi. Ama ekipler peşindeydi. 25 yaşındaki hırsızın adresi belirlendi, kıskıvrak yakalandı. Verdiği ifadede eşime küçük bir sürprizle ama yakalandım dedi. Pişkin hırsız ilk mahkemece tutuklandı.
6: Antalya'da bir garip olay. 3 yıl önce oto çekici alan bir vatandaş aracını kamyonet olarak kullanmak istedi ancak hiç beklemediği bir gerçek ortaya çıktı. 50 yaşındaki adam ruhsatının sahte olduğunu öğrendi.
8: Oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi. Ruhsatının sahte olduğunu öğrendi.
9: Aracın ruhsatı gerçek gibi gözükse de bu araç ruhsatı geçerli değildir aslında, sahtedir.
8: Ve sonrası.
9: Biz kendi aracımızı devletimize ihbar ediyoruz.
8: 50 yaşındaki Cengiz Uğurluel 3 yıl önce bu oto çekiciyi aldı. Kamyonet olarak kullanmak istedi.
9: Kurtarıcı kamyoneti satın aldık. Fakat biz bu aracı kurtarıcı olarak değil de kamyonet olarak kullanmak istediğimizde devletimize müracaat ettik.
8: Ama hiç beklemediği bir şey oldu.
9: Fakat bu araç hiçbir zaman kurtarıcı olmamış. Yani kurtarıcı yapılmak için bu araçla ilgili devlete herhangi bir belge sunulmamış.
8: Araştırınca gerçek ortaya çıktı.
9: Şırnak Cize'de bir ruhsat düzenlenmiş. Akabinde Antalya'da X noterde tekrar bir ruhsat düzenlenerek araç kurtarıcı olmuştur. Ve şahıslarla ilgili dava açtık.
6: Çin'de zayıflama hapishaneleri kuruldu. Bu durum hem sanal medyayı hem de sokağa bakın nasıl ikiye böldü.
10: Ben ne zaman diyete başlasam hiç yemek sevmem ama o anda cazip geliyor.
11: Ama şu ara mesela önümüzdeki hafta kızımın düğünü var, diyet yapmam lazım. Ama yok yani.
12: Korseyle kapatıveririz.
11: İnşallah öyle olacak.
7: Zayıflayamayanlar dikkat. Çin'de zayıflama hapishaneleri kuruldu.
13: Yok, ben gitmem.
12: Aa, niye?
13: İhtiyacım yok.
12: Öyle mi? Sanki birazcık var gibi.
13: Şu anlık yok.
14: Asla gitmem. Yani kendi kendime zayıflayabiliyorum zaten istediğim zaman. Öyle bir sıkıntım olmadı hiç.
7: Bir tarafta hamburger videoları, diğer tarafta Çin'de viral olan zayıflama kampları. İşte insanlar bu kamplara gidiyor, haftalarca askeri bir eğitimle kilo vermeye çalışıyor.
15: Duysam giderdim herhalde, şu an çok ihtiyacım var.
10: Hayatta yapamam. Yapamam çünkü boğazıma çok düşkün bir insanım. Siz yapabilir miydiniz?
12: Ben de yapamam. Çin'e kim gidecek?
7: İşte bu kamplarda sabahları spor yapılıyor, yemekler gramajına göre hazırlanıyor. Bunu kimileri başarılı bulurken kimileri de çok sert olduğunu düşünüyor.
16: Gerekli izinleri aldılarsa neden yanlış olsun ki? Bence güzel sonuçlar alabilirler.
17: Ben gitmem, yok.
12: Neden?
17: Gerek yok yani zayıflamak için kampa girmeye.
6: Efendim, şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
18: Trafik çok yoğundu. Bir tırın freni boşaldı, kontrolü kaybetti. Hızla geldi, 35 aracı işte böyle biçti. Kazanın ardından büyük bir toz bulutu etrafı kapladı. tır yola devrildi. Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 7 kişi can verdi. Kordoba rallisi düzenlendi. Binlerce kişi yarışı izlemek için oradaydı. Ancak bir araç kontrolden çıktı. Defalarca takla attı. İzleyenlerin üzerine uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından final etabı iptal edildi. Yüzen kasabada büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün kasabayı sardı. Alevler adeta geceyi aydınlattı. 1000'den fazla ev küle döndü. Yaklaşık 9000 kişi yerinden oldu. Yangında can kaybı veya yaralanan olmadı. Ünlü içerik üreticisi kadın Londra sokaklarında aracıyla dehşet saçtı. Tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü. Kadın aracın altında kaldı. Olayla alakası olmayan bir adam da kadının öfkesinden nasibini aldı. Scooter ile ilgilenirken araç çarptı. Dehşet anları sanal medyada gündem oldu. İkisi de üzüntülü, ikisi de yas

0: Ellerin araya girmesiyle son buldu. Bu adam eşinin doğumunda destek olmak için yanındaydı. Heyecanını paylaşıyordu. Ancak doğum anına dayanamadı. İşte böyle bayıldı. Doktorlar bayılan adamla ilgilendi. Gülmekten kendini alıkoyamadı. Dünyaya gelen bebekse işte böyle görüntülendi. Kedi havuza düştü, çırpılmaya başladı. Ne yaptıysa bir türlü sudan çıkamadı. Ancak bir süre sonra yüzmeyi bildiğini fark etti. Sakinleşen kedi havuzdan işte böyle çıktı. O anlar sanal medyada gündem oldu. (Gülüyor) 35 yaşındaki Murat Aydın eşeğini bahçeye bıraktı. Akşam saatlerinde almaya geldi, üzerine bindi. Eve doğru yola koyuldu. Ancak eşek huysuzlandı, bir anda koşmaya başladı ve işte böyle sahibini üzerinden attı. Yere düşen adam neye uğradığını şaşırdı ve sonrası eşek adamı bir süre sürükledi, çevredekiler tarafından yakalandı. 35 yaşındaki adam olayı yara almadan atlattı. Bu adam bütün gün çay içiyor ve çalışmıyor diye şikayet edildi. Ancak durum başkaydı. Adam işinin pratik yanını bulmuştu. Çuvalları omzuyla işte böyle taşıyordu. Çay keyfinden de ödün vermiyordu. Güvenlik kameralarını inceleyen idare adama bir maaş ikramiye verdi. Bir tırdan 20 tonluk rulo düştü. Yolda ilerlemeye başladı. Bu görevli de ruloyu hafif zannetti, durdurmak istedi. Araçla rulo arasında işte böyle sıkıştı. Bacağı kırıldı. Bu adam dalgıç kıyafetlerini giymiş, balık avındaydı. Bir ahtapot gördü ve avlamak istedi. Ancak kendisi ahtapotun avı oldu. Önce mürekkep attı, ardından adamın koluna ve boynuna dolandı. Uzun süre suyun içinde ahtapotla savaş veren dalgıç su yüzeyine çıktı. Ahtapottan işte böyle kurtulmaya çalıştı. Bir kadın çocuğuyla kapıdan çıkacaktı. Kapıda cam olduğunu düşündü. Yaslanarak kaçmayı denedi. Ama boşluktan işte böyle düştü. Komşusu da kadınla aynı kaderi yaşadı. Elinde poşetlerle yere düştü. Pekin'de maraton düzenlendi. İnsansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. Maratonu insansı robot Lightning 50 dakika 26 saniyelik dereceyle birinci tamamladı. Robotların yaklaşık %40'ı otonom, geri kalanı ise uzaktan kontrol edildi.
1: Efendim biz bu haberimizle ana haberi tamamladık. Bizden hemen sonra Sürmanşet programı başlıyor. İyi seyirler.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarındasınız. Sürmanşet'le karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Sayın Gökçek hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız?
1: Hamdolsun sizler de iyisiniz.
0: Teşekkürler. Siz sahadasınız günlerdir. Dün de sahadaydınız. Ama dün gerçekten siyasi arena için oldukça hareketli bir gündü. Siyasi arena hareketli değil, sıcak değil, artık kaynıyor. Şimdi CHP'de biliyorsunuz olağan kurultay, 38. olağan kurultay mahkeme tarafından iptal edildi. Mutlak butlan kararı verildi ve deyim yerindeyse CHP içinde kızılca kıyamet koptu. Evet. Nasıl değerlendirdiniz olanları? Bir önce isterseniz buradan başlayalım.
1: Efendim öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Şikayet eden CHP'li. Yani delegelerin parayla satın alındığını söyleyen, bunun ispatlarını ortaya koyanların hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Yani işte Lütfü Savaş biliyorsunuz.
0: Davayı açan isimlerden biri.
1: Kendi belediye başkanları.

0: Onun dışında delegeler.
1: Hatay eski belediye başkanı.
0: Vesaire. Şimdi kendileri şikayet ediyorlar. Bununla alakalı mahkemenin verdiği karardan dolayı da hükümeti suçlamaya kalkıyorlar. Hı hı. Peki Duygu Hanım, aksi istikamette bir durum olsaydı, Özgür Özel seçimi kaybetseydi ve Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin delegelerin oylarını parayla satın aldığını ispat etmiş olsaydı ve mahkemeye vermiş olsaydı ne olacaktı? Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ayağa kalkıp Özgür Özel sen kalkıyorsun hükümet yanlısısın diye bağırmaya mı başlayacaktı?
1: Muhtemel ki Duygu bence Hanım, aynı şeyler
0: yaşanırdı. Bizler yargının
1: aslında
0: verdiği kararı veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki iç çekişmelerle ilgili noktada neden Allah aşkına kalkıp da hedefe konulmaya kalkıyoruz? Biz bu konuların tamamen dışındayız. Tamamen partilerinin iç meselesi. Biz mi dedik Özgür Özel'e, örnek veriyorum, git delegelerin oylarını parayla satın alın. Ondan sonra da yakalanmışlar. Yakalandıktan sonra da bunlar ispat edilmiş. Hı hı. Ya pavyonda oyları satmışlar. Hı hı. Bazılarını işe koymuşlar, satmışlar. Ya kendi belediye başkanları Özkan Yalım diyor ki Kahramanmaraş'ta şu isimler, Gaziantep'te şu isimlerin SGK girişlerine bakın. Yani hemen bu kişilerin sigorta girişlerine bakın. Hemen seçimin arkasından bu kişilerin yakınlarını işe yerleştirdik diyor. Sadece bu değil. Bundan önceki dönemlerde kendi belediye meclis üyeleri 150 bin liraya şu satıldı, 200 bin liraya bu satıldı diye konuşmalar yaptı. Bunları biz yapmadık Duygu Hanım. Eğer hukuk Özgür Özel'e göre hareket edecek ise o zaman hukuktan bahsedebilmek mümkün değil.
1: Evet.
0: Özgür Özel bu konuda mağdur oluyormuş. Ya arkadaş, o zaman oyları parayla satın almayın. Gelin adam gibi seçiminizi yapın. Kim yeniyorsa, kimin bileği daha güçlüyse o kazansın. Ama siz kalkıyorsunuz. Hem milletin oylarını içeride kendi delegelerinizi satılık delegelerinizi satın alıyorsunuz. Ki bence Cumhuriyet Halk Partileri adına utanç verici bir durum. Bir delege kendini paraya satıyorsa, yarın bunlar iktidar olsa Allah muhafaza yurt dışı güçlere bu ülkeyi satarlar efendim. Bunu yani da konuşmak lazım.
1: Hukuk
0: yani
1: açısından şimdi, da ahlak açısından da kabul edilebilir değil. Zaten
0: adam satılık,
1: karar o nedenle bak, çıkıyor.
0: Delegesi satılık olan bir siyasi parti bize ahlak dersi veremez.
1: Buradan çok enteresan bir karar. Yani Özgür Özel dönemini aslında Özgür Özel'in genel başkanlığında yok sayıyor bir anlamda bu karar. Yani şimdi aslında söz konusu olan çok farklı bir tablo var Türk siyasi tarihinde önümüzde. Neredeyse böyle bir karar daha önce hiç verilmemişti, alınmamıştı. Çünkü kamu düzenine aykırılık tespit edildi, hukuka aykırılık tespit edildi bu kurultayla ilgili.
0: Geçmişte hiçbir partinin delegeleri kendini satmamıştı Duygu Hanım. Yani her şeyin bir ilki varsa, partinin delegesi kendisini parayla satıyorsa Allah aşkına bunun suçunu hukuka yıkamayız yani.
1: Bir taraftan
0: satmayacaksınız. Ayrıca şikayet eden biz değiliz. Hı hı. Müdahil olan da biz değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi belediye başkanı, kendi delegeleri gitti şikayet etti. Ya diye anlamak istemiyor Cumhuriyet Halk Partililer.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partililerin bir kısmı, yani aleyhine karar verilen kısmı diyor ki bu karar zaten siyasidir ve CHP'lilerin bir kısmı da bu karara alet olmuştur, kullanılmıştır diyor.
0: Peki
1: AK Parti
0: Duygu
1: tarafından biliyorsunuz.
0: Buyurun. Özkan Yalım bunların aleyhine konuşana kadar Özkan Yalım'ın da kararını siyasi buluyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Özkan Yalım yüzsüz Veli Ağababa ve onun çetesiyle alakalı konuşmalar yapmaya başlayınca zaten Özkan Yalım kötü bir insandı diye beyanat vermeye başladılar. Hı hı. Bakın efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef ahlak açısından şöyle düşük bir kültür işliyor. Kendinden sonra önceki kişilere söylemediklerini bırakmıyorlar. Bakın bugün biraz sonra geleceğiz.
1: Konuşacağız.
0: Kılıçdaroğlu'nun resmini yere atıyorlar. Üstüne basıyorlar. Bir insan kendi siyasi partisinin yıllarca genel başkanlığını yapmış bir kişinin resmini yere atıp üstüne basar mı ya? 3 yıl önce halkın umuduydu bu adam. Öyle değil mi? Hepinizin pirosuydu. Gelip bize bu ülkeyi yönetebilecek, bu ülkeyi dış miraklardan koruyacak, Suriye'deki politikaları muhteşem olacak diye anlattığınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin üstüne basıyorsunuz. Bu nasıl bir rezalet bir kültürdür ya? Böyle bir siyasi partide siyaset yapmak da çok zor, biliyor musunuz? Arkadaş kitlenize baksanıza. İki gün önce sizi en önemli yere koyuyorlar. Sonra yerin dibine batırıyorlar.
1: Gerçekten
0: aynısını Sayın Muharrem İnce yaşamadı mı?
1: Gibi değil. Evet.
0: Sayın Muharrem İnce bunları Cumhurbaşkanı adayıyken başlarının tacıydı. Affedersiniz. Yalan yanlış kaset skandallarıyla, iftira atarak
1: montajlarla evet.
0: Bir sürü sıkıntı oluşturmaya kalktılar kendisine. Doğru mu? Efendim bu CHP'de bir kültür olmuş. Kendinden öncekine her türlü maalesef bu şekilde iftiralar atarak, pislik atarak bu şekilde devam etme kültürü oluşmuş.
1: Şimdi biliyorsunuz.
0: Yani ben size şunu söyleyeyim. Şunu unutmamak lazım. Kabul edelim etmeyelim. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Allah da etmesin. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyasınız. Özgür Özel'den, işte grup başkan vekillerinden, parti meclisindeki bulunan herkese kadar, ki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş da buna dahildir. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun vesilesiyle bir yere gelmiş. Ya onları aday eden o. Onların bugüne gelmesi için önlerini açan o. Adamın resminin üstüne basıp bela okuyorlar ya.
1: Açık açık bela okudular.
0: İnanılmazlar Duygu
1: Hanım. Özgür Özel biliyorsunuz bu mutlak butlan kararından sonra kendisine sorulan soruya şöyle cevap verdi. Kılıçdaroğlu'yla konuşup konuşmayacağına ilişkin. Biz ne konuşacağız? Konuşacak bir şeyimiz yok dedi.
0: Sonra da telefonunu arıyor.
1: Sonra dönüyor. Ertesi gün dönüyor. Özgür,
0: her evet. Zamanki gibi.
1: Öğlen saatlerinde evet, yani. Ertesi tekrar gün arıyor. Dönüyor. Sonra tekrar Kılıçdaroğlu'yla bir konuşma yapıyor. Ve o konuşmada aslında uzlaşacaklarına ilişkin bir hava aldık biz. Sonra ne oldu da iş buralara geldi?
0: Efendim bizim duyumumuza göre tabii biz yine meclis dedikoduları bunlar. Meclis koridor dedikoduları.
1: Ama İmamoğlu'ndan pek yanlış dedikodu çıkıyor.
0: Telefon geldiği söyleniyor ve tam tersine bu konuda mücadele edin, uzlaşmayın diye bir talimatla devam ettiği söyleniyor. Bakın bir kere size şunu söyleyeyim Duygu Hanım. Bugün Özgür Özel'in bu hale gelmesinin %99 sebebi Ekrem İmamoğlu'dur. Bir belediye başkanından kurtulamayan, kendi partisinde liderlik vasfı olmayan, düzenli olarak Silivri'den yönetilen bir genel başkandan, kukla genel başkandan bahsediyoruz.
1: Ya, şimdi bakın, bir karar var.
0: Adam şunu yaptı, bakın.
1: Buna direnmeniz mümkün değil.
0: Delegeleri parayla satın alınmasındaki en büyük etkenlerden biri kim? Konuşulan piyasadaki iddialarda Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu belediye kaynaklarıyla elde ettiği gelirlerle partiyi satın aldı diyorlar. Bunu biz demiyoruz efendim. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer söylüyor. Şimdi siz bir genel başkan olarak kurtulamamışsınız. Zincirlerinizi kıramamışsınız. Sen istediğin kadar tomanın üstüne çık. Tomanın üstüne değil, neresine çıkarsan çık, Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulamamış olan bir genel başkansın. Yani parasıyla sizi satın almış. İşte burada çok ağır bir yük var. Siz bu yükü üstünüzden atmak yerine partinizde birçok gayri ahlaki veya yolsuzluklarla ilgili olaylar patlamışken bunları yoluna koymak yerine tek bir yere suç atıyorsunuz. Hükümet yapıyor bu iş. Arkadaş, Özkan Yalım'ın Veli Ağbaba ile alakalı ortaya koyduğu iddialar. Gökhan Böcek 1 milyon euro para verdim diyor aday olabilmek için, babamın adaylığı için diyor. Yüzsüz Veli'ye bu parayı veriyorlar ve bunlar hala Veli Ağbaba'yı savunuyor. Şimdi bir partinin ahlakı bu mudur? Şimdi adaylık için efendim 1 milyon euro Veli Ağbaba para aldıysa bir belediye başkanının oğlundan, bunların delegeye satın almadığını düşünmek mümkün mü?
1: Ya evet, enteresan.
0: Değil.
1: Zaten delegelerden de biliyorsunuz itirafçı evet. Olanlar var. Yine davayı açanlar, şimdi, parayı aldığını ifade eden pek çok delege de var. Bunları da konuşacağız. Şimdi CHP buyurun. Genel merkezine gideceğiz. Biliyorsunuz bir taraftan o görüntüler de gelecek, arkadaşlarımız verecekler. Aslında pek beklenen katılım yoktu deniyor bir taraftan. Tabii, farklı tabii. Gruplardan katılım vardı rezil. Da deniyor. Gerçekten katılım sizce düşük müydü? Yani
0: efendim ben size bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi orası kaç olsun
1: farklı
0: Allah aşkına?
1: Farklı gruplar var orada.
0: 30-30 olsun, 40'a 40 olsun boyu. İşte bu kadar toplandılar. Bakın şimdi önemli olan şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin içinde bir sürü farklı siyasi partinin bayrağı var. Hı hı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da 15 belediyesi var. Değil mi? Bu belediyelerden gönüldaş olarak biner tane adam gelse 15 bin kişi eder. Bu ne demektir biliyor musunuz? CHP genel merkezini bırakın. Yan tarafındaki Ottu Bulvarı'na kadar. Her tarafı İhsan Seli olması demek. En alevli gecelerinde konuşma olduğu zaman 3000-4000 tane adam var. Ya şimdi bana biri açıklasın. Ben size iddia ediyorum. Bizim Ankara'nın küçük ilçelerinden bahsedelim. Kalecik. İşte Ayaş. Akyurt. Yani insan sayısı olarak küçük. Evren. Vesaire. Biz bu 4 tane ilçe başkanımızı arayalım. AK Parti'nin. Bunların topladığının 3 katını toplarlar. Garanti ediyorum size. Sadece bu 4 tane ilçe başkanımız. Kalecik, Akyurt, Evren. Bakın inanın. Bunlar 4 tanesi, 3 tanesi bunların 4 katını toplar. Yahu düşünebiliyor musunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunlarda. Ve bir sürü belediyeye de bunların döneminde 7 yıldır binlerce insan işe alındı. Ya hiç kimse gelmedi.
1: Özgür Özel tam bakın, tersini söylüyor. Yani bir kabul kişide, gören benim diyor.
0: Efendim,
1: Sayın Kılıçdaroğlu değil diyor. Yani o çıksa da.
0: Ya Allah aşkına Duygu
1: Hanım. Pek kimseyi toplayamaz diyor. Yani onun iddiası
0: bu. Aşk nedir, sevgi nedir, muhabbet nedir biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefonla vatandaşımı sokağa davet ediyorum dediği zaman tankların önüne çıkanlar gönüllü adamlardır. Evet. Uçaktan bombalar yağarken korkmadan havuz sularından abdest alıp orada mücadele canı eden adamlar dava adamlarıdır.
1: Canını hiçe sayan
0: şimdi
1: insanlar.
0: Şimdi ben bir soru soruyorum. Sokaklara. Bu arkadaşlar ya niye gitmediniz Özgür Özel'e? Çünkü onlar da Özgür Özel'i istemiyor. Ya bir sürü belediyesi var. Çankaya Belediye Başkanı dediğiniz adam Özgür Özel'in emir eri. Bir tane var ya işte ismini bile ben zor söylüyorum. Çankaya'da 100 kişiye sorun bir kişi tanımaz. Belediye başkanı yaptılar. İnanın diyorum o yanında bir tane adam getirememiş. Ya böyle bir rezillik olabilir mi? Siz kimin arkasından gideceksiniz? Özgür Özel'in ben yerinde olsam kendimi gerçekten o gün hemen istifaya verir çıkardım. Bir genel başkan. Kendisiyle ilgili böyle bir karar çıkmış. Herkesi diyor genel merkezlere, ilçelere davet ediyorum diye cep telefonuna mesaj atıyor. Binlerce, milyonlarca. Efendim 500 kişi toplandılar. 500 kişi. Hadi bilemedin 1000 kişi olsun. Ya bu ne bileyim Ankara'da 15 tane belediyen olacak. Bir anda diyorsun. Sen orada 30 bin, 40 bin, 50 bin tane gönüldaşını bir araya getiremeyeceksin. İşte bu Özgür Özel'in aslında ne kadar sevilmediğinin göstergesidir.
1: Ya önümüzdeki bakın, günlerde
0: ben neye hayret ettim biliyor musunuz? Bir baktım kapının
1: alacak.
0: Önünde Kılıçdaroğlu'nun adamları geldi. Adamlara mafya falan dediler.
1: Mafya kılıklı adamlar bastı efendim, baba ocağımızı
0: adam
1: dediler,
0: güreşçiymiş. 15 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiymiş. Kırkpınar güreşçisiymiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na da fotoğrafları var. Ona mafya demişler. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ekibi gidiyor oraya. Ya parti teslim edin kardeşim diye. Kapının önüne gidebilecek cesaretleri var. Bunların kapının önüne çıkıp konuşacak cesaretleri yok.
1: Kapılar kilitlenmiş. Onu konuşacağız
0: efendim,
1: zaten.
0: Kapı niye kilitlenir yani?
1: Milletvekilleri de alınmadı içeri. Evet. Zaten ondan sonra belki de Kılıçdaroğlu tarafından tepki gösterildi. Şimdi isterseniz bir önce İzmir'e gidelim.
0: Bakalım.
1: İzmirli CHP'liler de sizin gibi düşünüyor. İzmir CHP İl Başkanlığı'nın önünde isyan çıkmış. Yine bir kavga etmişler. Nerede bu CHP'liler diyorlar. Gelsin lütfen izleyelim.
2: Cumhuriyet çağırdı. Geleceksiniz abi.
3: Gideceksiniz.
2: İzmir'de bu kadar mı CHP'li var ya?
3: Hemen vermiş.
4: Görevden alın bu gençlik kolu başkanı. Bir saniye.
2: Nerede başkanlar? Nerede? Hani burada kimse yok.
1: Nerede diyor CHP'liler? Evet. Nerede başkan diyor? İl
0: efendim,
1: başkanı Çağatay Güç ile tartışıyorlar CHP'liler. Çok da kimse yok. Orada geniş açıdan izlediğinizde çok az insan var orada.
0: Şimdi kimse gitmiyor. Niye? Ya millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki delegelerin satın alındığı bir ortamda niye gidip kavga etsin polisle? Niye gitsin böyle bir mücadelenin içine girsin? Hukukun verdiği karara saygı duyan bir Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi de var. Ya bunu artık görün. İzmir'de adam toplayamıyorsunuz 100 tane. Ondan sonra da sabah akşam hükümete

0: demediğinizi bırakmıyorsunuz. Sizi taraftarlarınız sizi desteklemiyor kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi bitmiş.
1: İkiye bölündü.
0: Gerçekten tenekeden artık bir siyasi partiye dönmüş. Gelip de 100 tane destekçileri yok. Özgür Özel'in arkasından koşan 20 kişi kalmamış. Ne anlatıyorlar Allah aşkına? Neymiş efendim, bu karar siyasiymiş. İzmir İl Başkanlığı'nın önüne milleti toplayın diye talimat veren Özgür Özel'in de bu talimatın önünü hükümet mi kesiyor Duygu Hanım? Niye gitmedi millet? Değer vermiyorlar. Haklı bulmuyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer yolsuzlukla anılmaktan şu anda nefret ediyorlar.
1: Belki de dediğiniz gibi
0: siyasi tarihinin en çok yolsuzlukla anılan genel başkanı olarak tarihe geçti Özgür Özel. Bakın, Kılıçdaroğlu bir arınma projesinden bahsediyor.
1: Evet, ısrarla bunu dile
0: getiriyor. Özgür Özel de herkesin yaptığı her şeyi kabul ediyorum diyor. Ve sizin yaptığınız tüm operasyonlar siyasi diyor. Aradaki bir farklılığa bakın. Yani göz göre göre çalsa da kabul ederim diyen bir adam var. Diğer tarafta zaten Kemal Bey'i ben yıllarca ağzıma gelen her türlü eleştiri yapmış bir kişiyim. Bu saatten itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna göre aynı eleştirilere devam edecek
1: birisi. Kaldığımız yerden devam edecek. Fakat
0: neymiş hükümetin adamıymış.
1: Kendisi diyor ki efendim, CHP bize miras Kemal değil Kılıçdaroğlu, bir emanet. Onu
0: Kemal Kılıçdaroğlu
1: lazım
0: nasıl AK Parti ile yan yana getirebilirsiniz ya? Başörtüyle alakalı
1: AK Parti'nin iktidarı için
0: 2 metrekarelik 5 parçası demeye kalkan Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti ile nasıl yan yana gelmeye kalkılabilir efendim? Allah aşkına.
1: Trajikomik bir iddia.
0: Rahmetli Erbakan hocamın cezası için gidip Anayasa Mahkemesi'nde imza veren bir adam kalkıp da nasıl AK Partililerle yan yana getirilmeye kalkılabilir? Gitsin kendi partisine baksın Kemal Kılıçdaroğlu. Bizimle yan yana gelemez ki zaten. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirip de yıllar boyunca AK Partililere demediğini bırakmadı? Neymiş efendim? AK Partililerle bir arada hareket ediyormuş. Allah korusun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Seçim döneminde kalkıp da neler söylediğini terör örgütleriyle ilgili hepimiz çok iyi biliyoruz. Oradan gelen destek mesajlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunları defalarca kez dile getirdik. Lütfen. Yani kalkıp da bir yerle ilgili birini bağlantı kuracaksanız o bağlantı sizin mantıklı bağlantılarınız. Özgür Özel hüngür hüngür ağlıyordu Kemal Kılıçdaroğlu görevden ayrılırken. Şimdi bela akıyorsunuz adama.
1: Sonra
0: bu nasıl bir iş?
1: Gizli toplantılar çıktı ortaya. Tabii
0: sonra gizli toplantılar çıktı vesaire çıktı. Efendim yani burada AK Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yan yana getiremezsiniz. Böyle bir mantık kabul edilemez. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 20-30-50 tane milletvekili var. Bu milletvekillerinin de mi hiç aklı yok? Allah'ınızı severseniz.
1: Bir yani bu kadar olarak bunları bakın, sizden duymak bizler için önemli. Çünkü
0: bir CHP bakın,
1: bu yönde iddialar atılıyor
0: olabilir
1: ortaya.
0: Olabilir mi? Duygu CHP Hanım bir tarafından. Cumhuriyet Halk Partili o kadar milletvekili var. Bunların hepsi AK Parti'ye karşı mücadele veriyorlar mecliste. Siz nasıl bizimle kalkıp da onlar bizim adamımızmış da şöyleymiş de böyleymiş de demeye kalkarsınız?
1: Evet, bunu da reddediyoruz.
0: Burada iki hakaret var. Bir bize hakaret var. Bir o Cumhuriyet Halk Partisi'ndekilere de hakaret var. Yani sonuçta onlar için de bir mücadeledir. AK Parti'yle onlar da bir mücadele veriyorlar kendi işlerinde. Hı hı. Yani bu konuları konuşmak, bu şekilde söylemenin kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Bunda evet, siyasete nasıl bir fayda getireceğini de bilmiyoruz. Yani aslında suni gündemler oluşturuluyor bir anlamda. Şimdi CHP Genel Merkezi'nin önüne gideceğiz. Yine hain Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Gelsin lütfen izleyelim.
0: Duygu Hanım,
1: hain Kemal.
0: Hain Kemal
1: atılıyor CHP Genel
0: ya,
1: Merkezi önünde.
0: Cumhuriyet Halk Partili olmak gerçekten çok kötü bir durum ya. Allah kimseyi CHP'li etmesin diyorum artık.
1: Bir
0: niye diyeceksiniz ya?
1: Bir dönem
0: 3 sene önce halkın umudu Kemal, şimdi hain Kemal mi? Ya siz ne kadar garip bir camiasınız Allah'ınızı severseniz. Kimin başına ne gelecek belli değil bu siyasi partide. Düşünebiliyor musunuz ya? 3 yıl önce Piro, halkın kahramanı, halkın umudu, şimdi hain Kemal.
1: Uzun yıllar genel
0: efendim,
1: başkanlığı
0: Allah
1: yaptı CHP'de.
0: İnsana siyasi ahlak versin. Siyasi terbiye versin. Bir günden bir güne. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rahmetli Erbakan hocamın yanından

0: Ayrılan AK Parti, biliyorsunuz AK Parti birçok kişi o dönem Refah Partisi'nden ayrıldı. Bir tane hocamın aleyhine kelime duydunuz mu ya? Ki rahmetli hocam bazı konularda eleştiriler de konuşurdu. Ona rağmen bir tane saygısızlık yapan duydunuz mu? Ya bunlar nasıl bir camia böyle? Hain Kemal, hain Kemal.
1: Şimdi hain yani demekle de kalınmadı.
0: Şimdi ya bu adam Cumhurbaşkanı olsaydı? Ya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı? 3 sene sonra siz kalkıp Kılıçdaroğlu için bunları dediğiniz zaman bu ülkenin hali nice olacaktı? Kendi içinde, kendi genel başkanına hain diyen bir kadronun bu ülkenin savunma sanayisine, bu ülkenin ulaştırmasına, bu ülkenin sağlık politikalarına katabileceği bana Allah aşkına bir şey gösterin ya. Şimdi yarın bugün kendi içinizde ister, en büyük ister. Bakanları da hain ilan edecektiniz. Cumhurbaşkanınızı da hain ilan edecektiniz. Böyle bir siyasi partisiniz. Birbirinize küfür ediyorsunuz. Allah belanızı versin diyorsunuz ya. Ya ne biçim bir camiasınız siz? Ve bunu hükümete yüklüyorsunuz suçunu. Ona da şaşırıyorum. Hem şikayet ediyorsunuz, gidiyorsunuz mahkemeye. Etmeyin kardeşim. Oy çaldığınızı eğer görüyorsanız, bunu söylediyseniz, bununla ilgili de mahkeme bir karar verdiyse suçlu AK Parti ilan edemezsiniz. Biz bir dedik gidin şikayet edin diye birbirinizi. Bunlar çok garipler Duygu Hanım. Ekrem İmamoğlu'nu gidiyor sağ kolu Ertan Yıldız. Boğaziçi ön görünümlerden 7 milyon euro, şey dolar, 20 milyon dolar para aldık diyor. AK Parti bu dava siyasi bir davadır demeye kalkıyorlar. Bir tek bunu demedikleri adam kim biliyor musunuz şimdi? Özkan Yalım. Niye? Elinde. Çünkü Özkan Yalım, Özgür Özel'in, ciddi Veli Ağbaba, yüzsüz Veli Ağbaba'nın aleyhine konuşuyor ya. Hemen adamı hain ilan etmeye kalktılar. Niye? Bu bir CHP kültürü. Bak şimdi, bu bir CHP kültürü.
1: Gerçekten.
0: Bu bir rezillik, bu bir kepazelik. Ya şunları ülke yönetebilir mi Allah aşkına?
1: Bir istikrar gerekir, bir güven ortamı oluşması gerekir. Şimdi vatandaş bu görüntüleri görünce güven duygusunu kaybediyor.
0: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız grup toplantısında çok duygusal bir konuşma yaptı. Bu yollardan geçerken dedi, ben kefenimi giyip çıktım. Bu yollarda yürüdüm. Gerçekten düşünün. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okuduğu için başına çok kötü hadiseler geldi. Cezaevine girmek zorunda kaldı. Ya Allah aşkına o dönemde İstanbul Belediyesi'nin camlarını mı kırdılar? Etrafı mı yaktılar?
1: Şöyle bir şey olmadı.
0: Elinde mikrofonla görüşürüz inşallah daha iyi bir gelecek olarak diyerek gidip cezaevine teslim olan devletin o günkü haksız verilen kararına rağmen buna hukuk karar vermiştir diyerek riayet eden bir Recep Tayyip Erdoğan, bir cumhurbaşkanımız var. Bugün kendi kendilerini şikayet eden CHP'liler ve kalkıp etrafı yakıp yıkmaya kalkıyorlar.
1: Bu anlaşılır değil. Kendi anlamak genel merkezinizi indiriyorsunuz, i̇şte, camları indiriyorsunuz.
0: O gün diyorum ya, laf yarıda kaldı.
1: Buyurun.
0: Duygu Hanım, Cumhurbaşkanımız çok duygusal bir konuşma yaptı geçen grupta. Ben dedi bu yollarda yürürken, beni bu yollarda arkamdan vuranlar, hainlikler yapanlar, işte yarı yolda bırakanlar da oldu dedi. O isim vermedi. Onlara hakaret etmedi. Dedi ki beni bu yolda bırakanlar oldu dedi. Ama ben tek başıma dahi kalsam bu yoldan geri dönmeyeceğim dedi. Tabi salonda inanılmaz bir duygu seli, inanılmaz bir şekilde bir atmosfer gerçekleşti. Şimdi bir bakıyorum genel başkanlarına, şimdi birazdan geleceğiz. Tomanın üstünde.
1: Yağmurun altında.
0: Elinde kağıt yırtıyor. Şimdi göstereceğiz biraz sonra. Meğersem mizah senmiş.
1: Ya zaten o görüntüyü ilk gördüğünüz anda
0: genel merkezi terk et, ben dedi terk etti.
1: Sen diyorsunuz.
0: Yapmadı ya. Hiçbir dediği tutarlılık olmayan bir lider.
1: Babacığını bırakmayız, biz bir yere gitmeyiz dedi. De,
0: vallahi en son yürürken meclise gitti, yürüye yürüye gitmiş.
1: En son orada gördük, evet. Şimdi genel merkeze gidelim isterseniz. Bir taraftan gidelim. Biliyorsunuz yıllardır genel başkanlık yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı parçalandı. Evet. Yerlere atıldı, işte yerinden kaldırıldı.
0: Evet.
1: Şimdi ölçüsü alınmış, yeniden yapılıyormuş. Bakalım. Bugün asılmıştır muhtemelen.
0: Bak, indirecekler mi?
1: Şimdi indirecekler ve parçalayacaklar fotoğrafı birazdan. Gerçekten görünmemiş bir şey. Bakın üstünü çiziyorlar fotoğrafı.
0: İşte bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı hangi hareketi yapmaya kalkarsanız kalkıp yaptığınız emeğin hiçbir şekilde onlarda karşılığı yoktur.
1: Bir vefasızdır. Görmüyoruz bugün.
0: Nankördür bunlar. İşte en büyük nankörlükleri şu değil mi? Ya arkadaş,

0: bakar mısınız ayağıyla?
1: Hiçbir şey olmasa yıllarca genel başkanlığınızı yaptı ya. Ya sizde hiç mi utanma yok ey CHP'liler? Genel başkanınızın kafasına basıyorsunuz ya. Zannedersiniz ki hani ülkesine yıllarca zulmeden
0: karşılıklı savaşan yani iki grup var.
1: Evet, savaş ülkesinden yani bir yere alıyor. Allah aşkına bir bakar mısınız? Şu CHP'lilere bakar mısınız?
0: Olacak
1: ya Allah
0: yani
1: bunların içinde siyaset yapanlara sabır versin. Hepiniz yarın böyle resimleriniz üstünüze basılabilir. Yarın bir baktık Özgür Özel'in de resmine böyle basıyorlar.
0: Özgür Özel'in resmi bence asılmayacak çünkü geçersiz ya artık genel başkan da değil. O fotoğraf kalkar bir daha da konmaz bence oraya.
1: O da olabilir
0: değil
1: dediğiniz
0: mi? Hükümsüz
1: gibi. Yani yarın onun da resmine basarlar. Bugün grup başkan vekilliği yaptığını, bu parti için mücadele ettiğini söyleyen CHP'liler sizin de resminize yarın böyle basarlar. Şaşırmayın. Siz CHP olarak böyle bir kültürden gelmişsiniz. Birbirinize bela okuyan, resimlerinize basan. Ya bu kadar gerçekten insan izlerken midesi bulanıyor Duygar. Gerçekten. Şu hale bak. Ben ilk gördüğümde ne dedim biliyor musunuz? Yazıklar olsun dedim ya. Ya kendi siyasi partim değil ama başka bir siyasi partide de olsa ya arkadaş şu adam size en kötü 20 sene emek verdi ya. Adamın resmini yere koyup üstüne basmak nedir? Hiçbir vicdanınız yok ya. Hiç mi utanmanız yok Allah aşkına?
0: Ya daha itidalli olunabilir.
1: Bir tane milletvekili gelip alıp da yapamazsınız bunu ya abi demedi mi? Neymiş efendim bugün iki tane milletvekili demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne polislerin girerek bu şekilde hareket yapmasından dolayı biz işte Merkez Yönetim Kurulu'nda bulunmak istemiyoruz demişler. O iki milletvekiline buradan soruyorum. Genel başkanınızın fotoğrafın üstüne basarlarken bundan dolayı utanmadınız mı ya? Mahkeme kararı dolayısıyla hukukun uygulanmasından mı utandınız? Allah bunları bildiği
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi bir taraftan evet, hukuka saygı duymak zorundayız. Hepimizin aleyhine kararlar verilebilir. Evet. Bunu kabul evet etmek zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Buna karşı durabiliriz. İtiraz haklarımızı
1: bir şey
0: evet, kullanabiliriz.
1: Aleyhine çıktı, görevden alındı. Cumhurbaşkanımızın ya da yanındakilerin bir kere böyle bir taşkınlık yaptığını gördünüz mü?
0: Mümkün
1: ya değil. Refah Partisi kapatıldığı zaman Allah'ınızı severseniz bir tane şöyle bir taşkınlık gördünüz.
0: Kararı doğru bulmayabilirsiniz ama tepkinizi itidalli evet vermek zorundasınız. Yani yasal olarak haklarınızı kullanırsınız. Ama evet, nedir bu görüntüler inanılır gibi değil. Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada dedi ki ahlaki değerleri düzelteceğiz. Yani aslında bir anlamda CHP'nin içinde ahlaki değerlerle ilgili bir dezenformasyon olduğunu ifade ediyor. Gelsin lütfen.
2: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz gerekiyor.
1: Kendi
0: diyor
1: iç meseleleri
0: duyduğum. Çünkü iddialar çok çarpıcı.
1: Efendim kendi iç meseleleri. Kemal Bey demek ki Kemal Bey kendi partisindekileri ahlaksız buluyor. O zaman kendi bu ahlaki değerlerini düzeltmesiyle ilgilensin. Bizi hiç ilgilendirmiyor bu meseleler. Yani ben bir AK Partili olarak bunların hiçbir tarafında değilim. Ben şu an bunların ne tarafındayım biliyor musunuz? Vefasızlıkları, birbirlerine karşı nankörlükleri, hakaretleri. Allah bu ülkeyi şunların eline düşürmesin. Ya düşünsenize. Bakanlıklar birbirine girer. Cumhurbaşkanıyla bakanları birbirine girer. Rezil ederler ülkeyi. İnanın diyor. Şunların olduğu bir ülkede savunma sanayi nasıl ilerlesin? İstikrar olmadan.
0: Daha içeride bir uzlaşıyor.
1: Ya efendim yani nasıl olsun Allah aşkına şöyle bir CHP'nin Türkiye CHP'nin kazandıracağı ne var?
0: Önemli bir konuyla ilgilenebildiğini
1: görmedik. Ya düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti'nde Veli Ağbaba gibi yüzsüz bir adamın bakan olduğunu düşünün ya. Şöyle bir adam bakan o yüzsüz. Ne olur bu ülkede? Belediye başkanlarından, belediye başkan çocuklarının iddiası parayla millete aday yapan bir maalesef bu noktada yüzsüz olan bir adam bu ülkede bakanlık yapacak mesela. Düşünsenize.
0: Veli Ağbaba'nın aslında genel merkezde bir görevi de yok ama neden bu kadar etkin? Yani sadece bir milletvekili bildiğiniz
1: efendim
0: kadarıyla.
1: Hepsinin ipini o tutuyor.
0: Niye bu kadar etkin?
1: Hepsinin ipini o tutuyor. Çünkü geçtikleri seçimde delegelerin birçoğunun Özgür Özel'e doğru oy vermesindeki en önemli aktörlerden biri. Ya ben bunu demiyorum Özkan Yalım diyor. Veli Ağbaba seçim ofisinin başkanıydı diyor. Ve diyor onun etrafında bu işler şekillenirdi diyor bunu. Ben demiyorum. Hı hı. Kendi belediye başkanları söylüyor. İfade de okudum.
0: Ya ciddi bir mesele olduğunda da itirafçılardan gelen iddialar şu yönde. Özgür Özel'in Veli abiye yani ciddi bir şey olduğunda ben bilmiyorum. Veli abiye sorun dediği böyle çok evet ciddi kulis bilgileri de var.

0: Tabii
1: oradaki etkinliği nedir?
0: Veli abi de paralar toplanıyorsa böyle sağdan sonra 1 milyon euro şu bu falan. Veli abi her şeyi sorarlar tabii.
1: Şimdi Özgür
0: Çünkü sonuçta Özel'e... parayla delegeleri satılık olan bir siyasi partiden bahsediyoruz.
1: Maalesef son evet. derece üzücü iddialar. Şimdi Özgür Özel'e biliyorsunuz grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmak isteyip istemeyeceği sorusu geldi. Bir cevabı izleyelim mi beraber? Buyurun.
2: Plan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. O şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez.
1: Şimdi Özgür Özel diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu gelip grup toplantısında konuşmak istemeyecektir. Zaten böyle bir şey beklemez de toplumda Hayır. kabul de görmez.
0: Niye sizce? Kemal Bey adına hemen hüküm veriyor? Mesela Kemal Bey de dedi ki konuşmak istiyorum. Ne olacak Duygu?
1: Ya muhtemelen isteyecek zaten.
0: Ben konuşacağım kardeşim.
1: Şu ana kadarki icraatları
0: yapmıyorum
1: onu
0: grup toplantısı dedi. Ne yapacaksın?
1: Şu an sadece karar alabilecek.
0: Ya Duygu Hanım ne yapmış biliyor musunuz Özgür Özel? Çocuk gibi gitmiş. Meclisteki kapısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel diye yazı yazdırmış. Ya hakikaten üzülüyorum ya.
1: Hukuken hiçbir şey ifade etmiyor.
0: Ya siz çocuk musunuz arkadaş ya? Kocaman milletvekillerisiniz. Yaşınız var, başınız var ya. Yani hukukun verdiği bir karar var. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ya devlet adamlarında biraz bir ağırlık olması lazım. Bir oturaklılık olması lazım. Bir ağırbaşlılık olması lazım. Şimdi Özgür Özel'in şu hareketlerine baksanıza Allah aşkına. Kumda oynayan çocuklar gibi. Kalkıyor kapının önüne CHP Genel Başkanı Özgür. E olamıyorsun yazınca.
1: X hesabında da öyle yazıyor.
0: Ya, olamıyor ama yani. Yazı yazınca olamıyor Duygu Hanım.
1: Hukuk yani
0: gidecek,
1: yok.
0: Partisi kurultay yaptığı zaman tekrar seçilecek. O tabelayı tekrar takacak. Şu anda sen Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı sıfatıyla gözüküyorsun. Öyle yaz. Ya niye kendini böyle durumlara düşürüyorsun ya? Ya bence ne bileyim insanın ağrına gider ya. Düşünsenize benim milletvekilliğinden işte örnek veriyorum gidiyorum. Her yerde ben aslında milletvekili. Milletvekiliyim diye yazıyorum kapıları asmaya kalkıyor. E değilsin artık. Bitmiş. Hayır ama milletvekiliyim demeye kalkacak. Ya değilsin diyecekler. Değilsin.
1: Komik yani.
0: Ya komik bir durum yani Duygu Hanım. Bunu
1: kabul etmek gerekiyor.
0: Bunu kabul
1: süreci beklemek
0: lazım.
1: Gerekiyor.
0: Olabilecek bir şey.
1: Peki kurultaya
0: Şimdi mesela
1: gidilecek.
0: Örnek veriyorum. Gökhan Günaydın o tabelayı çıkarttı CHP Genel Başkan tabelasını. Kendi kapısını astı. Genel Başkan Gökhan Günaydın bu olacak.
1: Ya mümkün değil.
0: Veya çıkarttı.
1: Bu ısrar neden?
0: Murat Emir, Ali Mahir kapıya takmaya kalktılar. Onlar mı genel başkan olacak? Ya değil. Duygu Hanım koca genel başkansın. Bak bu konuda Allah aşkına biraz ağırlığını koruyup siyaseti de bu kadar düşürmeyin. Tabela takmaya çık. Kendi Twitter'ında ben genel başkanım, ben genel başkan. Rezilliğe
1: yani maalesef hukukun verdiği bir karar var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda genel başkan. Özgür Özel
0: Şunların
1: dönemi
0: bakanlık
1: tamamen yok
0: bu
1: sayılıyor.
0: Aman Allah'ım.
1: Şimdi
0: aman
1: merak
0: Allah'ım.
1: Edilen bir soru daha var. Biliyorsunuz Özgür Özel dönemindeki iş ve işlemler ne olacak? Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde bütün o iş ve işlemleri aslında bir anlamda denetlemekle ve mahkemeye bildirmekle de yükümlü. Evet. Oradan neler çıkacak? Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Şimdi, onu da önümüzdeki günlerde takip edeceğiz.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında ben gelmeden önce baktım. Yani internette de yazıyor. Biliyorsunuz bir önceki parti meclisine döndü
1: evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi. E bu bir önceki parti meclisinde zaten Özgür Özel'in çoğunluğu var. Ben bakıyorum.
1: Kimler yani, vardı?
0: Mesela yüzsüz Veli Ağbaba var. 1 milyon euro belediye başkan adaylığı yapmak için para alanlardan. İşte Ali Mahir Bey var. Başarır. Murat Emir Beyefendiler
1: Ali Mahir,
0: var.
1: Başarır. Bilmiyorum gider
0: Ondan
1: mi?
0: Ondan sonra...
1: Beddua ediyordu en son Sayın Kılıçdaroğlu'na.
0: Özgür Karabat var. Gökhan Günaydın var biliyorsunuz belediye arabalarının kendine peşkeş çeken. Ondan sonra ben bakıyorum mesela Ulaş Karasu var. Ulaş Karasu da Özgür Bey'e bir hayli yakın olduğunu bildiğim isimlerden biri. Ankara milletvekili var bir arkadaş Hayri Bey. Hayri Aktuğan, Umut Aktuğan. Umut Aktuğan var.
1: Şimdi, Sezgin
0: evet,
1: Tarıkulu
0: bunlar
1: var
0: şimdi,
1: editörümüz.
0: Bu kişiler biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Bey'i destekliyorlar. Şimdi bu destekleyenler, bu Özgür Bey'i destekleyen gruplar çoğunlukta yarın bugün zaten parti meclisindeki bu listeye dönülüyor. Bakalım burada neler gerçekleşecek? Yani burada
1: onlar gidecekler mi?
0: Neler olacak? Mi, kalacaklar mı? Gidecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi
1: Kemal
0: kendi parti iç meselelerine dönmek yerine bak şu listeye dönseler ya bir bakın parti meclisi listenize eski listeye dönülmüş ne yapabiliriz edebiliriz. Bunun çalışmasını yapacağınız yere anarşistlik yapıyorsunuz. Sağ solu kırmaya çalışıyorsunuz.

0: aşıyorsunuz. Polise su sıkıyorsunuz. Yapmadığınız rezillik kalmıyor. Öyle değil mi?
1: İnanılmaz görüntüler evet. var. Onları da vereceğiz. Şimdi biliyorsunuz CHP'ye yakınlığıyla bilinen, hatta aslında yani CHP'nin şu an bir önceki dönem, aslında Özgür Özel dönemin yönetiminin orayı da fonladığı konuşuluyor. Hatta çok ciddi paralar da verildiği ifade ediliyor. Orada borsanın yükselmesinden bir rahatsızlık duyulmuş tüm bu süreçte. Yani aslında ekonominin yerle bir olması bekleniyordu bir anlamda. Bir isterseniz görüntüleri izleyelim. Sayın Gökçe'ye soralım. Buyurun.
2: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya? Akla mantığa dün düşüyor. Bugün bir bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde, bilmiyorum.
0: Duygu Hanım. Ya Allah aşkına.
1: Biri bir şey yaptı diyorlar.
0: Ya siz bu vatana, bir şey oldu orada. Siz bu vatana millete düşman mısınız kardeşim ya? Açık söyleyin ya. Borsa yükseliyor diye rahatsızlanabilir mi ya bir insan? Nasıl oluyor diyor Özgür Özel'le ilgili bu durum olur da borsa durumda, herhalde diyor bir şey yaptılar diyor. Ya bakar mısınız?
1: Ekonominin tepe taklak olması bekleniyordu.
0: Efendim, delegeleriniz satılık olduğundan dolayı bunu CHP'liler şikayet etti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de mahkeme karar verdi. Bu hükümeti, bizleri, milleti ilgilendiren bir durum değil. CHP'nin iç meselesi. Ya bunu bir anlayın ya. Bir de borsa yükseliyor diye rahatsız oluyorlar.
1: Şimdi bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken dün sabah da biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu bir mesaj yayınladı. Evet. Ve genel merkezin boşaltılmasına karar verdi. Evet. Bununla ilgili de bütün CHP'li isimleri bilgilendirdi.
0: Efendim, fakat biliyorsunuz Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne de bu şekilde yazı yazdılar.
1: Evet.
0: Kim yazdırdı bu yazıyı? Kemal Kılıçdaroğlu yazdırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen İsrarlı bir biçimde öndeki parti yetkilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır diyor. Buraya müdahale edin diyorlar. Buraya müdahale edilmesini isteyen de hükümet değil.
1: Sayın Kılıçdaroğlu. AK Parti iktidarı değil. Çünkü bir mahkeme kararı var.
0: Kemal Kılıçdaroğlu emniyete başvuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi vekili Celal Çelik Bey. Celal Çelik Bey gidiyor, diyor ki emniyete, gel kardeşim burayı boşalt.
1: Aslında önce hukuk genel merkeze gidiliyor, evet, değil mi? Orada bir uzlaşı söylüyor, sağlanmaya olmuyor, çalışılıyor. O uzlaşı şimdi, olmuyor, onu da belirtiyor burada.
0: Şunu soracağım. Mahkeme bir karar vermiş.
1: Evet.
0: Bu verilen kararı da Kemal Kılıçdaroğlu emniyete gitmiş, demiş ki ben gelip görevimi yapacağım ama boşaltmıyorlar diye müsaade şikayet edilmiyor, etmiş. Emniyetin ne yapması lazımdı? Bu dilekçeyi görmeyip, hukuku yok sayıp, ya kardeşim siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde devam edin. Biz hukuku da saymayalım, emniyeti de saymayalım. Boş verin ya, keyfinize bakın mı demesi
1: bu
0: lazım.
1: Bu talebi de yok sayalım mı diyecek.
0: Duygu Hanım, tamamen hukuk dışı isteklerin içerisindeler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni şikayet eden kişiler daha sonrasında mutlak butlandan sonra Kemal Bey'e atanmış. Kemal Bey diyor ki boşalt kardeşim genel merkezi diyor. Ben demiyorum ya. Kemal Bey bunu dedikten sonra Ankara Emniyeti'nin hukuku uygulamak dışında Allah aşkına başka bir yolu var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Yapılabilecek hiçbir şey değil yok mi? Yani.
0: Bitti.
1: Hukuka aykırı davranmış
0: konu
1: olurlar
0: kapandı.
1: Yani. Suç işlemiş olurlar siz, bu kararı evet, icra yani, etmezlerse.
0: Siz yani örnek veriyorum, bir de icra gönderiyorsunuz. Örnek veriyorum.
1: Evet, evet.
0: Ben
1: evet.
0: gitmiyorum diye şey emniyet diyecek yanınıza gelirken ben gelmiyorum.
1: Mümkün değil.
0: Ya olur mu böyle bir şey? Ya da bir yeri boşaltılması kararı alınıyor. Bir kiracı evden çıkartılacak. Boşaltılma kararı alınmış. Emniyete diyorsunuz ki burayı boşaltacağız. Yok ben gelmiyorum diyecek emniyet. Yapabilir
1: mümkün
0: mi böyle
1: değil,
0: bir şey?
1: Görevi ihmal
0: siz bir avukatsınız.
1: İşlemiş olur. Mümkün değil böyle bir şey. Bir karar verilmiş mahkeme tarafından.
0: Duygu Hanım yani şikayet eden Kemal Kılıçdaroğlu suçu niye AK Parti? Ben anlamadım ki.
1: Ya, talep evet. ediyor. Hakkında bir karar vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu ya bu görevi yerine getirmeyeceğini evet. ifade edecekti ya da kabul ediyorsa evet. bu kararı artık icraen yerine getirecekti ve o da öyle yaptı. Şimdi genel merkezde olanları yine konuşmaya devam edeceğiz ama biliyorsunuz işte İstanbul İl Başkanlığı'na atanan aslında çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin ve arkadaşları evet. vardı. Şimdi Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. Gerçekten o açıklama da çok çarpıcı.
0: Nedir?
1: Biz çok hakarete uğradık diyor. Ve bazı arkadaşlarımızın odalarında, isimleri de Zeki Şen ve Erkan Narsap, odalarında maalesef dışkı bile bulduk diyor. İnanılır gibi bakın. Değil. Buyurun.
3: Bir gün geldik. Maalesef Sayın Zeki Şen ve Sayın Erkan Narsap'ın odaları, kapılar kırılmış, dışkılar atılmış. Maalesef Sayın Zeki Şen ve Sayın Erkan Narsap'ın odaları, kapılar kırılmış, dış

0: Pular atılmış.
1: Yani size diyorum ya, gayri ahlaki bir siyasi parti. Hı hı. Ya arkadaş, il başkanlığıyla da ilgili bir kural çıkmış. Ya insan gidip odaya dışkı atar mı Duygu?
2: Ya mümkün değil yani. Duy da inanma diyeceğiniz bir hadise.
1: Tam bir pislik.
2: Bu nasıl tam bir siyaset iğrençlik anlayışıdır?
1: Hayır, dışkıyı oraya atmışlar mı, orada yapmışlar mı onu bilmiyor kimse.
2: İnsanlık
1: ama dışı. Yani kardeşim, Cumhuriyet Halk Partileri olarak bir tuvalet kültürü geliştirin kendinize. Gidin tuvalete yapın tuvaletinizi. Gelip milletin odasına niye tuvalet yapıyorsunuz ya?
2: Rezillik.
1: Rezillik, kepazelik.
2: Bunu kim yaptı? Yani kınıyoruz. İnanılır gibi
1: efendim, değil. Efendim, CHP'ye bakar mısınız? Ben Gürsel Tekin'i kabul etmiyorum. Giderim odasına tuvaletimi yaparım diyor. Ya çok garip bir camiasınız. Kusura bakmayın. Ruh hali. Adam diyor ki odaya dışkı gerçekten atmışlar.
2: Kamera görüntülerini de alamadık yani. Kimin yaptığı ya, kamera Nurgan görüntülerini de vermemişler.
1: İki partili birbirine gıcık oluyor diye odalarına dışkı atıyorlar.
2: Olabilecek bir şey.
1: İşte yapıyor efendim ya, CHP'liler. Bir bunu yapmadıkları kalmıştı. Odalarına gittiler, affedersiniz. Tuvaletlerini de yaptılar. Bunu da yapmışlar.
2: Valla vatandaş gerçekten bunları izlerken şoka giriyordu.
1: Evet. Çünkü şimdi daha şunlar devlet yönetebilir mi Allah aşkına?
2: Konuşulması
1: düşünsenize. Yani ne olacak? Bakın. Bir bakan, bir bakanın dediğini yapmadığı zaman gidip odasına dışkınızı mı yapacaksınız? Evet. Buradan ne çıkartacağız Allah aşkına? Bir partinin üyesi, partiye yıllarca gönül vermiş bir adamın, bir milletvekilinin odasına gidip tuvaletini yapar mı Duygu Hanım? Şu ahlaksızlığa bakar mısınız Allah aşkına?
2: Kabul edilebilir değil.
1: Bıraktık artık sandalyeleri, bunları kırmalarını, tuvaletlerini yapıyorlarmış.
2: Ya delillendirmişler.
1: Yazık.
2: Gerçekten
1: yazık.
2: Rezalet görüntüler.
1: İşte siyaseti bunlar lekeliyor Duygu Hanım. Hakikaten çok üzülüyorum.
2: Buraya çekilmemeli
1: siyaset. Bu değil efendim. Birbirinin odasına git, tuvaletini yap, onu yap, bunu yap. Hakikaten bu siyaseti zedeliyor. İşte bunca bu milletvekilinin çoluğu var, çocuğu var, ailesi var. Çok saygın olan bu kurumu sen kalkıp da böyle birbirinizin odasında tuvalet, muvalet yapıyoruz diyerek zedeleyemezsiniz ya.
2: Koltuk kavgasına
1: dönüşüyor. CHP olarak biraz Allah aşkına terbiyeli olun ya. Odanıza dışkı yapmak nedir Duygu Hanım ya?
2: Ya gerçekten inanılır gibi değil maalesef. Ya
1: ahlaksızlık
2: i̇şte
1: başka bir şey değil.
2: Bu anlayışta vatandaşta evet, siyasetin aslında koltuk için mi yapılıyor duygusunu uyandırıyor maalesef ya, bu görüntüler. Kabul edilebilir değil. Şimdi devam edelim. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne biliyorsunuz yürüyen milletvekilleri oldu. Bu milletvekilleri de Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Onlara da biliyorsunuz taşlar evet, atıldı, pet şişeler atıldı. Maalesef onlar da saldırıya uğramış oldu. Biliyorsunuz CHP Genel evet, Merkezi'nin önü ve kapıları CHP'nin otobüsleriyle de kapatıldı.
1: Maalesef.
2: İçeri girişler tabii, engellendi.
1: Polise taş atmak, yabancı cisim atmak evet, bunlar tabii ki kabul edilecek bir şey değil. Ama bir tane milletvekili midir? Ne Deniz olduğu belirsiz olan Deniz Yavuz Yılmaz diye biri var. Allah aşkına şunun bir görüntüsünü
2: polise
1: gösterseniz.
2: Bak bak,
1: bak milletvekiline bir bak. CHP'nin milletvekiline bak. Ya AFAD'ın oradaki görevlilerine su sıkıyor. Ya polise su sıkıyor. Polis de tabii gerekeni yapıyor. Onlara gazı sıkıyor, gerekli müdahale yapıyor. Polis kardeşlerimize hakikaten bu anlamda yapılan büyük bir saygısızlıktır. Ya şu an Türkiye'deki birçok polis kardeşim,
2: ya biz
1: bayramda
2: rahat
1: evine gidecekken bu Cumhuriyet Halk Partililerin yaptığı hareketlerden dolayı bayram izinleri iptal oldu. Ben üzülürüm de onlara üzülürüm.
2: Boş bir kavga.
1: Gidecekti
2: için
1: anasının, babasının, bacısının, eşinin yanında bayram geçirecek polis kardeşimin bütün izinleri şunların yaptığı şu anarşistlikler yüzünden iptal oldu. Ne hakkınız var ya?
2: Sonu
1: ya gidin hukuk kurallarına uyun. Gidin kürsüden istediğinizi söyleyin. Miting yapın, orada söyleyin. Ama kalkıp da Allah aşkına şurada polisimize su sıkma. Sen milletvekili misin? Anarşist misin kardeşim ya? Polise su sakmak nedir Allah aşkına?
2: Ya bunu bir bakın, ergen Duygu Hanım yapsa aklı ermiyor dersin.
1: Duygu Hanım bu ergenlik değil. Bu ne
2: yapar
1: biliyor musunuz? Bunların içinde bir düşmanlık var. Polise su sıkan adam her ya şeyi yapamaz, yapar. Bak buna inanın her şeyi yapar. Ya biz o polislerin hakikaten gördüğümüz zaman canımız ciğerimiz diye bakıyoruz.
2: İçimiz sızlıyor.
1: Bir tane kıllarına zarar gelse içimiz gidecek o polis teşkilatındaki aslan parçalarının. Bu ahlaksızlar onlara su sıkıyor. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? İşinize geldiği zaman da korusun diye o polis kardeşimin yanına gider sığınırsınız. İşte şu polise bak, şeye bak. E adı nedir? E milletvekiline bak şuna. Şu milletvekiline polis kardeşim ne yapsa hakkıdır.
2: Evet, değil.
1: Vallahi hakkıdır ya. Adama su sıkıyor ya. Senin ne hakkın var?
2: Onu da belirttik. Adı da Deniz Yavuz Yılmaz milletvekili.
1: Peki. Ya bir de şunu düşünmüyor ya. Utanmaz bu.

0: milletvekili. Ya kardeşim, Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş Ankara Emniyetine başvurmuş. Genel merkezi teslim almak için gerekli hareketleri yapın demiş. Polis kardeşim de hukuku uyguluyor.
1: Görevini yapıyor yani.
0: Git sen
1: yani.
0: Kemal Bey'e kız. Git sen efendime söyleyeyim partini şikayet edenlere kız. Lütfi Savaş gitti sizi mahkemeye verdi. Oradaki polis kardeşim mi seni mahkemeye verdi? Hem senin partindeki seni mahkemeye verecek, hem de gelip benim polisime susukacaksın. Allah olacak sabır versin işte. Polis kardeşlerime.
1: Maalesef.
0: Hepsinin bayramını da şimdiden tebrik
1: yine
0: ediyorum.
1: De
0: bayram tatilleri de iptal oldu bu CHP'liler yüzünden. Vallahi Allah sabır versin hepsine.
1: Boş bir kavga uğruna gerçekten günlerdir Türkiye gündemi aynı. Ve kamu düzeni de meşgul edilmiş oluyor. Bunu da ifade edelim. Şimdi gelelim milletvekili Mahmut Tanal'a. Gerçekten o da son derece enteresan görüntülerle yine sahneye çıktı diyelim. Bir CHP'nin genel merkezinin önündeki güvenlik kulübesinin efendim çatısına çıktı.
0: Evet.
1: Bir görüntüleri gelsin bakalım, üstüne konuşalım.
0: Bakar mısınız? Yalnız vatandaş oradaki Kılıçdaroğlu ekibi diyor ki hortumcu Mahmut diyor.
1: Hortumcu Mahmut diyor. Evet, tiyatrocu Mahmut.
0: Demek ki bunun bir hortumcu Mahmut var. FETÖ'cü Mahmut diyorlar.
1: Evet, evet.
0: Yani bir enteresan. Tabii biliyorsunuz FETÖ'nün kapanan kanallarına ilk sahip çıkanlardan birisiydi.
1: Ya bu şimdi ne yapıyor bu elinde? Bu elindeki hortumla ne yapmaya çalışıyor? Ona kameraman da oradan
0: efendim,
1: yukarı kaldırır
0: falan.
1: Efendim
0: artık aklı merakelerini yitirmiş. Akıllanmıyor da. Yani Mahmut'un artık bir an önce milletvekilliğini bırakıp emekliliğe ayrılması lazım. Ya bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili şu halde olur mu? Şu da ciddiyet olur mu? Elinde hortumla çıkmış oraya. Ya rezil bir durum.
1: Trajikomik.
0: Böyle mi savundun genel merkezini? Şimdi böyle mi savunuyorsun?
1: Ne
0: İşiniz gücünüz şov ya. Allah aşkına. Parti genel merkezinde mutlak buttanla ilgili bir olay yaşanmış. Parti delegelerinin satılık olmasıyla ilgili büyük bir rezillikle karşı karşıyasınız. Elini alıp hortumla şov yapmaya çıkıyorsun. Yazık. CHP'lileri de rezil ediyorsun ya. Ya bu adam hiç utanmaz bir adam. Bakın buna inanın.
1: Sonra da ağlamaz
0: bir adam efendim.
1: Musunuz?
0: Yani düzelmiyor da. Nasıl çok düzelecek enteresan. Bilmiyorum efendim. Yani hiçbir
1: durum,
0: şeyden anlamıyor. Evet.
1: Bir duygu durum bozukluğu var. Yani nerede var. Nasıl davranacağını bilememiş herhalde. Orada hortumla ne yapmayı ümit etti orada bilmiyor.
0: Eline gelmiş hortumla orada duruyor. Ne diyeyim?
1: Sonra da biliyorsunuz ağladığı görüntüler geldi ekrana. Onlar da gelsin
0: değil.
1: Bir taraftan.
0: Bak buyurun. Gösterelim ağlarken.
1: Bir görüntü vardı.
0: Hep böyle de esip gürler. Keşke bir bıraksanız
1: falan.
0: Da gitse bir polisin yanına bir.
1: Ha şu görüntü evet.
2: Hani halkın umuduydu. Bıraksan halkın önüne yazık yine.
0: Evet.
1: Halkın umuduydu.
0: Halkın umuduydu. Halkın umudu diyen adamın fotoğraflarının üstüne genel merkezde ayaklarınızla basan siz. Ondan sonra kalkacaksınız halkın umuduydu. Yapma genel başkanım diye yalvaracaksınız. Niye? Bunlar gücün yanında olur. Yarın Kılıçdaroğlu partide genel merkezde 20 gün 25 gün sonra baktınız bunların hepsi onun yanına geçmek için her türlü taklaya atar hale gelirler.
1: Şu görüntülerden sonra.
0: Gelirler efendim mümkün. Bunlar gelirler siz bana inanın. Önümüzdeki zamanı geçtiği zaman hep birlikte göreceğiz ve izleyeceğiz.
1: Konuşalım.
0: Ya Özgür Özel hüngür hüngür ağlamıyor muydu Kılıçdaroğlu kürsüden inerken?
1: Evet.
0: E şimdi en büyük ona demediğini bırakmayan kişi. Bu değişimi gösteren tekrar 180 derece dönüp eski haline dönebilir. Hiç belli olmaz.
1: Doğru
0: hep birlikte
1: diyorsunuz.
0: İzleyeceğiz ve göreceğiz.
1: Siyaset için.
0: Şimdi ben size bir soru soracağım.
1: Uzun bir süre.
0: 128 tane mi milletvekilleri var? Tam sayıyı yanlış söyleyebilirim.
1: 138.
0: 138. Nerede bu milletvekillerinin %90'ı niye genel merkezde değildi? Hadi bir soru.
1: Neredelerdi?
0: Neredeler arkadaşlar?
1: Özgür Özel hasta olanlar, mazeret bildirenler falan var dedi ama...
0: Efendim ne mazereti olabilir? Yani düşünebiliyor musun? Şundan daha büyük bir mazeret nerede olabilir? Ya neredelerdi?
1: Daha olağanüstü bir hal olamazdı. Doğru diyorsunuz.
0: Gelmedi genel de, merkezde Özgür Özel diyor ki bütün iller il başkanlıklarına ve ilçe başkanlıklarına toplansın diyor. Neredelerdi CHP'liler?
1: Yüzde kaçı katıldı
0: ya
1: acaba?
0: Ya milletvekili gelmiyor. Belediye başkanları gelmiyor. Belediye meclis üyeleri gelmiyor. Üyeleri gelmiyor. Özgür Özel diyor ki biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sana kimse inanmıyor Özgür Özel. Çok net ortada. İnanın ben Özgür Özel'in daha çok taraftarı olduğunu düşünüyordum. Bu kadar pasif.
1: Bu
0: efendim 500 kişiyle 1000 kişiyle Eskişehir yolunda yürümek nedir Allah aşkına? Biz AK Parti'nin mahalle temsilciliklerini 5 büyük

0: bin kişiyle açıyoruz. Biz mahalle temsilciliklerimizi 5000 kişiyle açıyoruz.
1: Peki o zaman bu sizin söylemlerinizden yola çıkarak şu soruyu da yöneltmek isterim. Yani, parti kurarlarsa yani bir karşılıkları olmayacak mı Özgür
0: Özel
1: ve Kemal Özdemir?
0: Şimdi geçen hafta Yusuf İbiş başkanımızın gençlik şölenini eleştiriyordu Özgür Özel.
1: Evet.
0: 100 bin kişi toplanılan gençlik şölenini. Evet. Ne diyordu? Ciddi dışarıdan konserli adam getirmişsin. Ya sen bizim gençlik kollarımızın siyasi parti olarak 20'de birini, 30'da birini genel merkezin önüne toplayamadın ya gece. Özgür Özel ancak Yusuf Bey'in yanına gitsin, bizim İBİŞ'in yanına, başkanımızın yanına. Nasıl gençler toplanır, nasıl teşkilatçılık yapılır? Yusuf İBİŞ başkanı eleştiriyordu ya, ona ders versin. Nasıl yapılır bu işler diye. Biri 100 bin kişi topladı Kocaeli'nde. Gençleri bir araya getirdi. Genel merkezin önünden çıktığınız, meclise yürüyorsunuz, 500 kişi arkanızda yok.
1: Evet, o görüntüler de gelecek birazdan. Evet. Veli Ağbaba göründü sahnede bir taraftan. O da gerçekten polis barikatlarını bir taraftan böyle iterken görüntülendi. Evet. Malatya Milletvekili.
0: Bak bak bak bak. Yüzsüz Veli'ye bak.
1: Polise
0: ne oldu Veli? Neyin mücadelesini yapıyor?
1: Var.
0: Partide sonra kalalım da bir milyon euro daha mı alalım diyorsun? Bir belediye başkanı adayı daha yaparız. Şimdi 200 bin lira daha mı ne çıkmış, bir para daha vermişler. Evet. Onları alırız diye mi mücadele ediyorsun? Veli doymadın be. Doymadın Veli be. Yani bu parti seni nereye kadar doyuracak bilmiyorum. Şiştin, şiştin, şiştin, patlayacaksın be Veli Ağababa. Senin bütün pisliğini Cumhuriyet Halk Partisi taşımaktan yoruldu. Yüzsüz Veli. Bir milyon euro daha mı alacaksın birisinden? Onun için mi bağırıyorsun, çağırıyorsun? Buradan bunları sormak lazım. Evet.
1: Şimdi bu görüntülerden sonra biliyorsunuz polisler içeri girdi. İşte daha sonra Özgür Özel orayı terk etti ve meclise doğru yürüdü. Toma'nın üstüne çıktı. O evet. Görüntüleri de getirdim verelim ekranlara. O da enteresan bir görüntüydü.
0: Bak Allah aşkına. Hareketlere bak. İşi gücü şov.
1: Hukukken hükümsüz olsa da bir genel başkan titri olmuş.
0: Şimdi
1: bir genel
0: Duygu
1: başkan
0: Hanım,
1: buraya çıkar mı bilmiyorum.
0: Bir şey sormak sizin istiyorum. Yani bizi izleyen izleyicilere sormak istiyorum. Özgür Özel'in ceketi yok mu? Niye yağmurda ıslanıp?
1: Vardı sonra
0: yani,
1: ne oldu, çıkardı mı onu?
0: Vücudunu sırılsıklam hale getirip sokaklarda gezerken üstüne bir ceket giyememiş mi? Şimdi Duygu Hanım, benim Instagram'ıma girsinler.
1: Mağdur.
0: Kızılay'da gezdik şimdi. Çankaya ilçe başkanımız Muhammed Karaduman'la birlikte. Sağanak yağış vardı. Ne yaptık Duygu Hanım? Yağmurluk giydik.
1: Gördüğümüz
0: kaç lira efendim? 50 TL'ye aldık bir yağmurluk. Üstümüze giydik.
1: Her yerde var
0: satılıyor. Arkadaşlarımıza. Onlar yürürken yanlarda da benzinlikler var. Alabilirlerdi. Ama onun yerine ceketini çıkartıp yağmur üstüne yedirip vücudunu gösterip kendisi o kadar bir mağdur durumdaymış gibi göstermeye çalışıyor ki yemezler Özgür. Üstüne bir ceket giy kardeşim. Ankara'nın ayazı adamı çarpar. Orada güzelce giyeceksin ceketini. Hadi montun yoktu diyelim. Ya arkadaş, bu kadar şova yönelik hareket yapılır mı? Hani genel merkezi vermiyordun, teslim etmiyordun, milleti çağırıyordun. Genel merkezi bıraktın gittin. Şimdi geldim burada Toma'nın üstüne çıktım. 15 Temmuz'da tankın üstüne çıkanlara Allah aşkına buradan Toma'nın üstünden çıkıp mesaj vermeye kalkma. 241 tane şehit veren bir ülkede 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz orada mücadele eden
1: vatan
0: o
1: uğruna,
0: vatan uğruna şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kalkacak burada Toma'nın üstüne. Ya bu tamamen bir şovmen. Şimdi bakın biraz sonra yırtma işine de geleceğiz. O da yalanmış.
1: O da çok komik.
0: Ya arkadaş artık bir genel başkanın bir ağırlığı olur Allah aşkına.
1: Hemen bunun
0: Toma'ya
1: ardından
0: çıkayım,
1: o görüntüleri
0: aşağıya ineyim.
1: Bir taraftan verelim mi isterseniz? Gerçekten
0: verelim,
1: o tebligat görüntüleri de son derece komikti.
0: Verelim efendim.
1: Biliyorsunuz bak, Sayın Özgür Özel'e tebligat
0: sağ tarafta tebligatı
1: geliyor,
0: okuyor değerli izleyiciler. Sonra oturmuşlar karar vermişler. Ya demişler, nasıl bir şov yapalım? En iyisi biz bunu yırtalım demişler. Bak sanki ilk defa gelmiş gibi davranıyorlar. Bir daha o başından getirirlerse bakın.
1: Bir daha
0: aslında
1: baştan
0: okumuş
1: verelim.
0: Bak
1: okumuş
0: getiriyorlar
1: tabii,
0: bak.
1: Okumaz mı
0: bak
1: yani?
0: Sıfırdan geliyor. Bak bak. Allah aşkına böyle bir rezillik olabilir mi Duygu Hanım ya?
1: Gerçekten.
0: Bir genel başkan komik. Böyle bir Allah aşkına skeç yapar mı?
1: Koy masaya.
0: Tiyatro bu ya. CHP'li ya önceden okuyorsun dizilmiş. Sonra da birisine getirttirip gel bunu yırtalım bir video çekelim demeye utanmıyor musun ya Özgür Özel?
1: Böyle bir ortamda ya hani Hanım, ne diye kurguladınız? Ne
0: aşağıda gençleri yığmışlar barikat önüne vardı, yukarıda şov derdindeler ya. Instagram'da TikTok'ta biliyorsunuz fenomenler var. Meşhur olmak için yapmadıkları hareket yoktur.
1: Evet.
0: Dans ediyorlar, takla atıyorlar. İşte efendime söyleyeyim dağa çıkıyorlar, bayıra iniyorlar. İşte bakın aynı onlardan bir troll gibi. Ya arkadaş hiç mi utanmadın?

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ol. Al eline kağıdı oku. Sonra de ki biz bir şov yapalım. Alın gençler bunu. Hep birlikte yırtalım. Bunu da medyaya servis edelim.
1: Orada ya Ali Mahir Başarır'a da olur ya. Koy bunu masaya. Diyor.
0: Bundan genel başkan olur mu Allah aşkına?
1: Yani bilmiyorum, takdir izleyici.
0: Yarın bunlar hükümeti yönetse hangi mizansenleri yapacaksınız? Hangi yalanları uyduracaksınız? Peki Özgür Bey, ben bakıyorum orada tebligatı okuyorsun. Gözünle okuyorsun. Peki gözünle okuduğunu sonra çocuğa verip tekrar nasıl yırttırıyorsun ya?
1: Orada bir sinir gösterisi.
0: Ya diyemedin mi ya? Bir ağırlığın olur. Arkadaşlar ben böyle yalan iş yapamam. Millet yarın milletin önüne çıkar. Rezil oluruz diye düşünmedi herhalde. Bu resmin verileceğini hiç düşünmedi.
1: Bu resmi kim verdi? Nasıl
0: vallahi bilmiyorum.
1: Ortaya? O da
0: onu da sormak lazım.
1: Yine ama içlerinde
0: hakikaten
1: bir hain var.
0: Büyük bir rezillik. Şimdi bu adam genel merkezi koruyacak öyle mi?
1: Ya çok komik bir görüntü. Zaten ilk izlediğinizde
0: hiç
1: anlıyorsunuz
0: ki burada
1: efendim bir mizansen
0: bu
1: var. Bir
0: hiçbir yeri koruyamaz.
1: Ya çok enteresan.
0: Hiçbir yeri koruyamaz ve tamamen rezil olmuş durumdalar. Bazen bazı işler insanların gerçek yüzlerini görmeye vesile oluyor. Bunları şikayet eden CHP'liler. İşte hiç bekler miydiniz mesela şöyle yalan, dolan işler yapacağını? İşte bak ortaya çıktı, Allah ellerini üzerine bulaştırdı.
1: Böyle bir kaosun
0: tiyatro
1: içinde
0: tiyatro oynarsan olacağı budur.
1: Nasıl bu yapılır onu da anlamak mümkün değil.
0: Yazık,
1: takdir
0: yazık,
1: izleyicinin.
0: Yazık.
1: Şimdi bütün bu olaylar olurken gözler bir taraftan da Mansur Yavaş'ı aradı. Ama Mansur Yavaş biliyorsunuz genel merkeze gitmedi.
0: Neredeydi Duygu Hanım?
1: Neredeydi?
0: Bilmiyor musunuz siz?
1: Daha sonra meclise ziyarete gitti.
0: Meclisten önce neredeydi peki?
1: O sırada neredeydi? Vallahi bilmiyorum ben neredeydi.
0: Gerçekten mi?
1: İnanın bilmiyorum.
0: Londra'da kızının yanında tatildeydi.
1: Ben onu kaçırmışım o zaman. Ben onu
0: efendim,
1: kaçırdım.
0: Mansur Bey kızının yanına tatil yaparken arada bir belediye başkanlığı yapıyor zaten.
1: Ha, Londra'da.
0: Yani genelde Londra'da.
1: Ben onu kaçırdım.
0: Kendisi bizim gördüğümüz kadarıyla öyle. Yani işin tabii bu espri latifesi tarafı da, latifesi de. Şunu söylemek lazım. Ankara'yı sel götürdü. Keçiören'de bir vatandaşımız sele kapıldı.
1: Evet,
0: biraz
1: maalesef
0: sonra görüntüleri
1: maalesef
0: gösteririz.
1: Evet, evet, evet.
0: Mansur Yavaş tatildeydi efendim. Şakır şakır Ankara'da yağmur yağdı.
1: Hı hı.
0: Vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Adam keyifte.
1: Olacak işte.
0: Ama size bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: 7 gündür ilmik ilmik Ankara'yı her tarafı geziyorum. Tek tek dolaşıyorum. Mansur Yavaş bir dahaki seçim ne olduğunu görecek.
1: Öyle mi?
0: Bunu iddia ediyorum.
1: Sahayı.
0: Kesinlikle. Mansur Yavaş'ın eski Mansur Yavaş olmadığını yaptırsın anket, o da görmeye başlayacak. Öyle değil. Ya Ankara bir belediye başkanı istiyor başında. Ya kendi genel merkezi yangın yeri olmuş. Ankara'yı sel basmış. Adam tatilde, keyifte. Dünya umurunda değil.
1: Şimdi Londra'da mıydı tatili
0: Londra'daydı,
1: miydi, keyifte
0: Londra'daydı
1: miydi bilmiyorum.
0: Özgür Özel söyledi diye biliyoruz biz de. Özgür Bey söylemiş zannediyorum. Özel, ben de öyle duydum.
1: Tamam.
0: Yani birebir şey olmadı
1: genel
0: ama Özgür Özel'de.
1: Genel merkezde görmedik ama sonra ziyarette, mecliste gördük.
0: Evet.
1: Oradan sonra da bir açıklama yapmış.
0: Zaten bir 3-4 gün sonra geliyor.
1: Konuşulan bir iddia daha var biliyorsunuz. Sayın Mansur Yavaş'ın böyle bir bölünme halinde iki taraftan yana da olmayacağı, bağımsız kalacağı gibi bir kulis bilgisi de var. Onu da size soracağım ama önce bir açıklamasını evet izleyelim, buyurun.
2: Partiye bu şekilde polisle girilmesi son derece yanlış. Hoş olmadı. 100 yıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi. Partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı. Üzüldük.
1: Son derece yanlış genel merkeze polis eşliğinde girilmesi. Üzüldük diyor.
0: Efendim, yani Mansur Bey'in çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Mansur Bey siyaset açısından, yani siyaset açısından söylüyorum. Yoksa bir hayvana benzetmek açısından değil. Siyasi bukalemun olarak gördüğüm bir kişi. Yani renk değiştirme açısından, yoksa öteki anlamda hayatta öyle bir şey söylemem. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Yani yarın bugün biz başka siyasi parti desin ki bana gel, oraya gider. Yok ki öyle bir duruşu. Yani onun umurunda değildir böyle şeyler. Çünkü siyasi olarak bir duruşu değil. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partileşmekle suçlayıp gitti CHP'den belediye başkan adayı oldu. Bir doğrusu yok.
1: Hı hı.
0: Bir çizgisi yok.
1: Önümüzdeki günlerde
0: yani ve genelde de Londra'da tatilde. Yani inşallah kendi belediye başkanlığı bittiği dönemden sonra Londra'da kızının yanında orada inşallah sandıkla kendisine teşekkür edip diyeceğiz git sen Londra'da devam et. İnşallah bu vatandaş bunu da söyleyecek. Çünkü Ankara'da yapmadığı kanalizasyonların, getirmediği suların,
1: ciddi bir susuzluk,
0: trafik çilesinin
1: yaşandı bu dönem
0: mutlaka
1: Ankara'da
0: faturasını sandıkta ödeyeceğini düşünüyorum.

0: vatandaş hiçbir şeyi de es geçmez. Bir taraftan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu görüntülere evet. yansıdı. O da Kılıçdaroğlu ekibine tepki gösterdi. Evet. Bir VTR'sini izleyelim, üstüne size sorayım. Bakalım.
1: Ahlaksızlar, ahlaksızlar, vicdansızlar, rezilliler, rezilliler sizi. Erdoğan'ı yeniden oraya tutmak için ve tane milletvekili koltuğuna oturmak için yapıyorsunuz bunu.
0: Milletvekili koltuğuna oturmak için yapıyorsunuz diyor bunu. Tepki gösteriyor ha. Kılıçdaroğlu'na ve ekibine. Koltuk için yapıyorsunuz diyor.
2: Efendim, söylediği kişiler milletvekili arkadaşları. Kendisi de milletvekili.
0: Evet.
2: Şimdi buradaki hükümeti suçu ne? Neymiş? Erdoğan işi yapıyorsunuz diyor. Cumhurbaşkanımızla bu konunun ne alakası var? Nurhayat Hanım, size bir soru soracağım. Şikayet eden CHP'liler olmasına rağmen utanmıyor musun milletin önünde baka baka bunu hükümete suçlamaya? Ya şikayet eden sizsiniz. Etmeseydiniz kardeşim ya. Şikayet ediyorlar, suçu bize yüklüyorlar. Böyle bir şey olur mu? Hukuk işlemeyecek mi şikayet ettiği zaman? Nurhayat Hanım, mesela siz haksızlığa uğramış olsanız ve hukuka şikayet etmiş olsanız, sizin de lehinize bir karar çıkmış olsa, bunun suçlusu biz mi olacağız mesela karşı taraf açısından bakınca? Ya böyle bir mantık olabilir mi Duygu Hanım?
0: Olmaz. Ama olamaz. Böyle bir tepki göstermiş.
2: Yaz. Gidin o kendi aranızda edeceğiniz kavganızı edin. Bize ne? Biz AK Parti olarak ilgilenmiyoruz zaten bu durumla.
0: Şimdi işte kararı yırtan Sayın Özgür Özel var. Bir taraftan ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne konuşacağım, konuşacak bir şeyimiz yok diyen bir Özgür Özel var. Bir taraftan da geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Özgür Özel var. Gelsin izleyelim.
3: Çok sabırlı, çok dinleyen Kemal Bey salı günü gelir odasına çıkar. Grup toplantısına gelip kendisiyle görüşmek isteyen herkesle teker teker görüşür. Kemal Bey hem öğrenen hem öğreten bir liderdir. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Yani Kemal Bey'den öğrenirsin de.
0: Evet, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramadığı anlar
2: vallahi
0: var.
2: Vallahi bilmiyorum. O zamanlar Kemal Bey'e toz konduramıyordu Özgür Özel. Şimdi beddualar ediyorsunuz. Ağzınıza gelen her türlü lafı ediyorsunuz. Bir de suçlu hükümet olarak söylemeye kalkıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani o zaman hükümetin en büyük rakibini oldukları düşündüğü Kılıçdaroğlu'nu için bu kadar övgü dizenler bugün genel merkezde fotoğraflarına basıyorlar. Ben Özgür Özel'e buradan şöyle seslenmek isterim. Kendisinden hiç hoşlanmam. Zerre kadar haz etmem. Ona karşı da biz de kendi çapımızda bir mücadele veriyoruz. O da AK Parti'ye karşı kendi çapında bir mücadele veriyor. Özgür Bey, şunu unutma. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çiğneyen bu zihniyet bir gün gelir senin de fotoğrafını çiğner. Çünkü insanda ahlak yoksa hiçbir zaman yoktur. Bunu senin eski genel başkanına yapanlar yarın sana da yapacaktır.
0: Yani
2: sakın kendi siyasi partindeki arkadaşlarına güvenme. Bugün senin tarafın diye. İşte bak, 5 dakikada şurada konuşalı sen 4 yıl olmuş. 4 yıl önceki konuşmayla bugünkü konuşmanın arasındaki farka bak. Siz böyle bir siyasi partisiniz. Ama Allah gecinden versin, Cumhurbaşkanımızın son gününe kadar bu aziz millet, onu seven, partide olsun olmasın ayrılmış olanlar dahil olmak üzere her zaman onun yanında olup ona saygılı olacak.
0: Yani şartlar evet. değişince değişmeyecek. Bak, insanları tabii, yanınızda efendim, tutmanız gerekiyor.
2: Farklı siyasi partilerde olabilirsiniz. Gidersin başka yerde siyaset yapıyorum arkadaşlar. Burada bitti dersin siyasi yaşantım. Öyle bir tercihte bulunursun. Bunu kendine öyle uygun görmüşsündür. Ama insan kendi liderine, geçmiş liderine
0: bir duruş
2: bu kadar hakaret edemez.
0: Elbette ya. Şimdi şartlar olur, ahlak olur ya. Değişen tavırlar dedik. Çok kısıtlı zamanımız kaldı. Şimdi Veli Ağbaba'nın evet. bugün aslında Özkan Yalım'a ilişkin yaptığı açıklamalar var. İsterseniz evet. bir onları verelim. Dinleyin. Gelsin.
4: Özkan Yalım'a nasıl baktığımı herkes bilir ve olumlu bakmıyor.
5: Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım toz yurtturdu bunlara.
4: Özkan Yalım'la hiç yıldızım barışmadı ve olumlu bakmıyor.
5: Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
4: Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Ya ben olumlu bakmıyor.
5: Özkan Yalım'a söylerim, defterini düler, defterini düler.
0: Şimdi şartlar değişince değişen tavırlardan söz ettik siyasette. Böyle olmamalı dediniz. Bir tarafta Veli Ağbaba, ben hiçbir zaman ona güzel yüzsüz gözlerle bakmadım diyor. Bir taraftan da helal olsun Özkan.
2: Efendim, yüzsüz Veli Ağbaba'nın bu dönüşüne biz yetişemiyoruz. Fır fır dönüyor. Nereye döndüğü belli değil. Bakın Veli, bu kadar dönme. Ben yetişemiyorum hızına. Hangi tarafta ne diyeceğini bilemiyoruz.

0: Dün Özkan Yalım destan yazıyor Uşak'ta diyordun. Bugün dönüyorsun bize diyorsun ki ben Özkan Yalım'a karşı tavrım bilinirdi. Peki ben utanmaz adam. Ben yüzsüz herif. O zaman niye çıktın mecliste Özkan Yalım'ı övdün? Özkan Yalım'a bir bakışın varsa, bir duruşun varsa niye geldin bu aziz milletin önünde övdün? Soruyorum sana yüzsüz, utanmaz herif. Antalya Belediye Başkanı'nın oğlundan 1 milyon euro para aldığı iddia edilen bir utanmazın böyle de zaten fır fır fır fır fır fır dönmesinden zaten şaşırmamak lazım. Adam dönmeye alışmış. Bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. Ne yaptığı belirsiz bir adam. Cumhuriyet Halk Partililerin baş belası. Cumhuriyet Halk Partililerin yüz karası. Utanmaz velinin utanmazlıklarını izledik Duygu Hanım.
1: Şartlara
0: Allah
1: göre
0: aşkına bunlar siyasetten ayıklansın. Üç gün önce kalkıp da Özkan Yalım sizin tozunuzu attırır. Ben Özkan Yalım senin aleyhine konuştuğu dakika zaten ben onun için hiç iyi düşünmezdim. Bunu
1: hiçbir
0: herkes
1: zaman
0: bilirdi.
1: İyi bakmazdım diyor.
0: Ya sana ne söz söylense yüzün yok ki. Zaten utanmazsın, kızarmazsın, arlanmazsın. Aziz polisimize kalkıp onların kalkanlarına saldıran bir ahlaksızsın. Sana ne diyeyim ben daha? Leyla baba, utanmaz adam.
1: Süremizin evet. de sonuna geldik. Size değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Sağ olun.
1: Önümüzde bayram, biliyorsunuz. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Efendim tüm başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere. Çünkü biz Ankara milletvekiliyiz. Ankara'ya sevdalıyız. Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere tüm ülkemdeki kardeşlerimin ve tüm dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun.
1: Amin.
0: Cenab-ı Allah inşallah bu bayramdan sonra İnşallah her yerde barışa hakim kılsın.
1: Amin. Amin.
0: Hacca gidenlerin inşallah hacları kabul olsun. Onları burada bekleyen, tüm hacdan gelecek olan bekleyenlere de hakikaten o mutlu bekleyişlerine de buradan saygılar, sevgiler gönderiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Sağ
1: olun,
0: var olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizin bayramınızı kutluyoruz sevdiklerinizle birlikte. İnşallah keyifli bir bayram geçirirsiniz diyelim. Efendim biz bu akşamlık sürmanşeti sonlandırıyoruz. Sizlere de sevdiklerinizle birlikte huzurlu, keyifli bir bayram diliyoruz. Haftaya inşallah biz yine bu ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Sizleri de Beyaz TV ekranlarını izlemeye bekleriz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Yanımda lastik.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
2: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş çay.

0: Dinoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza.

pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
3: Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
4: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım.
4: Bak, bonusta bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Alo.
1: Chuck Farnsworth, ben Axel Bates. Ortaklarım Anders Bradley ve Zeke'le birliktesiniz.
2: Aman tanrım. Aradığınız için teşekkür ederim.
1: Sanırım kızınız Brooke 24 saat önce Meksika'daki petrol şirketinizde bir iş gezisine götürülmüş.
2: Evet. Size ne kadar isterseniz öderim. Sadece küçük kızımı eve canlı getirin yeter.
3: Ben hiçbir şey göremiyorum.
4: Brooke, ben Cal. Seni eve götürmeye geldik. Biraz eğil. Seni serbest bırakacağım. Sorun yok. Sorun yok. Ayağa kalk. Yeleğinden tut. Sakın bırakma.
3: Tamam.

0: Zik, gitmeye hazır ol.
1: Axel ve Bright de nerede?
0: Hemen arkamızdalar.
2: Vuruldum. Tuttum seni kardeşim.
0: Minibüse bin. Verdi, sür.
2: Zik nerede?

0: Sir!
1: Ne oluyor? Axel nerede?
2: Dönüp onu almalıyız.
1: Yapamayız.
3: Üzgünüm kardeşim.
4: Bir sene sonra...

0: Seni bu yolculuktan kurtarabilirdim. Ben hala emekliyim.
1: Ben de öyleyim.
0: Onca yolu merhaba demek için mi geldin?
1: Bir adamın en sevdiği kuzenini ara sıra kontrol etmesine izin yok mu?
0: Bir şeyler içer misin? İçeride var.
1: Evet. Alırım bir tane. Burası çok güzel.
0: Sessiz.
1: Sessiz.
0: Tam sevdiğim gibi.
1: Teşekkür ederim. Anders'la hiç konuştun mu?
0: Hayır. Son duyduğumda Tayland sahillerinde geziniyordu. Gerçi o geçen bahardı.
1: Doğru ya. Ben de öyle duymuştum. Bende olan numarasından aradım ama cevap vermedi. Düğünüme davet edecektim.
0: Evleniyor musun?
1: Evleniyorum. İnanabiliyor musun?
0: Sağlığına. Ha?
1: Teşekkür ederim.
0: Kim bu talihsiz hanım? Tanıdığın biri mi?
1: Tanıyorsun. Brooke'u hatırlıyor musun?
0: Bizim Brooke.
1: Evet, o.
0: Yok artık. Tebrikler. Sanırım Axel ve Zeki boşuna kaybetmemişiz.
1: Evet, öyle. Zordu. Ama neye bulaştıklarını biliyorlardı. İşin risklerini biliyorlardı.
0: Evet. Hepimiz biliyorduk.
1: Sadıcı mı olmanı istiyorum? Ne dersin?
0: Evet. Senin için geleceğim.
1: Teşekkür ederim.

0: Aman tanrım, işte benim bebeğim. İşte baba. Benim kızım. Şu haline bak.
1: Baba.
0: Seni görmek çok güzel. Çok güzel. İptal etmek için hala zamanım
1: evet.
0: var.
1: Kalp daima zor olanı ister. Kalbin bunu dört gözle istemedi mi yoksa?
0: Tamam, Kel nerede?
1: Arabayı park edip çantaları getirecek. Bakıyorum da hala refakatçilerin var.
0: Evet. Sana olanlardan sonra onlarsız evden çıkar mıyım sanıyorsun? Sen de yapmamalısın.
1: Kel yanımda ve o buradan çok uzakta.
0: Maalesef insanlar hala param olduğunu biliyor.
1: Evet, çünkü saklamıyorsun.
0: Küçük kızım için her şeyin en iyisini istiyorum.
1: Evet, evet.
2: Küçük kızın benim sanıyordum. Ah, neredeyse benim kadar iyi görünüyorsun.
0: Bu hafta sonu kız kardeşinle ilgili...
2: Merhaba babacığım.
0: Merhaba bebeğim.
3: Hepiniz hoş geldiniz. Umarım yolculuğunuz güzel geçmiştir.
1: Evet, güzeldi. Teşekkür ederim.
3: Harika. Şimdi otelin diğer konukları çıkış yapıyor. Yani...

0: Siz ve düğün ekibiniz hafta sonu tüm tesisin sahibi olacaksınız.
1: Baba ciddi misin?
2: En iyisi...
3: Burada telefon çekiyor mu?
0: Aslında burada geçireceğiniz birkaç günün zamanda geriye doğru bir yürüyüş olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından gelen başkanlar inzivamızın tadını çıkarmakla kalmıyor, ziyaret için geri geliyorlar.
3: Yani telefon çekmiyor mu?
0: Hayır, ama Wi-Fi bağlantımız ve çok sayıda güzel dağ manzaramız var. Bu sizin ve konuklarınızın asla unutamayacağı bir hafta sonu olacak. Beni izlerseniz size tur yaptıracağım.
2: Hadi bakalım. Pekala,
0: gördüğünüz gibi el dememiş bir doğayla tamam. Çevriliyiz. 36 parçalı bir golf sahamız var. 15 kilometre uzunluğunda güzel yürüyüş parkurları. Ayrıca arazide bir spamız var.
3: Burayı hangi ünlüler ziyaret etti?
0: Tam olarak kimler olduğunu söyleyemem.
4: Akla gelebilecek her türlü tedavi uygulanıyor.
5: Sanırım doğru yeri bulmuşum.
1: Bradley, merhaba.
5: Merhaba.
1: Aha, gelmene çok sevindim.
5: Bunu kaçıramazdım. Benim dağdaki evimde de evlenebilirdiniz. Ama böyle bir gölüm yok.
1: Burası muhteşem. Hey, babam da burada. Gelip merhaba desene.
5: Evet, sanırım yapmalıyım.
1: Hadi.
0: Bu akşamki prova yemeğinizi ev sahipliği yapacak olan 5 yıldızlı restoranımız burada.
1: Evet.
2: Ne şey. Evet.
3: Töreniniz burada olacak.
2: Evet, tamam, biliyorum.
5: Çağ, seni yine görmek
2: Bradley,
5: güzel.
2: Bradley, seni görmek güzel. Özellikle daha iyi koşullarda, bilirsin.
5: Doğru.
2: Bana bir dakika izin ver, şunu bitireyim, sonra konuşuruz.
5: Tabii.
2: Teşekkürler.
1: Buradaki evet. 20 bu benim kız kardeşim.
5: Hayley değil mi?
3: Ve baş ne değil mi?
2: Her şeyin mükemmel
5: olduğunu. Bradley, Sadıç. Memnun oldum.
3: Ben de öyle.
2: Tüm beklentilerimi aştın.
0: Harika. Sabahki büyük kutlama için personelimizin her şeyi güzelce hazırladığından emin olacağım. Şimdi birlikte beni izlerseniz kumarhaneye gideceğiz.
1: Burası harika.

0: Slotlar, masa oyunları, tüm aile için eğlence var. Şu anda yoğun göründüğünü biliyorum ama dediğim gibi bu kumarhane tamamen boş olacak ve sadece siz ve misafirlerinize hizmet verecek. Hafta sonu boyunca açık olacak.
1: Biri bana buranın güvenlik odası olduğunu söylemişti.
0: Evet var.
1: Görmek isterim.
0: Sanmam. Gerçekten ihtiyacınız olacak bir şey değil.
1: Nerede?
0: Evet efendim. Evet, bu tarafta. Buyurun.

0: lobideki güzel bir kadının. Barda tek başına otururken gördüğü iri yarı, uzun boylu, yakışıklı sarışın adamdan söz edişini dinliyorum. Kadının adamı tarif edişini dinlerken kendi kendime eminim onu tanıyorum diye düşündüm. Ve tanıyorum da. Tura katılmadın mı?
1: Hayır. Ben şu anda Bourbon ülkesini geziyorum.
0: Anlıyorum.
1: Seni görmek çok güzel kardeşim.
0: Seni gördüğüme sevindim.
1: Merhaba.
0: Geleceğinden emin değildim. Doğru numarayı bildiğimden bile emin değildim.
1: Evet, bak hala arada bir mesajlarıma bakıyorum ve bazı ülkelerde diğerlerinden daha zor oluyor, bilirsin.
0: Emeklilik sana yakışıyor. Yakışmış.
1: Güneş, kum.
0: Doğru.
1: Kadınlar, bilirsin.
0: Nerede bunlar?
1: Tayland.
0: Hanımefendi, ben de aynından istiyorum. Teşekkür ederim. Geldiğin için sağ ol. Ciddiyim.
1: Şerefe.
0: Gerçekten de uzun ve zorlu bir yoldu, öyle değil mi dostum?
1: Evet. Evet, Afganistan'daki şu zamanı hatırlasana. O el konudan grappa şişesini kesmiştik hani.
0: O şey yüzünden dişlerim dökülecek sanmıştım.
1: O gün bir erkek oldu.
0: Saçmalık. Rütbelerimi o geceden çok önce kazanmıştım.
1: Sarhoşken kuma saplanmıştım. İmkansız bir durumdu ama ertesi sabah yapmamız gerekeni yaptık.
0: Evet. Bunu asla unutmak istemem.
1: Evet. Bu yüzden bayılana kadar içiyorum. Sanırım unutmama yardımcı oluyor.
0: Sanırım artık yardımcım Brook. Zor zamanları birlikte atlatmak için birbirimize yardım ediyoruz. Bu önemli.
1: Bu durumda eğer Brook yardımcınsa o zaman bu da benim Brook'um. Şerefe. Tebrik ederim. Seni özledim.
0: Ben de seni.
2: Pekala, buradan lütfen. Burası tüm sihri gerçekleştirdiğimiz yer. Dağınıklığı aldırmayın. Personel kafeteryamız şu tarafta. İdari ofislerde koridorun sonunda.
3: Ben güvenlik odasını görmek istiyorum.
2: Evet, aslında çift kişilik iki oda var. Yüksek teknolojili güvenlik odası ve hiç kullanmak zorunda kalmadığımız için güvenli bir oda görevi görüyor. Pekala, şimdi içeri girmenin iki yolu var. Biri sadece güvenlik ekibimizin ve benim bildiğim şifreye girmek.
4: Diğeri ise her zaman içeride bulunan güvenlik görevlisi aracılığıyla. Tüm tesisi
2: daima izliyorlar. Her zaman.
3: O zaman kapıyı açar mısın?
2: Evet. Bu tarafta. Şimdi monitörlerimiz burada, kafeste. Lütfen hiçbir şeye dokunmayın. Pekala. İçeri gelin. Tamam, buyurun. Bu kameralar her şeyi yakalıyor. Hepsi son teknoloji. Eğer biri yere bir çeyreklik düşürürse yakınlaştırıp hangi yıl basıldığını söyleyebiliriz.
5: Hayır.
6: Ne?
5: Kesinlikle olmaz.
0: Evet. O adam gerçek bir pislikti. Hepimiz onu öldürmek isterdik.
1: Albay olması çok kötüydü.
0: Doğru.
1: Hayır, yarbaydı.
0: Evet, evet. Connecticutlıydı.
5: İşte benim yakışıklı erkeğim.
0: Merhaba.
1: Dur. Bekle. Bununla mı evleniyorsun? Bu adamla mı?
0: Evet.
5: Geldiğin için teşekkür ederim Anders.
1: Evet.
5: Bu adam için çok şey ifade ettiğini biliyorum.
1: Bu harika. Evet, harika. Pekala. Size iyi eğlenceler.
5: Bir şeyleri bölmedim değil mi?
0: Hayır. Sadece onu tanımak biraz zaman alır işte, bilirsin. Yani evet, hadi etrafı gezelim.

0: Of.
1: Nasıl hissediyorsun bebeğim?
0: Ben mi? Gayet iyiyim. Dürüstçe sanırım birkaç ay önce daha gergindim. Şimdi sadece heyecanlıyım. Sebebi de seni seviyor olmam.
1: Bu yüzden bütün kararları ben veriyorum.
0: Çok doğru. Tamam, bir söz verelim. İlk yıl dönümümüzde tropik bir yere gideceğiz. Tamam mı? Dışarıda golf oynayabileceğin bir yere. Bir hata mı yaptım acaba, söyler misin?
1: Anlayamadım.
0: Sence Anderson'ı mı sadıcım yapmalıydım?
1: Aa tatlım, hadi ama. Bunu konuşmuştuk. Çıkar aklından. Bu hafta sonu bizimle ilgili.
0: Haklısın. Haklısın.
1: Hı?
0: Ama hey, bana bir şey olursa seni korumak için yanında olacaktır.
1: Senden hoşlanıyorum.
0: Pekala, tamam. Hadi bakalım. Birkaç ders almıştım.
1: Tamam, bekle. Tamam, tamam.
0: Hazır mısın? Birinci adım. Ve vur bakalım.
1: Böyle mi?
0: Evet, beyzbol için iyi ama golf için pek de iyi değil. Kesinlikle iyi
1: neden?
0: Değil.
1: Neden?
0: Burada bir kulüp profesyoneli gibi hissediyorum, tamam mı? Evet, Bayan Farnworth yakında Grey olacak. Evet, tut sıkıca. Sol elini böyle indir, sağ elinle kapat. Evet, yavaşça. Yavaşça geri getir ve sonra...
1: Affedersiniz.
0: Aa, bu golf dersini... Hanımefendi, bana ne oldu bilemiyorum. Özür dilerim gerçekten. Şöyle yapacağım. Patronuma söylemezseniz size bedava ders vereceğim.
1: Tamam.
0: Tamam, şimdi iyi bir vuruş görelim,
1: tamam.
0: Hadi.
1: Tamam.
2: Adamım benim. Seni gördüğüme sevindim.
3: Burası ağır.
2: Öyle mi? Ne kadar güzel.
4: Hayır.
0: Evet.
2: Evet.
0: Pekala, bak şimdi. İstediğinden değil ama sana bazı tavsiyeler vereceğim. Eğlencene bak. Harika bir hafta sonu geçir ama dikkatli ol. Biliyorsun, kalbini kırabilir.
4: Anlaşıldı.
5: Sakıncası yoksa çalabilir miyim?
1: Tabii. Pekala, ki.
5: Tamam. İşte. Evet, harika.
0: Piyano çalabildiğini söylediğinde bunu hep bir tavlama cümlesi sanırdım.
4: Kim bilebilirdi ki?
0: Hiç fena değil.
6: Hayır.
7: Çok yeteneklisin.
5: Öyle mi? Emin misin? Bilemiyorum.
0: Bir şey daha var. Bunu benim için saklamanı istiyorum. Hayatın pahasına koru. Tamam mı? Hayatın pahasına.
4: Anladım.
7: İşte bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk.
4: Seni burada görmek güzel.
7: Pekala, olayınız nedir? Sen ve Kel.
4: Kuzeniz. Annelerimiz kardeş.
7: Ha. İkinizin pek fazla akrabası yok. Akrabalarınızdan katılan var mı?
4: Yok. Muhtemelen böylesi daha iyi. Ailemizin yardım almaktan çok yardım eden olma ihtimali daha yüksek. Gösterişsiz olduğumu söylenebilir.
7: Bunu sevdim.
4: Sever misin?
7: Tamam, anlaşıldı.
4: Üzgünüm, Kal bana şey dedi. Gözümü 4 açmalıymışım.
7: Nasıl yani?
4: Bilmiyorum.
7: O zaman sanırım bana katılmayacaksın. Çok yazık.
4: Hmm.
6: İlki için çok güzel. Evet, ben de öyle dedim, değil mi?
7: Sanırım bu iş görür.

0: İster misin?
1: Boş versene.

0: Ben hiç liseden beri yapmamıştım.
1: Neden durdun?
0: Sadece bilmeni istedim. Evli olduğumu.
1: Aa, tamam. Evli miydin?
0: Birkaç yıl önce öldü. Babanın teklif ettiği işi kabul etmenin tek nedeni buydu. Çünkü geri dönmeyi beklemiyordum.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. Ama yapmana sevindim. Yapmasaydın kız kardeşim burada olmazdı. Geri dönebiliriz.

0: hastaneydi. Lanet olsun.
1: Başladı mı?
0: Ah, tanrım, hazırlanıyorlar.
2: Merhaba Juan. Bugün nasıl görünüyor?
3: Hey, buenos días, señor Aaron. Burası çok sessiz. Böyle günleri daha çok sevdiğim kesin. Peki şu benim için mi?
2: Evet. Evet. Gelinin babası kendi Kolombiya kahvesini getirmiş. Ben de sana getirdim.
3: Teşekkürler. Vay canına, güzelmiş.
2: Evet, gerçek Kolombiya çekirdekleri bilirsin. Bu düğün partisi için en iyisinden başka şey yok.
3: Burada içeceğe ihtiyacı olan tek kişi ben değilim sanki. Size katılabilir miyim?
1: Rahatına bak. Ne güzel bir yer seçmişsin.
3: Evet öyle.
1: Biliyorsun, kızım da evlendi. Davetiye bile almadım.
3: Vay canına. Dürüst olmak gerekirse, siz olmasaydınız bahse girerim bu düğünde olmazdı. Ve minnettarım. Yani gerçekten.
1: Kel harika bir adam.
3: Olabilir tabii. Ama bu kesinlikle bugünü kolaylaştırmıyor. Ama bu kolaylaştırabilir.
1: Doldurma sırası bende. İşte oldu. Şerefe.
3: İşte bu.
2: Evet. Evet, her şey programa uygun. Yakında görüşürüz.

0: Aman tanrım. Oh, şuna bak. Fena halde. Neyse, idare eder herhalde. Bırak gelsin.
1: Ben şey...
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Tamam, tuttum seni.
2: Hey, merhaba.
1: Tamamdır.
0: Evet, o iyi olacak.
2: Tamam.
1: Tam şuraya. Evet.
2: Hangisi?
1: Sandalye.
3: Hey, baba. Baba otur. Hadi otur baba, otur. Yerine geç.
4: Ne?
3: Yerine geç.
4: Tamam.

0: Michelin yıldızlarını neden aldığını anladım. Şefe selamlar.
1: Bak, istediğin her şeyi yaptım, tamam mı? Ben...
2: Lanet olsun Tanrım!
0: Kes! Kes! Kes bağırmayı, kes şunu. Biliyorum, biliyorum. Sadece bunu içselleştirmeyelim. Ayrıca sana bir iyilik yaptım. Senin de işin içinde olduğunu bilsinler istemezsin. Belki de bizi güvenli odaya götürene kadar beklemeliydim. Bazıları sinir ediyor beni.
2: Hadi ama.
0: Karides kokteyli?
2: Yapma. Hadi, hadi. Yapma bunu.
0: Kes bunu. Toparlan. Hadi gidelim.
1: Yüzükleri alabilir miyim?
3: Evet.
4: Yüzük. Yüzük.
5: Evet.
4: Nerede?
5: Güvendeler. Onları aldım.
4: Şaka mı?
5: Hayır.
4: Sadece bir dakika.
6: Lanet olsun.
4: Ne? Yok bir şey. Hemen dönecekler.
0: Senin gibi bir sincap öyle bir yerin başına nasıl geçti?
2: Belki inanmazsın ama işimde gerçekten iyiyimdir.
0: Bir mutfak personelinden farkını göremiyorum.
2: Personeli öldürmek

0: Söylememiştin.
1: Yani planımdan mı bahsetmeliydin?
0: Hayır, hayır. İşte geldik, işte geldik. İşte. Burası, evet. Çalışanların geri kalanı sana sorun çıkarmayacaktır. Hepsi bunun için eğitildi.
2: Ne yapıyorsun? Ne alt ediyorsun o baygındı? Ne yaptığını sanıyorsun?
1: Artık değil ama. Endişelenecek bir şey daha azaldı. Onu çıkarın.
2: Gücü eline geçirince anlayacaksın. Yedek jeneratör bir dakika içinde devreye girecek.
1: Evet Erin, bunu biliyorum. Ama aynı zamanda Wi-Fi'yi de kapatır. Bunu sadece biri çalıştırabilir. Sen. Wi-Fi yok. Cep telefonu yok. Telefon hattı yok. Şansları yok. Bu benim ilk rodeom değil.
2: Aman tanrım.
1: Pozisyon alın. Victor'ı bekleyin.
2: Ah tanrım. Tanrım.
1: Kapat şu lanet çeneni. Hepimiz daha önce vurulduk. Lanet baş ağrısı.

0: Ne oluyor be?
1: Bu kadar mı?
2: Evet dostum, tamam. Güvenlik odasına gidelim.

0: Tamam patron. Tüm çıkışlar dansı hazır.
1: Harika. Victor. Çocuklar seni bekliyor. Neden gidip onlara katılmıyorsun? Bakalım düğünü bozabilecek miyiz?
0: Hey Vic. Bana bir iyilik yap ve ilk öpücüğü bana sakla. Ha?
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Ne varmış burada?
1: Bu birinci kat.
0: Evet.
1: İkinci kat. İşte kumarhane. Orada duruyoruz ve içeri girmeyi bekliyoruz. Victor da katılacak.
0: Tamam. Pekala, onlara bir sürpriz yapalım.
1: Rock and roll bebeğim.

0: Şu şeyi nerede bıraktım?
1: Havuzda.
0: Tabii ki. Gidelim.
1: Hey! Hey!
0: Hey! Gitmeliyiz. Herkes bizi bekliyor.
1: Biraz sakinleşelim. Terli terli gitmeye gerek yok. Kimse bir yere gitmeyecek.
0: Tamam. Haklısın.
1: Her şey yoluna girecek. Şu haline bak. Berbat durumdasın.
0: Affedersin. Böyle durumlarda genelde daha sakin olurum.
1: Merak etme. Babamın şirketinde yöneticiyim. Kaosa alışkınım.

0: Chuck burayı tamamen kiralayarak işimizi kolaylaştırdı, değil mi?
1: Evet, kolaylaştırdı.
0: Biraz izlemek ister misin? Eğlence başladığında.
1: Hayır, hayır.
2: Hey, iyi hissetmiyor olabilirsin ama takım elbisenle iyi görünüyorsun.

0: Herkes sakin olsun. Kaçarsanız sizi vururuz.
1: Lanet olsun. Yere yat. Yere yatın.
2: Onu götürün buradan. Gidelim, hadi.
1: Gidelim. Hadi.
2: Çabuk.
1: Lanet olsun.
3: Hadi.
2: Hadi. Hadi. Hadi götürün onu. Hadi sen. Çabuk. Hadi.

0: Sence kız kardeşin kızacak mı?
1: Hayır, sorun olmayacak.
0: Merdivenleri kullanalım.
2: Patron şuna bir bak. Pekala. Selam çocuklar. Kimse size 4 Temmuz'un erken geleceğini söyledi mi? 3, 2, 1.
1: O da neydi?
0: Bomba sesine benziyordu.
1: Ne?
0: Odana geri dön. Hemen saklan.
1: Ne? Lanet olsun. Seninle daha güvendeyim. Bekle.
3: Kafa ney? Kafa ney? Yerde kal.

0: Herkes dursun.
1: Misafirleri bekleme alanına götüreceğim. Sen git diğerlerine.
0: Tamam patron.
1: Gidelim bu taraftan.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz.
5: Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
14: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Biraz fazla almadınız mı?
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
20: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
21: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
8: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
7: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
8: Harikaymış ya.
9: Daha neler var?
7: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
10: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
7: Mobilin bankası Akbank.
11: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
12: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nerede?

0: bizim Duru'yu.
1: Bravo valla.
2: Sen de sadece Duru'la.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros.
8: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı bulaşık deterjanı 149 lira.
10: Tam da leslik. Sevince.
11: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
13: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
14: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
15: Bir telefon uzakta olan.
12: Bir bankacı. Tanıştıralım.
16: Benim bankacım Müge.
17: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
20: Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi gel.
21: Seni bırakmak hadi, istemiyorum. Hayır istemiyorum.
20: Gitmek zorundasın. Bu taraftan, bu taraftan. Hadi. Bu taraftan hadi.

0: İşte orada.
1: Aa, evet. Şunu yakınlaştırayım biraz. Merhaba. Evet.
0: Yemsiz balık yakalamak gibi. Sen burada kal. Ben güzel gelinimizi getireyim.
1: Pekala.
2: Kız kardeşim kaçırıldığında da böyle olmuştu. İyi olacak mı?

0: Burada kal.
1: Hadi, hadi, hadi. Hadi.
2: Axel seni canlı istediği için şanslısın.

0: Çok korkuyorum. Ne yapacağız?
1: Biz diye bir şey yok, tamam mı? Burada kalacak ve saklanacak bir yer bulacaksın.
0: Ne? Bak, burada binlerce güvenlik kamerası var. Şu anda bizi izliyor olabilirler.
1: O zaman sana bir çıkış bulacağız. Ağaçlık alana gidip yardım getireceksin.
0: Oraya kesinlikle yalnız gitmeyeceğim. Eskiden insanları korumak için para alırdın. Koru beni. Bradley, lütfen. Lütfen.
1: Lanet olsun. Yanımdan ayrılma.

0: Ne oldu?
1: Onu yakalamıştım.
0: Kimi?
1: Kel.
0: Bunu o mu yaptı?
1: Evet.
0: Bradley Wenders onunla mı?
1: Hayır. Sadece o ve bu adamlar.

0: pislik suratlı.
1: Hmm.
0: Benim kızım o adamla evlenseydi ben de evlenirdim.
1: Hmm.
0: Çak. Hmm. Yeni korumalara ihtiyacın olacak.
1: Hmm.
0: Bu sesler baş ağrımı şiddetlendiriyor. Çıkaralım şunu buradan. Başka bir yere gidelim.

0: Tamamdır.
1: Ben dışarıya bakacağım. Herhangi bir pencereden çıkabildiyse diye.
0: Güzel. Unutma, Carl Bradley ve Anders mümkünse canlı kalsınlar. Çünkü onlarla küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Çak. Kapa çeneni. Uyan!

0: afiyet olsun.
1: İşte uyandı. Hoş geldin düğün çiçeği.
2: Ne halt istiyorsun sen?
0: Baba?
2: Hayley!
0: Baba neredesin?
1: Sakın tek kelime daha etme.
0: Bırak onu hemen.
1: Hayır, hayır hiç sanmıyorum. Merhaba Bradley.
2: Hayır! Hayır!
3: Gitmeyiz.
0: Onu bırak.
3: Gitmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Hadi.
1: O ölürse senin suçundur Bradley. Bu adamın öldürülmeye ihtiyacı var.

0: dinliyordun.
1: Dur. Hey, dur. Sessiz ol. Hayley, lütfen. Sessiz ol. Tamam mı? Onlar...
0: Kimdi o? Söyle.
1: Axel'dı.
0: Öldü demiştin hani.
1: Öldü sanıyordum.
0: Eğer babamı öldürürse suçu senindir.
1: Ben sadece...
0: Uzak dur benden.
1: Sessiz olur musun? Bizi bulacaklar.

0: babamın telefonu var. Uydu telefonu var.
1: Nasıl yani oğlum?
0: Odasında.

0: Merhaba Chuck. Kim olduğumu biliyor musun? Hiç yüz yüze görüşme şansımız olmadı ama birkaç kez telefonda konuşmuşluğumuz var.
1: Ben çok insanla konuşurum.
0: Axel Base ismi bir şey çağrıştırıyor mu?
1: Sen ölü bir adamsın.
0: Evet, ölüm kesinlikle merhametli olurdu. Ama aksine kızını kaçıran o dost canlısı insanlar tarafından yakalandım. Bana birkaç ay işkence ettiler. Ne yazık ki bana karşı biraz fazla rahattılar. Bu yüzden öldüler. Ve ben burada hayata yeni bir bakış açısıyla bakıyorum.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Aşağılık herif. Tek istediğim kızımı geri almaktı.
0: Peki ya Zik? O da birinin çocuğuydu. Ve bir kızı var. Zoe şu an 5 yaşında. Ve tahmin et ne oldu Chuck? Babası eve hiç dönmeyecek. Sana şunu sorayım. Brooke'un hayatı Zik'ten daha mı değerli?
2: Hayır.
0: Kesinlikle öyle.
2: Hayır. Hayır. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır. Seni.

0: Üzerine baskı uygula. İşte ilk vurulduğum yer orasıydı. Bu da ikincisi ve çok kötü bir baş ağrısı bıraktı bende. Nasıl bir his olduğunu görmek ister misin?
1: Hayır. Ne istersen veririm.
0: Güzel. Kızını eve getirmemiz için bize 5 milyon dolar teklif etmiştin. Ben de payımı istiyorum.
1: İstediğin bu mu? 1 milyon dolar mı istiyorsun? Bunu yapacağım.
0: Hayır. İki kızının hayatı senin için ne kadar değerli? 2 katı mı? 3 katı mı?
1: O kadar param yok ki.
0: Tamam.
2: Hayır. 5 milyon dolar mı istiyorsun? Sana 5 milyon dolar veririm.
0: Bu yaşadıklarım için yeterli değil.
2: 7,5. Ama ne olursun inan bana. Yapabileceğim tek şey bu.
0: Tamam. Bununla yaşayabilirim. Yaptığın şey için seni suçlamıyorum Chuck. Senin imkanlarına sahip her baba aynı şeyi yapardı. Ama Carl, Bradley, Anders seçimlerini yaptılar. Ve şimdi hesaplaşma zamanı.
1: Dinle. Bak. Umumda değil. Sadece kızlarıma zarar vermeyin.
0: Yapacağını söylediğin şeyi yap. Sözümü tutayım. Bana bulaşırsan buradaki herkesi öldürürüm. Sonra da kızlarını öldürürken sana izletirim. Anladın mı?
1: Anladım.
3: Hey çete, şimdi çok dikkatli dinleyin.
4: Şu anda koridorlarda dolaşan 5 düğün üyemiz var. Bakın mutfakta. Evet, güzel gelin adayımız Brooke var.
3: Sanırım geçmişten gelen bir patlamayla birlikte Anders...
4: Pislik. Hepsi bu kadar değil millet. Gelinin kız kardeşi Hayley. O baş nedimimiz. Evet, 3. kattaki suite'de ve sadıç Bradley ile birlikte.
3: Ama dikkat edin, Bradley'nin silahı var ve
4: patlıyor. Aynen. Ve sonra çete 1 numaralı hedefimiz Cal.
3: Şanssız damat. Sanırım en üst kattaki suite'lere gidiyor. İyi avlar.
5: Gitmemiz gerekiyor.
6: Bekle. Biri geliyor. Ama endişelenme. Bir planım var. Teslim ol.
5: Ne?
6: Evet. Ellerini kaldır. Burada kal ve teslim ol. Güven bana. Gerisini ben halledeceğim.
5: Tamam.
6: Seni bırakmayacağım.
7: Dizlerini üstüne çök. Anders nerede?
5: Yok.
0: Gidip paramı alalım. Hadi.
1: Tamam.
8: İşte

0: Senden hiç hoşlanmadım Enders.
1: Canın cehenneme.
2: Olamaz. Ben...
1: Ya o ya biz. İyi seçim. Tamam. Ver onu bana. Güzel. Her şey yolunda.

0: Bir, iki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Üç, dört, beş. Odaları arıyorlar. Her odada 5 saniye. Hemen döneceğim. Şu telefonu bul.
2: Misafirleri restoranda rehin tutuyorlar. Nereye gidiyorsun?
3: İşimi yapmıyor. İşte al bunu. Nasıl kullanacağını biliyorsun. Ben çıkınca kapıyı kilitle.

0: yapma! Lütfen!
1: Hey!
0: Lütfen!

0: 911 acil durumunuz nedir?
1: Lütfen! Otel teröristler tarafından ele geçirildi.

0: Hanımefendi, en yakın polis birimi 30 dakika mesafede.
1: Acele etmelisiniz, o zamana kadar ölürüz.

Tanrım.

0: Hayley, her şey bitti. Buradan çıkış yok. Hepsi öldü.
1: Benim bununla bir alakam yok.
0: Patronumla görüş. Daha fazla seçim mi geldin?
2: Demek silahın yok.
0: İhtiyacım yok.
1: Lanet olsun.

0: Yardım et. Tut onu. Tut. Hadi. Tuttun mu?
1: Evet. Ferhan bebeğim.
0: Hadi.

0: Burada kalın, güvende olun. Burada kalın. Tamam, güvendesin. Burada kal. Tamam, güzel.
1: Marshall, aç kapıyı. Marshall! Bilgisayara ihtiyacım var. Aç kapıyı. Bilgisayara ihtiyacım var. Aç kapıyı.

0: Tamam. Tamam.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
6: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Dünyayı keşfedin.
1: MediaMarkt.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bu salı binde Named Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile.

0: var. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek. Doymayana
5: pop kek pop kek. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle

0: hastasıyım bu sarı kolanın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok. Başka lezzet yok.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
2: Süt aş hayran, süt aş hayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
3: süt aş hayran.
2: Gelsin süt aş hayran. İçtikçe iyi
3: hissedeceksin. Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
6: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
10: bankacılık. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
12: Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım. Bebeğim, bebeğim, özür dilerim. Bebeğim, bebeğim,
3: baba.
12: Özür dilerim, özür dilerim.
3: Baba, ben iyiyim.
12: Onlara söyleme, tamam mı? Beni duydun mu? Onlara söyleme, sakın.
13: Ne oluyor orada?
12: Özür dilerim.
3: Hayır baba.
13: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Hayır. Aç şu lanet kapıyı!
12: Sakın
13: lanet
12: açma
13: olsun.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır! Yapmayın, hayır!
13: Kulağım.
3: Hayır, lütfen, lütfen!
13: Üçe kadar sayacağım. Hayır, hayır, bir, hayır, iki...
12: Kulağım! Kulağım!
3: Hayır!
12: Aman Tanrım! Aman Tanrım!
13: Aç şu lanet kapıyı!
3: Baba,
12: i̇yiyim, iyiyim,
3: baba iyi misin?
12: Tamam, ben iyiyim, ben
3: baba,
12: iyiyim, tamam.
3: Misin?
12: Ben iyiyim, tamam. Ben iyiyim, ben iyiyim.
3: Tamam,
13: şimdi
3: baba.
13: Hesabına girdim.
12: Zar zor
13: şifre
12: duyuyorum.
13: Lazım.
12: Zar zor duyuyorum.
13: Hey! Pislik adam, şifreyi
12: söyle. Hepsi küçük harf, tamam mı? Hepsi küçük harfle. Brook 55. Hayley 819.
3: Tamam, soruyorum.
12: Ah bebeğim. Ya bebeğim.
3: Tamam baba.
13: Lanet olsun Chuck.
12: Tamam, tamam.
13: Bunu 7.5 yapabilir misin?
12: Tamam, tamam.
13: Pis yalancı.
12: Tamam.
3: Soruyorum, soruyorum.
13: Bu kadar. Sizinle iş yapmak bir zevkti.
12: Hayır,
13: hadi
12: hayır,
13: tatlı
12: hayır,
13: gidip kocanı bulma zamanı.
12: Aman Tanrım,
3: hayır,
12: aman Tanrım, hayır, yapamazsın ha.
3: Hayır, hayır, hayır.
12: Aman
3: lütfen.
12: Tanrım.
3: Hayır. Yardım edin. Tamam, geçti. Tamam. Yardım edin.
14: Bu taraftan.
3: Yardım aç! Kapıyı aç!
12: Hayley!
3: Kapıyı aç! Aman
12: Hayley! Hayley!
3: Kapıyı aç! Baba lütfen kapıyı aç! Baba! Kapıyı aç!
12: Aman Tanrım! Aman Tanrım! Aman Tanrım, Tanrım.
14: Aynen öyle.
12: Benim.
14: Üzerine bastırmaya benim. Devam et.
3: Tamam.
14: Tamam. Evet.
12: Axel aldı.
14: Brook nerede?
12: Axel onu aldı. Aman Tanrım. Aman Tanrım Axel aldı onu. Aman Tanrım. Aman
3: baba.
12: Tanrım.
3: Tamam baba.
14: Tamam. Ya. Tamam. Burada kalın, burada kalın. Baskıya devam et.
12: Olur mu?
14: Devam et.
3: Baba. Baba tamam.
12: Yapacağım bir şey yoktu. Tamam. Tamam. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Tamam. Tamam. Tamam.

0: Al bunu. Tek atış. Seni izleyeceğim.
1: Excel yapıyor.
0: Biliyorum.
2: Axel Bates, seni lanet pislik. Sen öldün.
3: Hayır, ben zaten ölüyüm. Sıra sende. Şuraya bir bakın. Grubu tekrar bir araya getirdik.
1: Hey, Axel. Sakin ol, tamam mı? Bunu yapmak zorunda değilsin, tamam mı?
3: Sen pisliğin tekisin ve sen Bradley. Onca adam varken beni ölüme terk ettin.
1: Hey, seni geride bırakmak benim kararımdı, tamam mı? Öldüğünü sanmıştım, anladın mı? Bırak gitsinler. Hadi. Beni öldürebilirsin. Onları bırak.
3: Tamam. At hemen lanet silahını.
2: Hayır. Bu asla olmaz.
0: Anders. Bırak silahı.
3: Bırak yoksa ölür. Hemen.
1: Hey bırak hadi Anders. Hey albayı hatırla.
3: Evet. O her neyse hemen hatırla.
2: Tamam yakaladın beni.
3: Güzel, işte böyle. Neden onlara katılmıyorsun? Sen, prenses, seni hayatta tutmak için söz verdim. Sanırım tutacağım. Koş bakalım ufaklık.
4: Bebeğim...

0: Vicious! Bradley! İyi misin?
1: İyi olacağım.

0: Hey. Hayatın pahasına.
1: Nerede şu lanet müdür?
2: Sana bir papaz bulacağım ama beni düğüne davet etme.
1: Tamam. Ah. Ah. Buraya gel. Hepinizi seviyorum.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Al bakalım. Her şeyim burada.
1: Evet. Bu kardeşim. İşte bu kardeşim.
2: Hey Frankie.
3: Frankie, birkaç ay içinde görüşürüz dostum.
1: Evet, o sırada anneni ziyaret ederim ben de. Özgür biriyim ben.
4: Hey. İşte orada.
3: Hoş geldin.
1: Özgür biriyim artık.
5: Oo, dostum.
1: Ne var ne yok bebeğim?
5: Hoş geldin dostum. Seni görmek güzel. Hoş geldin.
1: Özgür biriyim, lanet olası. Atan şapkam da sende. Frankie geri döndü.
5: Bebeğim.
1: Frankie geri döndü.

0: Hadi Frankie. Hadi evlat, iyisin, kafana dikkat et. Tamamdır kardeşim.
1: Lanet i̇şte olsun güzel. Dostum. Ben iyiyim. Lanet olsun. Oh, Ray adamım. Burası senin mekanın mı kardeşim? Oh, dostum. Dostum, bu akşamki kız var ya kardeşim, o nasıl bir şeydi öyle be, inanılmaz. Kardeşim ne?
2: Kardeşi nerede?
3: Şu telefona bakabilir mi biri? James, telefona bak.

Louis Oto tamiri. Evet, ben James Kelly. Evet, yetkinin sizde olduğunu düşündüm. Küçük işletmelere kredi imkanıyla falan bir şeyler ayarlarsınız dedim. Evet, hayır, anlıyorum. Hayır dostum, diplomam yok. Bunun ne önemi var anlamıyorum da. Evet, evet, tamam. Pekala, zaman ayırdığın için sağ ol dostum. Evet, zaman ayırdığın için sağ ol. Pislik.

0: Lanet olsun. Hey hey Joe. Ben bakarım.
1: Bir numaralı sorun sağlığımızla ilgili sorunları doğru kişiyle paylaşmamak. Sağlığımızla ilgili sorunları doğru kişiyle paylaşırsak mutlaka
0: Emily?
1: Bunun çaresini bulabiliriz. Kesinlikle bir doktora başvurmalısınız. Onun dışında
2: James Kelly.
1: Sorularda kesinlikle başkasına sorular sormayın. Çünkü alacağınız
0: cevaplar genellikle yanlış olur. Ben Katrina'dan sonra taşındığını sanıyordum.
2: Evet taşındım ama iş bulur bulmaz geri geldim.
0: Öyle mi? Ne işi?
2: Sevk memuru New Orleans Polis Departmanı'nda.
0: Gerçekten mi? Yani sen polis falan mısın?
2: Hayır polis falan değilim. Ben kaliteli bir operatörüm.
0: İyiymiş.
2: Sen de bir anda kayboldun.
0: Evet. Evet biliyorum. Ben seyahate çıkmıştım. Bir süreliğine yurt dışında seyahat ediyordum anlarsın.
2: Gerçekten mi ben de uzaylılar tarafından kaçırılmış olabileceğini ya da CIA için çalışmaya başladığını ya da hapse girdiğini falan düşündüm.
0: Aslında evet. Ben zamanında CIA için gizli ajandım. Ama çok
2: öyle
0: çok
2: mi?
0: Gizli görevlerdeydim. Ama bu uzun zaman önceydi ve artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Gel bir saniye. Yakınlarda mı oturuyorsun?
2: Sayılır çok uzak değil.
0: Evinde garaj var mı?
2: Tabii.
0: Bak burası... Yani bu dükkan biraz pahalı bir yer. Eğer istersen... Arabanı senin evinde tamir ederim ve... Sen de para ödemezsin. Yeni parçaları maliyeti fiyatına geçerim ve... Sana biraz tasarruf ettiririm.
2: Bu gerçekten çok hoş, gerçekten.
0: Elimden bu kadarı geliyor.

0: Bu adam hapse girer. Ve onu bir hücreye kapatırlar. İki kişilik hücreye. İçeri bakar ve 135 kiloluk zenci birini görür. Orada ciddi ciddi oturmuş onu kesiyordur. Zenci der ki, söyle dostum, anne mi olmak istiyorsun yoksa baba mı olmak istiyorsun? Adam affedersin der. Zenci de ben de kekeledim herif der. Anne mi olmak istiyorsun yoksa baba mı olmak istiyorsun der. Adam da baba olmak istiyorum der. Zenci de güzel baba sensin der. Hadi Jim, hadi dostum, 10 yıl oldu. Bundan daha iyisini yapabilirsin değil mi?
1: Buraya geldiğine göre gerçekten cesursun dostum.
0: Sorun ne Jim'im? Ben seni görmeye geldim. Ha? Sen beni görmeye gelmedin. Sen ve ben dünyaya karşı ne oldu?
1: Ne olduğunu öğrenmek ister misin Frankie?
0: Evet, ne oldu?
1: Ne olduğunu öğrenmek istiyor musun?
0: Evet, ne oldu?
1: Öyle mi? Ne olduğunu söyleyeyim
0: evet,
1: sana.
0: Öyle mi?
1: Dünyayı bana karşı çevirdin lanet olası.
0: Hala bunun için ağlıyor musun? Ha? Bu hayat dostum adil değil lanet olası.
2: Lanet olası. Lanet olsun. Tamam. Çılgınlaşma hadi. Özür dilerim dostum. Özür dilerim.

0: Özür dilerim. Ah, lanet olsun Jimmy.
1: Lanet olsun Frankie.
0: Hadi gidip bir şeyler içelim.
1: Evet.
0: Hadi İyi gidip olur. Bir şeyler içelim.
1: Ama bu akşam olmaz. Yarın

0: Çabuk geldin.
1: Randevularımı kaçırmayı sevmem.
0: Ben öyle bilmiyorum ama. Gözüne ne oldu?
1: Neyse, sadece boş ver.
0: Zaten beni ilgilendirmez. Aletlerin yanındadır herhalde, değil mi?
1: Evet. Evet, arabamda. Anahtarlar sende mi?
0: Evet. Bunu yapman çok hoş bir şey gerçekten.
1: Evet. Sana borçluyum.
0: Çok zaman geçti James. Bana ihtiyacın olursa içerideyim.
1: Tamam.

0: Nasıl gidiyor?
1: Görünüşe göre biri depona şeker koymuş.
0: Şaka yapıyoruz.
1: Yapmıyorum. Muhtemelen canı sıkılmış gençlerdir. Kötü mahalleleri mi park ediyorsun?
0: Bir daha asla park etmem. Tamir edebilir misin?
1: Evet tabii, tamir edilebilir bir şey. Sadece sakız gibi yapışmış. Bu yüzden yakıt filtresini değiştirmem gerekecek. Onlardan bir sürü var dükkanda ve deponu temizleyeceğim. Bu da biraz zaman alacak ama işin kötü kısmı yeni bir karbüratöre ihtiyacın olacak. Geri dönüp onlardan bir tane sipariş edeceğim.
0: O halde yarın görüşürüz.
1: Öyle görünüyor. Neyse, ben dükkanı kapatmaya gidiyorum. Sana iyi geceler.
0: Tamam, sana da.

0: Bay Kelly, korkarım bir yanlış anlaşılma var. Bu şu anda bize çekici gelen bir kredi çeşidi değil.
1: Lütfen elimdeki şeye bir göz atar mısınız? Belki biraz bunu ilginç bulabilirsiniz. Araştırmalar yaptım ve bakın, bu bölgenin bir tamirciye daha ihtiyacı var. Tamam mı? Burası benim yerim. Bu çemberden geçen 10 bine yakın araba var. Tam ana bölge. Demek istediğim çok mantıklı. Anlıyor musunuz? Bakın... Bu burada duruyor ve tamamen boş. O kadar çok paraya ihtiyacım yok. Kirayı 7-8 ay karşılasın, daha sonra kar etmeye başlayacağım, emin olabilirsiniz. Ve tabii iş planım iyi, tamam mı? Sadece bir göz atmanız gerekiyor. Size söz veriyorum, ben bu konuda çok başarılı...
0: Bay Kelly, açık olmak gerekirse artık ufak işletmelere kredi vermiyoruz.
1: Pekala. Ne yapıyorsunuz siz o zaman, merak ediyorum doğrusu. Neyse, aslında boş verin, tamam mı? Özür dilerim. Biliyor musunuz, siz verdiğiniz krediler sayesinde buradasınız.
0: Hey, merhaba. Hadi gelsene.
2: Sek olsun.
0: Hadi bir şey iç.
3: Bir tane daha verirmişim.
4: Evet. Hey. Buranın hala iş yapıyor olmasına inanamıyorum dostum. Gel buraya. Hey, bana bir tane daha... İki tane olsun. İki tane. Ben ve kardeşim için. Kardeşim. Ha? Nasılsın Jimmy?
1: Artık adım James. İnsanlar bana Jimmy demiyor.
4: Tamam. James. Büyüdün mü artık? Bak, kızgın olduğunu biliyorum. Bunda haklısın doğum. Sadece artık anladım, tamam mı?
1: Öyle mi? Neyi anladın Frankie? Neyi anladın dostum? Geri döndüğüme ne oldu? Hapse girdim Frankie.
4: Kardeşim, sen sadece 16 ayla yırttın. Ben 10 yıl yattım. Orada geçirdiğim her gün, her lanet gün seni düşündüm dostum. Bunun için özür dilerim, özür dilemek istiyorum.
1: O kadar kolay değil Frankie.
4: Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Jimmy, seninle çok gurur duyuyorum kardeşim. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Yakışıklı çocuksun lanet olası. Yani annem kiminle yattı bilmiyorum ama... biliyor musun, senden ne kadar bahsettim. D-Blo'daki her korkak ya da o El-Kaide'li zencileri havaya nasıl uçurduğunu biliyor. Herkes dostum. Bir şeyleri havaya uçurabilen bir kardeşim olduğu için nasıl havalıyım biliyor musun?
1: Evet.
4: Hadi ama.
1: Dünya hızlı unutur Frankie.
4: Hatırlatırız o zaman. Bir çözümüm var.
1: Demek bir çözümüm var. Frankie, ben değiştim, tamam mı?
4: Jimmy, ben değiştim.
1: Evet, tabii.
4: Evet,
1: değiştin.
4: Evet. Çok ruh arama şey yaptım. Gerçekten sanki ben sanki Buda falan gibiyim, lanet olasın. İnan bana, düşünecek vaktim oldu. Tamam mı? Orada bir sürü ezik vardı olsun, biz ezik değiliz. Tamam mı? Her şeyi yoluna koyacağım. Elimiz kötü gelmişti sadece.
1: Öyle mi diyorsun?
4: Jimmy. İki adam tanıyorum, tamam mı? İyi adamlar. Hapiste bana göz kulak oldular. Gerçekten iyi,
1: evet,
4: baktılar.
1: Ne olmuş onlara?
4: Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Engelleri aşmak istiyoruz.
1: Frankie, kanunsuz şeyler yapmıyorum artık.
4: Emlak işine kanunsuz mu diyorsun?
1: Emlak işi mi?
4: Evet.
1: Emlak işi ne yani? Hapisteyken kendini emlakçı ruhsatı
4: falan mı aldın?
1: Dalga
4: geçmeye, kahrolası bir acente olmaya çalışmıyorum kardeşim. Evet. Bir acente değilim, ben patronum, anlıyor musun beni? Meşru emirleri verir, hesabı alırım. Ne oldu? Ne diyorsun? Ha,
1: bu
4: söyle.
1: Ucuz takım elbise de mi?
4: Boş versene kardeşim. Senin canın
1: cehennemi.
4: Senin
1: canın cehennemi abi.
4: Hadi dostum, sana göz kulak olmak istiyorum.
1: Evet.
4: Eski günlerdeki gibi. Ben ve sen dünyaya karşı, hatırladın mı? Birkaç ev çevirelim kardeşim. Ben her şeyi ayarladım, parayı veriyorlar. Düzeltip çevireceğiz, düzeltip çevireceğiz.
1: Peki
4: basit.
1: Parayı nereden alacaksın?
4: Yatırımcıdan. Bir yatırımcımız var. Maçta büyük bir ısırık alacaktır kendisi. Ama sorun olmaz. Hadi adamlarımla tanışmanı istiyorum. Dışarıdalar.
1: Ne, şimdi mi?
4: Birileri beni buraya bırakmalıydı. Üstünde para var mı? Ay lanet olsun. Dostum, bu kardeşim Jim. Yani James. Bu Ray. Bu da Şeker.
1: Merhaba dostum, nasıl gidiyor? Merhaba dostum.
5: Nasıl gidiyor dostum?
1: Şeker. Şeker Ray. Leonard nerede?
4: Bu komik bir
6: işte. Çok komik, evet. Hakkında çok şey duyduk dostum.
4: Evet, James'in yatırımcı hakkında birkaç sorusu var. İş nasıl olacak falan, onlar işte.
3: Olmalı da.
1: Evet, Frankie size söylediğimi bilmiyorum ama bende nakit para yok. Yani öyle bir şey yok.
5: Baksana, kimde var ki dostum?
6: Hayır, paranı istemiyoruz dostum. Güvenebileceğim insanlardan bir ekip koruyorum. Bu akşam bir toplantımız var. Bizi bırak, sana anlatırım.
1: Benim götürmemi istiyorsunuz?
6: Evet.
1: Abimi buraya siz getirmemiş miydiniz?
6: Evet, tabii getirdik. Arabamız var ama küçük.
5: Küçükleri hiç sevmem dostum. Küçükleri hiç sevmem.
4: İçinde kız olmadığı sürece.
5: Kız olmadığı sürece.
6: Hadi sen götür.
4: Hadi, şaka yapıyorum.
6: Peki hala tamam. Evet, atlayın. Hadi atlayın. Hadi. Tamam, hadi bakalım.
4: Peki.
6: Bütün bu işi tek başına mı yaptın?
1: Evet. Tüm gövde işini son birkaç ayda yaptım. Birkaç hafta önce çalıştırabildim.
6: Arabalarla arası iyi, bildiğim iyi oldu.
1: Evet, kötü değilimdir.
4: Bu çocuk en iyisi dostum. Tamir edebiliyor, yapabiliyor, yarışabiliyor. Çok da alçak gönüllü.
6: Biraz yattığını da duydum.
1: Evet, Frankie, onları anlattın mı?
4: Evet, Jimmy.
1: Evet, ne diyebilirim ki?
6: Hey, bu en iyilerimizin bile başına gelir.
1: Evet, sanırım gelir.
6: Kenara çek çevini.

0: Kim bu saate kadar çalışır ki?
1: Kim bu kadar çok soru sorar? Yatırımcımız mekanın sahibi. Geç kalmayız. En fazla 20 dakika sürer.
2: Hey, geri döndüğümüzde kıçın hala o koltukta olsun.
3: Frankie!
4: Ne? Ne?
0: İçimde kötü bir his var dostum.
4: Jimmy hadi dostum. Adamın Londra'ya gece uçuşu var. Eğer şimdi yapmazsak şansımızı kaybederiz. Sorun yok. Tamam mı?

0: lanet olsun.
1: Ne oluyor?
0: Arabaya bin. Hadi arabaya bin. Lanet olası. Arabaya bin. Hadi. Hadi.
2: Arabada kal dediğimde arabada kal lanet herif. Sür.
1: Lanet olsun.
2: Hadi.

0: Bir sebep yokken vurdun adamı dostum.
1: Ne oldu orada?
2: Sakin ol, sakin ol dostum.
0: Hiç uğruna vurdun herif.
3: Kapa çeneni.
0: Bittik biz kardeşim.
4: Mahvol. Biraz kardeşin gibi ol Frankie.
0: Tabii.
4: Sakin ol.
0: Sakin, tamam, sakiniz dostum.
4: Bu işe sen de karıştın. Aileye hoş geldin. Arabadan kurtul.
1: Ya dostum, plakamı gördüğünü hiç sanmıyorum.
4: Kurtul dedim.
1: Lanet olsun.
4: Beni anladın mı Jim? Bana bak. Anladın mı?
1: Evet, iyi anladım.
4: Soğukkanlıydın.
1: Genelde öyleyimdir.
4: Araba için endişelenme Jim. Başka bir araba çalabilirsin.
0: Özür dilerim dostum. Özür dilerim.

0: lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Ne Jimmy'im? Jimmy adamım hadi.

0: Lanet olsun Jimmy.
1: Demek emlak işe herif.
0: Hey hey, elbiseye dikkat et dostum, hadi ama. Arabadan kurtulmamışsın dostum, bu bir sorun.
1: Bunu bana nasıl yaparsın Frank'e ha? Ben senin kardeşinim.
0: Ne? Ne diyorsun? Bu benim suçum değil dostum. Benim suçum değil.
1: Bunların ben bunun hepsini için... geride bırakmama şu kadar kalmıştı. Şu kadar kalmıştı.
0: Ne? Dinle,
1: yine beni
0: dinle.
1: Mahvettin.
0: Böyle bir halt yiyeceklerini bilmiyordum.
1: Bilmiyor muydun? O ikisini ilk gördüğüm an bela olduklarını biliyordum. Senin hey, derdin hey, ne lanet olasın. Hey. Gözlerini açsan artık.
0: Onlarla konuştum. Bir daha böyle bir sorun çıkarmayacaklar. Onlarla konuştum,
1: sorun
0: tamam mı?
1: Sorun çıkarmayacaklar mı? Sen hiçbir şeyi ciddiye
0: tamam.
1: almıyorsun.
0: Tamam, yapma şunu.
1: Hayır,
0: ciddiyim.
1: Hayır,
0: yapma.
1: Sen hey, kafayı tamam. yemişsin lanet olasın.
0: Hayır,
1: tamam mı?
0: Hayır, ben kafayı falan yemedim.
1: Kafayı
0: dostum.
1: Yemişsin, tamam mı?
0: Jimmy dostum, hadi şimdi hiçbir yere gidemezsin.
1: Demek,
0: nereye gidiyorsun? Hadi ama buradan
1: ha?
0: ayrılamazsın. Lütfen
1: artık
0: yapma
1: sorun
0: şunu.
1: Olmayacaklar.
0: Hadi ama gidemezsin.
1: Canım cehenneme Frank'im.
0: Hayır, gidemezsin.
1: Evet.
0: Lütfen yapamazsın. Bunu yapamazsın.
1: Sen benim abimsin
0: evet.
1: değil mi? Bana göz kulak olman gerekir.
0: Oluyorum, oluyorum.
1: Öyle mi, oluyor musun?
0: Evet.
1: Boş versene.
0: Hayır Jimmy adamım, ciddiyim, gidemezsin.
1: Öyle mi? İzle beni.
0: Hayır.
1: Çünkü gidiyorum.
0: Hayır Jimmy, ciddiyim Jimmy. Jimmy, seni kaçtığını bilemezler. Onlardan kaçtığını düşünemezler. Ver şunu bana. Hey, ne var ne yok?
2: Seyahate mi çıkıyorsunuz he?
0: Ha? Aa, hayır dostum. James bana bir şeyler verdi çünkü bir şeyim yok. Giyecek şeyler falan.
2: Bundan kurtulman gerekmiyor muydu?
1: Tam onu yapmak üzereydim.
3: Hey Jimmy, anahtarları Şeker'e ver. O senin için arabayı halleder.
4: Evet, ben anahtarım. Hadi dostum, duydun onu, ben anahtarları. Lanet olası amatörler.
0: Üzgünüm Jimmy. Bu güzel bir araba, üzgünüm. Ben de tam onunla bir konuşma yapıyordum.
2: İçeri geçmek ister misin?
1: Hayır, ben burada iyiyim.
2: Ev senin. Paraya ihtiyacın varmış, Frank söyledi.
1: Öyle mi? Bunu da mı söyledi?
0: Sana para lazım, değil mi? Ona bankadan bahset. Hadi dostum, bankadan bahset.
1: Ne bankası? Bana bakın, ben sizinle banka filan soymam, tamam mı? Böyle bir şey olmaz. Bunu yapmam.
2: Etrafına bir bak evlat, ne görüyorsun? Etrafta dışlanan evler var.
0: Evet.
2: Sofraya yemek koyabilmek için 2-3 işte çalışan insanlar ama hala borç batağındalar. Beni yanlış anlama. Bu ülke büyük idealler ve prensipler üstüne kuruldu. Ama hepsi sömürüldü. Bankalar tarafından. Aç gözlerini Jimmy, asıl soygunu yapan bankalar.
0: Aynen öyle dostum.
2: En sevdiğim başkan kimdi biliyor musun?
0: Kim?
2: Thomas Jefferson. Çünkü bunun olacağını anladı ve durdurmaya çalıştı. Bankalarla savaştı. JFK de öyle, onu da bunun için öldürdüler.
0: Mahvettiler onu dostum, mahvettiler.
2: Bankacılık endüstrisi ordudan daha tehlikelidir demişti. Her jenerasyona bir devrim gerektiğini de söyledi Jimmy. Amerikan rüyası buydu işte. Yalnızca lanet olası bir rüyaydı.
0: Derin. Lanet olsun. Çok derin.
2: Frank'e git arabayı çalıştır ve klimayı aç. Bu şehir çok sıcak.
0: Dışarısı iyi kardeşim. Jimmy dostum. Hadi. Görüşürüz.
2: Uyu biraz Jimmy. Ama uyur gezerlik yapma. Oluşturduğun her sorunun ucu abine dokunur çünkü.

Ah, Frankie. Lanet olası herif. Pislik.

0: Jimmy. Ah Jimmy. Hadi edine zorlara çağırma işin bitti mi? Bu iğrenç dostum. İyi misin?
1: Evet iyiyim.
0: Şeker, ne haber Şeker?
1: Ne haber?
0: Lanet olsun. Bak bir sürü krem şanti falan var. Mouse, buraya gelsene dostum. Buraya gel. Bu kardeşim James. Sürüş ve patlatma
2: bir
0: şeylerine
2: şey
0: bakıyor.
2: Sakın.
0: Bir şeyler yemelisin dostum.
3: Ne?
0: Bir şey demedim, bir şey demedim. Bu House'un tayfası gibi iyidir ama iyidir. Yani onlarla konuşmam. Evet dediğim gibi iyilerdir.
1: Evet, anladım ama...
4: Dostlar,
0: lanet olsun. Spoonie'yi hatırlıyor musun?
4: Birlikte eski top oynadık günlerden. Dostum hatırladın mı?
1: Evet, Spoonie.
4: Evet, o benim işte.
0: Spoonie işte.
4: Ne var ne yok dostum?
5: Başka bir deyişle savaş politikanın devamıdır ve... Bir başka deyişle politika ekonominin devamıdır. Bu bizim bankamız. Bu bizim savaşımız. Ve bu da saldırı planımız. Bize dikkat dağıtıcı bir şey lazım. Polisleri meşgul etmek için James 4 araba çalacak ve iş merkezinin orada patlatacak.

0: İçeri girdiğimizde Frank'i güvenliği halledecek ve kameraları kapatacak. Spoon rehinelerle ilgilenecek. Şeker ve ben de yöneticiyi alıp kasaya gideceğiz. Depodaki kaynağımıza göre kasa otomatik olarak açıldıktan sonra fırsat penceremiz 5 dakika. Ötmeyecek tabii. Yine de James kamyonette polis telsizini dinliyor olacak. Ve James, bize tanımlanamaz bir kaçış kamyoneti gerekiyor. Silah ve mühimmat da sende Haz. Her şeyi anladık mı?
1: Bu çok iyi bir parça dostum. Hey, bu iyi bir plan dostum.
2: Çok iyi bir plan.
1: Jimmy, hadi dostum. İkimiz de 500,000 alacağız. Hadi Jimmy. Bak, buna ihtiyacım var. İkimizin de ihtiyacı var. Hayatımızı yeniden rayına sokacağız. Tüm o kayıp yılları
2: Benim
1: sileceğiz.
2: Hayatım rayındaydı Frankie. Tamam mı? Şimdi kaybol.
1: Hadi dostum, böyle yapma.
2: Yolumdan
1: böyle yapma.
2: Çekil Frankie.
1: Buna ihtiyacımız
2: Sana
1: var.
2: Sana yolumdan
1: bilemezsin.
2: Çekil dedim lanet
1: Hadi
2: olası.
1: Hadi dostum Jimmy, lütfen.
2: Ne var biliyor musun? Eğer bir bankayı soyacaksan Frankie, içeri girersin. Para çekmecesini boşalttıktan sonra deli gibi kaçarsın. Kimse gerçekten de kasaya gitmez. O sadece filmlerde olur.
1: Evet ama kodlar bizde kardeşim. Salma süresinin çizelgesi de var. Bu çok büyük bir şey lanet olası. Niye anlamıyorsun?
2: Bunun için birini öldürdüler. Senin kafan neyi almıyor anlamıyorum.
1: Kötü olduğunu biliyorum dostum.
2: Evet,
1: kötüydü.
2: Lanet olsun,
1: evet,
2: kötüydü.
1: Ama elimden ne gelir ki? Şimdi elimden ne gelir dostuma? Seni öldürürler kardeşim. Seni öldürürler. Beni de öldürürler dostum. Emily'yi bile öldürürler.
2: Emily'yi nereden biliyorlar lanet olası?
1: Ne?
2: Evet. Emily'yi nereden biliyorlar dedim lanet olası ha?
1: Bilmiyorum. Belki.
2: Onu nereden
1: belki,
2: biliyorlar?
1: Belki,
2: söyle.
1: Belki hakkımızda bir şeyler söylemiş olabilirim.
2: Ne söyledim ben
1: bir şeyler
2: sana lanet olası?
1: Hayır hayır bak dedim ki yani hapisteyken sen ve Emily'den bahsetmiş olabilirsin.
2: Ne diye bizden bahsettin
1: tamam,
2: ki?
1: Senin adına mutluyum. Orada hiç aşk yok dostum. Sizin adınıza mutluyum
2: lanet
1: özür
2: olsun.
1: Dilerim.
2: Lanet
1: bak
2: olsun.
1: Bir çıkış yolu yok dostum. Bu adam Ray lanet olası o tıpkı Manson gibi
2: sen
1: lanet olası.
2: Sen ne diye bu işe girdin ki ha?
1: Müebbetliklerle kalmak nasıldır bilmiyorsun. Ben orada çok vahşice dostum. Bu adamlar beni kurtardı.
2: Öyle mi? Ona borçlu musun? Evet. Ne olmuş yani? Şimdi küçük mü olacaksın? Ha?
1: Ne dedin sen?
2: Şimdi küçük mü olacaksın dedim.
1: Sakın öyle konuşma.
2: Onun küçük mü olacaksın?
1: Öyle konuşma sakın.
2: Ufak
1: sakın
2: bir
1: bana öyle deme anladın mı?
2: Ufak
1: sakın.
2: Okamazlık yapan
1: neler
2: bir
1: yaşadığımı bile bilmiyorsun sen. Neler yaptığımı da bilmiyorsun. Bilmiyorsun.
2: Evet bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun dostum beni. Adamlığımı aldılar Jimmy. Adamlığımı aldılar. Benden çaldılar dostum. Beni kırdılar kardeşim. Bir halt bilmiyorsun. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Hayatta kalmak için neler yaptığımı bilmiyorsun. Pislikler.
2: Ne oldu abi? Ne olduğunu söyle bana. Ne oldu sana lanet olası? Ben abimi geri istiyorum. Tamam mı?
1: Onlar... Beni... Dostum... Benim Jimmy, bir hat bilmiyorsun dostum, biraz bilmiyorsun. Beni diş macunuyla arkamdan dostum. Beni diş macunuyla arkamdan kardeşim bir hat bilmiyorsun. Tamam mı? Beni
2: ne dedin?
1: Beni bu adam kurtardı. Bu adamlar kurtardı beni. İşim bitmiş olacaktı kardeşim. Tanrı'ya yemin ederim dostum, Tanrı'ya yemin ederim dinlemeni. Sadece bir seferlik iş olduğunu biliyorlar. Buna tamam dediler tamam mı? Salı gecesi kayboluyoruz. Tamam mı? Biz iyiyiz dostum, sana söz veriyorum Jimmy, sana söz veriyorum. Bir daha böyle bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Senin yapmana gerek kalmayacak, dostum yapmamıza gerek kalmayacak. Annem gibi olmayacağız, seçeneklerimiz olabilir, lanet seçeneklerimiz olabilir. Sana kendi dükkanını açacağım. Bir daha beni görmene gerek kalmayacak. Bir daha beni görmeyeceksin. Bir daha beni hiç görmeyeceksin. Sadece bana güvenmelisin. Bana güvenmelisin dostum.
2: Bu o kadar kolay değil abi. Hem de hiç kolay değil.
1: Stresli olduğunu biliyorum. Ama hayatta ne değil ki?

0: Sanırım bütün hafta yağmur yağacak.
1: Baksana şurada masanın üstünde cırcır var. Rica etsem onu bana uzatır mısın?
0: Cırcır mı?
1: Evet, aslında alet çantasında da olabilir.
0: Cırcır nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl bir şey?
1: Aslına bakarsan bir saniye buraya gelip bana yardım etmek ister misin?
0: Tamam. Ne lazım?
1: Bak, elini tam şurada böyle tut.
0: Tamam.
1: Güzel ve sıkıca tut, tamam mı?
0: Burayı mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tuttun mu?
0: Hı-hı. Evet, tuttum.
1: Evet, tam böyle.
0: Tamam.

0: Dediğin gibi tuttum.
1: Tam şurayı sıkılaştıracağım. Ve işte oluyor, tamam.
0: Tamam mı?
1: Hallettim. Tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Ben senin hakkında çılgınca hikayeler duydum.
1: Öyle mi? Ne gibi?
0: Okulda biraz tuhaf insanlarla birlikteydik.
1: Irak'tan sonra hapse girdiğim gibi hikayeler mi?
0: Evet. Ve Frankie için de aynı şeyi söylediler.
1: Evet, dinlem onları.
0: Peki kimi dinleyeyim?
1: Frankie ve ben geziye çıktık. O orada kaldı, ben eve döndüm. Hepsi bu, hikayenin sonu.
0: Peki. Arabana ne oldu?
1: Ben onu abime vermem gerekti.
0: Frank şehre geri dönmüş.
1: Evet, evet, geri döndü.
0: Anahtarsız bir arabayı sürüyorsun.
1: Evet, ben bir parça almak için iş yerine gittim ve etrafta kimse yoktu. Ben anahtarları bulamadım ve sonra... Bak, biraz şüpheli göründüğünü biliyorum.
0: Hayır, hayır, hiç de bile. Bilmek istemiyorum.

0: Bütün birimler sek memuru uygun, sesim geliyor mu?
1: Gel buraya, gel gel. Hadi hadi hadi hadi.
2: Ne yapıyorsun Frankie? Çalışıyorum ben.
1: Biliyorum, biliyorum. Hey, ne düşündüğünü biliyorum.
2: Lanet olası bir sarı arabayla ne yapıyorsun?
1: Çünkü kimse sarı bir araba çalacağımı düşünmez. Hiç kimse bunu
2: kim
1: düşünmez.
2: Kim bir sarı araba çalar
1: aynen,
2: ki?
1: Aynen, hiç kimse. Ben zekiyim. Ve eğer kızı bulup bu arabayı sürüyorsan seni sevdiğini bilirsin. Hadi gitmeliyiz.
2: Frankie çalışıyorum, gelemem.
1: Zaman yaratı o zaman gidelim. Güven bana, gidelim.
2: Tamam, bir saniye bekle. Hey Bernal, yerime baksana biraz. Ben hemen dönerim.
1: Tamam, olur.
2: Gerçekten kim bir sarı araba çalar ki?
1: Yeşil ceketimle uyuşuyor.
2: Öyle mi?
1: Ve kahverengiyle. Tamam. Ve çalarken de kapının canını okudum. Resmen kapıyı tutarak geziyorum, lanet olası.
2: Bu bir palyaço arabası dostum.
1: Hı-hı.
2: Çok utandırıcı. Uygun bir yerde kenara çek de sarı olmayan bir şey çalalım, tamam mı?
1: Buna uçuş sarısı deniyor, biliyor musun?

0: Arabanın süspansiyonu ayvayı yemiş.
1: Lanet olsun dostum. Herkes senin kadar iyi olamaz kardeşim. Herkes sürekli yarış arabası sürmüyor ki. Bu şeyi kaldırmak benim için kolaydı. Hadi ama.
0: Tamam, anladım.
1: Tamam. Tamam, hadi biraz daha.

0: Lanet olsun, bu kimin cenazesi?
1: Hey!
2: Sizin!
1: Senin derdin ne dostum? Aa! İyi misin Frankie?
2: Hey, hey Ray dostum.
3: Kapa çeneni Frankie.
2: Ağzın ishal olmuş sanki.
1: Ne? Ben bir şey söylemedim dostum. Neden vuruyorsun anlamadım.
3: Evet.

0: Sorun mu ne?
1: Sorun ne?
0: Bu sabah karakolda ne alt ediyordun sen? Hey.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Uyandıralım.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine

0: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden

0: sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: şimdi?
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında, çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
11: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
16: Sakin ol dostum, sakin ol.
17: Ufak sevgilini bilmediğimi mi sanıyorsun? Hayatına geri sokulduğu gibi kolayca geri alınamayacağını mı düşünüyorsun yani? Şunu bir kez daha deneyelim.
18: Bekle dostum.
16: Sakin ol dostum.
18: Onu işine bırakıyordum sadece, tamam mı? Bu kadar. Çalma işinden filan söz etmedim. Bir şey bilmiyor.
16: Karakola mı?
18: Evet, orada çalışıyor. Bu kadar.
17: O bir polis mi Frank?
16: Dostum hayır. Hayır,
18: hayır değil.
16: Yapma.
18: Polis filan değil. Hayır.
16: Dostum, bunu
18: polis filan değil.
16: O polis değil ama bu.
18: Hayır. Bekle, polis o polis mi? Değil. Lütfen beni dinle. Sana yemin ederim o polis değil. Tamam, tamam mı? Polis değil. Tamam. Hayır.
16: Ya lanet olsun. Polis değil işte. İyiyiz değil mi hem? Jimmy söyle onlara.
18: Yemin ederim polis filan değil. Tamam
16: sakin
18: mı?
16: Sakin ol dostum. O polis falan değil. Saçımı da berbat ettin.
19: Sen iyi misin?
16: Me dostum.
19: Hadi merak etme, tamam.
16: Doğrultma, tamam mı? Hadi gidelim.
19: Sakin ol dostum.
16: Hadi Jimmy.
18: Neler oluyor Frankie?
16: Lanet olsun.

0: Hey, hani şu evde yaptığın bombayla neredeyse elini havaya uçuracağın 4 Temmuz gününü hatırlıyor musun? Lanet olsun Jimmy. Çılgınca bir şeydi. Mahalledeki arabaların hepsinin alarmı dönmüştü. Ve sen de tam bana bakıyordun, tamam mı? Gözünde şu bakışı gördüm, hatırlıyorum. Tıpkı böyleydin. Ha ha ha falan keşfetmiş gibiydin. Bir hafta bir şey duyamamıştım.
1: Emily'nin deposuna şekeri koyan sendin değil mi? O sendin.
0: Jimmy, hadi ama.
1: Bizi ayarladın. Böylece kaçamayacaktım.
0: Jimmy.
1: Sendin.
0: Hadi Jimmy. Ben böyle bir şey yapmam. Yemin ederim bunu yapacaklarını bilmiyordum. Bilmiyordum. Tamam, bu hoş değil, biliyorum. Ama zekice, değil mi? Sana yakın bir...

0: olması gerekiyordu değil mi? Yani neyse. Bak yine de o iyi değil mi? O kızı seviyorum. Bir şey olmayacak.
1: Benim nasıl bir abim var böyle? Sen işe yaramaz herifin tekisin Franky, biliyorsun değil mi?
0: Artık yemeyeceğim. Doydum. Babamızın gidişini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor musun? Küçüktün. Annemin nasıl parçalandığını hatırlıyor musun?
1: Sen neden?
0: Hiçbir şeyimiz yoktu. Gidecek kimsemiz yoktu. Ben hatırlıyorum bunu. Eve geldim, evin kapısının kilitli olduğunu ve seni dışarıda buldum hatırlıyorum. Çünkü annem içeride bir zenciyle birlikteydi. Ve kir içindeydin. Seni temizledim, karnını doyurdum. Bizim için her şeyi çaldım Jimmy. Her şeyi dostum, bizim için her şeyi. Tüm alet edevatını. Evet kesinlikle. Tamam, bazı hatalar yaptım, pisliğin tekiyim. Ne diyebilirim ki? Ama insanım. Her zaman elimden geldiğince küçük kardeşimi, göz kulak oldum ben. Elimden gelen bir şekilde, bozulsa bile. Sen ve ben daima dünyaya karşı olduk. Sen ve ben dünyaya karşı.
1: Ben ve sen Franky. Ben ve sendik.

0: Ben işemeye gidiyorum.
1: Hey Frankie.
0: Evet.
1: 10 yıl önce tetiği çekip polisi vurmasaydın hayatımız nasıl olurdu düşündün mü hiç?
0: Ama tetiği çektim Cemil. Çektim.

0: Merhaba. Ben de tam seni düşünüyordum. Bence Bywater'daki yeni mekana bir bakmalıyız. Orası hakkında bir şey okuyordum. Ne dersin? Bir sorun var.
1: Bana arabanın yeniden çalıştığını söylemek istedim sana.
0: Tamam, hadi sorun ne?
1: Bak, şu geçen hafta biliyorsun birlikte geçirdiğimiz zaman bence bir hataydı.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet. Tabii. Elbette ben... ben...
1: Bak bu...
0: Hayır, kesinlikle haklısın. Bu hiç var olmayan bir şeyi
1: hayır,
0: yeniden yaratmaya çalışmak...
1: Hayır.
0: Çünkü olmadı. Sana katılıyorum.
1: Öyle değil Emily.
0: Ne kadar borçluyum çünkü
1: Emily,
0: ben...
1: Emily dinle beni lütfen.

0: Söyle, hayır hayır, bu işte arabamı tamir ettin. O yüzden paranı ödememe hayır, izin lütfen, ver lütfen
1: yine,
0: tamam mı?
1: Lanet olası paranı istemiyorum, tamam mı? Bak. Ben üzgünüm, tamam mı? Ben sana değer veriyorum ve ben bunu açıklayamam.
0: Kesinlikle
1: mantıklı
0: olmaz.
1: Bir açıklama yapamam.
0: Yapamazsın tabii. Çok iyi anlıyorum. Bak, teşekkür ederim.
1: Şehirden gidiyorum.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Yine kardeşinle geziye mi çıkacaksın? Tamam. Tamam. Yani...
1: Hayır. Hayır yapma.
0: Tamam bak.
1: Hayır, bunu
0: buraya
1: almam.
0: Adımı yazdım, tamam mı?
1: Eğer... Dinle. Beni anlaman gerekiyor. Işte. Eğer bazı şeyler farklı olsaydı...
0: Sorun değil.
1: Bazı şeyleri sana açıklayabilseydim.
0: Açıklayamazsın.
1: Keşke bazı şeyleri
0: tamam, bunu
1: daha farklı yapabilseydim.
0: Bunu yapmak istemiyorum, tamam mı? Lütfen. Lütfen. Bağışla beni. Git James.
1: Dinle, ben sadece sana değer veriyorum. Bunu biliyorsun.
0: Onu anladım. Ama yine de gidiyorsun. Değil mi? Öyleyse git. Git!
1: Tamam, tamam. Seni yalnız bırakıyorum.

0: Emily'yi kahve almaya gideceğim. Sen de ister misin?
1: Hayır, ikinciyi içiyorum zaten. Sağ ol.
2: Greenpoint'te bir patlama oldu. Destek ekip yollayın.
1: Birim 3-1 tekrar edebilir misiniz?
2: Greenpoint'te bir patlama oldu. Destek ekip yollayın.

0: Bilimlerin Ursulins ve Chester'daki St. Charles ve Jackson Coulter'daki alarmlara cevap vermesini istiyorum.
1: Tur otobüsü ve birbirine zincirlenmiş 3 aracın karıştığı bir kaza...
0: Affedersin birim 61 tekrar eder.

0: Anlaşıldı. City Park'ta bir patlama daha rapor edildi. Araba patlatılmış. Görünüşe göre yoğun bir sabah olacak.
1: Görünüşe göre yağmur yağacak.

0: istersen kıpırdamasın. Hareket edersen içindeki organları sana gösteririm. Tamam mı? Çekelerim. Tamam. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Hadi. Bırak şu telefonu. Sen yere yat. Yere yat. Ellerini görelim.
1: Yerde kal.
2: Yere yat.
1: Yere yat. Hadi. Kimse kıpırdamasın.
2: Yerde kal. Yerde kal.
3: Kıpırdın.
1: Cepten aldırma. Kıpırdamasın.
0: Yere yat. Hadi çabuk.
1: Yere yat. Hadi hadi hadi.
4: Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bankayı soymaya geldik. Sizi değil. Burada geçirdiğimiz 5 dakika içinde bu bankanın CEO'su bizim ondan çaldığımızın fazlasını sizden çalacak. Bankalar demokrasimize karşı görünmez bir tehdit olmuştu. Yani bunu adalet olarak görün. Kahraman olmaya kalkışmayın. Sakın. Bakma bana. Bakma!
5: Bakma kahrolası!
4: Kasa, hemen.
6: Kalk ayağa, hemen.
7: Kasayı açamam
6: aç,
7: ben.
6: Hadi, hadi.
5: Yat yere, yat yere. Yere yat. Yere, yere yat.
4: Hadi yürü artık, yürü, yürü. Aç şu kapıyı. Aç kapıyı hemen.
7: Bakın işe yaramaz. Kodu size versem bile bu şey sadece önceden ayarlanmış zamanlarda
4: çalışır. Bugün lanet herif.
7: İşe yaramaz diyorum.
4: Son bir kez daha söyleyeceğim. Kodu gir.
0: Lanet olsun.
5: Evet kahrolası, paraları al dostum. Ha evet, bir sürü para var burada Ali.
8: Çok teşekkürler dostum. Çok yardımın dokundu.
4: Çantalar,

0: Lanet olsun, lanet olsun dostum, sanırım biri beni gördü. Lanet olsun.
1: Sen ne bir adamsın be.
0: Sen neye bakıyorsun?
1: Gidelim buradan.
0: Titremeyi kes, titremeyi kes. Yoksa kafanı uçururum, tamam mı? Yere bak, yere bak. Evet dostum, muhtemelen polisleri arıyordur.
1: Kılınızı pırtınızı toplayın hadi.
0: Ne yapacağız şimdi? Ha, gitmeliyiz hadi.
1: Sakin ol, saat kaç?
0: Nereye gidiyorsun?
1: Lanet olsun.
0: Nereye gidiyorsun
1: dostum,
0: öyle?
1: Hadi 2 dakika.
0: Hey, nereye
1: lanet
0: gidiyorsun?
1: Olsun. Hemen dışarı çıkacağız.
0: Lanet olsun.
2: Pekala, kaç kişi gördünüz?
3: Bankanın içinde maskeli bir kişi vardı ve sanırım silahı da vardı.
2: David 4, şu anda gerçekleşen muhtemel silahlı soygun var. 4140 Kanal Caddesi, Mid City, anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı, gidiyoruz.
1: Hey, zaman doldu dostum, gitmeliyiz.
5: 30 saniyemiz var, hadi ona yardım et. Çantayı al, çantasını al,
1: tamam,
5: hadi.
1: Acele edin, hadi acele edin, acele edin. Hadi dostum, gitmeliyiz, hadi.
5: Hadi, hadi.
1: Hadi. Ben dostum, burada çok para var, evet.
6: Dostum, polisler geliyor, gitmemiz
0: dostum,
6: gerekiyor, hadi.
0: Dostum, defolup gidelim buradan.
6: Nerede bu millet?
0: Kahrolası kasadalar. Sanki orada yaşlanacaklar. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
6: Allah, ne
0: kamyonete
6: olsun.
0: Geri dön. Kamyonete dön hemen.
6: Hey, hey, hey, sakin ol. Tamam mı? Sakin ol.
0: Lanet olsun. Sizi öldürürüm. Sakın kıpırdamayın.
5: Bu güzel, bu güzel, güzel.
6: Evet. Hadi defolup gidelim buradan. Çabuk olun.
1: Evet, artık gitmeliyiz.
6: Hemen gitmemiz
1: hadi.
6: Gerekiyor. Hadi.
1: Hadi buradan gitmeliyiz.
5: Bırakın, çabuk. Çabuk ol.
7: Ses bu ne? Lanet olsun, Spoonie nerede? Spoonie!
6: Spoonie nerede dostum?
5: Lanet olsun, hadi! Lanet olsun, pencereden uzak dur, lanet
6: nereye
5: edin, hadi!
6: Nereye gidiyor bu böyle, lanet
5: çabuk
6: olsun!
5: Çabuk ol!
1: Kamyonet nerede?
6: Adam gitti, lanet olsun!
1: Jimmy!

0: Lanet olsun.
1: Sen iyi misin? Renkçi! Vuruldun mu?
0: Lanet olsun. Cemi! Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
2: Pekala, dinleyin. Değişen duruma bir an önce adapte olmalıyız. Yeni oyun planı.
3: Oyun planı mı dostum? Spunio korkak lanet olsun kaçış aracımız da kaçtı.
2: Avantaj hala bizde şeker. Bunlar ilk müdahale polisleri.
0: Lanet olsun.
2: Tabancaları ve tüfekleri var. Bizde de makineli silahlar var ve daha yüksek bir bölgedeyiz. Ama pozisyonlarını geliştirmeden gitmeliyiz.
0: Kanamam var dostum. Kaybediyorum şu anda.
2: Başka şansımız yok Frankie. Şimdi beni dinleyin. Bize başka bir araç gerekiyor. Buradan tek çıkış yolumuz o. James, yan girişe gidip bize bir araba daha çalman lazım. Dayan biraz Frankie.
4: Frankie beni dinle. Buradan gideceğiz.
2: Bize bir rehine lazım. Şeker, koru beni. Hadi. Adın ne?
5: Katie.
2: Adın ne?
5: Katie.
2: Pekala Katie. Uslu durursan yaşarsın. Beni sinirlendirirsen ölürsün.
5: Tamam.
2: Anladın mı? Gidelim. Hadi James.
3: Hadi James, sıra bizde. Kalk olsun. Kalk.
4: Frankie, gideceğiz buradan. Şekerle git, tamam mı?
3: Kalk ayağa dostum, gitmeliyiz. Gitmeliyiz.

0: Lanet olsun.
1: Kanamam var dostum.
2: Hadi kalk Frenkie.
1: Lanet olsun dostum.

0: Bin arabaya. Hadi hadi hadi hadi. Zül.
1: Hey fren kenarda.
0: Hadi hadi hadi.
1: Fren kenarda lanet olası.
0: James gidelim. Defolup gidelim buradan.

0: Ne yapıyorsun sen? Sür! Hadi! Hadi sür!
1: Renkli olmadan gitmem!
0: Hadi, hadi!
2: Lanet olsun!
0: Görüyorum seni, sür!
3: Öğrendiklerimizi aktarıyorum. En az iki şüpheli bankadan kaçmaya çalışırken çatışma yaşandı. Görünüşe göre bazı saldırganlar hala içeride rehineleri tutuyorlar. Tam olarak öğrenemedik.

0: Frankie.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
2: Ne yapıyorsun sen?
1: Kan kaybediyorum.
2: Pekala. Bir bakacağım, tamam mı? Tamam mı?

0: Pekala, o kadar kötü değil. Ama kanamayı durdurmamız gerekiyor. Pekala. Seni düzeltelim ve basıp gidelim buradan. Tamam mı? Bir şeyler bulacağım. Hemen dönerim. Seni iyileştireceğiz, tamam mı?
1: Ben koruyorum seni, tamam mı? Hadi git. Yürü, yürü, hadi. Çeker.
2: Hadi, hadi, hadi. Hadi koşun, koşun. Acele edin.
0: Lanet olsun. Hey bayan, bayan buraya gelin.
3: Tamam.
0: Kalkın lütfen.
3: Tamam.
0: Kalkın, ayağa kalkın.
3: Kalkmaya çalışıyorum, tamam, lanet kalkın. Olsun.
0: Endişelenmeyin.
3: Lanet olsun.
0: Tamam, size zarar vermeyeceğim. Endişelenmeyin, tamam mı? Hadi gelin, hadi. Geri çekilin. Adamlarına geri çekilmesini söyle, tamam mı? Elimde rehineler var. Pencereden cesetleri fırlatmaya başlayacağım.
4: Geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz. Ben yüzbaşı Salimon. İçeride herkes iyi mi?
3: Sen ne düşünüyorsun?
4: Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tıbbi destek lazım mı?
0: Hayır. Adamları da bankadan uzak durmalarını söyle, yeter. Aa! İnsanları öldürmeye başlayacağım.

0: Sakin ol. Sana yardımcı olmak için
1: buradayım.
0: İçeridekileri
1: bir öldüreceğim. Beni anlıyor musun?
0: Evlat, ne istediğini söyle bana.
1: Sadece gerçek bir pazarlıkçıyla görüşmek istiyorum, anladın mı? Yüzbaşı adın her ne alsa.
0: Tamam evlat, kendisine haber verildi. Yolda geliyor. Pazarlıkçı yolda dedim sana.
1: Tamam. Bu arada lanet olası bankadan uzak durun. Hadi hanımefendi. Pekala, çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim, çok iyiydiniz. Teşekkür ederim. Bana ilk yardım çantası gerekiyor. İlk yardım çantası nerede? Millet, ilk yardım çantası nerede burada, söyleyin.
2: Tamam merkez, şüpheliyi görüyorum. Royal Caddesi'nde kuzeye doğru yayan biçimde yürüyor.

0: lanet olsun.
1: Pekala, tamam.
0: Tanrım çok acıyor.
1: Tamam, tamam. Bu son. Pekala. Tamam. Derin nefes al. Tamam.
0: Tanrım.
1: Tamam. Oldu. Geçti. Pekala. Evet, eskisinden daha sağlam oldu.
0: Tanrım. Tanrım.
1: Gel. Gel hadi. Tanrım.
0: Tanrım,
1: gel buraya.
0: Lanet olsun. Lanet olsun Jimmy. Lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız?
1: Pazarlıkçının gelmesini bekleyeceğiz.
0: Tamam. Ben geri dönemem. Geri dönemem. Bunu yapamam.
1: Yolumuzu açmamız mümkün değil.
0: Ben geri dönmem. Duydun mu? Duydun mu? Ben geri dönmem. Bir şeyler düşün.
1: Evet, evet, biliyorum.
0: Bir şeyler
1: biliyorum.
0: Düşünmelisin. Hadi bir şey düşün.
1: Evet, biliyorum. Tamam mı?
0: Orada kurtlar var Cime. Orada kurtlar var. Geri dönemem. Geri dönemem.
1: Tamam. Sana ne dersem harfiyen yapacaksın. Ne dersem yapman lazım.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
10: 118.80.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kurduk.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Hesap kurdu.
11: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa! Sana yakışanı
1: tak! Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: güçlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoranlar.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Yaşanacaksa. Yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi.

0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Lanet olsun.

0: Bana verilen yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum.
1: Aman Tanrım!
2: Geri çekilin! Hilem var, öldürürüm! Geri çekilin!
1: İmdat!
2: Geri çekilin!
0: Aman Tanrım! Dikkat edin!
2: Geri çekilin!

0: kıpırdama.
1: Hedef indirildi.
2: Tamam. Tamam. Silahlarınızı indirin, yaşamanıza izin vereyim. Pekala, bir daha uyarmayacağım. Bu kadar. Ugh.

0: Jimmy.
1: Evet Frankie.
0: Ben bir hırsızım. Hayatım boyunca da bir hırsız oldum. Ve senden çaldım. Senden çaldım kardeşim. Bak bana şimdi. Beni affediyor musun Jimmy?
1: Sen benim abimsin Frank. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Sen! Gel buraya.

0: Buraya gel. Jimmy uyan. Jimmy uyan. Kalkmalısın. Kalk. Yava. Hadi. Jimmy. Bunu yapmam gerek.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Yapmam gerek. Bunu yapmam gerek Jimmy. Bunu yapmalıyım.
1: Lanet olsun Frankie.

Tamam tamam, sakin ol sakin ol, yanındayım. Tamam, dur biraz. Dur, üstünü açalım. Evet tamam, ilgileneceğim, merak etme, sizinle ilgileneceğim. Tamam. Evet.

0: Cevap verin. Tedavi ettiğim rehine... Bir rehine değil. Tekrar ediyorum, rehine değil. Karondelet'ten kuzeye doğru gitti. Yaya durumda, anlaşıldı mı?
1: Evet, anlaşıldı.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Alo. Chuck Farnsworth. Ben Axel Bates. Ortaklarım Anders Bradley ve Zeke'le birliktesiniz.
1: Aman tanrım. Aradığınız için teşekkür ederim.
0: Sanırım kızınız Brooke 24 saat önce Meksika'daki petrol şirketinizde bir iş gezisine götürülmüş.
1: Evet.

0: De ne kadar isterseniz öderim. Sadece küçük kızımı eve canlı getirin yeter.
1: Ben hiçbir şey göremiyorum.
2: Brooke, ben Cal. Seni eve götürmeye geldik. Biraz iyiyim. Seni serbest bırakacağım. Sorun yok. Sorun yok. Ayağa kalk. Yeleğinden tut. Sakın bırakma.
1: Tamam.

0: Zeke, gitmeye hazır ol.
1: Axel ve Bright de nerede?
0: Hemen arkamızdalar.
2: Vuruldum.
3: Tuttum seni kardeşim.
0: Minibüse bin. Verdi, sür.
2: Zeke nerede?

0: Sir!
1: Ne oluyor? Axel nerede?
2: Dönüp onu almalıyız.
1: Yapamayız.
3: Üzgünüm kardeşim.
4: Bir sene sonra...

0: seni bu yolculuktan kurtarabilirdim. Ben hala emekliyim.
1: Şey, ben de öyleyim.
0: Onca yolu merhaba demek için mi geldin?
1: Bir adamın en sevdiği kuzenini ara sıra kontrol etmesine izin yok mu?
0: Bir şeyler içer misin? İçeride var.
1: Aa, evet, alırım bir tane. Burası çok güzel.
0: Sessiz.
1: Sessiz.
0: Tam sevdiğim gibi.
1: Teşekkür ederim. Anders'la hiç konuştun mu?
0: Hayır. Son duyduğumda Tayland sahillerinde geziniyordu. Gerçi o geçen bahardı.

0: Doğru ya. Ben de öyle duymuştum. Bende olan numarasından aradım ama cevap vermedi. Düğünüme davet edecektim.
1: Evleniyor musun?
0: Evleniyorum. İnanabiliyor musun?
1: Sağlığına, ha?
0: Teşekkür ederim.
1: Kim bu talihsiz hanım? Tanıdığın biri mi?
0: Tanıyorsun. Brooke'u hatırlıyor musun?
1: Bizim Brooke.
0: Evet, o.
1: Yok artık. Tebrikler. Sanırım Axel ve Zeki boşuna kaybetmemişiz.
0: Evet, öyle. Zordu. Ama neye bulaştıklarını biliyorlardı. İşin risklerini biliyorlardı.
1: Evet. Hepimiz biliyorduk.
0: Sadece mi olmanı istiyorum? Ne dersin?
1: Evet. Senin için geleceğim.
0: Teşekkür ederim.

0: Aman tanrım, işte benim bebeğim. İşte benim kızım. Şu haline bak.
1: Baba.
0: Seni görmek çok güzel. Çok güzel. İptal etmek için hala zamanım
1: evet.
0: var.
1: Kalp daima zor olanı ister. Kalbin bunu dört gözle istemedi mi yoksa?
0: Tamam, Kel nerede?
1: Arabayı park edip çantaları getirecek. Bakıyorum da hala refakatçilerin var.
0: Evet. Sana olanlardan sonra onlarsız evden çıkar mıyım sanıyorsun? Sen de yapmamalısın.
1: Kel yanımda ve o buradan çok uzakta.
0: Maalesef insanlar hala param olduğunu biliyor.
1: Evet, çünkü saklamıyorsun.
0: Küçük kızım için her şeyin en iyisini istiyorum.
1: Evet, evet.
2: Küçük kızın benim sanıyordum. Ah, neredeyse benim kadar iyi görünüyorsun.
0: Bu hafta sonu kız kardeşinle ilgili...
2: Merhaba babacığım.
0: Merhaba bebeğim.
3: Hepiniz hoş geldiniz. Umarım yolculuğunuz güzel geçmiştir.
1: Evet, güzeldi. Teşekkür ederim.
3: Ah, harika. Şimdi otelin diğer konukları çıkış yapıyor. Yani siz ve düğün ekibiniz hafta sonu tüm tesisin sahibi olacaksınız.
1: Baba, ciddi misin?
0: En iyisi.
2: Burada telefon çekiyor mu?
3: Aslında burada geçireceğiniz birkaç günün zamanda geriye doğru bir yürüyüş olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından gelen başkanlar inzivamızın tadını çıkarmakla kalmıyor, ziyaret için geri geliyorlar.
2: Yani telefon çekmiyor mu?
3: Hayır, ama Wi-Fi bağlantımız ve çok sayıda güzel dağ manzaramız var. Bu sizin ve konuklarınızın asla unutamayacağı bir hafta sonu olacak. Beni izlerseniz size tur yaptıracağım.
0: Hadi bakalım. Pekala.
3: Gördüğünüz gibi el dememiş bir doğayla tamam. çevriliyiz. 36 parçalı bir golf sahamız var. 15 kilometre uzunluğunda güzel yürüyüş parkurları. Ayrıca arazide bir spamız var.
2: Burayı hangi ünlüler ziyaret etti?
3: Tam olarak kimler olduğunu söyleyeyim.
4: Akla gelebilecek her türlü tedavi uygulanıyor.
5: Sanırım doğru yeri bulmuşum.
1: Bradley, merhaba.
5: Merhaba.
1: Aha, gelmene çok sevindim.
5: Bunu kaçıramazdım. Benim dağdaki evimde de evlenebilirdiniz. Ama böyle bir gölüm yok.
1: Burası muhteşem. Hey, babam da burada. Gelip merhaba desene.
5: Evet, sanırım yapmalıyım.
1: Hadi.
3: Bu akşamki prova yemeğinizi ev sahipliği yapacak olan 5 yıldızlı restoranımız burada.
1: Evet.
2: Töreniniz burada olacak.
0: Evet, tamam, biliyorum.
5: Çağ, seni yine görmek
0: Bradley,
5: güzel.
0: Bradley, seni görmek güzel. Özellikle daha iyi koşullarda, bilirsin.
5: Doğru.
0: Bana bir dakika izin ver. Şunu bitireyim, sonra konuşuruz.
5: Tabii.
0: Teşekkürler.

0: var.
1: Buradaki evet. 20
2: bu benim kız kardeşim.
3: Hayley değil mi?
2: Ve baş ne diyeyim mi?
0: Her şeyin mükemmel olmuş.
3: Bradley. Sadıç. Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
4: Tüm beklentilerimi aştın.
1: Harika. Sabahki büyük kutlama için personelimizin her şeyi güzelce hazırladığından emin olacağım. Şimdi birlikte beni izlerseniz kumarhaneye gideceğiz.
2: Burası harika.

0: Slotlar, oyunları, tüm aile için eğlence var. Şu anda yoğun göründüğünü biliyorum ama dediğim gibi bu kumarhane tamamen boş olacak ve sadece siz ve misafirlerinize hizmet verecek. Hafta sonu boyunca açık olacak.
1: Biri bana buranın güvenlik odası olduğunu söylemişti.
0: Evet var.
1: Görmek isterim.
0: Sanmam. Gerçekten ihtiyacınız olacak bir şey değil.
1: Nerede?
0: Evet efendim. Evet, bu tarafta. Buyurun.

0: Lobideki güzel bir kadının. Barda tek başına otururken gördüğü iri yarı, uzun boylu, yakışıklı sarışın adamdan söz edişini dinliyorum. Kadının adamı tarif edişini dinlerken kendi kendime eminim onu tanıyorum diye düşündüm. Ve tanıyorum da. Tura katılmadın mı?
1: Hayır. Ben şu anda Bourbon ülkesini geziyorum.
0: Anlıyorum.
1: Seni görmek çok güzel kardeşim.
0: Seni gördüğüme sevindim.
1: Merhaba.
0: Geleceğinden emin değildim. Doğru numarayı bildiğimden bile emin değildim.
1: Evet, bak hala arada bir mesajlarıma bakıyorum ve bazı ülkelerde diğerlerinden daha zor oluyor, bilirsin.
0: Emeklilik sana yakışıyor. Yakışmış.
1: Güneş, kum.
0: Doğru.
1: Kadınlar, bilirsin.
0: Nerede bunlar?
1: Tayland.
0: Hanımefendi, ben de aynından istiyorum. Teşekkür ederim. Geldiğin için sağ ol. Ciddiyim.
1: Şerefe.
0: Gerçekten de uzun ve zorlu bir yoldu, öyle değil mi dostum?
1: Evet. Evet, Afganistan'daki şu zamanı hatırlasana. O el konudan grappa şişesini kesmiştik hani.
0: O şey yüzünden dişlerim dökülecek sanmıştım.
1: O gün bir erkek oldu.
0: Saçmalık. Rütbelerimi o geceden çok önce kazanmıştım.
1: Sarhoşken kuma saplanmıştım. İmkansız bir durumdu ama... Ertesi sabah... Yapmamız gerekeni yaptık.
0: Evet. Bunu asla unutmak istemem.
1: Evet. Bu yüzden bayılana kadar içiyorum. Sanırım unutmama yardımcı oluyor.
0: Sanırım artık yardımcım Brook. Zor zamanları birlikte atlatmak için birbirimize yardım ediyoruz. Bu önemli.
1: Bu durumda eğer Brook yardımcınsa, o zaman bu da benim Brook'um. Şerefe. Tebrik ederim. Seni özledim.
0: Ben de seni.
2: Pekala, buradan lütfen. Burası tüm sihri gerçekleştirdiğimiz yer. Dağınıklığı aldırmayın. Personel kafeteryamız şu tarafta. İdari ofislerde koridorun sonunda.
3: Ben güvenlik odasını görmüştüm.

0: gitmek istiyorum.
1: Evet, aslında çift kişilik iki oda var. Yüksek teknolojili güvenlik odası ve hiç kullanmak zorunda kalmadığımız için güvenli bir oda görevi görüyor. Pekala, şimdi içeri girmenin iki yolu var. Biri sadece güvenlik ekibimizin ve benim bildiğim şifreye girmek.
2: Diğeri ise her zaman içeride bulunan güvenlik görevlisi aracılığıyla. Tüm tesisi
1: daima izliyorlar. Her zaman.
0: O zaman kapıyı açar mısın?
1: Evet. Bu tarafta. Şimdi monitörlerimiz burada kafeste. Lütfen hiçbir şeye dokunmayın. Pekala. İçeri gelin. Tamam, buyurun. Bu kameralar her şeyi yakalıyor. Hepsi son teknoloji. Eğer biri yere bir çeyreklik düşürürse yakınlaştırıp hangi yıl basıldığını söyleyebiliriz.
3: Hayır.
4: Ne?
3: Kesinlikle olmaz.
0: Evet. O adam gerçek bir pislikti. Hepimiz onu öldürmek isterdik.
5: Albay olması çok kötüydü.
0: Doğru.
5: Hayır, yarbaydı.
0: Evet, evet. Connecticutlıydı.
3: İşte benim yakışıklı erkeğim.
0: Merhaba.
5: Dur. Bekle. Bununla mı evleniyorsun? Bu adamla mı?
0: Evet.
3: Geldiğin için teşekkür ederim Anders.
5: Evet.
3: Bu adam için çok şey ifade ettiğini biliyorum.
5: Bu harika. Evet, harika. Pekala. Size iyi eğlenceler.
3: Bir şeyleri bölmedim değil mi?
0: Hayır. Sadece onu tanımak biraz zaman alır işte, bilirsin. Yani evet, hadi etrafı gezelim.

0: Nasıl hissediyorsun bebeğim?
1: Ben mi? Gayet iyiyim. Dürüstçe sanırım birkaç ay önce daha gergindim. Şimdi sadece heyecanlıyım. Sebebi de seni seviyor olmam.
0: Bu yüzden bütün kararları ben veriyorum.
1: Çok doğru. Tamam, bir söz verelim. İlk yıl dönümümüzde tropik bir yere gideceğiz. Tamam mı? Dışarıda golf oynayabileceğin bir yere. Bir hata mı yaptım acaba, söyler misin?
0: Anlayamadım.
1: Sence Anderson'ı sadıcım yapmalıydım?
0: Aa tatlım, hadi ama. Bunu konuşmuştuk. Çıkar aklından. Bu hafta sonu bizimle ilgili.
1: Haklısın. Haklısın. Hı? Ama hey, bana bir şey olursa seni korumak için yanında olacaktır.
0: Senden hoşlanıyorum.
1: Pekala, tamam. Hadi bakalım. Birkaç ders almıştım.
0: Tamam, bekle. Tamam, tamam.
1: Hazır mısın? Birinci adım. Ve vur bakalım.
0: Böyle mi?
1: Evet, beyzbol için iyi ama golf için pek de iyi değil. Kesinlikle iyi değil.
0: Neden?
1: Burada bir kulüp profesyoneli gibi hissediyorum, tamam mı? Evet, Bayan Farnworth yakında grey olacak. Evet, tut sıkıca. Sol elini böyle indir, sağ elinle kapat. Evet, yavaşça. Yavaşça geri getir. Ve sonra...
0: Affedersiniz.
1: Hanımefendi, bana ne oldu bilemiyorum. Özür dilerim gerçekten. Şöyle yapacağım. Patronuma söylemezseniz size bedava ders vereceğim.
0: Tamam.
1: Tamam, şimdi iyi bir vuruş görelim,
0: tamam.
1: Hadi.
0: Tamam.
2: Adamım benim. Seni gördüğüme sevindim.
3: Burası ağır.
2: Öyle mi? Ne kadar güzel.
4: Hayır.
1: Evet.
2: Evet.
1: Pekala, bak şimdi. İstediğinden değil ama sana bazı tavsiyeler vereceğim. Eğlencene bak. Harika bir hafta sonu geçir ama dikkatli ol. Biliyorsun, kalbini kırabilir.
4: Anlaşıldı.
5: Sakıncası yoksa çalabilir miyim?
0: Tabii
5: Pekala,
0: ki.
5: Tamam.

0: İşte. Evet, harika.
1: Piyano çalabildiğini söylediğinde bunu hep bir tavlama cümlesi sanırdım.
2: Kim bilebilirdi ki?
1: Hiç fena değil.
3: Çok yeteneklisin.
0: Öyle mi? Emin misin? Bilemiyorum.
1: Bir şey daha var. Bunu benim için saklamanı istiyorum. Hayatın pahasına koru. Tamam mı? Hayatın pahasına.
2: Anladım.
4: İşte bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk.
2: Seni burada görmek güzel.
4: Pekala, olayınız nedir? Sen ve Kel.
2: Kuzeniz. Annelerimiz kardeş.
4: Ha. İkinizin pek fazla akrabası yok. Akrabalarınızdan katılan var mı?
2: Yok. Muhtemelen böylesi daha iyi. Ailemizin yardım almaktan çok yardım eden olma ihtimali daha yüksek. Gösterişsiz olduğumuz söylenebilir.
4: Bunu sevdim.
2: Sever misin?
4: Tamam, anlaşıldı.
2: Üzgünüm, Kal bana şey dedi. Gözümü 4 açmalıymışım.
4: Nasıl yani?
2: Bilmiyorum.
4: O zaman sanırım bana katılmayacaksın. Çok yazık.
3: İlki için çok güzel. Evet, ben de öyle dedim, değil mi?
4: Sanırım bu iş görür.

0: İster misin?
1: Boş versene.

0: Ben hiç liseden beri yapmamıştım.
1: Neden durdun?
0: Sadece bilmeni istedim. Evli olduğumu.
1: Tamam. Evli miydin?
0: Birkaç yıl önce öldü. Babanın teklif ettiği işi kabul etmenin tek nedeni buydu. Çünkü geri dönmeyi beklemiyordum.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. Ama yapmana sevindim. Yapmasaydın kız kardeşim burada olmazdı. Geri dönebiliriz.

0: Başladı mı?
1: Ah, tanrım, hazırlanıyorlar.
2: Merhaba Juan. Bugün nasıl görünüyor?
3: Hey, buenos días, señor Aaron. Burası çok sessiz. Böyle günleri daha çok sevdiğim kesin. Peki şu benim için mi?
2: Evet. Evet. Gelinin babası kendi Kolombiya kahvesini getirmiş. Ben de sana getirdim.
3: Teşekkürler. Vay canına, güzelmiş.
2: Evet, gerçek Kolombiya çekirdekleri bilirsin. Bu düğün partisi için en iyisinden başka şey yok.
3: Burada içeceğe ihtiyacı olan tek kişi ben değilim sanki. Size katılabilir miyim?
0: Rahatına bak. Ne güzel bir yer seçmişsin.
3: Evet, öyle.
0: Biliyorsun, kızım da evlendi. Davetiye bile almadım.
3: Vay canına. Dürüst olmak gerekirse, siz olmasaydınız bahse girerim bu düğünde olmazdı. Ve minnettarım. Yani gerçekten.
0: Kel harika bir adam.
3: Olabilir tabii. Ama bu kesinlikle bugünü kolaylaştırmıyor. Ama bu kolaylaştırabilir.
0: Doldurma sırası bende. İşte oldu. Şerefe.
3: İşte bu.
2: Evet. Evet, her şey programa uygun. Yakında görüşürüz.

0: Kendini toparla baba.
1: Hallederim ben.

0: Aman tanrım. Oh, şuna bak. Fena halde. Neyse, idare eder herhalde. Bırak gelsin.
1: Ben şey...
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Tamam, tuttum seni.
2: Hey, merhaba.
1: Tamamdır.
0: Evet, o iyi olacak. Evet,
2: tamam.
1: Tam şuraya. Evet.
2: Hangisi?
1: Sandalye.
3: Hey, baba. Baba otur. Hadi otur baba, otur. Yerine geç.
4: Ne?
3: Yerine geç.
4: Tamam.

0: Michelin yıldızlarını neden aldığını anladım. Şefe selamlar.
1: Bak, istediğin her şeyi yaptım, tamam mı? Ben...
2: Lanet olsun Tanrım!
0: Kes! Kes! Kes bağırmayı, kes şunu. Biliyorum, biliyorum. Sadece bunu içselleştirmeyelim. Ayrıca sana bir iyilik yaptım. Senin de işin içinde olduğunu bilsinler istemezsin. Belki de bizi güvenli odaya götürene kadar beklemeliydim. Bazıları sinir ediyor beni.
2: Hadi ama.
0: Karides kokteyli?
2: Aa, yapma. Hadi, hadi. Aa, yapma bunu.
0: Kes bunu. Toparlan. Hadi gidelim.
1: Yüzükleri alabilir miyim?
3: Evet.
4: Yüzük. Yüzük.
5: Evet.
4: Nerede?
5: Güvendeler. Onları aldım.
4: Şaka mı?
5: Hayır.
4: Sadece bir dakika.
6: Lanet olsun.
4: Ne? Yok bir şey. Hemen dönecekler.
0: Senin gibi bir sincap öyle bir yerin başına nasıl geçti?
2: Belki inanmazsın ama işimde gerçekten iyiyimdir.
0: Bir mutfak personelinden farkını göremiyorum.
2: Personeli öldürmekle ilgili bir şey söylememiştin.
0: Yani planımdan mı bahsetmeliydin?
2: Hayır, hayır. İşte geldik, işte geldik. İşte. Burası, evet. Çalışanların geri kalanı sana sorun çıkarmayacaktır. Hepsi bunun için eğitildi. Ne yapıyorsun? Ne alt ediyorsun o baygındı? Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Artık değil ama. Endişelenecek bir şey daha azaldı. Onu çıkarın.
2: Gücü eline geçirince anlayacaksın. Yedek jeneratör bir dakika içinde devreye girecek.
0: Evet Erin, bunu biliyorum. Ama aynı zamanda Wi-Fi'yi de kapatır. Bunu sadece biri çalıştırabilir. Sen. Wi-Fi yok. Cep telefonu yok. Telefon hattı yok. Şansları yok. Bu benim ilk rodeom değil.
2: Aman Tanrım.
0: Pozisyon alın. Victor'ı bekleyin.
2: Ah Tanrım. Tanrım.
0: Kapat şu lanet çeneni. Hepimiz daha önce vurulduk. Lanet başa.

0: Ne oluyor be?
1: Bu kadar mı?
2: Evet dostum, tamam. Güvenlik odasına gidelim.

0: Tamam patron. Tüm çıkışlar dansı hazır.
1: Harika. Victor. Çocuklar seni bekliyor. Neden gidip onlara katılmıyorsun? Bakalım düğünü bozabilecek miyiz?
0: Hey Vic. Bana bir iyilik yap ve ilk öpücüğü bana sakla.
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Ne varmış burada?
1: Bu birinci kat.
0: Evet.
1: İkinci kat. İşte kumarhane. Orada duruyoruz ve içeri girmeyi bekliyoruz. Victor da katılacak.
0: Tamam. Pekala, onlara bir sürpriz yapalım.
1: Rock and roll bebeğim.

0: Şu şeyi nerede bıraktım?
1: Havuzda.
0: Tabii ki. Gidelim.
1: Hey! Hey!
0: Hey! Gitmeliyiz. Herkes bizi bekliyor.
1: Biraz sakinleşelim. Terli terli gitmeye gerek yok. Kimse bir yere gitmeyecek.
0: Tamam. Haklısın.
1: Her şey yoluna girecek. Şu haline bak. Berbat durumdasın.
0: Affedersin. Böyle durumlarda genelde daha sakin olurum.
1: Merak etme. Babamın şirketinde yöneticiyim. Kaosa alışkınım.

0: Chuck burayı tamamen kiralayarak işimizi kolaylaştırdı, değil mi?
1: Evet, kolaylaştırdı.
0: Biraz izlemek ister misin? Eğlence başladığında.
1: Hayır, hayır.
2: Hey, iyi hissetmiyor olabilirsin ama takım elbisenle iyi görünüyorsun.

0: Herkes sakin olsun. Kaçarsanız sizi vururuz.
1: Lanet olsun. Yere yat. Yere yatın.
2: Onu götürün buradan. Gidelim, hadi.
1: Gidelim. Hadi.
2: Çabuk.
1: Lanet olsun.
2: Hadi. Hadi. Hadi götürün onu. Hadi sen. Çabuk. Hadi.

0: Sence kız kardeşin kızacak mı?
1: Hayır, sorun olmayacak.
0: Merdivenleri kullanalım.
2: Patron şuna bir bak. Pekala. Selam çocuklar. Kimse size 4 Temmuz'un erken geleceğini söyledi mi? 3, 2, 1...

0: O da neydi?
1: Bomba sesine benziyordu.
0: Ne?
1: Odana geri dön, hemen saklan.
0: Ne? Lanet olsun! Seninle daha güvendeyim, bekle!
2: Kafa ney, kafa ney? Yerde kal!

0: Herkes dursun.
1: Misafirleri bekleme alanına götüreceğim. Sen git diğerlerine.
0: Tamam patron.
1: Gidelim bu taraftan.

0: Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi gel.
1: Seni bırakmak
0: hadi
1: istemiyorum. Hayır istemiyorum.
0: Gitmek zorundasın. Bu taraftan, bu taraftan. Hadi. Bu taraftan hadi.

0: İşte orada.
1: Aa, evet. Şunu yakınlaştırayım biraz. Merhaba. Evet.
0: Yemsiz balık yakalamak gibi. Sen burada kal. Ben güzel gelinimizi getireyim.
1: Pekala.
2: Kız kardeşim kaçırıldığında da böyle olmuştu. İyi olacak mı?

0: Burada kal.
1: Hadi, hadi, hadi. Hadi.
2: Axel seni canlı istediği için şanslısın.

0: Çok korkuyorum. Ne yapacağız?
1: Biz diye bir şey yok, tamam mı? Burada kalacak ve saklanacak bir yer bulacaksın.
0: Ne? Bak, burada binlerce...

0: Güvenlik kamerası var. Şu anda bizi izliyor olabilirler.
1: O zaman sana bir çıkış bulacağız. Ağaçlık alana gidip yardım getireceksin.
0: Oraya kesinlikle yalnız gitmeyeceğim. Eskiden insanları korumak için para alırdın. Koru beni. Bradley, lütfen. Lütfen.
2: Lanet olsun.
1: Yanımdan ayrılma.

0: Ne oldu?
1: Onu yakalamıştım.
0: Kimi?
1: Kel.
0: Bunu o mu yaptı?
1: Evet.
0: Bradley Wenders onunla mı?
1: Hayır. Sadece o ve bu adamlar.

0: pislik suratlı.
1: Hmm.
0: Benim kızım o adamla evlenseydi ben de evlenirdim.
1: Hmm.
0: Çak. Hmm. Yeni korumalara ihtiyacın olacak.
1: Hmm.
0: Bu sesler baş ağrımı şiddetlendiriyor. Çıkaralım şunu buradan. Başka bir yere gidelim.
1: Hmm.

0: Tamamdır.
1: Ben dışarıya bakacağım. Herhangi bir pencereden çıkabildiyse diye.
0: Güzel. Unutma, Carl Bradley Vanders. Mümkünse canlı kalsınlar. Çünkü onlarla küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Çak. Kapa çeneni. Uyan!

0: Ne halt istiyorsun sen?
1: Baba?
0: Hayley!
1: Baba neredesin?
2: Sakın tek kelime daha etme.
1: Bırak onu hemen.
2: Hayır, hayır hiç sanmıyorum. Merhaba Bradley.
0: Hayır! Hayır!
3: Gitmeliyiz.
1: Onu bırak.
3: Gitmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Hadi.

0: istemiyordun.
1: Hey, dur. Sessiz ol, sessiz ol. Hayley, lütfen sessiz ol. Tamam mı? Onlar...
0: Kimdi o, söyle.
1: Axel'dı.
0: Öldü demiştin hani.
1: Öldü sanıyordum.
0: Eğer babamı öldürürse suçu senindir.
1: Ben sadece...
0: Lan, uzak dur benden.
1: Sessiz olur musun? Bizi bulacaklar.

0: babamın telefonu var. Uydu telefonu var.
1: Nasıl yani oğlum?
0: Odasında.

0: Merhaba Chuck. Kim olduğumu biliyor musun? Hiç yüz yüze görüşme şansımız olmadı ama birkaç kez telefonda konuşmuşluğumuz var.
1: Ben çok insanla konuşurum.
0: Axel Base ismi bir şey çağrıştırıyor mu?
1: Sen ölü bir adamsın.
0: Evet, ölüm kesinlikle merhametli olurdu. Ama aksine kızını kaçıran o dost canlısı insanlar tarafından yakalandım. Bana birkaç ay işkence ettiler. Ne yazık ki bana karşı biraz fazla rahattılar. Bu yüzden öldüler. Ve ben burada hayata yeni bir bakış açısıyla bakıyorum.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Aşağılık herif. Tek istediğim kızımı geri almaktı.
0: Peki ya Zik? O da birinin çocuğuydu. Ve bir kızı var. Zoe şu an 5 yaşında. Ve tahmin et ne oldu Chuck? Babası eve hiç dönmeyecek. Sana şunu sorayım. Brooke'un hayatı Zik'ten daha mı değerli?
2: Hayır.
0: Kesinlikle öyle.
2: Hayır. Hayır. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır. Seni.

0: Üzerine baskı uygula. İşte ilk vurulduğum yer orasıydı. Bu da ikincisi ve çok kötü bir baş ağrısı bıraktı bende. Nasıl bir his olduğunu görmek ister misin?
1: Hayır. Ne istersen veririm.
0: Güzel. Kızını eve getirmemiz için bize 5 milyon dolar teklif etmiştin. Ben de payımı istiyorum.
1: İstediğin bu mu? 1 milyon dolar mı istiyorsun? Bunu yapacağım.
0: Hayır. İki kızının hayatı senin için ne kadar değerli? 2 katı mı? 3 katı mı?
1: O kadar param yok ki.
0: Tamam.
2: Hayır. 5 milyon dolar mı istiyorsun? Sana 5 milyon dolar veririm.
0: Bu yaşadıklarım için yeterli değil.
2: 7,5. Ama ne olursun inan bana. Yapabileceğim tek şey bu.
0: Tamam. Bununla yaşayabilirim. Yaptığın şey için seni suçlamıyorum Chuck. Senin imkanlarına sahip her baba aynı şeyi yapardı. Ama Carl, Bradley, Anders seçimlerini yaptılar. Ve şimdi hesaplaşma zamanı.
1: Dinle. Bak. Umurumda değil. Sadece kızlarıma zarar vermeyin.
0: Yapacağını söylediğin şeyi yap. Sözümü tutayım. Bana bulaşırsan buradaki herkesi öldürürüm. Sonra da kızlarını öldürürken sana izletirim. Anladın mı?
1: Anladım.
3: Hey çete, şimdi çok dikkatli dinleyin.
4: Şu anda koridorlarda dolaşan 5 düğün üyemiz var. Aa bakın mutfakta. Evet, güzel gelin adayımız Brooke var.
3: Sanırım geçmişten gelen bir patlamayla birlikte Anders...
4: Pislik. Hepsi bu kadar değil millet. Gelinin kız kardeşi Hayley. O baş nedimimiz. Evet, 3. kattaki suite'de ve sadıç Bradley ile birlikte.
3: Ama dikkat edin, Bradley'nin silahı var ve
4: patlıyor. Aynen. Ve sonra çete 1 numaralı hedefimiz Cal.
3: Şanssız damat. Sanırım en üst kattaki suite'lere gidiyor. İyi avlar.
5: Gitmemiz gerekiyor.
6: Bekle. Biri geliyor. Ama endişelenme. Bir planım var. Teslim ol.
5: Ne?
6: Evet. Ellerini kaldır. Burada kal ve teslim ol. Güven bana. Gerisini ben halledeceğim.
5: Tamam.
6: Seni bırakmayacağım.
7: Dizlerini üstüne çök. Anders nerede?
5: Yok.
0: Gidip paramı alalım. Hadi.
1: Tamam.
8: İşte.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Meraka.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Dini Geraska.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Dini gel aşka.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Hey Sersem, herkesin restorana gitmesi gerekiyordu. Ha, ama güzel müstakbel gelini bulduğuna göre biraz eğlenmeye ne dersin, ha?
9: Canın cehenneme.

0: Senden hiç hoşlanmadım Enders.
1: Canın cehenneme.
2: Olamaz. Ben...
1: Ya o ya biz. İyi seçim. Tamam. Ver onu bana. Güzel. Her şey yolunda.

0: Bir, iki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Üç, dört, beş. Odaları arıyorlar. Her odada 5 saniye. Hemen döneceğim. Şu telefonu bul.
2: Misafirleri restoranda rehin tutuyorlar. Nereye gidiyorsun?
3: İşimi yapmaya. İşte al bunu. Nasıl kullanacağını biliyorsun. Ben çıkınca kapıyı kilitle.

Lütfen! Hey! Lütfen!

0: 911 acil durumunuz nedir?
1: Lütfen! Otel teröristler tarafından ele geçirildi.

0: Hanımefendi, en yakın polis birimi 30 dakika mesafede.
1: Acele etmelisiniz, o zamana kadar ölürüz.

0: Buradan çıkış yok. Hepsi öldü.
1: Benim bununla bir alakam yok.
0: Patronumla görüş. Daha fazla seçim mi geldin?
2: Demek silahın yok.
0: İhtiyacım yok.
1: Lanet olsun.

0: Yardım et. Tut onu. Tut. Hadi. Tuttun mu? Tuttun mu?
1: Evet. Ferhan bebeğim.
0: Hadi.

0: Burada kalın, güvende olun. Burada kalın. Tamam, güvendesin. Burada kal. Tamam, güzel.
1: Marshall, aç kapıyı. Marshall! Bilgisayara ihtiyacım var. Aç kapıyı. Bilgisayara ihtiyacım var. Aç kapıyı.
2: Tamam. Tamam.
3: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Tamam. Aman Tanrım. Bebeğim. Bebeğim. Tamam. Özür dilerim. Bebeğim. Bebeğim.
2: Baba.
3: Özür dilerim. Özür dilerim.
2: Baba. Tanrım. Ben iyiyim.
3: Onlara söyleme, tamam mı? Beni duydun mu? Onlara söyleme, sakın.
1: Ne oluyor orada?
3: Özür dilerim.
2: Hayır baba.
1: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı.
2: Hayır.
1: Aç şu lanet kapıyı.
3: Sakın
1: lanet
3: açma
1: olsun.
2: Hayır. Yapmayın, hayır.
1: Kulağım.
2: Hayır, lütfen, lütfen.
1: Üçe kadar sayacağım. Hayır. Bir,
3: hayır.
1: İki.
3: Kulağım. Kulağım.
2: Hayır. Hayır.
3: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Aç şu lanet kapıyı.
2: Baba.
3: İyiyim, iyiyim.
2: Baba iyi misin?
3: Tamam ben iyiyim.
2: Baba
3: iyi
2: misin?
3: Ben iyiyim tamam. Ben iyiyim, ben iyiyim.
2: Tamam.
1: Şimdi hesabına girdim. Şifre lazım.
3: Zar zor duyuyorum.
1: Hey. Pislik adam. Şifreyi söyle.
3: Hepsi küçük harf tamam mı? Hepsi küçük harfle. Brook 55. Hayley 819.
2: Tamam soruyor.
3: Ah bebeğim. Ya bebeğim.
2: Tamam baba.
1: Lanet olsun Chuck.
3: Tamam tamam.
1: Bunu 7.5 yapabilir misin?
3: Tamam tamam.
1: Pes yalancı.
3: Tamam.
2: Soruyor.
1: Bu kadar. Sizin ne iş yapmak bir zevkti.
3: Hadi
1: tatlım
3: yapamazsın.
1: Gidip kocanı bulma zamanı.
3: Aman Tanrım. Aman Tanrım yapamazsın.
2: Hayır. Hayır.
3: Aman Tanrım.
2: Hayır.

0: Bu taraftan.
1: Yar yacı! Kapıyı aç!
2: Hayley!
1: Kapıyı aç!
2: Hayley! Hayley!
1: Kapıyı aç! Baba lütfen kapıyı aç! Baba! Kapıyı aç!
2: Aman Tanrım! Aman Tanrım! Aman Tanrım! Tanrım!
0: Aynen öyle. Üzerine bastırmaya devam et. Tamam. Evet.
2: Axel aldı.
0: Brook nerede?
2: Axel onu aldı. Aman Tanrım. Aman Tanrım Axel aldı onu. Aman Tanrım. Aman
1: baba.
2: Tanrım.
1: Tamam baba.
0: Tamam. Tamam. Burada kalın. Burada kalın. Baskıya devam et. Oğlum,
2: şey
0: devam et.
1: Baba. Baba tamam.
2: Yapacağım bir şey yoktu. Tamam. Tamam. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Tamam. Tamam. Ben tamam.
3: Kel. Kapa lanet çeneni.

0: Al bunu. Tek atış. Seni izleyeceğim.
1: Excel yapıyor.
0: Biliyorum.
2: Axel Bates, seni lanet pislik. Sen öldün.
3: Hayır, ben zaten ölüyüm. Sıra sende. Şuraya bir bakın. Grubu tekrar bir araya getirdik.
1: Hey, Axel. Sakin ol, tamam mı? Bunu yapmak zorunda değilsin, tamam mı?
3: Sen pisliğin tekisin ve sen Bradley. Onca adam varken beni ölüme terk ettin.
1: Hey, seni geride bırakmak benim kararımdı, tamam mı? Öldüğünü sanmıştım, anladın mı? Bırak gitsinler. Hadi. Beni öldürebilirsin. Onları bırak.
3: Tamam. At hemen lanet silahını.
2: Hayır. Bu asla olmaz.
0: Anders. Bırak silahı.
3: Bırak yoksa ölür. Hemen.
1: Hey bırak hadi Anders. Hey albayı hatırla.
3: Evet. O her neyse hemen hatırla.
2: Tamam yakaladın beni.
3: Güzel, işte böyle. Neden onlara katılmıyorsun? Sen, prenses, seni hayatta tutmak için söz verdim. Sanırım tutacağım. Koş bakalım ufaklık.
4: Bebeğim.

0: Biziz. Bradley. İyi misin?
1: Hey, iyi olacağım.

0: Hey. Hayatın pahasına.
1: Nerede şu lanet müdür?
2: Sana bir papaz bulacağım ama beni düğüne davet etme.
1: Tamam. Ah. Ah. Buraya gel. Hepinizi seviyorum.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Al bakalım. Her şeyim burada.
1: Evet. Bu kardeşim. İşte bu kardeşim.
2: Hey Frankie.
3: Frankie, birkaç ay içinde görüşürüz dostum.
1: Evet, o sırada anneni ziyaret ederim ben de. Özgür biriyim ben.
4: Hey! İşte orada.
3: Hoş geldin.
1: Özgür biriyim artık.
5: Oo, dostum.
1: Ne var
5: Frankie,
1: ne yok bebeğim?
5: Hoş geldin orada. Dostum. Seni görmek güzel. Hoş geldin.
1: Özgür biriyim, lanet olası. Atan şapkam evet. Da sende. Frankie geri döndü.
5: Bebeğim?
1: Frankie geri döndü.

0: Hadi Frankie. Hadi evlat, iyisin, kafana dikkat et. Tamamdır kardeşim.
1: Lanet i̇şte olsun güzel. Dostum. Ben iyiyim. Lanet olsun. Oh, Ray adamım. Burası senin mekanın mı kardeşim? Oh, dostum. Dostum, bu akşamki kız var ya kardeşim, o nasıl bir şeydi öyle be, inanılmaz. Kardeşim ne?
2: Kardeşi nerede?
3: Şu telefona bakabilir mi biri? James, telefona bak.

Evet, yetkinin sizde olduğunu düşündüm. Küçük işletmelere kredi imkanıyla falan bir şeyler ayarlarsınız dedim. Evet, hayır, anlıyorum. Hayır dostum, diplomam yok. Bunun ne önemi var anlamıyorum da. Evet, tamam. Pekala, zaman ayırdığın için sağ ol dostum. Evet, zaman ayırdığın için sağ ol. Pislik. Lanet olsun.

0: Hey, hey Joe. Ben bakarım.
1: Bir numaralı sorun, sağlığımızla ilgili sorunları doğru kişiyle paylaşmamak. Sağlığımızla ilgili sorunları doğru kişiyle paylaşırsak mutlaka
0: Emily?
1: Bunun çaresini bulabiliriz. Kesinlikle bir doktora başvurmalısınız. Onun dışında
2: James Kelly.
1: Sorunlarda kesinlikle başkasına sorular sormayın. Çünkü alacağınız cevaplar genellikle yanlış olur.
0: Ben Katrina'dan sonra taşındığını sanıyordum.
2: Evet taşındım ama iş bulur bulmaz geri geldim.
0: Öyle mi? Ne işi?
2: Sevk memuru New Orleans Polis Departmanı'nda.
0: Gerçekten mi? Yani sen polis falan mısın?
2: Hayır polis falan değilim. Ben kaliteli bir operatörüm.
0: İyiymiş.
2: Sen de bir anda kayboldun.
0: Evet. Evet biliyorum. Ben seyahate çıkmıştım. Bir süreliğine yurt dışında seyahat ediyordum anlarsın.
2: Gerçekten mi ben de uzaylılar tarafından kaçırılmış olabileceğini ya da CIA için çalışmaya başladığını ya da hapse girdiğini falan düşündüm.
0: Aslında evet. Ben zamanında CIA için gizli ajandım. Ama çok
2: öyle
0: çok
2: mi?
0: Gizli görevlerdeydim. Ama bu uzun zaman önceydi ve artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Gel bir saniye. Yakınlarda mı oturuyorsun?
2: Sayılır çok uzak değil.
0: Evinde garaj var mı?
2: Tabii.
0: Bak burası... Yani bu dükkan biraz pahalı bir yer. Eğer istersen... Arabanı senin evinde tamir ederim ve... Sen de para ödemezsin. Yeni parçaları maliyeti fiyatına geçerim ve... Sana biraz tasarruf ettiririm.
2: Bu gerçekten çok hoş, gerçekten.
0: Elimden bu kadarı geliyor.

0: Bu adam hapse girer. Ve onu bir hücreye kapatırlar. İki kişilik hücreye. İçeri bakar ve 135 kiloluk zenci birini görür. Orada ciddi ciddi oturmuş onu kesiyordur. Zenci der ki, söyle dostum, anne mi olmak istiyorsun yoksa baba mı olmak istiyorsun? Adam affedersin der. Zenci de ben de kekeledim herif der. Anne mi olmak istiyorsun yoksa baba mı olmak istiyorsun der. Adam da baba olmak istiyorum der. Zenci de güzel baba sensin der. Hadi Jim, hadi dostum, 10 yıl oldu. Bundan daha iyisini yapabilirsin değil mi?
1: Buraya geldiğine göre gerçekten cesursun dostum.
0: Sorun ne Jim'i? Ben seni görmeye geldim. Ha? Sen beni görmeye gelmedin. Sen ve ben dünyaya karşı ne oldu?

0: Ne olduğunu öğrenmek ister misin Frankie?
1: Evet, ne oldu?
0: Ne olduğunu öğrenmek istiyor musun?
1: Evet, ne oldu?
0: Öyle mi? Ne olduğunu söyleyeyim
1: evet,
0: sana.
1: Öyle mi?
0: Dünyayı bana karşı çevirdin lanet olası.
1: Hala bunun için ağlıyor musun? Ha? Bu hayat dostum adil değil lanet olası.
2: Lanet olası. Lanet olsun, tamam. Çılgınlaşma hadi, özür dilerim dostum. Özür dilerim. Lanet olsun Jimmy.
0: Lanet olsun Frankie.
2: Hadi gidip bir şeyler içelim.
0: Evet.
2: Hadi gidip bir şeyler içelim.
0: Ama bu akşam olmaz. Yarın

0: Çabuk geldin.
1: Randevularımı kaçırmayı sevmem.
0: Ben öyle bilmiyorum ama. Gözüne ne oldu?
1: Neyse, sadece boşver. Ben...
0: Zaten beni ilgilendirmez. Aletlerin yanındadır herhalde, değil mi?
1: Evet. Evet, arabamda. Anahtarlar sende mi?
0: Evet. Bunu yapman çok hoş bir şey gerçekten.
1: Evet. Sana borçluyum.
0: Çok zaman geçti James. Bana ihtiyacın olursa içerideyim.
1: Tamam.

0: Nasıl gidiyor?
1: Görünüşe göre biri depona şeker koymuş.
0: Şaka yapıyoruz.
1: Yapmıyorum. Muhtemelen canı sıkılmış gençlerdir. Kötü mahallelere mi park ediyorsun?
0: Bir daha asla park etmem. Tamir edebilir misin?
1: Evet tabii, tamir edilebilir bir şey. Sadece sakız gibi yapışmış. Bu yüzden yakıt filtresini değiştirmem gerekecek. Onlardan bir sürü var dükkanda ve deponu temizleyeceğim. Bu da biraz zaman alacak ama işin kötü kısmı yeni bir karbüratöre ihtiyacın olacak. Geri dönüp onlardan bir tane sipariş edeceğim.
0: O halde yarın görüşürüz.
1: Öyle görünüyor. Neyse, ben dükkanı kapatmaya gidiyorum. Sana iyi geceler.
0: Tamam, sana da.

0: Bay Kelly, korkarım bir yanlış anlaşılma var. Bu şu anda bize çekici gelen bir kredi çeşidi değil.
1: Lütfen elimdeki şeye bir göz atar mısınız? Belki biraz bunu ilginç bulabilirsiniz. Araştırmalar yaptım ve bakın, bu bölgenin bir tamirciye daha ihtiyacı var. Tamam mı? Burası benim yerim. Bu çemberden geçen 10.000'e yakın araba var. Tam ana bölge. Demek istediğim çok mantıklı. Anlıyor musunuz? Bakın... Bu burada duruyor ve tamamen boş. O kadar çok paraya ihtiyacım yok. Kirayı 7-8 ay karşılasın, daha sonra kar etmeye başlayacağım, emin olabilirsiniz. Ve tabii iş planım iyi, tamam mı? Sadece bir göz atmanız gerekiyor. Size söz veriyorum, ben bu konuda çok başarılı...
0: Bay Kelly, açık olmak gerekirse

0: Artık ufak işletmelere kredi vermiyoruz.
1: Pekala. Ne yapıyorsunuz siz o zaman, merak ediyorum doğrusu. Neyse, aslında boş verin, tamam mı? Özür dilerim. Biliyor musunuz, siz verdiğiniz krediler sayesinde buradasınız.
0: Hey merhaba. Hadi gelsene.
2: Sek olsun.
0: Hadi bir şey iç.
3: Bir tane daha verelim.
4: Evet. Hey. Buranın hala iş yapıyor olmasına inanamıyorum dostum. Gel buraya. Hey, bana bir tane daha ver. İki tane olsun. İki tane. Ben ve kardeşim için. Kardeşim. Ha? Nasılsın Jimmy?
1: Artık adım James. İnsanlar bana Jimmy demiyor.
4: Tamam. James. Büyüdün mü artık? Bak, kızgın olduğunu biliyorum. Bunda haklısın doğru. Sadece artık anladım, tamam mı?
1: Öyle mi? Neyi anladın Frankie? Neyi anladın dostum? Geri döndüğüme ne oldu? Hapse girdim Frankie.
4: Kardeşim, sen sadece 16 ayla yırttın. Ben 10 yıl yattım. Orada geçirdiğim her gün, her lanet gün seni düşündüm dostum. Bunun için özür dilerim, özür dilemek istiyorum.
1: O kadar kolay değil Frankie.
4: Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Jimmy, seninle çok gurur duyuyorum kardeşim. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Yakışıklı çocuksun lanet olası. Yani annem kiminle yattı bilmiyorum ama... biliyor musun, senden ne kadar bahsettim. D-Blon'daki her korkak kedi o El-Kaide'li zincirleri havaya nasıl uçurduğunu biliyor. Herkes dostum. Bir şeyleri havaya uçurabilen bir kardeşim olduğu için nasıl havalıyım biliyor musun?
1: Evet.
4: Hadi ama.
1: Dünya hızlı unutur Frankie.
4: Hatırlatırız o zaman. Bir çözümüm var.
1: Demek bir çözümüm var. Frankie, ben değiştim, tamam mı?
4: Jimmy, ben değiştim.
1: Evet, tabii.
4: Evet,
1: değiştin.
4: Evet. Çok ruh arama şeyi yaptım. Gerçekten sanki... Ben sanki Buda falan gibiyim, lanet olasın. İnan bana, düşünecek vaktim oldu. Tamam mı? Orada bir sürü ezik vardı olsun, biz ezik değiliz. Tamam mı? Her şeyi yoluna koyacağım. Elimiz kötü gelmişti sadece.
1: Öyle mi diyorsun?
4: Jimmy... İki adam tanıyorum, tamam mı? İyi adamlar. Hapiste bana göz kulak oldular. Gerçekten iyi,
1: evet,
4: baktılar.
1: Evet, ne olmuş onlara?
4: Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Engelleri aşmak istiyoruz.
1: Frankie, kanunsuz şeyler yapmıyorum artık.
4: Emlak işine kanunsuz mu diyorsun?
1: Emlak işi mi?
4: Evet.
1: Emlak işi ne yani? Hapisteyken kendini emlakçı ruhsatı falan mı aldın?
4: Dalga geçmeye, kahrolası bir acente olmaya çalışmıyorum kardeşim.
1: Evet.
4: Bir acente değilim, ben patronum, anlıyor musun beni? Meşru emirleri verir, hesabı alırım. Ne oldu? Ne diyorsun? Ha, söyle.
1: Ucuz takım elbise deme.
4: Boş versene kardeşim. Senin canın
1: senin
4: cehenneme.
1: Senin de canın cehenneme abi.
4: Hadi dostum, sana göz kulak olmak istiyorum.
1: Evet.
4: Eski günlerdeki gibi. Ben ve sen dünyaya karşı, hatırladın mı? Birkaç ev çevirelim kardeşim. Ben her şeyi ayarladım, parayı veriyorlar. Düzeltip çevireceğiz, düzeltip çevireceğiz.
1: Peki,
4: basit.
1: Parayı nereden alacaksın?
4: Yatırımcıdan. Bir yatırımcımız var. Maçta büyük bir ısırık alacaktır kendisi. Ama sorun olmaz. Hadi. Adamlarımla tanışmanı istiyorum. Dışarıdalar.
1: Ne, şimdi mi?
4: Birileri beni buraya bırakmalıydı. Üstünde para var mı? Ay lanet olsun. Dostum. Bu kardeşim Jim. Yani James. Bu Ray. Bu da Şeker.
1: Merhaba dostum, nasıl gidiyor? Merhaba dostum.
5: Nasıl gidiyor dostum?
1: Şeker. Şeker Ray. Leonard nerede?
4: Bu komik bir
6: çok işte. Komik, evet. Hakkında çok şey duyduk dostum.
4: Evet, James'in yatırımcı hakkında birkaç sorusu var. İş nasıl olacak falan, onlar işte.
6: Olmalı da.
1: Evet, evet Frankie, size söylediğimi bilmiyorum ama bende nakit para yok. Yani öyle bir şey yok.
5: Baksana, kimde var ki dostum?
6: Hayır, paranı istemiyoruz dostum. Güvenebileceğim insanlardan bir ekip koruyorum. Bu akşam bir toplantımız. Bizi bıraksana anlatırım.
1: Benim götürmemi istiyorsunuz?
6: Evet.
1: Abimi buraya siz getirmemiş miydiniz?
6: Evet tabii, getirdik. Arabamız var ama küçük.
5: Küçükleri hiç sevmem dostum. Küçükleri hiç sevmem.
4: İçinde kız olmadığı sürece.
5: Kız olmadığı sürece.
6: Hadi sen götür.
4: Şaka yapıyorum.
1: Peki hala, tamam.
5: Evet, hadi
6: atlayın. Hadi,
4: tamam.
6: Hadi bakalım.
4: Peki.

0: Bütün bu işi tek başına mı yaptın?
1: Evet. Tüm gövde işini son birkaç ayda yaptım. Birkaç hafta önce çalıştırabildim.
0: Arabalarla arası iyi, bildiğim iyi oldu.
1: Evet, kötü değilimdir.
2: Bu çocuk en iyisi dostum. Tamir edebiliyor, yapabiliyor, yarışabiliyor.

0: Bu en iyilerimizin bile başına gelir.
1: Evet, sanırım gelir.
0: Kenara çek çevin.
1: Kim bu saate kadar çalışır ki?
0: Kim bu kadar çok soru sorar? Yatırımcımız mekanın sahibi. Geç kalmayız. En fazla 20 dakika sürer.
2: Hey, geri döndüğümüzde kıçın hala o koltukta olsun.
3: Frankie!
4: Ne? Ne?
1: İçimde kötü bir his var dostum.
4: Jimmy, hadi dostum. Adamın Londra'ya gece uçuşu var. Eğer şimdi yapmazsak şansımızı kaybederiz. Sorun yok. Tamam mı?

0: lanet.
1: Ne oluyor?
0: Arabaya bin. Hadi arabaya bin. Lanet olası. Arabaya bin. Hadi.
2: Arabada kal dediğimde arabada kal lanet herif. Sür.
1: Lanet olsun.
2: Hadi.

0: Bir sebep yokken vurdun adamı dostum.
1: Ne oldu orada?
2: Sakin ol, sakin ol dostum.
0: Hiç uğruna vurdun herif.
3: Kapa çeneni.
0: Bittik biz kardeşim.
4: Mahvol. Biraz kardeşin gibi ol Frankie.
0: Tabii.
4: Sakin ol.
0: Sakin, tamam, sakiniz dostum.
4: Bu işe sen de karıştın. Aileye hoş geldin. Arabadan kurtul.
1: Ya dostum, plakamı gördüğünü hiç sanmıyorum.
4: Kurtul dedim.
1: Lanet olsun.
4: Beni anladın mı Jim? Bana bak. Anladın mı?
1: Evet, iyi anladım.
4: Soğukkanlıydın.
1: Genelde öyleyimdir.
4: Araba için endişelenme Jim. Başka bir araba çalabilirsin.
0: Özür dilerim dostum. Özür dilerim.

0: Jimmy adamım hadi. Lanet olsun Jimmy.
1: Demek emlak işe ya. Herif.
0: Hey hey, elbiseye dikkat et dostum, hadi ama. Arabadan kurtulmamışsın dostum, bu bir sorun.
1: Bunu bana nasıl yaparsın Frank'e ha? Ben senin kardeşinim.
0: Ne? Ne diyorsun? Bu benim suçum değil dostum. Benim suçum değil.
1: Bunların ben bunun hepsini için... geride bırakmama şu kadar kalmıştı. Şu kadar kalmıştı.
0: Ne, dinle,
1: yine beni
0: dinle.
1: Mahvettin.
0: Böyle bir halt yiyeceklerini bilmiyordum.
1: Bilmiyor
0: hadi ama.
1: Muydun? O ikisini ilk gördüğüm an bela olduklarını biliyordum. Senin
0: hey,
1: derdin ne
0: hey,
1: lanet
0: hey,
1: olası?
0: Hey.
1: Gözlerini açsan artık.
0: Onlarla konuştum. Bir daha böyle bir sorun çıkarmayacaklar. Onlarla konuştum,
1: sorun çıkarmayacaklar mı? Sen hiçbir şeyi ciddiye
0: tamam.
1: almıyorsun.
0: Tamam yapma şunu.
1: Hayır
0: ciddiyim.
1: Hayır,
0: yapma.
1: Sen
0: hey,
1: kafayı
0: tamam.
1: yemişsin lanet olası.
0: Hayır.
1: Tamam mı?
0: Hayır ben kafayı falan yemedim.
1: Kafayı
0: dostum.
1: Yemişsin tamam mı?
0: Jimmy dostum hadi şimdi hiçbir yere gidemezsin.
1: Demek
0: nereye gidiyorsun? Hadi ama buradan
1: ha?
0: ayrılamazsın. Lütfen
1: artık
0: yapma
1: sorun
0: şunu.
1: Olmayacaklar.
0: Hadi ama gidemezsin.
1: Canım canımı Frank'im.
0: Hayır gidemezsin.
1: Evet.
0: Lütfen yapamazsın. Bunu yapamazsın.
1: Sen benim abimsin
0: evet.
1: değil mi? Bana göz kulak olman gerekir.
0: Oluyorum, oluyorum.
1: Öyle mi oluyor musun?
0: Evet.
1: Boş versene.
0: Hayır Jimmy adamım ciddiyim gidemezsin.
1: Öyle mi? İzle beni.
0: Hayır.
1: Çünkü gidiyorum.
0: Hayır Jimmy ciddiyim Jimmy. Jimmy seni kaçtığını bilemezler. Onlardan kaçtığını düşünemezler. Ver şunu bana. Hey ne var ne yok?
2: Seyahate mi çıkıyorsunuz he?
0: Ha? Aa, hayır dostum. James bana bir şeyler verdi çünkü bir şeyim yok. Giyecek şeyler falan.
2: Bundan kurtulman gerekmiyor muydu?
1: Tam onu yapmak üzereydim.
3: Hey Jimmy anahtarları şekere ver. O senin için arabayı halleder.
4: Evet ben anahtarım. Hadi dostum duydun onu ben anahtarları. Lanet olası amatörler.
0: Üzgünüm Jimmy. Bu güzel bir araba üzgünüm. Ben de tam onunla bir konuşma yapıyordum.
2: İçeri geçmek ister misin?
1: Hayır ben burada iyiyim.
2: Ev senin. Paraya ihtiyacın varmış Frank söyledi.
1: Öyle mi? Bunu da mı söyledi?
0: Sana para lazım değil mi? Ona bankadan bahset. Hadi dostum bankadan bahset.
1: Ne bankası? Bana bakın ben sizinle banka filan soymam tamam mı? Böyle bir şey olmaz. Bunu yapmam.
2: Etrafına bir bak evlat ne görüyorsun? Etrafta dışlanan evler var.
0: Evet.
2: Sofraya yemek koyabilmek için 2-3 işte çalışan insanlar ama hala borç batağındalar. Beni yanlış anlama. Bu ülke büyük idealler ve prensipler üstüne kuruldu. Ama hepsi sömürüldü. Bankalar tarafından. Aç gözlerini Jimmy. Asıl soygunu yapan bankalar.
0: Aynen öyle dostum.
2: En sevdiğim başkan kimdi biliyor musun?
0: Kim?
2: Thomas Jefferson. Çünkü bunun olacağını anladı ve durdurmaya çalıştı. Bankalarla savaştı. JFK de öyle. Onu da bunun için öldürdüler.
0: Mahvettiler onu dostum. Mahvettiler.
2: Bankacılık endüstrisi ordudan daha tehlikelidir demişti. Her jenerasyona bir devrim gerektiğini de söyledi Jimmy. Amerikan rüyası buydu işte. Yalnızca lanet olası bir rüyaydı.
0: Derin. Lanet olsun. Çok derin.
2: Frank'e git arabayı çalıştır ve klimayı aç. Bu şehir çok sıcak.
0: Dışarısı iyi kardeşim. Jimmy dostum. Hadi. Görüşürüz.
2: Uyu biraz Jimmy. Ama uyur gezerlik yapma. Oluşturduğun her sorunun ucu abine dokunur çünkü.

0: Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Ne, Jimmy?

0: Jimmy. Aa Jimmy. Hadi dinozorları çağırma işin bitti mi? Bu iğrenç dostum. İyi misin?
1: Evet iyiyim.
0: Şeker, ne haber Şeker?
1: Ne haber?
0: Lanet olsun. Bak bir sürü krem şanti falan var. House. Buraya gelsene dostum. Buraya gel. Bu kardeşim James. Sürüş ve patlatma
2: İşi
0: şeylerine
2: batırma
0: bakıyor.
2: Sakın.
0: Bir şeyler yemelisin dostum.
1: Ne?
0: Bir şey demedim, bir şey demedim. Bu House'un tayfası gibi iyidir ama iyidir. Yani onlarla konuşmam. Evet dedim ki
1: evet,
0: iyilerdir.
1: Evet. Anladım ama...
3: Dostlar.
0: Lanet olsun. Spoonie'yi hatırlıyor musun?
3: Birlikte
0: eski
3: top oynadık dostum, hatırladın mı?
1: Evet Spoonie.
3: Evet o benim işte.
0: Spoonie işte.
3: Ne var ne yok dostum?
4: Başka bir deyişle savaş politikanın devamıdır ve bir başka deyişle politika ekonominin devamıdır. Bu bizim bankamız. Bu bizim savaşımız. Ve bu da saldırı planımız. Bize dikkat dağıtıcı bir şey lazım. Polisleri meşgul etmek için James 4 araba çalacak ve iş merkezinin orada patlatacak.

0: İçeri girdiğimizde Frank'i güvenliği halledecek ve kameraları kapatacak. Spoon rehinelerle ilgilenecek. Şeker ve ben de yöneticiyi alıp kasaya gideceğiz. Depodaki kaynağımıza göre kasa otomatik olarak açıldıktan sonra fırsat penceremiz 5 dakika. Ötmeyecek tabii. Yine de James kamyonette polis telsizini dinliyor olacak. Ve James, bize tanımlanamaz bir kaçış kamyoneti gerekiyor. Silah ve mühimmat da sende Haz. Her şeyi anladık mı?
1: Bu çok iyi bir parça dostum. Bu iyi bir plan dostum.
2: Çok iyi bir plan.
1: Jimmy hadi dostum, ikimiz de yarım milyon alacağız. Hadi Jimmy. Bak buna ihtiyacım var, ikimizin de ihtiyacı var. Hayatımızı yeniden rayına sokacağız. Tüm o kayıp yılları
2: benim
1: sileceğiz.
2: Benim hayatım rayındaydı Frankie, tamam mı, şimdi kaybol.
1: Hadi dostum böyle yapma.
2: Yolumdan
1: böyle yapma.
2: Çekil Frankie. Sana yolumdan çekil dedim lanet
1: hadi
2: olası.
1: Hadi dostum Jimmy lütfen.
2: Ne var biliyor musun? Eğer bir bankayı soyacaksan Frankie içeri girersin. Para çekmecesini boşalttıktan sonra deli gibi kaçarsın. Kimse gerçekten de kasaya gitmez. O sadece filmlerde olur.
1: Evet ama kodlar bizde kardeşim. Salma süresinin çizelgesi de var. Bu çok büyük bir şey lanet olası. Niye anlamıyorsun?
2: Bunun için birini öldürdüler. Senin kafan neyi almıyor anlamıyorum.
1: Kötü olduğunu biliyorum dostum.
2: Evet,
1: kötüydü.
2: Lanet olsun,
1: evet,
2: kötüydü.
1: Ama elimden ne gelir ki? Şimdi elimden ne gelir dostum? Seni öldürürler kardeşim. Seni öldürürler. Beni de öldürürler dostum. Emily'yi bile öldürürler.
2: Emily'yi nereden biliyorlar lanet olası?
1: Ne?
2: Evet. Emily'yi nereden biliyorlar dedim lanet olası ha?
1: Bilmiyorum belki.
2: Onu nereden
1: belki,
2: biliyorlar?
1: Belki,
2: söyle.
1: Belki hakkımızda bir şeyler söylemiş olabilirim.
2: Ne söyledim ben sana lanet olası?
1: Hayır hayır bak dedim ki yani hapisteyken sen ve Emily'den bahsetmiş olabilirsin.
2: Ne diye bizden
1: tamam,
2: ki?
1: Senin adına mutluyum. Orada hiç aşk yok dostum. Sizin adınıza mutluyum
2: lanet
1: özür
2: olsun.
1: Dilerim.
2: Lanet
1: bak
2: olsun.
1: Bir çıkış yolu yok dostum. Bu adam Ray lanet olası o tıpkı Manson gibi
2: sen
1: lanet olası.
2: Sen ne diye bu işe girdin ki ha?
1: Müebbetliklerle kalmak nasıldır bilmiyorsun. Ben orada çok vahşice dostum. Bu adamlar beni kurtardı.
2: Öyle mi? Ona borçlu musun? Evet. Ne olmuş yani? Şimdi küçük mü olacaksın?

0: Ha?
1: Ne dedin sen?
0: Şimdi küçük mü olacaksın dedim.
1: Sakın öyle konuşma.
0: Onun küçük mü olacaksın?
1: Öyle konuşma sakın.
0: Ufak
1: sakın
0: bir palyaço.
1: Sakın bana öyle deme, anladın mı?
0: Ufak
1: sakın.
0: Okamazlık yapan
1: neler
0: bir palyaço.
1: Neler yaşadığımı bile bilmiyorsun sen. Neler yaptığımı da bilmiyorsun. Bilmiyorsun.
0: Evet bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun dostum beni. Adamlığımı aldılar Jimmy'im. Adamlığımı aldılar. Benden çaldılar dostum. Beni kırdılar kardeşim. Bir halt bilmiyorsun. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Hayatta kalmak için neler yaptığımı bilmiyorsun. Pislikler.
2: Ne oldu abi? Ne olduğunu söyle bana. Ne oldu sana lanet olası? Ben abimi geri istiyorum. Tamam mı?
1: Onlar... Beni... Dostum... Beni... Jimmy, bir hat bilmiyorsun dostum, biraz bilmiyorsun. Biri diş macunuyla arkamdan dostum. Biri diş macunuyla arkamdan kardeşim, bir hat bilmiyorsun. Tamam mı? Beni
2: ne dedin?
1: Beni bu adam kurtardı. Bu adamlar kurtardı beni. İşim bitmiş olacaktı kardeşim. Tanrı'ya yemin ederim dostum. Tanrı'ya yemin ederim dinlemeni. Sadece bir seferlik iş olduğunu biliyorlar. Buna tamam dediler, tamam mı? Salı gecesi kayboluyoruz. Tamam mı? Biz iyiyiz dostum, sana söz veriyorum Cemil, sana söz veriyorum. Bir daha böyle bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Senin yapmana gerek kalmayacak. Dostum yapmamıza gerek kalmayacak. Annem gibi olmayacağız. Seçeneklerimiz olabilir. Lanet seçeneklerimiz olabilir. Sana kendi dükkanını açacağım. Bir daha beni görmene gerek kalmayacak. Bir daha beni görmeyeceksin. Bir daha beni hiç görmeyeceksin. Sadece bana güvenmelisin. Bana güvenmelisin dostum.
2: Bu o kadar kolay değil abi. Hem de hiç kolay değil.
1: Stresli olduğunu biliyorum. Ama hayatta ne değil ki?

0: Sanırım bütün hafta yağmur yağacak.
1: Baksana şurada masanın üstünde cırcır var. Rica etsem onu bana uzatır mısın?
0: Cırcır mı?
1: Evet, aslında alet çantasında da olabilir.
0: Cırcır nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl bir şey?
1: Aslına bakarsan bir saniye buraya gelip bana yardım etmek ister misin?
0: Tamam. Ne lazım?
1: Bak, elini tam şurada böyle tut.
0: Tamam.
1: Güzel ve sıkıca tut, tamam mı?
0: Burayı mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tuttun mu?
0: Hı-hı. Evet, tuttum.
1: Evet, tam böyle.
0: Tamam.

0: Dediğin gibi tuttum.
1: Tam şurayı sıkılaştıracağım. Ve işte oluyor, tamam.
0: Tamam mı?
1: Hallettim. Tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Sen burada değilken senin hakkında çılgınca hikayeler duydum.
1: Öyle mi? Ne gibi?
0: Okulda biraz tuhaf insanlarla birlikteydik.
1: Irak'tan sonra hapse girdiğim gibi hikayeler mi?
0: Evet. Ve Frankie için de aynı şeyi söylediler.
1: Evet, dinleme onları.
0: Peki kimi dinleyeyim?
1: Frankie ve ben geziye çıktık. O orada kaldı, ben eve döndüm. Hepsi bu, hikayenin sonu.
0: Peki. Arabana ne oldu?
1: Ben onu abime vermem gerekti.
0: Frank şehre geri dönmüş.
1: Evet, evet, geri döndü.
0: Anahtarsız bir arabayı sürüyorsun.
1: Evet, ben bir parça almak için iş yerine gittim ve etrafta kimse yoktu. Ben anahtarları bulamadım ve sonra... Bak, biraz şüpheli göründüğünü biliyorum.
0: Hayır, hiç de bile. Bilmek istemiyorum.

Bütün birimler sek memuru uygun sesim geliyor mu?

0: Gel buraya, gel gel. Hadi hadi hadi hadi.
1: Ne yapıyorsun Frankie? Çalışıyorum ben.
0: Biliyorum, biliyorum. Hey. Ne düşündüğünü biliyorum.
1: Lanet olası bir sarı arabayla ne yapıyorsun? Musun?
0: Çünkü kimse sarı bir araba çalacağımı düşünmez. Hiç kimse bunu
1: kim
0: düşünmez.
1: Kim bir sarı araba çalar
0: aynen,
1: ki?
0: Aynen, hiç kimse. Ben zekiyim. Ve eğer kızı bulup bu arabayı sürüyorsan seni sevdiğini bilirsin. Hadi gitmeliyiz.
1: Frankie çalışıyorum, gelemem.
0: Zaman yaratı o zaman gidelim. Güven bana, gidelim.
1: Tamam, bir saniye bekle. Hey Bernal, yerime baksana biraz. Ben hemen dönerim.
0: Tamam, olur.
1: Gerçekten kim bir sarı araba çalar ki?
0: Yeşil ceketimle uyuşuyor.
1: Öyle mi?
0: Ve kahverengiyle. Ve çalarken de kapının canını okudum. Resmen kapıyı tutarak geziyorum, lanet olası.
1: Bu bir palyaço arabası dostum.
0: Hı-hı.
1: Çok utandırıcı. Uygun bir yerde kenara çek de sarı olmayan bir şey çalalım, tamam mı?
0: Buna uçuş sarısı deniyor, biliyor muydun?

0: Arabanın süspansiyonu ayvayı yemiş.
1: Lanet olsun dostum. Herkes senin kadar iyi olamaz kardeşim. Herkes sürekli yarış arabası sürmüyor ki. Bu şeyi kaldırmak benim için kolaydı. Hadi ama.
0: Tamam, anladım.
1: Tamam. Tamam, hadi biraz daha.